0: ilgili iddialara baktım. Bana göre iddiaların hiçbir karşılığı yok. Yani Merdan Yanardağ'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Necati Özkan'ın bu dava ve bu iddianameden ceza alma şansı yok. Ama ortada bir gerçeklik var ve dava yürüyor. Yani şimdi siz mesela casusluk davası dediğinizde Türkiye'de herhalde en ağır davalardan biri casusluk davası. Çünkü casusluk dediğiniz vatana ihanettir.
1: Evet.
0: Ülkeye ihanettir. Böylesine bir şeyde ve istenen cezalara bakıyorsunuz. 15 yıldan başlıyor. Şimdi ben iddianameyi okudum, davayı takip ettim, sanıkları dinledim, yerinde dinledim. Buradan normal olarak hukuk mantık yürüttüğümüzde bir hukuki sonuç alıp ceza alması mümkün değil. Ama ortada bir gerçeklik var. İddianame diyor ki 15 yıl ceza istiyoruz. Buna karşı tepkiyi ve tavrı geliştirmek son derece önemli. Mutlak mutlana da böyle bakıyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca Cumhuriyet'in kurucu partisi olması değil. Şu anda yani solun ve sosyal demokrasinin çok ciddi ivme kaybettiği Avrupa'da, dünyada CHP önemli bir parti. Evet. Bu partide çok ciddi bir sorun var ve bu sorunun ben halen çözülebileceğine inanıyorum. O yüzden milli takım örneğini verdim. Ben maçın bittiği kanaatinde değilim. Olayı bir savaş olarak da görmüyorum. Olayı bir düşman hukuku çerçevesinde de değerlendirmiyorum. Hı hı. Ya burada aklı Selim'in öne çıkması gerekiyor. Yani
1: peki aklı Selim.
0: Ve şunu söyleyeyim, kurultayla ilgili hemen onu da söyleyeyim. Biraz belki uzadı ama bakın hafta sonu parti meclisi toplantısı var. Hafta sonu diyorum. Geçtiğimiz ne zamandı? Perşembe günü parti meclisi toplantısı vardı. Parti meclisi toplantısında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da parti meclisine katılan birçok isim de yani Oğuzkan Salıcı'dan Gürsel Erol'a, Ali Öztunç'tan Yaşar Seyman'a kadar birçok kişinin altını çizdiği en önemli nokta neydi?
1: Kurultay'a gidelim. Evet.
0: Şimdi bakın iki şey var, iki olasılık var. Bunlardan bir tanesi olağanüstü kurultay, diğeri de olağan kurultay süreci. Kemal Bey o toplantıda da söyledi. Kurultayla ilgili bugün halledebiliyorsanız bugün gidelim tavrı koydu. Burada karşılıklı hamlelere ihtiyaç var. Bu hamleler şu. Bakın geçtiğimiz günlerde onu da bu ekranlardan söylemiş olayım. Geçtiğimiz günlerde daha bu çok da eski değil yani geçtiğimiz hafta. Ali Öztunç'un ve Murat Emir'in aracılık yaptığı Kemal Bey ile Özgür Bey'in görüştüğü telefon görüşmeleri var. Evet. Kurultaya yönelik. Ya şimdi normal olarak çözüm üretmek istiyorsak ki ben çözüm üretilen taraftayım. Çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de tereddütsüz bu partide sorun çözülecekse bir kurultay sürecinin kaçınılmaz bir biçimde işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama benden bağımsız olarak da...
1: Yani anlaşamadığınız zamanlama mı?
0: Zamanlama konusunda da bakın şöyle bir şey var. Bu ekranlardan söyleyeyim. Zamanlama meselesinde de deniyor ki 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa, olağanüstü kurultay yapılmazsa...
1: Seçime girer.
0: Yani bunun mesela gerçekçi olmadığını bence her iki tarafın hukukçuları da biliyor.
2: Biliyor evet.
0: Bunun böyle olmadığını her iki tarafın hukukçuları da biliyor. Hatta o görüşmeye atıfta bulunayım. Kemal Bey ile Özgür Bey'in telefon aracında yani Ali Öztunç ve Murat Emir'in aracılığında yapılan telefon
1: görüşmesi. Ne zaman oldu bu görüşme?
0: Geçtiğimiz hafta. Tarih de söyleyeyim.
1: Erdem bunu yazalım lütfen.
0: 4 ile 9 Eylül tarihleri arasında Özgür Bey Kemal Bey'e soruyor. 4-9 Eylül tarihleri arasında bir kurultay yapılabilir mi diye soruyor. Yani 26 Temmuz önerisi var bir de Eylül önerisi var. Ben şunu görüyorum. Çözüm isteyen taraf bana göre CHP'deki herkesin çözüm istiyor olması lazım. Çözümün anlamı da kurultaydır. Bununla ilgili kendi görüşümü de net söyleyeyim. Yani hem MYK'da hem bir biçimde ilgili kurumlarda söylediğim şey şu. Vallahi iki tarafın hukukçuları bir araya geldi. Yani Kemal Bey'in avukatıyla Özgür Bey'in avukatı yan yana geldi.
1: Evet.
0: Eğer bir çözüm üretilecekse yapılacak şey o kadar basit ki. Bir kere iki tarafın hukukçusunun bir araya gelip olağanüstü kurultayla ilgili net bir şey söylemesi lazım.
1: Peki.
0: Bu siyasi bir iradeyi gerektirir mi? Kuşkusuz siyasi bir iradeyi gerektirir. Ama hafta sonu alınan karar hafta içi bugün pazar hafta içi alınan karar gereğinde de önümüzdeki hafta çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplanacak. MYK toplantısında bir olağan kurultay süreciyle ilgili tarih belirlenecek.
1: Belirlenecek. Tarihi
0: deklar edecek yani.
1: Deklar edeceksiniz. Peki. Ankara'dan İbrahim Uslu da Doktor İbrahim Uslu da aramıza katıldı. İbrahim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Mesafe biraz uzak ama gönüller bir İbrahim Bey. Sizi görmek güzel. Yine bir milli sporumuzla karşı karşıyayız. Beraberiz. Sezin Hanım.
3: Maalesef.
1: Sağ olun. Necdet Saraç, Genel Başkan Yardımcısı olduktan sonra ilk defa bir televizyon programında açıklamalar yapıyor ve önemli bir şey söyledi. Kılıçdaroğlu ve Özel görüştü. Aslında biz dışarıdan bakınca

0: sanki taraflar böyle her şeyi atmış görünüyor. Hatta zaman zaman ben de programlarda söylüyorum. İnşallah karakolda bitmez bu iş diye. Mahkemede bitsin
1: aslında
0: bari
1: karakolda
0: diye.
1: Karakolda başladı gibi oldu. Karakol evet. Çünkü CHP genel merkezine taşınmış oldu bir anlamda.
0: Evet. Takvim açıklanacak diyor. Daha önceki yayınlarımızda hatırlarsam bu iş bir yandan da yeni bir parti meselesine

0: gözükmüyor. Çünkü kurultay takviminde Özgür Özel tarafının istediği ve öngördüğü Temmuz'da en geç, yani Temmuz bitmeden, işte o Temmuz sonu gelmeden, çünkü o eğer ki mutlak butlanla beraber 6 yıl herhangi bir olağan kurultay yapmamış sayılmazsa CHP, o seçime girmesi engellenecek diye, o tehlike olduğu için mücbir sebep sayılmazsa, ki bence sayılmayabilir. Gayet orada kurallar, YSK'nın söylediği şeyi, kuralları açık. O yüzden bana kalırsa o bakımdan haklılar. Ve kurultayı, olağanüstü kurultay artık, yani herhangi bir şekilde zaten yapıldı. Bundan sonra da hızla tekrar onun yapılıyor olması ve bu işin netliğe kavuşturulması Temmuz bitmeden. Onların duruşu öyle. Şimdi eğer ki Eylül, Ekim, Kasım, daha ucu açık bütün işte delegelerin tekrardan en baştan belirleneceği, ki Kılıçdaroğlu tarafında o konuda duruşu net. Tekrar bu delegelerle değil, yeniden belirlenecek delegelerle gitmek kurultaya. Şimdi bu bir kere arada kapanmayacak bir fark. Yani o Temmuz'da olmasıyla işin daha uzun bir takvime bağlanması. Şimdi diyelim Eylül dendi veya Ekim dendi. O bile çok geç, dediğim gibi CHP'nin bir daha bu önümüzdeki seçimlere girmeme tehlikesini yarattığı için. Ve bana kalırsa da gerçekten o tehlike var. Bilmiyorum ne düşünüyorlar. Yani,
1: Sezi Hanım, araya, yani konuşmanızı bölmek istemem ama bakın çok net bir şey söyledim. Yalanlanabilir. Ama net söylüyorum, geçtiğimiz hafta, isim veriyorum, Ali Öztunç'la Murat Emir'in aracılık ettiği Kemal Bey ile Özgür Bey'in bir telefon görüşmesi var ve telefon görüşmesinde 26 Temmuz yok. 4 ile 9 Eylül arasında kurultay yapılabileceği konuşuluyor. Yapılabilir mi diye konuşuluyor. Ya bakın bunu bu ekrandan tekrar söylüyorum. Kemal Bey bunu 11 Haziran Perşembe günü yapılan parti meclisi toplantısında deklar etti. Ali Öztunç'taki, Ali Öztunç da biliyorsunuz Maraş milletvekili, Kahramanmaraş milletvekili. O da bunu tekrar teyit etti. Böylesinde bir şey var. Yani 26 Temmuz, yani tarihler önemlidir. Ben olağanüstü kurultay olmasının tartışmasına girmem. Tarihler önemlidir ama şimdi bu 26 Temmuz bu kadar önemliyse 4-9 Eylül, 4-9 Eylül'ün de önemi şurada tabii. CHP'nin kuruluş şeyi, 9 Eylül biliyorsunuz CHP'nin kuruluş günüdür. Şimdi nasıl oluyor bu?
0: Ben bu kadar, sizin kadar tabii içeride ne konuştuğuna hakim değilim. Siz böyle söylüyorsanız bunu ancak Murat Emir cevaplayabilir.
1: Evet, yani evet.
0: Ne düşünülüyor diye. Ben dışarıya yansıyanlardan ancak yorum yapabiliyorum. Benim gördüğüm, dışarıdan gördüğüm, dışarıya yansıyan tarafların uzlaşamayacağı bir durum olduğu. Sadece bu tabii tarih de değil. Kurultay konusu dışında o kadar çok zıtlaşıldı, o kadar çok sert, yüksek perdeden gitti ki her şey. Şimdi daha dün akşam ihraçlar, işte bu il başkanlarının ihracıydı. Daha önceki tabii ki milletvekillerinin
1: ihracından bir il başkanı yok.
0: Öyle olduğu yansıdı gene.
1: Yok yok, hayır, böyle bir karar yok.
2: 3 il başkanının daha disipline verileceği söylendi.
0: Evet, söylendi ama onlar ihraç edildi de diye bir
1: tevatür yani ben şimdi karar düzeyinde böyle bir şeyin olmadığını net söyleyeyim.
0: Tamam, tabii siz içeridesiniz. İçeride konuşulanlar ve olanlara bir hakim olmak var. Bir de dışarıya yansıyanlar var. Çok fazla şey Kılıçdaroğlu'na atfediliyor. Gerçekten Kılıçdaroğlu söylüyor mu bunu veya yönetim kademesi... Bugünkü yönetim kademesi bu kararları alıyor mu bilmiyoruz ama medyaya yansıyıp birdenbire çok hızlı şekilde yayılan bir sürü haber var. Ve bunların da, yani genel olarak sadece bunlar meselesi de değil. Ne olursa olsun tabii ki çok zıtlaşıldı ve ben bundan sonra çok uzlaşılacak bir noktayı görmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu yönetimini de, Özel yönetimini kabul edip de arada bir ara bulunmasıydı vesaireydi, bence o köprüleri çoktan geçtik. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde ister istemez daha bir süre bunlar devam edebilir. Ya bana kalırsa gelecek haftaya da bütün bu tartışmaların uzuyor olması hepimiz için çok büyük vakit kaybı. Yani tekrar işte peki, salı günü kim konuştu, o ne oldu, bu ne oldu, grup konuşmaları, tartışmaları vesaireler. Tamam, CHP'nin içinde bir heyecan yaratıyor olabilir farklı CHP'ler içinde. Ama dışarıdan bunları seyretmek giderek artık yorucu hale geliyor. Ve CHP'liler içinde, CHP kamuoyu içinde bu inatlaşmalar,
2: yani hem yeni
0: haller,
2: parti kurmayı planlayanları yıpratıyor hem CHP'yi mi yıpratıyor?
0: Kesinlikle, yani bu artık bir netleşmeye gitmeli ve ben önümüzdeki hafta tutup da bunun birdenbire bir

0: sulh görüntüsüyle netleşebileceğini, barışla netleşebileceğini de pek öngöremiyorum.
1: Peki.
2: Bir ek yapabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Yani affınıza sınarak Kerem Bey. Doğru, çok yorucu ve şey, siz de yani esprili biçimde CHP sporu diye ifade ettiniz. CHP'nin tabii buradan çıkması gerekiyor ama şurası çok net. Evet zor ama biz bakın bugün Trump'la İran arasındaki görüşmelere tanıklık ediyoruz. Yaklaşık 3 aylık bir süre vardı ve yani anlaşma imzalanır imzalanmaz ama anlaşmanın olabileceğini bir biçimde ifade ettiler İsrail'e rağmen. Şimdi buradaki işte tablo şu. Yani bu tartışmanın şöyle bir şey olsa, ideolojik politik bir arka planı yok. Bakın net bir şey söyleyeyim. Kemal Bey ile Özgür Bey'in ideolojik politik olarak söylemlerinde hangi fark var? Ben bunu bilmiyorum.
1: Evet.
2: Kaldı ki CHP müktesebatına hakim, bu süreci takip eden birisi olarak ideolojik politik bir tartışmayı görmüyorum. Olsa keşke. Yani diyelim ki geçmişte Aydın Güven Gürkan, Murat Karayalçın gibi tartışmalar olsa. Böyle bir şey yok. İki, sosyolojik bir arka plan da yok. Yani mesela CHP'yi...
1: Ama çok daha ağır bir şey.
2: Ama hayır, ben ağır
1: arınma
2: olmadığını...
1: Arınma var.
2: Hayır, ağır olmadığını söylemiyorum ama... Şimdi bakın, sizi yan yana getiren ve uzaklaştıran ne olur? Temel şeylerden biri ideolojik politik şeydir, duruşunuzdur. Evet. İdeolojik politik olarak siz ciddi bir farklı noktada olursunuz, ayrışırsınız. Evet. Sosyolojik temelde bir yere oturursunuz, orada ayrışabilirsiniz. Bakın bu iki neden de yok. Bu nedenle ben burada bu işin bittiği kanaatinde değilim. Görev kabul ederken de ısrarla bunun altını çizdim. Ben bu ekranlardan, bu anlamıyla da teşekkür ediyorum davet için. Bu ekranlardan bir kez daha Eşref Erdem gibi, Profesör Hürşit Güneş gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gibi isimlerin bir adım öne çıkmasını bu ekrandan bir kez daha duyuruyorum. Öne çıkmak gerekiyor. CHP'nin bölünmesi, parçalanması, hem de ideolojik politik bir arka plan yokken, hem de sosyolojik bir arka plan yokken hak değildir. Buna müdahale etmeleri için ben bu ekrandan tekrar onları çağrımda bulunuyorum.
0: Bir ideolojik farklılık da oluştu gibi ama.
2: Ne mesela?
0: Yani Kılıçdaroğlu'nun mesela bu genel merkez önünde yaptığı konuşmadaki Osmanlı coğrafyası tutumu tam da CHP'nin bugünkü hangi CHP şimdi? Özgür Özel CHP'sinin dış politikasıyla veya vizyonuyla çok örtüşüyor gibi değildi. Ya daha AK Parti'ye yakınlaşan bir CHP görüntüsü veriyor Kılıçdaroğlu
3: ama
0: CHP'si.
3: Yalnız AK Parti'ye yakınlaşma değil de ben biraz Türkiye gerçekliğiyle uzlaşma diye bakıyorum.
0: Belki yani şöyle, farklı da söyleyebilirsiniz.
3: Yani bu yenilikçi ekibin politikası olmadığı gibi altılı masadan kalma, Türkiye gerçekliğinden kopmuş bir savrukluk vardı ortamda. Bu da şöyledir, yani ülkeniz bir yere doğru gidiyor. Bunu ister Recep Tayyip Erdoğan yapsın, ister başkası yapsın. Siz bu gerçekliğin dışında kaldığınız zaman politika da üretemezsiniz. Yani şeyi inkar edin.
1: Bunu biraz açar mısınız? Tam neyi kastediyorsunuz?
3: Şu anlamda mesela diyelim Türkiye'nin son 20 yılda gelmiş olduğu bir altyapı var.
1: Evet.
3: Yani enerji ekosisteminden, sağlıktan, ulaşıma kadar. Ve bugün mesela ulaşım ekosisteminiz yavaş yavaş dünya ile eklemleniyor. Sağlıkta çok önemli bir yere gelmişsiniz. Tamam, memleketin ekonomik sorunları var. Bunu da bilmeyen yoktur. Ya da şöyle düşünün. Mesela dünyada dengeler kökten değişiyor. Avrupa devletleri topyekun bir Avrupa ve dışlanmış bir Türkiye değil. Artık Kanada'dan işte Almanya'ya kadar teker teker Avrupa devletleri sizin ülkenizle network kuruyorlar. Ve şöyle düşünün. Geçtiğimiz günlerde Hicaz Demiryolu meselesi gündeme geldi.
1: Size
3: ya
1: çok
3: Arap dünyası, ben yazdım çizdim ya, Arap dünyası kıyamet koptu yani. Nasıl coştular, neler yazıyorlar. Yani o aslında o coşku biraz iki büyük devletin yakınlaşmasıyla ilgili. Şimdi coğrafyada bunlar olurken mesela Suriye'nin dönüşümü, yani bir halk devrimi olması, diğer taraftan birçok alanda Türkiye'nin adım adım ilerlemesi bir gerçekliktir. Siz mesela şöyle bakarsanız, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika üretememesinde buna bakıyorum. Ya her şey kötü, bir gün biz geleceğiz, her şey güllük gülistan olacak dediğiniz zaman hangi kaidenin üzerine ne koyduğunuzu da bilemezsiniz. Bence Kemal Bey'in o şeyi, ya Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasından, o bizim hinterlandımız yani, şöyle düşün, İngiltere'nin bir network'ü var dünyada, ABD'nin bir gücü var. İşte mesela şunu söylerler, Japonya 10 yıllarca dünyanın ikinci ekonomisi oldu ama hiçbir zaman İngiltere kadar bir bölgesel nüfuz oluşturamadı. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman o tarihsel misyon, güçlü altyapısını oluşturmuş devlet ve liderlik bir yere doğru gidiyor ülke. Evet. Siz bu gerçekten...
1: Ama İhsan Bey, yani iş Osmanlı'ya gelene kadar, yani size... Yanlış anlaşılmasın.
3: Osmanlı coğrafyası dedi.
1: FETÖ galiba suçlaması yapıldı.
3: Evet.
1: Arınma suçlaması yapıldı. Evet, ben de Necdet Bey gibi düşünüyorum. Hakikaten sosyolojik

0: En önemli
1: bir
0: kısmı siz hatırlattınız.
1: Ama ondan daha sert bir üslup var.
2: Kesinlikle. Ama o şeye dayanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o klasik çekişmeci, birbiriyle mücadele eden hizipçi geleneğine dayanıyor.
3: İtirazı var.
2: Mesela şöyledir. Kanaat önderleri birbiri arasında kavga eder ama kitleler etmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi öyle değil. Evet. Kanaat önderleri bir yerde savaşıyorsa kitlesi mutlaka bir yerin taraftarıdır.
1: Başına gelmeye kalmadı.
2: Dolayısıyla aslında sosyolojik olarak CHP'ye has bir durum var. Diğer partilerde çok görülmeyecek bir durum var. Onu da bence o ilk günkü iyi niyet temennilerini ben biraz öyle şey karşılamamıştım. Yani olumlu karşılamamıştım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir parti değil. Dolayısıyla yönetilmesi, bu sürecin yönetilmesi çok daha zor. Daha zorlukları var yani.
1: Neye itiraz ediyorsun?
3: Ya şöyle, tabii ki CHP itiraz kültürünün geliştiği partilerden bir tanesi ama yani bu CHP'deki yani itiraz kültürü Türkiye'de çok yaygın bir kültür değil. Mesela CHP'de eleştiri kültürü önemli kültürdür ve bunun mutlaka bir ideolojik arka planı vardır. Özellikle merkez sağ ya da sağ partilerde böyle bir gelenek yoktur. Yani bu sonuçta CHP'de giderek yani şunu söylemem yani CHP'de giderek diğer siyasi partilere benzeşiyor. CHP'yi CHP yapan ideolojik politik bir duruştu. Evet. Sosyal demokrat olmak bu tartışmayı kaçınılmaz bir biçimde getirdi. Ki bizde çok zordur ama Avrupa'da birçok sosyal demokrat parti kanatlar bellidir. Sol kanattır, sağ kanattır, merkez kanattır diye bunlar olabilir. Ama burada şöyle bir şey var, sıkıntı burada, itirazımın diğer boyutu o. Ya öyle bir noktaya geldi ki 24 yıllık Türkiye'de bir kutuplaşma süreci yaşanıyor. Siyasi kutuplaşma ve siyasi kutuplaşmanın ben şu anda CHP içinde de benzer yansımalarını görüyorum. Yani CHP içinde de bir düşman hukuku uygulanmaya başlandı. Bu son derece tehlikeli bir iş. Yani genel merkez önünde toplanıp hak, hukuk, adalet sloganı atanla Güven Park'ta toplanıp hak, hukuk, adalet sloganı atan CHP arasında hiçbir fark yoktur. Bir duygu birlikteliği vardır. Ama buradaki tehlike itiraz kültürü ya da o anlamıyla İhsan Bey'in söylediği biçimiyle tırnak içinde kullanıyorum itişme değil. Bu çok daha tehlikeli bir şey. Bu nedenle de bu siyasal iklimin zehirlenmesini boşa çıkarmak lazım. Birinci önceliğim bu olması gerektiği kanaatindeyim. Osmanlı meselesinde de sıra gelirse konuşmak isterim.
1: Tamam. Aramızda bir de hukukçu arkadaşımız var. Cem Kaya. Cem Kaya, bir hukukçu olarak soruyorum. Yani hiç siyasi tartışmalardan ziyade. Şimdi bir taraf diyor ki
2: yani parti Cem Bey, meclisi... Böyle eski profesörler var ya böyle çok müktesebatlı kağıtlarla gelirler. Şimdi biz görünce korkuyoruz. Cem
4: ben
2: Bey,
4: de korkmayın İhsan abi. Biz bilgiyle belgeyle konuşalım.
3: Cem Bey,
4: bazıları farklı konuşuyor.
3: Sürekli.
1: Ben evet, de korktum. Dostum. Hakkımızda dosyalar çıkacak.
4: Yok yok yok.
1: Dosyamız yok çok şükür. Cem Bey, bir taraf diyor ki mahkeme kararını verdi tedbirli olarak.
4: Evet.
1: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta diyor ki işte parti tüzüğü. Parti meclisinde mesela sayısal olarak geçerliliği kalmamıştır.
4: Evet.
1: Yarın verilecek imzalar var. Bine yakın imzadan söz ediliyor ama bu imzalar artık olağanüstü kurultay için yeterlidir.
4: Evet.
1: Ben soruyu şöyle sorayım.
4: Buyurun.
1: Genel merkez yönetimi yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi diyor ki bir tedbirli bir karar verildi. İki gittiniz Yargıtay'a itiraz ettiniz. Adım atılamıyor olağanüstü kurultay için. Diğer tarafta diyor ki böyle diyorsunuz güzel ama diğer taraftan milletvekillerini ihraç edebiliyorsunuz ya da ihraç için sevk edebiliyorsunuz.
4: Evet.
1: Belediye başkanları buna eklendi. Sırada il başkanları var.
4: Evet.
1: Yani ona yetkiniz var, buna yetkiniz yok. Bir hukukçu olarak tabloyu tam anlayalım. Yani kim nerede doğru söylüyor ya da açıklık mı var bu meselede?
4: Evet. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi biz bilgi ve belgelerle geldik. Bütün soruların cevabı var. Hatta sual etmediğiniz hususların da cevabı var. Çünkü aslında herkes her şeyi biliyor ama herkes işine geldiği gibi yorumlamaya çalışıyor. Yoksa kanun, kitap, mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararları çok açık ve net. Malum haliniz Kerem Bey, bizim bir düsturumuz var. Hep şehitlerle başlıyoruz.
1: Evet.
4: Her yayında olduğu üzere. Şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum ben sözlerime. Allah bu vatan, bu millet, bu bayrak uğrunda candan geçen tüm şehitlerimize rahmet eylesin.
1: Amin.
4: Yine yayından önce zaten bahsetti, Nazım'ı konuştuk. 2009 Ocak ayında vatan şairi Nazım Hikmetran bir bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlığa iade edildi. Bizim yüreğimiz sızlıyor. Onun kabristanı bugün Moskova'da Novodeviçi mezarlığında.
1: Evet.
4: Buradan haddimiz olmadan devletimize çağrımızdır. Süleyman Şah'ta olduğu gibi kemikler sızlamasın. Vatan

0: şairi Anadolu'daki bir köy mezarlığına dönsün diyelim. Şimdi
1: teşekkür ederim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi niye önemli? Cumhuriyet Halk Partisi, kıymetli hatipler de ifade buyurdular. Tüzüğünün, ki ben iddia ediyorum bu tüzüğü bundan 3-4 yıl önce yine farklı bir ulusal kanalda sallamıştım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'yi idare edenlerin okumadığı tüzük demiştim. Niye? Bütün suallerin cevabı orada yazar iken bir de bu tüzüğe vücut veren, kaynak veren bizim bir 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuz var.
1: Evet.
0: Bunu da okumuyoruz biz.
1: Eğer ki tüzük kanuna aykırı olamaz.
0: Bravo. Şimdi bizim kanunlar hiyerarşisinde çok basit bir silsile-i meratip vardır. Bir anayasa normu vardır ki anayasada 2709 sayılı kanuna müstenit bir kanundur. Evet. Referandumdan geçmiştir. Hemen arkasında yasalarımız vardır. Hemen arkasında tüzük, yönetmelik, genelgeler diye gider. Şimdi bir siyasi partinin nasıl idare edileceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzüğünün kaynağını verdiği ki 3'te 2'sine yakını siyasi partiler kanunu nokta virgül imla hatasına kadar aynı. Dün gece yine çalıştım. Ve diyor ki 2820 siyasi partiler kanunun muazzam bir 16. maddesi var. İki istisna koyuyor İhsan abi, Necdet abi. Diyor ki merkez karar organı, hep tartışıyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanı göreve geldi. Neyle göreve geldi? 36. Hukuk Dairesi'nin Ankara bir kararıyla göreve geldi. Bunda bazı hususlar çok açık ve net. Ne diyor? Şu hususları iptal ettim diyor. Ve fakat iptal ettiği hususların tamamının ihtiyati tedbire teşmil etmiyor. Evet. Eğer tamamının ihtiyati tedbir kararını teşmil
1: bunlar
0: etse...
1: Bunlar şunu kastediyorsunuz yani. Aynı ekip milletvekillerini de belirledi. Belediye başkanlarını da belirledi. Onları iptal etmiyorum diyor.
0: Hayır, öyle değil aslında. Onu kastetmiyorum. Ben şunu kastediyorum. İhtiyati tedbir kararını verirken,
1: evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanına, Yüksek Disiplin Kurulu'na ve parti meclisine bir takım görevler veriyor burada.
1: Evet.
0: Ama dönüp mesela önümde tüzük var. 2018 tarihli olağanüstü kurultayda kabul edilen tüzükle ilgili bir düzenlemeye gitmiyor mahkeme. Onun nedenleri var. Çünkü niye? Bir amme imtizamından olan kamu düzeni gerektiren hususlar var. Girebileceği kadar giriyor. İki taleple bağlılık kısmı var. Çünkü orada 6 ayrı birleşen dava dosyası var. İkisi red. Evet. Herkes adamı suçu günah yok. Lütfi Savaş'a sövüyor. Lütfi Savaş'ın davası red.
1: Şeyi, talebi reddedildi.
0: Evet, red.
1: Ve, o öyle bilinmiyor ama.
0: Ve bilmedikleri için de üst perdeden farklı şeyler söylüyorlar kıymetli üstadım. Şimdi bu tüzüğün birinci maddesi. Türkiye'de hiçbir parti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen parti tüzüğüyle kurulmuştur. İlk ve değişmez önderi ve genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Fakat ne değişti bu süreç içerisinde? 1923 Türkiye'nin asırlık çınarı lider Devlet Bahçeli'nin hep vurguda bulunduğu, hep birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oldu da kıymetli genel başkanlar adeta hedefe kondu ki geçmiş kadim tarihinde olmayacak bir şekilde istiskal edilerek, tahkir edilerek,
1: evet,
0: tezif edilerek hedefe kondu. Ben buraya cevabı yazmışım. 14 Mayıs 2023 tarihinde lider Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Seçimin yapıldığı gün, ki bizim doğum günümüzdü, bir ulusal kanaldaydık. Döndüm ve moderatör yorumlar dedi. Dedim Devlet Bey diyorsa bir şeyler olacak. Türkiye'de çok şey değişecek dedi. Ana muhalefet değişecek dedi. Bölgemiz değişecek dedi. Ülkemizin birliği ve beraberliği değişmesi dedi. Ne oldu? Saadet Partisi yönetimi değişti. İyi Parti yönetimi değişti. Ve malumunuz Kasım 2023 tarihli her yönüyle hukuksuz. O gece de söyledim. 682 rey burada, 664 rey burada. 18 fark var ki bu 36. Hukuk Dairesi'nin kararı da farkın azlığından ihdas edilmiş bir karardır. Bunu dahi zikretmiyorlar. 18 oyunda geçersiz olduğu bir kurultay, farklı 18. Ve inanılmaz hukuksuzluklarla bugüne geldik. Peki bugüne gelirken ne oldu kıymetli Kerem Bey? Bakınız, 14 Mayıs 2023'e kadar Kemal Bey neredeydi? Kemal Bey 2010'dan beri partinin başına gelmiş, dürüstlüğüyle, liderliğiyle, devlet adamlığıyla adeta cismani temerküz etmiş bir insandı. Daha o gece iki tane kıymetli belediye başkanı ne diyordu? 13. Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun, emrinizdeyim efendim. Diğer partililer ne diyordu? Dürüst Kemal, Cesur Kemal, Can Kemal, Umut Kemal, Piro Kemal. Peki ne oldu da 21 Mayıs tarihinde tüm bu bizim bildiğimiz doğrular, dürüst

0: küçüklükler, haddim olmadan söylüyorum, hain, alçak, işbirliği, şerefsiz, haysiyetsiz durumuna geldi. Ne oldu? Yani burada lider Devlet Bahçeli'nin Salı grup konuşmasında bir açıklaması var. Diyor ki, Sayın Özgür Özel'e diyor çağrımızdır diyor. Özgür Özel'in kullandığı ayrıştırıcı dil ve üslup diyor. Bakın çok önemli. Ve bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra Sayın Özgür Özel bir holdingin açılışında Devlet Bey'in gidip ellerine sarıldı. Yani aslında ne dedi? Ben sizin bana ifade ettiğiniz hususu anladım dedi. Ama neye devam etti? Dün akşam farklı bir ulusal kanalda izledim. Haram zıkkım olsuna geldi. Şimdi bir taraf sürekli olarak kıymetli üstadın ifadesiyle düşman ceza hukukunu uygularken, ki Alman hukukçu Günter Jacobs'un inanılmaz muazzam bir teori ve teorisidir o. Diğer taraf gerginliği istiyor. Çünkü niye? Özgür Özel ve ekibi gerginlikten besleniyor. Kendilerinin iradesi değil.
1: Peki.
0: Özgür Bey'in iradesi değil.
1: Soruma dönersek evet. Cem Bey.
0: Anlatayım.
1: Kılıçdaroğlu, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. yetkisi var da gitmiyor mu kurultaya?
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yetkisi var, genel kurula gitmiyor diyenler, şöyle kameraman kardeşime basayım. Ya kötü niyetliler ya hukuku bilmiyorlar. Üçüncü bir yol yok. Neden? Bu karar bir kelepçe kararıdır. Biz bunlara handcuff decisions deriz. Hatta hukuki tabiri de precautionary judgment'tır. Yani nihai karar öncesi verilen hükümlerdir ve kelepçe kararlardır. Sizin ihtiyati tedbir kararları tıpkı getirdim. Bu disipline sevk edilen kararlarda olduğu gibi geçmiş dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi disipline sevk ederek kovdukları Berran Şimşekler, Barış Yüce arkadaşlar Tekin, pek çok partiler Barış varken arkadaş. Bir ihtiyat tedbir kararı verdi Ankara bir hasta hukuk mahkemesi. Dedi
1: ki, Gürsel Tekin yok galiba.
0: Gürsel Tekin olmaz olur mu?
1: Hayır hayır, ihraçta yok.
0: İhraçta var, olmaz olur mu? Gürsel Tekin karar burada gösterir. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek.
1: Berhan Şimşek, Barış var.
0: Gürsel Tekin var burada, yanımda getiririm. Orada Ankara Asli Hukuk Mahkemesi kararı diyor ki, telafisi imkansız bir zarar ve hukuka açık aykırılık diyor. Hukuka açık aykırılığı gören 36. daire diyor ki, ben ihtiyati tedbir kararı verdim ve durdurdum. Neye kadar durdurdum? Partinin genel kurul dışındaki iş ve işlemleriyle, bakın çok nettir siyasi partiler kanunu 16 Taksim 3. maddesi, kıymetli hanımefendinin oradaki istifamını gidermek açısından, merkez karar organları zorunlu sebepler dolayısıyla, bu bir zorunlu sebeptir çünkü durdurmuştur iş ve işlemleri ne zamana kadar? Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bunu inceleme anına kadar. Büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, bu karar nedeniyle toplanamıyor Büyük Kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Partinin hukuki varlığına son verilmesi hariç, partinin tüzük ve programının değiştirilmesi hariç, tüm kararları istisnasız alabilir diyor 2820 sayılı siyasi partiler. Bir hukuk budur. Şimdi
1: aslında tartışmayı sonlandıracak
0: nokta şey. Çünkü bakın kıymetli Kerem Beyciğim, bu kararı yargıya kim taşıdı? Bakın
1: Özgür Özel
0: arkadaşlar. Çok dip bir bilgi vereyim size. Ben kıymetli İhsan abi Mekke'deydim, tavaf yapıyorum. Sırtımda cep telefonum. Belki 120 kez çaldı. Herhalde dedim, Türkiye'de darbe oluyor. Bir durayım bakayım şu telefonu. TRT, TVNET, TGRT kimler aramış? WhatsApp'ı bir açtım. Ülke birbirine girmiş. Kararın sadece sonuç kısmını okudum. Sonra dedim ki eyvah. Türkiye'de kimin yerinde olmak istemezdin? Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Senin lehine verilmiş bir karar var 21 Mayıs itibariyle. Ne yapacaksın? Temiz etsene. Ama aklı kim verdiyse, aklı kim verdiyse Özgür Özel ve ekibine, hiçbir hukukçu bunu savunamaz. Henüz karar tebliğ edilmeden, bu karar iki hafta içinde tebliğden itibaren temiz yargı yolunda tabidir İhsan abi. O gece bunu temiz ettiler, harçları unuttular.
1: Ne yapmak istediler?
0: Ne yapmak istediler biliyor musunuz? Yarın sabah Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelir. Bu kararın infazı anlamında Ankara 23. İcra Dairesi'ne müracaat eder. Karar lehine olanlar ve bu kararı tebliğ ederler. Kararı muttali olan, kararı tebelli eden Kılıçdaroğlu ve ekibi avukatları az eder ki az edildi. Ki avukat meslektaşlarımız görevi suistimalden az edildiler. Bakın çok vahim bir durumdur bir avukatın görevi kötüye kullanmaktan az edilmesi. Çünkü siyasi partiler kanunu ve parti tüzüğü açık. Partinin aktif husumet ehliyeti, davacı olma, feragat etme ehliyeti yalnızca sadece genel başkana aittir Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Dediler ki kendilerince Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine müstefidi olduğu bir karar var. Bu bunu yargıya taşımaz. Koşa koşa gidip Yargıtay'a taşıdılar. Bir de şunu unuttular. Harcı yatırmayı unuttular. 15 dakika sonra Özgür Özel uyandı. Dedi ki talimat verdim, harcı da yatırın. Çok güzel, Allah razı olsun. Kemal bir sabah bu uyandı. Lehine olan bir kararı yargıya taşımakla taşımamak arasındaki o muazzam diyalektikten kurtuldu ve çekildi. Dedi ki arkadaş ben de onu yaparım. Aksini yapamazsınız. Siz bunu Yargıtay'a taşıdınız.

0: Ben artık sizin Yargıtay'a taşıdığınız bir konuda feragat yetkimi kullanamam. Çünkü diyeceksiniz ki feragat ettiği anda bu karar kesinleşecek. Yani büyük kurultaydaki hukuksuzluklar kesinleşecek. Sen de feragat ederek bunu sağladın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında tarihine kara bir leke geçirdin diyecekler. Ve bu çok büyük hukuki hatayı yaptılar. Çünkü niye? Her şeyi aceleyle yapıyorlar. Tüzüğü sallıyorlar. Tüzüğü 24-25. Maddesini okurken siyasi partiler kanunu 6. maddesini okuyorlar.
1: Şimdi bir netleştirelim.
2: Bence evet. Siz yer değişin. MYK, CHP MYK'da ihtiyaç
0: estağfurullah.
2: Var.
0: Estağfurullah. Ben
2: klonlayıp keşke size
1: alsalar. Bir netleştirelim. Bir, mahkeme bir karar verdi.
0: Evet.
1: Gerekçelerini anlattınız.
0: Evet.
1: Çok da iyi çalışmışsınız.
0: Evet.
1: Bu karar sonrasında, evet. Bu karar sonrasında Özgür Özel ve arkadaşlarının Yargıtay'a başvurması
0: evet.
1: Aslında bu süreci gitledi. Temellerini attı.
0: Bravo. Nokta. Bu kadar.
1: Şimdi olağanüstü kurultaya bu nedenle gidilemiyor.
0: Gidilemez, karar kesinleşmedi. Çünkü karar lehine bozulabilir Özgür Özel'in.
1: O zaman bu toplanan imzalar...
0: Bakın, toplanan imzaların aynısı parti meclisi, tüzüğün 25. maddesi. Sevgili Zeynel, bizim arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, hukukçu. Bir açıklama yaptı parti meclisiyle ilgili. Dedi ki...
1: Düşmüştür.
0: Tüzüğün 24. Bu da böyle değil. Çünkü niye? Bizim hukukun bir temel ilkesi vardır, bona fides. Bir hakkın sırf gayri izhar eder suistimalini kanun ima etmez. Yani siz 84 ana maddeden ibaret tüzüğün bir takım maddelerini karıştırıp yargının vermiş olduğu 36. hukuk dairesi kararını nasıl mürtefi kılarım diye bir hukuki bakış açısıyla hareket ederseniz bu kararı egale etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir niyet içerisine girersiniz. Siyasi partiler kanunu ve hukuk muhakemeleri kanunu buna izin vermez. Son söz, şimdi bu üç kurultayın üst üste doğru olmadığını bilerek zikrediyorlar. Neden? Şimdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultay tarihi 25 Temmuz 2020. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkında kanun var. 2839 sayılı milletvekili seçimlerine dair kanun var. Bir siyasi parti 3 büyük kurultayını üst üste yapmazsa, yani siyasi partiler kanununa göre 2 yıl. Maksimum 1 yıl uzatabilirsin, 3 yıl gider. 2, 4, 6. Koydum diyor 6 yıl sevgili Özgür Özel ve ekibi. Hangi tarihe geldim diyor, 25 Temmuz 2026. Ben diyor o tarihe kadar diyor.
1: Yapmazsam seçime gireceğim.
0: Yapmazsam seçime. Peki ben de size söylüyorum, soruyorum. Diyorum ki arkadaş, bu 36. hukuk dairesinin kararı bir ihtiyati tedbir. Tıpkı bizde zaman aşımını kesen, hukukta ve cezada zaman aşımını kesen hususlar olduğu gibi, iddianameler gibi, tutuklamalar gibi, 389. maddeye göre 6.100 sayılı MK'nın verilen ihtiyat tedbir kararında olduğu gibi süreleri çat olduğu yerde durdurur. Yani bir force majeure'dur. Yani mücbir sebeptir. Tıpkı salgında, pandemide, koronada olduğu gibi yapılamadı. Evet. Bizim baronun genel kurulu yapılamadı. Bir hak kaybı veya İstanbul Barosu'nun hükmü şahsiyetinin mürtefi olması gibi bir kavram olabilir mi? Olamaz. Çünkü kendi söylediklerinin, söylüyor kıymetli Necdet abi, hukuki karşılığı olmadığını biliyorlar. Onun için de 4 Eylül'e dönüyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Orası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu olduğu parti. Nokta.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki bu arada tüzük değişiklikleri de geçersiz sayılıyor.
0: İhtiyat
2: herhalde.
0: Tedbir kararı vermedi.
2: 2024-25'teki
0: değişiklikler. Hayır. İhtiyat tedbir kararını o yöne teşmil etseydi kıymetli mahkeme.
3: Yok sayıyor.
0: Hanımefendi haklıydı. Vermedi.
1: Vermedi. Peki İbrahim Bey, bilmiyorum sizi de şaşırttı mı Cem Kaya'nın sözleri? Hukuk gözüyle çok net ifade ediyor. Yargıtay'a başvurulması aslında bir anlamda, tırnak içinde söylüyorum, kendi yorumum değil, Kemal Bey'in isteyip de bulamayacağı şeyi Özgür Bey ve arkadaşları hediye etmiş oldu. Ve hani tartışılan Kemal Bey olağanüstü kurultaydan kaçıyor değil, olağanüstü kurultaya gidememesinin gerekçesini de yine o başvuru yaptı. Ne dersiniz?
4: Şaşırdım ama bazı şeyleri atlamış olmasına şaşırdım işin doğrusu. Neyi atladı? Birincisi Özgür Özel en az 15 kere falan dedi ki bu istediğim, yeter ki uzlaşalım biz hemen gider. Başvurularımızı geri çekeriz. Çekemezler. Dolayısıyla o an süreç biter.
2: İbrahim abi.
4: Ve hüküm kesinleşir.
0: Hayır. Çok affedersiniz. Efendim? Kıymetli İbrahim abi, deplasmandasınız Ankara'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğüne göre şu anki yetki yalnız ve sadece Kemal Bey'dedir. Özgür Bey çekemez.
1: Çekemez diyor.
0: Yok, hukuki açıdan
4: hayır,
0: tasarruf.
4: Hayır, bakın. Üstadım, ben hani size hukuk anlatmayayım, öyle bir hadsizlik yapmayacağım ama...
0: Estağfurullah.
4: Şimdi sonunda bu kararın mağdurlarından biri olduğu için Özgür hayır. Özel...
0: Özgür Özel davanın tarafı değil İbrahim
4: zaten
0: abi.
4: Kişisel olarak git.
0: Davanın tarafı Cumhuriyet Halk Partisi.

0: Özgür Özel.
1: Orada genel başkanlıktan alınan bir insan olduğu için kişisel olarak başvurdu daha sonra.
0: Yok, başvurmadı. Zaten, partinin hükmü şahsiyeti üzerine verdi kararı. Çok net bilgi.
2: Peki. Buyurun.
1: Hayır, onu geri çektiler daha sonra. Avukatların yetkisi iptal edildikten sonra CHP'nin yetkili avukatları o başvuruyu geri çekmek için yargıtaya dilekçe verdiler. Ondan sonra Özgür Özel, ondan eminim, tekrar kişisel olarak başvurdu. Hatta birden fazla insan başvurdu.
0: Ya, karar burada. Cumhuriyet Halk Partisi'dir davanın tarafı. Pasif husumettir bu. Özgür Bey davanın tarafı değildir. Olamaz. İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan tüm davalar pasif husumet yokluğundan reddederek kesinleşti.
1: Siz yargıtaya yapılan başvurunun kim adına yapıldığına bakarsanız görürsünüz hocam.
0: Cumhuriyet Halk
1: Partisi. Ben
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Onu geri çektiler. Özgür Özel daha sonra arkasından tekrar kendisi başvurduğunu açıkladı.
0: Sizdeki bilgi doğru değil İbrahim Hanım.
3: Peki hazır siz yakalamışken bu arada Kılıçdaroğlu'dan mazbata niye verilmedi?
0: Bakın bu mazbata verilmesi hadisesi değil. Çünkü Yargıtay kararıyla kesinleşmiş bir husus yok ortada. Yargıtay bozularsa bu kararı kime dönecek? Özgür Özel ve ekibine, yani 2023 4 Kasım'a döneceğiz. Bu karar mürtefi olursa. Burada Yargıtay'ın 5 kişilik kıymeti heyeti karar verecek.
3: Ya, Yargıtay kararına kadar mazbata verilmeyecek.
0: Mazbata verilmesini gerektiren bir durum yok. Bu bir ihtiyat tedbir. İhtiyat tedbir kararıyla Kerem Kırçıval da atanabilirdi. Kerem Kırçıval seçilmedi ki mazbata alsın.
3: İyi kurtarmışsınız Kerem.
0: Örnek veriyorum.
2: Bir şey karıştırmayın Allah aşkına.
0: Uşak da oldu kıymetli İbrahim abi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi hatırlar Necdet abi. 2007-2008 sürecinde seçime gitmedi. Aslı Hukuk Mahkemesi karar verdi. Yargıtay onadı. Yüksek Seçim Kurulu da seçime davet etti. Aynı olayları yaşadık Hidayet'te.
2: Buyurun İbrahim Bey.
1: Şimdi benim bildiğim, ben Özgür Özel'den dinlediklerimi anlatıyorum size. İlk önce zaten alelacele CHP adına başvuruldu Yargıtay'a. Fakat sonra Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra hem avukatların yetkisini iptal etti hem de Yargıtay'a başvurarak o başvuruyu geri çektiler. Arkasından da Özgür Özel ve birkaç kişi daha kişisel olarak gidip kendileri Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundular. Biz bu kararın mağduruyuz diye. Yargıtay bildiğim kadarıyla o başvuruları kabul etti. Arkasından bir başka gelişme daha oldu.
0: Çok affedersiniz, araya giriyorum ama Yargıtay'a dosya gitmedi.
1: Lütfen her seferinde araya girmeyin ya.
0: Ama İbrahim Bey'cim doğru bilgi vermiyorsunuz. Yargıtay kabul etti diyorsunuz, dosya Yargıtay'a gitmedi.
1: Tamam, ben susuyorum, buyurun.
0: Peki siz buyurun, dosya Yargıtay'a gitmedi, Yargıtay kabul etti diyorsunuz. Nasıl kabul edecek kendisine gelmeyen dosyayı?
1: Dilekçeyi başka aldı. Daha süreler dolmadı ki. 15 günlük sürenin falan geçmesi gerekiyordu. Ondan sonra gidecek. Dosyanın gitmemesine neden olan ikinci bir gelişme daha var. Onu da duymadınız siz anladığım kadarıyla. Onu da anlatayım. Lütfi Savaş da gitti, temize başvurdu. Hatta Lütfi Savaş temize başvurunca Özgür Özel dedi ki bakın görüyorsunuz biz diyorduk ki istediğiniz zaman biz temiz başvurumuzu çekeriz. Dolayısıyla da hüküm kesinleşir. Şimdi Lütfi Savaş da başvurduğu için onlar çekmeyecek ve dolayısıyla o başvuru görüşülmek zorunda kalacağı için bu dava uzun zaman sürebilir. Bu Yargıtay'daki görüşülecek dava. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu tarafı iyi niyetli değil. Onların Yargıtay'daki süreci bitirmek gibi, hani uzlaşırsak bitirmek gibi bir şeyin, bir olanağın önünü kestiler falan demişti. Ben Özgür Bey'den dinlediklerimi anlatıyorum. Dolayısıyla Lütfi Savaş'ın da bir başvurusu var. Hatta o Lütfi Savaş başvurunca dendi ki bu sefer dosyaların Yargıtay'a gidip Yargıtay'ın da bunları incelemeye başlaması sürecini de uzatacak. Dolayısıyla o bazı mutlak butlan kararına destek veren hukukçuların dediği gibi çok hızlı bir biçimde artık bu iş bitemez. Dolayısıyla bu Yargıtay süreci umulandan biraz daha uzun sürebilir şeklinde yorumlar da yapıldı. Dolayısıyla Yargıtay sürecinin uzaması ihtimali Lütfi Savaş'ın başvurusundan sonra arttı ve artık şimdiden sonra hem Özgür Özel'in hem Lütfi Savaş'ın iki tarafın birden temiz başvurularını çekmesi gerekiyor ki karar kesinleşebilsin. Biri çekmediği zaman karar kesinleşmiş olmayacak. Ta ki Yargıtay'ın ilgili dairesi karar verinceye kadar onun da ne kadar süreceğini tabii kimse tahmin edemiyor. Artı o süreci hukuki yöntemlerle verilen ilave dilekçelerle falan uzatmak mümkün mü? Kimi hukukçular bunun da mümkün olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla Yargıtay süreci ne kadar, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki Yargıtay süreci kesinleşmeden, bitmeden ve karar kesinleşmeden bu kurultay sürecini başlatmayacağız. Dolayısıyla bu çok...

0: Çok uzun aylar sürebilir. Belki yıl sürebilir. Bunun ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Dolayısıyla
1: Güren Bey,
0: peki
1: Perşembe
0: erken
1: günü
0: seçim olacak
1: kurultay sürecini başlatalım diye karar alındı ama. Daha yeni. 11 Haziran Perşembe günü kurultay sürecini başlatalım diye karar alındı.
0: Bakın.
1: Hatta bir heyet belirlendi.
0: Tamam, eleştirilerden biri de bu. Olağanüstü kurultay yapamam ama olağan kurultay yapabilirim. İkisi de kurultay. Ne farkı var?
2: Hayır.
0: Şimdi olağanı yapamıyorsunuz olağan dışında ama olağanı yapabiliyorsunuz.
2: Hayır, yapamaz.
0: Şimdi, tedbir kararı nedense olağan dışı kurultayı, olağanüstü kurultayı kapsıyor ama olağan kurultayı kapsamıyor. Şimdi orada da bir tenakuz var.
2: Hazırlığını yapıyor.
0: Hukukçular onu da eleştiriyor. O yüzden de burada gerçekten... Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce kurultaya gitmek istiyor mu? Yoksa süreci mümkün olduğunca uzatıp bu arada o bahsettiği arınma sürecini gerçekleştirmek istiyor mu konusunda insanların
1: Bey,
0: kafalarında
1: ben
0: tereddütler var.
1: Ben tek dinlemiş
0: var.
1: Olsam diyeceğim bir tek dinledim ama yani parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu evet ya koşulları yaratın gelip kurultaya gidelim diyor. Şeye de söylemiş durumda bunu. Yani Özgür Bey'e de söylemiş durumda. Yani kendi ifadesini söylüyorum. Bana tekil söylemiş olsa derim ki ya bana tekil söyledi. Ama sonuçta demin isimler de verdim. Parti meclisi önündeki sonra bu karara da dönüştü. Böylese bir karar var. Yani bunu da görmek gerektiği kanaatindeyim.
3: Peki Nevzet Bey,
1: araya girdim ama.
3: Sizin söylediğiniz ya, kurultay hazırlığı değil mi? Kurultay değil.
2: Kurultay yapamaz zaten.
3: Bakın, siz kurultay yapamadıkları için
0: kendimi
3: söylüyorum.
0: Ifade edebilir miyim lütfen?
1: Ben orada da öneri bulacağım. Söylediğimi de
3: orada
1: söylediğimi
3: bir
1: de burada söyleyeceğim.
4: Tamam, İbrahim Bey tamamlasın.
0: Bakın şimdi burada önemli olan bu kurultayın yapılıp yapılamayacağı. Şimdi yeni yönetim diyor ki bu yapılamaz, tedbir kararı var. Bir taraftan da ama olağan kurultay başlatacağız diyor. Şimdi bu kendisiyle çelişen bir durum. Yani ya tedbir varsa hiçbir kurultay yapılamıyordur ya da tedbire rağmen kurultay yapılabiliyorsa o zaman olağanüstü kurultay da yapılabilir. Şimdi bunu aslında teyit edileceği bir tek yer var. Ama kimse oraya nedense sormuyor. Mesela biliyorsunuz İstanbul'da da benzer, yani birebir aynı değildi. Butlan kararı falan yoktu ama bir tedbir kararı vardı. Ve orada biliyorsunuz mahkeme dedi ki siz İstanbul İl Kongresi'ni yapamazsınız. Ama sonra seçim kurulu yapabilirsiniz dedi. Hatta kongre salonunun önüne polis geldi, icra memurları geldi falan. Sonra seçim kurulunun kararı da geldi. Ve ondan sonra İstanbul Kongresi yapılabildi. Şimdi burada yapılacak bir tek şey var. Dönüp şimdi imzalar falan da geldikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'na CHP'nin bir yazıyla bunu sorması. Biz kurultayımızı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Aslında Yüksek Seçim Kurulu orada bir karar verir, yapın der ya da yapamazsınız der. Dolayısıyla bu tartışma orada biter. Yüksek Seçim Kurulu bu kurultayın ne zaman yapılacağını ya da ne zamana kadar yapılamayacağını söyler ve tartışma bitmiş olur. Yani niye bu, yani bugüne kadar aynı konu üzerinde anlaşan hukukçulara ben rastlamadım. Herkes farklı farklı yorumluyor. Bu arada bana gelen şeyler var, mesajlar var. Okumuyorum şimdi o hukuki tartışmayı sürdürebilecek durumda olmadığım için. Ama Cem Bey'in söylediğinin tersini söylüyorlar.
2: Tabii,
0: tamam mı?
2: Söyleyebilirler.
0: Şimdi dolayısıyla burada yetkili bir kurumun, ki o yetkili kurum Yüksek Seçim Kurulu, ona gidilip sorulması gerekiyor. Şimdi çok basit, yani bu imzalar da geldikten sonra CHP yönetimi isterse Yüksek Seçim Kurulu'na yazıyla başvurur. Zaten orada temsilcisi de var. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye Yüksek Seçim Kurulu bir karar verir ve bu tartışma biter. Yapılır mı, yapılamaz mı? Ama yani yeter ki bu işi hani usuletle ve suhuletle çözmek gibi bir niyet olsun. Yoksa Türkiye'de hala hukuk ve kurumlar var. Yani ben mesela niye Yüksek Seçim Kurulu'na bu anlamda bir şey müracaatta bulunulmuyor, onu anlamakta zorlanıyorum.
2: Cevap vereyim. Çünkü cevabı biliyorlar İbrahim abi. Size yazan hukukçular onu biliyor nacizane. Başlayan bir kongreyi durduramazsınız. Daha önce İstanbul 45. Asya Hukuk Zatayenizin ifade ettiği husus İstanbul Kongresi Özgür Çelik ve ekibi tarafından başlatılmıştı. Onun için Yüksek Seçim Kurulu geçmişteki müstekar içtihatların uygun suretleri dedi ki bir mahkeme süreci başlayan seçimi durduramaz dedi. Doğrudur. Bunu bildiği için Özgür Özel ve yönetimi başlayan bir kongre seçim süreci de olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiyor. Çünkü alacağı kararı biliyor.
0: Peki. Yüksek Seçim Kurulu gidemez zaten. Artık Yüksek Seçim Kurulu onu muhatap kabul etmez. CHP yönetiminin
2: ama bakın,
0: sorması gerekiyor.
2: Ne güzel cevap verdiniz. Onu muhatap kabul etmiyorsa Yargıtay Özgür Özel'in imzasıyla gelen dilekçeyi nasıl kabul ediyor?
0: Kabul etmez.
2: Kendiniz verdiniz cevabı.
4: İbrahim Bey belli efendim? Ki İbrahim Bey,
0: hayır,
4: belli ki...
0: Yargıtay kabul eder çünkü bu o kararın mağdurlarından biri
2: tarafı
0: Özgür
2: değil,
0: Özel.
2: İbrahim abi, tarafı olmayan
0: kontrol edin
2: bir karar...
0: göreceksiniz yani. Ben Özgür Özel bunu açıkladım.
2: Bakın, karar önümde ya. Ben kararı mı inanayım, Özgür Özel'in beyanına mı? Cumhuriyet

0: karşı taraf.
1: Karar yok, karar yok. Daha sadece dilekçe verdiler şey yüksek. Hayır,
0: anlatamıyorum.
1: Şey, özür
0: şimdi
1: dilerim.
0: Kerem Yargıtay'a. Kırçıval yargıtaya temiz başvurusu yapabilir mi? Yapabilir yapamam. Mi? Kıymetli ses yapamaz tarafı yapamam. Değilsiniz.
2: Yapmam. Ben yapmam. Ben karışıyorum.
3: Hep de size geliyor
2: İbrahim
3: yani.
2: Bey belli ki bu kurultay meselesi çözülemeyecek. Peki gidişi...
4: Çözülebilir. Ben tersi görüştüm.
2: Tamam. Birazdan evet. Size döneceğim. Anlaşılma olmuyor belli ki. Sayın Necdet Saraç az önce açıkladı. Dedi ki aslında ben umudumu yitirmedim. Hatta Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Önemli bir bilgi. Evet, önemli bir bilgi. Umudumu taşıyorum. Ama diğer taraftan da birazdan İhsan Bey'e de soracağım. Yeni parti dalgası, yeni parti daha çok konuşulmaya başlandı. Yani insanlar diyorlar ki ya sizin artık o partiye yaşama şansınız yok. Bu iş yeni partiye doğru mu gidiyor?
1: Bana mı sordunuz Kerem?
2: Evet evet. Size sordum. Dedim ki kurultay, yani onun kurultaydan ben... çıkamıyoruz. Yeni parti mi kurulur? Bu gidişat tabii, tabii. Nereye gidiyor?
1: Tabii. Yeni parti kurulmak zorunda kalacak. Ama yani şey de benim kanaatim de öyle. Ben iyimser değilim bir kere. Ben ilk günden itibaren diyorum ki CHP'de bir kaybet oyun oynanıyor. Yani hem Kılıçdaroğlu tarafı hem Özgür Özel tarafı kaybedecek. Evet yeni parti kurulacak ama zannedildiği gibi böyle bütün muhalefeti toplayıp ortalığı silip süpürecek bir etki yaratmayacak. Kılıçdaroğlu tarafı da belki ikinci bir DSP şeyiyle, vakasıyla karşı karşıya kalmak zorunda kalacak.
2: Ya ikinci DSP vakası %22'lerden %1'e inmek mi?
1: Evet, aynen öyle. Bir sonraki seçimde, bunun yani tarihini bilmiyoruz ama parlamentoda temsil edilen tek sol parti DEM Parti olabilir. Yani ben bu ihtimali hiç uzak görmüyorum. Burada bir kaybet oyunu yaşanıyor. Daha önce bu partilerin böyle travmatik bir biçimde ayrılması durumunda yaşanmış örneklere baktığımızda çeşitli olasılıkların mümkün olduğunu görüyoruz. Daha önce mesela DSP de bölünmüştü ve her iki parti de siyasetin dışına kalmak zorunda kaldı. Evet yani AK Parti ana gövdeden ayrılıp kurulduğunda büyük bir başarı elde etti ama ben yeni kurulması muhtemel Özgür Özel Partisi'nin AK Parti'nin göstereceği performansın benzerini hayata geçireceğine pek ihtimal vermiyorum. Hatta MHP'nin bölünmesi gibi bir etki bile sonuç bile çıkmaz. MHP bölündüğünde biliyorsunuz oyları aşağı yukarı eşit paylaştılar. Ona her iki parti aldı. Ama ben burada bir kaybet oyunu oynandığını ve yani 2027 28'de yapılacak bir seçimde parlamentoda temsil edecek tek sol partinin DEM olabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani tarafların biraz bu olasılıkları da yani herkes gücümü nasıl konsantre ederim, karşı tarafı nasıl saf dışı bırakırım ya da yeniden partiye ele geçiririm falan şeklinde bir hesap yapıyor. Ama esas yapılması gereken hesap bir de seçmen tarafı. Seçmen tarafını kaybettiğinizde isterseniz o genel merkezleri vesaireler ya da yeni kurulan partilerin yönetimlerini falan elinizde bulundurun. Ama seçmen tarafından teveccüh görmeyen bir partinin ya da partilerin maalesef bir anlamı olmuyor. Siyasi tarihimizde bunun örnekleri var. Yani son 20-25 bir yıla baktığımızda bile çok sayıda ders çıkarabileceğimiz örnek görürüz. O yüzden bence esas konuşulması gereken konu bu. Hani kongrenin olmayacağını, kurultayın olmayacağını artık hepimiz biliyoruz. Bu olmayacak. Her taraftan o geri döner. Zaten ben CHP yönetiminin arzu ettiğini de düşünmüyorum. Diğer tarafın herhangi bir şey yaptırabilme imkanı yok. Elindeki tek koz var. Bir süre sonra hatta partiden ihraç edilmesine bile kendilerinin engel olamazlar. O yüzden de yeni parti kurmak dışında başka bir opsiyon kalmadı. Ama yeni parti kuruyor olmak demek siyaseti domine edebilecekler anlamına gelmiyor. Orada bir başka tartışmayı başlatmak ya da şimdiden yapmak yerinde olur diye ben herkese tavsiyede bulunuyorum da açıdan.
2: Evet yani sözleriniz aklıma İsmail Cem'in kurduğu partiyi getirdi. Onlar da DSP'den kopmuşlardı ve büyük bir iddiayla ortaya çıkmışlardı. Orada her ne kadar Kemal Derviş son dakikada tercihini Deniz Baykal'dan yana kullanınca işler biraz daldı ama rahmetli İsmail Cem de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. İhsan Bey, kurulacak mı, kurulmayacak mı? Kurulursa siyaset nasıl etkilenir? CHP mi ikiye bölünür ya da bir taraf tümüyle CHP'nin mevcut anketlerde de ortaya çıkan oyuna el koyar mı?
3: Şimdi görünen o ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bugün itibariyle ikiye değil, aslında üçe ayrışmış durumda. Birincisi yani kayır ekseriyet. Bugünkü bu hararetli işte şeyden de yani sistem karşıtı ya da hükümet karşıtı, işte Erdoğan karşıtı söylemlerden dolayı bir motivasyonu vardı kitlenin %30 ve bu aslında çok da büyük bir konfordu. Yani sizin aldığınız bütün kararlar, bütün protestolar, bütün hamleler %30 tarafından destekleniyorsa ve sorgusuz sualsiz, yani iş yapsanız da yapmasanız da, bu çok büyük bir konfordu. Şimdi bu konforun da bir alışkanlığı var aslında yenilikçi ekipte. Görünen o ki yani biz ölçümü tamamlayamadık. Biraz da bilerek yani geç sahaya çıktık ki bu Butan'la alakalı mevzu o biraz otursun.
2: Hızlı tepkiler
3: ya, hızlı tepkiler çabuk oluyor, daha duygusal oluyor. Acaba böyle serin kanlı bir öngörü yakalayabilir miyiz diye. Gördüğüm kadarıyla böyle kitlenin %75'i yani yaklaşık 15'i radikalleşerek, diğeri de yani 58-60'ı da normal, ben eski halimle partili olmaya devam ediyorum. Partiyle biraz yani şeyim azaldı, ilgim azaldı diyenler yaklaşık %18 civarında. Yani bu olaydan sonra hani her iki tarafa karşı da bir mesafe koydum. Şey var yani yaklaşık böyle %18-20 genel merkez gibi duruyor. Ama bunlar kati sonuçlar olmadığı için önümüzdeki hafta araştırma netleştiği zaman bizim bir titizliğimiz vardır. Yani son anket girilmeden yapılan değerlendirmelerde hata payı yüksek olur. Yarıdan fazla bir veriye baktım ben. Ama görünen o ki yani 3 grup oluşmuş. Yani genel merkeze yakın sınırlı bir grup var. Daha çok kitle Özgür Özel'in yanında. Bir de bütün bu olaylara tavır olarak daha böyle kararsız, uzaktaki, daha mesafeli duran bir şey var. Zaten.
2: Peki yeni kurulacak parti, tam kitabın orta yerinden yine sorayım. Özgür Özel ve arkadaşlarının partisi mi olacak, İmamoğlu'nun partisi mi olacak?
3: Ya burada aslında büyük zorlukları var. Ben işte salı günkü yazımı da bugün işte hafta sonu olduğu için bunun üzerine hazırladım. Şimdi yeni parti kurmak...
2: Yazılarınızı önceden bana gönderiyorlar.
3: Gönderebilirim ya, yazmadan da gönderebilirim yayınlamadan. Şöyle, o kadar büyük zorlukları var ki şimdi bu AK Parti'nin bir parti olarak kurulması, yani Refah Partisi'nden ayrışması, hemen kısa zamanda iktidar olması, yeni parti kuracak bütün partilileri bir bakıma yoldan çıkarmıştır. Yani şöyle düşünün, diyelim Ahmet Davutoğlu AK Parti içerisinden işte iyi yetişmiş bir kitleyi alarak bir parti kurdu. O partiye gidenler neyin hayalini kurdular? Acaba 2 sene sonra iktidar biz miyiz? Ali Babacan da aynısını yaptı, bir başkası da aynısını yaptı, Yeniden Refah Partisi. Bugün sadece işte %2,5-3 oyu olan Yeniden Refah Partisi var, diğerleri yok. Dolayısıyla şimdi...
2: Orada da Erbakan ismi var.
3: Ya orada şöyle bir defa Cumhuriyet şeyin yani Refah Partisi'nin bu memleket için yetiştirdiği 100.000 tane insan vardı. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan liderliğini zaten içeride kanıtlamıştı. Bir de o siyasetin bütün ince detaylarını kullanarak o kitlenin beyin takımından tutun da kitlede, kamuoyunda etkili olan bütün isimlerini yanına almayı başarmıştı. Dolayısıyla karşı tarafta da bence özellikle başta Erbakan Hoca olmak üzere yok edici bir politika yürütmedi rahmetli. Bence şöyle hani bu sistemde zaten bir sorunu vardı. Daha güçlü bir şekilde uğraşacak bir ekip gelmişti. Orada hani idareyi maslahat gereği muhalefet etti ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan keskinlik olmadı. Bir defa şu ortaya çıktı ki...
2: Soruma gelirseniz, İmamoğlu'nun partisi mi Özgür Özel'in partisi?
3: Bence İmamoğlu'nun partisi. Bence Özgür Özel'in açmazı burada. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel bir programda çok öfkeliydi, aşırı duygusaldı. Dedim ki ya duygusallık kararsızlıkla ilgili bir şey. Eğer mesela yeni bir parti kurmaya karar vermiş olsaydı, bunun taşlarını döşemek için bir yol yöntem bulsaydı, bu kadar duygusallığa gerek yoktu. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi terk edilmesi zor bir parti. Yani şöyle bakalım, yani Necdet Bey ne kadar partinin içerisinde yaşadı. Her Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından başlamıştır kavgaya, hizip mücadelesine, mücadeleye. Bir bakıma her partinin genetiğine işlemiştir. Bir sınıf daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
2: Bunlar bir de sadece... CHP'de herkes genel başkan olma hayali kurar.
3: Yeridir yani. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde orta sınıf dediğimiz, yani aslında devlet kaynaklı, yani emekli memur, emekli polis, hakim, savcı ya da sanayici, iş adamı, esnaf bir kitle var. Kadıköy'de oturur. Karşıya

0: Amerika'da oturur, İzmir'de oturur. Çok da günübirlik siyasetle ilgilenmemekle beraber ölümüne gider oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir. İzmir örneğinde olduğu gibi. Şimdi bu kitlenin tutumu çok önemli. Şu an büyük oranda bunlar geride durup bekliyorlar. Ha, duygusal olarak bugün belki %70-80'i Özgür Özel'in yanında olabilir. Bir parti kuracakları zaman sıfırdan bir parti mi kuracaklar, bir başka partinin içine mi girecekler? Kimliği olan bir partinin içerisine girerlerse bu tabanda nasıl, mesela İyi Parti gibi, nasıl etki oluşturur ya da İyi Parti diye bir şey kalır mı? Ya da işte konuşuluyor Demokrat Parti'yi almak gibi. Yani Demokrat Parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi her şey, olursa
1: her şey birbirine
0: yani giriyor. O şeyin, yani sosyal psikoloji, psikanalizin ne kadar böyle depreşeceğini görmüş olursunuz. Bir de bir şey daha var. Mesela
1: yani
0: bugün
1: şunu demek istiyor Necdet Sarac. Demokrat Parti CHP'nin içinden çıktı. Şimdi CHP içinden çıkardı, Demokrat Parti'ye geri mi dönüyor?
0: Şimdi başka bir durum daha var. Bir, yarın öbür gün mesela diyelim belediye başkanları atanırken şöyle söylentiler çıktı. İmamoğlu'nun belediye başkanları, Özgür Özel'in belediye başkanları. Hatta ben bu yolsuzluk, usulsüzlük konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmazı şuydu. İmamoğlu'nun atamış olduğu, yani %100 seçilecekler için atama tabirini kullanıyorum. Atamış olduğu belediye başkanlarını mesela Özgür Özel'in murakabe etme yetkisi var mıydı, yok muydu? Bence yoktu yani. Kendisi de dahil yani. Mesela
1: yani
0: genel
1: peki var. O zaman sizin okumanız, eğer yeni bir parti kurarlarsa bu İmamoğlu'nun partisi olacak.
0: Ama şöyle, yani nihayetinde temsilde Özgür Özel var. Bence Özgür Özel'in zorluğu şu. Acaba merkezde kalmak ve ayrılmak mı? Bir kitleyi sürüklemek mi? Hem kitlenin yükü onun omuzlarında, hem baba ocağından ayrılıp ayrılmama yükü onun omuzlarında. Bir de şöyledir, bu tür durumlarda kışkırtıcılar çok olur. Efendim genel merkezin %1'i var, sizin işte %99'unuz var, şu bu. Mesela şöyle bir senaryo şey yapalım, varsayalım.
1: Mesela İbrahim Bey çok önemli bir senaryo söyledi. Dedi ki eğer bu kaybet politikası parlamentoda solu bize sadece ileride demo olarak gösterebilir.
0: Ya o da mümkündür. Şöyle düşünün, mesela bir parti kurmaya karar verdiler ve geçtiğimiz günlerde ben hatta ona da atıf yapmıştım yazıda. İki şeyi gündemde tuttular. Biraz Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi o üzerine. Küresel güçler, hani medet umma meselesi. 2-4 Eylül. Fakat yani ikisi de devrini kaybetmiş. Hükmü kalmamış iki güç. 4 Eylül diye bir şey yok Türkiye'de. Daha çok milliyetçi, muhafazakar, işte sol. CHP var aslında, şöyle düşünün. CHP'yi de tam sol olarak değerlendirmeyelim. Milliyetçiler var, muhafazakarlar var, DEM var. Bir de şey var, CHP var yani bütün olarak baktığınızda. 4 Eylül falan yok artık. Başka bir Türkiye var. Dolayısıyla modası geçmiş. İki şey üzerine bir şey bina edersiniz, temelleriniz çürük olur. Bir, parti sağ bir parti mi olacak? O zaman ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçirmiş solcular nasıl tavır gösterir? İki, kanaat önderliği şekillenirken, varsayalım ki Özgür Özel'e göre ya da İmamoğlu'na göre bir kanaat önder şekillenecek. Ya da bütün eğilimlerden aktörler aldı. Bu siyasi partilerde şöyle bir hastalık vardır. Dışarıdan gelenler nedense çok kıymetli olur. Mesela parti meclisine 20 tane, 30 tane CHP'den alırken 10 tane de dışarıdan badem gözlü aldığınız zaman o kanaat önderliği listesine yer almayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin refleksi ne olacak? Bence şu an yani %80'i 90'ı Özgür Özel'in yanında duran kitle ve kanaat önderlerinin en az yarısı şu an manzaraya bakıyordur. Bir de şu öngörüm benim, hani verilere bakınca tekrar konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi kitleyi bugünden yarına alıp başka bir yere taşımanın oldukça zorlukları var. Ve şu cümleyle de toparlayayım. Yani iktidara karşı ki motive edilmiş ve her yere sürüklediğiniz bir kitleyi Kılıçdaroğlu'na karşı ya da yeni partiye karşı aynı motivasyonla sürüklemeyebilirsiniz. Bence bu tartışma başladığı günden beri yenilikçi ekip ivme kaybediyor. Bu da doğaldır aslında, ivme kaybetmesi.
1: Bu da çarpıcı bir başlık. Yenilikçi ekip her geçen gün ivme kaybediyor.
2: Evet.
1: Necdet Bey, Necdet Sarac, hazırlıklı mısınız böyle bir grup arkadaşınızın, hatta son sizden önce, sizin yönetiminizden önceki genel başkanın ve parlamentoda bayağı güçlü bir kadronun partiden ayrılıp yeni bir parti kurması. Bunu konuşuyor musunuz kendi aranızda? Böyle bir şeye giderse CHP, siz ne yapacaksınız?
2: Evet. Ya tabii Türkiye konuşuyor. Bu ekranda da bunu konuşuyoruz. Doğal olarak da parti koridorlarında, çeşitli toplantılarda doğal olarak bu konuşuluyor. Konuşulmaması mümkün değil ama ben İbrahim Bey'in vurgusunun tam tersini halen savunuyorum. Kaybet kaybet değil, kazan kazan üzerine kurgu yapmak gerekiyor. Evet. Bakın bunun halen ben şansının olduğunu düşünüyorum. bu noktada

0: Ama İbrahim Bey de çok deneyimli bir isim. Yani, şunu söylüyor. Yani, mevcut tablo bu diyor.
1: Bakın objektif değerlendirme, objektif. Resmen normal baktığınızda sizin bütün KJ'ler CHP'de yeni bir ayrılık var ve yeni bir parti var.
0: Evet.
1: Şu anda televizyon ekranlarının birçoğuna baktığımızda benzer bir sonuçla karşı karşıyayız. Yazılan makaleler, yapılan analizlerde bu var. Bu, yani ben bunu şöyle düşünmüyorum zaten. Yani bu gerçeklikten uzak bir yaklaşım diye bakmıyorum ama bu bir siyasi tercihtir. Bakın demin hukuk tartıştık. Yani hukukun da arka planında sizin siyasi yöneliminiz ne, niyetiniz ne? Evet. Bu son derece önemli. Bu nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından kurgunun halen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kastım da şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devasa bir güç ya. 2 milyon üyesi var. Yani 20 milyon civarında seçmeni var. Yalnızca Türkiye'nin büyük partisi değil, Avrupa'nın en büyük partisi. Bu son derece önemli ve klasik hep tartışılır ya, 19. ideolojiler 19. yüzyılda kaldı tartışması ekseninde Sosyal Demokrat Hareket içinde önemli bir parti. Bu nedenle de bunun korunabilmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. İdeolojik arka planı olan partiler varlıklarını bir şekilde koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada önemli bir parti. Tıpkı Saadet Partisi gibi. Milli Görüş'ün şeyi bitmez mesela bu ülkede. Yani Milli Görüş bir ideolojik formasyondur.
0: Milliyetçi hareket de
1: bazen Saadet Partisi olur, bazen Yeniden Refah Partisi olur. Milliyetçiler açısından da böyle. Yani milliyetçilik sonuçta MHP varlığını koruyor. Diğer milliyetçi partiler de var. Herhalde son dönemlerde en fazla milliyetçi parti kuruldu.
0: Evet.
1: Şimdi ya da DEM diğer tarafta. Yani baktığınızda bir ideolojik formasyon var. Şimdi kuşkusuz ideolojik formasyonlar dünle kıyaslandığında değişti. Partiler ortodoks parti olmaktan çıktı. Partilerde eğilimler de gelişti. Buna sosyal demokrat partiler de dahil. Yani görece biraz MHP'yi dışarıda tutarak söyleyeyim. Bütün partilerde artık farklı eğilimleri görüyoruz. Net bir biçimde görüyoruz. Yani siz sosyal adaleti savunan da işte demokratik sosyalizmi savunanı da CHP içinde görmeniz mümkün. Burada niye ayrılık olacak diye soruyorum. O yüzden mesela ayrılığın bir nedeni olması lazım. Evet, Türkiye'de bunun örnekleri çok.
0: Yani ben söyleyeyim. Onlar diyorlar ki bizim bu parti siyaset yapma imkanımızı kalmadı.
1: Mücadele her zaman önemlidir. Bakın siyaset yapma imkanı çok görece bir kavramdır. Yani bu ülkede iki önemli örnek var. Demin atıfta bulundu. Birisi Demokrat Parti'yi bu kategoride çok değerlendirmemek gerekiyor belki ama 1946'daki CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kuran kadrolar, evet, önemli kadrolardı. Diğeri ikinci başarılı örnek şeydir yani AKP'dir. Yani bir üçüncü başarılı örnek yoktur Türkiye siyasal tarihinde.
0: CHP'den yani ana omurgadan kopup.
1: Ana omurgadan kopup iktidar olmuş ya da güçlenmiş bir başka parti yoktur. İyi Parti belki bunu yakalayabilirdi, o da yakalayamadı. Yani diğer örneklerin tümü CHP'den ayrılan partilere baktığımızda Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden başlayarak bugüne gelmek mümkün. Yani
0: Sezgin'in bugün, de bir araştırması tabii, var. Bugün, hepsi zaten yani bugün, tekrar geri dönüyor.
1: Mesela bugün CHP içinde yer alan isimlere bakıyoruz. Muharrem İnce önemli bir aktördür. Yaptığı işte geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mustafa Sarıgül bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birkaç isim
2: İlan
1: daha
2: İlan Kesici.
1: İlan, yani parti kurmuş, evet. Yani CHP'den ayrılan. İlan Kesici tabii
2: hayır, İlan
1: CHP'den
2: ayrılan. Muharrem Bey'le aynı anlamda birleştirici tabii, ve bütünleştirici bir açıklama yaptı.
1: Bu isimler, söylediğim isimler şöyle. CHP'den ayrılmış parti kurmuştur. Şimdi geldiğim nokta şey şu. Kuşkusuz zaten iki alternatif var. Üçüncü alternatif yok. Bir CHP'de yeniden, yani bu krizi bir fırsata çevirip CHP'de yeniden birliği sağlamak mümkün mü? Birçok kişi bunun ütopik olduğunu düşünüyor. Bunun artık gerçekleşmeyecek. İkincisi parti kurmak. Ben de diyorum ki parti kurmanın zemini yoktur. Yani kuşkusuz kurulabilir. Yani kurulmaz diye bir şeyim yok. Yani mevcut verilerde böyle bir partinin olabileceğini gösteriyor. Ama sonuçta sizin bir ideolojik politik yarılma sağlamanız lazım. Böyle bir yarılma yok orta yerde. Mesela CHP'de yer alan isimlere bakıyoruz.
3: Genel eski yaklaşım şöyleydi Necdet Bey. Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü iktidar olamıyor. Onun kalıpları var. Biz bu kalıpların dışına çıkabilirsek, bu yani çok öncelerden yapılan. Bu kalıpların dışına çıkabilirsek iktidar kapısı bize açılabilir.
1: Doğru. İhsan Bey'in söylediğinde böyle bir tartışma Türkiye gündeminde hep oldu. CHP gibi klasik, o anlamıyla da bir türlü iktidar olmayan parti yerine daha esnek, daha başka bir politik perspektif ortaya koyan parti kurmak mümkün deniyordu ama CHP de ne 1950 kodlarında ne 1970 kodlarında. Ya dünya değişiyor. Sonuçta yeni bir dünya düzeni kuruluyor her yerde. Doğal olarak da CHP de etkileniyor. Burada yeni bir partinin şansını tartışmıyorum ben. Yani şeyi de tartışmam. Kim ağırlıkta olacak da tartışmam ama kriterim şu mesela. Diyelim ki ya bu partide şu anda yeni kurulabilecek partide milletvekili profillerine baktığımız bile aslında birçok eğilim var. Yani evet.

0: Şimdi bu birçok eğilimi siz CHP'den alıp başka bir yerde kurduğunuzda değişen ne olacak? O yüzden tersi bir hamle yapmak gerekiyor.
1: Peki İhsan Bey'e sorduğum soruyu size de sorsam. Kurarlarsa kimin partisi olacak o?
0: Ya bu
1: İmamoğlu
0: tabii
1: mu?
0: yani benim ben yani ben işin

0: Ben karar siyasidir dedi.
1: Yani ben
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı.
1: Ya şu anda da bakın net bir şey söylüyorum. Sezin Hanım'da hukukumuz da vardır. Yazılı olmayan hukukumuz da vardır. Ya ben arkadaş yeni partinin ideolojik, politik farklılığını anlayamıyorum. Yani Adnan Beker de var, Özgür Özel de var. Bu tarafta da kimi tarif ederseniz dedim var yani. Şimdi Adnan Beker'in yeni bir partinin vizyoneri olarak ki şu anda görünen şeylerden yüzlerden bir tanesi o. Şimdi siz böylesine bir şeyde mesela CHP'de kalanlar itibariyle düşünelim. Varsayalım ki iddialar da doğru. Yani yeni bir kurulacak parti ki benim kamuoyu araştırmalarında da gördüğüm o. İhsan Bey'i o anlamıyla İhsan Bey'in genel yaklaşımına itiraz etmiyorum. Şu andaki mevcut öfkelerin de üzerine oturmuş bir dinamik var. Ama öfkeler siyaseti her zaman belirlemez. Öfkeler sürekliliğini arz etmez. Bir süre sonra öfkeler azalmaya başlar. Çünkü siyasetin temel kriteri şu. Yani sizin çözüm üretiyor olmanız lazım.
0: İhsan Bey de onu söylüyor. Diyor ki yani...
1: O yüzden itiraz etmedim.
0: Azalıyor.
1: Ben azalıyor demiyorum ama şu anda... Yani Türkiye'de öyle bir şey oluştu ki ya... Yani hangisi gerçek, hangisi kurgu? Hangisi algı, hangisi olgu? İşler o kadar karışmış durumda ki... Ya düşünsenize CHP'li CHP'liye o yüzden o örneği verdim. Ya düşman hukuku uygulayamaz, düşman gibi bakamaz... Yani hain kavramları bu kadar havada uçuşamaz.
0: Bravo.
1: Yani böylesine bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Geçici olarak şu anda bu bir şeyi gösterebilir. Evet yani bir kitlesel tabanı gösterebilir. Ama hayat geçici değil. Bakın bu ülkenin siyasal tarihi Gezi gibi bugün bile iktidarın sıkıntıya girdiği çok önemli bir eğilimini yaşadı. 81'in 80'inde gösteriler oldu. Polis rakamlarına göre bile... 11-12 milyon insanın katıldığı eylemler oldu. Sonra sönümlendi. Siz o hareketi başka bir yere taşıyamadığınız sürece, bir siyasal perspektifte bir yere taşıyamadığınız sürece yalnızca öfkeler üzerine, yalnızca karşıtlıklar üzerine sonuç almanız mümkün değil. Bakın bu iktidarla ilgili benim temel, bu iktidarın oturduğu sistemle ilgili temel eleştirmeden bir tanesi kutuplaştırmadır. Özellikle 2017 sonrası yaşanan kutuplaşma Türkiye'yi düzlüğe çıkarmadı. Bugün bile, bakın bugün bile onu da söyleyeyim. Bugün bile normal olarak araştırmalara baktığınızda en abartılı araştırma bile 40-60 bandında yürüyor. Ama seçim sonuçlarında bildiğimiz bir gerçeklik var. Bütün seçim sonuçları 49-51 ya da 48-52 bandında son eriyor. Şöyle bakmamız gerekiyor. Yani yeni parti tartışmalarına öyle bakmak lazım. O yüzden itiraz ediyorum. Bakın bugün muhalefet bloğuyla iktidar bloğu arasında çok keskin bir ayrışma var. Deniyor ki ya CHP iktidar yani çok net söylenenle Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın talimatları üzerine böylesine bir yere geldi. Ki son derece yanlış bir iş. Sonuçta 2023'teki idare et genel başkan dahil ben dahil parti meclisine seçilmiş insanlar yeniden görevlerine iade edildi. Hukuki boyutundaki tartışmayı kenarda bırakıyorum. Ama Türkiye gerçeği şu 2017'den bu yana ki adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği sistemi ben eleştiriyorum. Bugün de eleştiriyorum. Yarın ne olacak? 50+1 sistemini değiştirmediğiniz sürece bugün ayrışan CHP seçmeni yarın Cumhurbaşkanlığı adayında birleşecektir. CHP seçmeninin profiline bakın şu anda. Kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Mansur Yavaş üzerinde çok ciddi bir tartışma yok. İster Özgür Özel'i destekliyor olsun, ister Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor olsun, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz dediğinde CHP seçmeninin şeyine bakın, sonucuna bakın. Ezici bir bölümü evet veririm diyor.
2: Diğer Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini düşünüyorlar da o yüzden.
1: Ya Mansur Yavaş'la ilgili açıklamaları orta yerde Mansur Yavaş'ın. Yani Mansur Yavaş'ı bir tarafa tutturmuyorum. O yüzden deminki çağrımı şey yaptım. Mansur Yavaş gibi isimler, Bahap Seçer gibi isimler, Zeydan Karalar gibi isimler ya da işte isim zikrettim Eşref Erdem gibi isimlerin öne çıkması lazım. Burada şunu çok net ifade ediyorum. Şu anda CHP seçmenini birbirine düşman eden anlayış yarın 50+1'de Mansur Yavaş etrafında ya da herhangi bir aday ya yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa yani CHP açısından baktığımızda iki önemli
2: Peki,
1: isim vardı.
2: Peki niye Adnan Beker'le ilgili Adnan Beker'le ilgili sorunuz var da niye Mansur Yavaş'la yok? Sonuçta aynı çizgiden geliyorlar.
1: Bakın başka bir iş. Adnan Beker çünkü şunu çok net söylemiş bir isim. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu için çalışmadım. Kılıçdaroğlu da oy vermedim diyen birisi. Kendisi televizyon ekranlarından bunu deklar etmiş.
3: Canlı yayında söylüyorum.
1: Şimdi makbul adam pozisyonunda olmasının bir mantığı yok ama Adnan Beker tartışması yapmak için söylemedim. Tartışmayı şuraya koymamız lazım. Yani o 50+1 sisteminde bu seçmen aynı aday etrafında birleşebilecek yetenekte. Şimdi bu seçmeni bu kadar tansiyonu, siyasi tansiyonu yükselterek, bu kadar düşmanlaştırarak kime zarar verirsiniz? Bana göre muhalefet seçmenine zarar verirsiniz. Çünkü ben Erdoğan açısından bile baktığımda

0: bugün Erdoğan açısından bir tek kriter vardır. Önümüzdeki olası bir seçimde. Yani bu 2027 Kasım olur, 2028 Mart olur, ne zaman olacaksa ya da başka bir tarih olur. Orada Erdoğan'ın %50+1'i alıp Cumhurbaşkanı seçilmesi yeterlidir. Parlamento ne hükmü var? Kim parlamentoyu tartışıyor?
1: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi lazım.
0: Tabii. Ya aday, yani ben varsayım üzerinden konuşuyorum ama bugün parlamentodaki çoğunluk kimde olursa olsun mevcut hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanı kimse belirleyici o oluyor. O nedenle de tartışmayı ayrı parti üzerinde kurarsak, yani Adnan Bekir örneğini o yüzden verdim. Kim daha solcu, kim daha devrimci? Birilerini hain ilan ediyorsun, birilerini neredeyse bir devrimci sıfatı koymadı kaldı. Bu doğru bir iş değil. Bu nedenle de ben muhalefet seçmeni açısından da mesela CHP şu süreci çok iyi yönetti. Demin İbrahim Bey DEM'le ilgili önemli bir şey söyledi. Ya DEM seçmeniyle CHP seçmeni karşı karşıya gelmedi bütün tartışmalara rağmen. Bu çok değerliydi. Bunun arka planda gelenek şu, bu geleneği bozmamak lazım. Kemal Bey'le ilgili çok laf ediliyor ama ben dün de savunuyordum, bugün de savunuyorum. 2017 anayasa referandumundan bu yana bu ülkede bir şey oldu. Milliyetçi ile sosyalist, muhafazakarla sosyal demokrat sandıkta aynı isme oy verebildi. Evet. Bu çok değerlidir.
1: Kemal Bey'in başarısı.
0: Bu çok değerlidir. Bu değerli yaklaşımı birilerini hain ilan ederek bozmamak gerekiyor. Biz yarın da seçim ne zaman olursa olsun sonuçta ya bu ülkede bu sistem değişsin kardeşim. Peki. Bu ülkede demokrasi ve hukuk yeniden öne çıksın diyen aday kimse bugün karşı karşıya getirilmeye çalışılan seçmen ona oy verecektir. O nedenle ben ayrı bir parti tartışmasını işin doğrusu CHP'de bütünleşmeye doğru yeniden realize etmek gerektiği kanaatindeyim.
2: Teşekkür ederim. Sizin öne Necdet Bey'in imserliğine çok saygı duyuyorum. Ama siz yayının başında da söylemiştiniz. Bu iş yeni partiye doğru gidiyor. Nasıl bir yeni parti bekliyor bizi? Özgür Özel ve arkadaşlarından kurulu mu? Yoksa biraz İhsan Bey de söz etti. Yeni isimlerin de dışarıdan gelen yeni isimlerle yepyeni bir söylemi olan belki biraz ideolojisini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kısmen de olsa ayırmış, sağa kaymış, sola kaymış demiyorum. Biraz ayırmış. Yepyeni bir parti mi olabilir? Yoksa meclis grubunun kurucularının oluşturduğu, hatta belki tutuklu belediye başkanlarının da kurucular arasına yazıldığı bir İmamoğlu Partisi mi olur yeni parti?
3: Onu kuranlar bilecek yani ne olacağını. Onu nasıl şekillendirecekler, ne yapacaklar? Ya bana kalırsa artık bu yeni parti bir realite olmaya doğru gidiyor. Yani burada ben bir uzlaşma olabileceğini görmüyorum. Uzlaşma olmasın veyahut da öyle olsun, şöyle olsun demiyorum. Normatif konuşmuyorum veya kendi görüşlerim şöyle böyle demiyorum. Ama bu işin gittiği yer orası artık. Yani bu önümüzdeki hafta, ya geçen haftayı gördük. Salı grupta kim konuşacak, o ne olacak, bu ne olacak? İki ayrı salonda konuşanlar. O beni yayınladı, beni yayınlamadılar. Bu kaç hafta daha devam edebilir?
2: Bu... Sen soralım hemen. Salı günü grup toplantısı yapacak mısınız?
0: Kemal Bey bu noktada son MYK toplantısında henüz bir karar vermiş değildi. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Umarım sorun çıkmaz. Ben de sen sorun çıkmama noktasında Seyran Hanım'a katılırım.
3: Ya bir de bazı durumlarda yani insan ilişkilerinde de böyledir. Yani tamam kırgınlıklar olur, husumetler olur, yanlışlıklar olur, geçinememezlikler olur. Ama bazı noktalarda o vazo kırılır ve bir daha da yapıştıramazsınız. Yani o kutsagi falan, Japon yapıştırma sanatı falan yani o bazı şeylerde geçerli değildir. Öyle bir kırılır ki hiçbir şey kutsagi de tutmaz, o da tutmaz, bu da tutmaz. Birleştiremezsiniz bir daha. Bana kalırsa o noktaya geldik. Yani bu yönetimle, Kılıçdaroğlu yönetiminle artık bu yönetim Necdet Bey gibi böyle uzlaşmak isteyenler olsa da, arada gidip gelenler olsa da vesaire, artık onlar geçti. Geçtiği zamanlar ne? Bir CHP Genel Merkezi'de polis girmesi ve bunun özellikle İçişleri Bakanı tarafından da vurgulanması. Yani biz değil, bizim inisiyatif almamızı, ya yani polisin girmesini yönetim istedi, yeni yönetim istedi diye. Bu böyle kaldı. Ve bunun da karşısında yani bir farklı bir şey oluşmadı. Bu algı, bu durum ortada. İkincisi de tabii ki
0: bu
3: genel
0: algı,
3: merkezdeki...
0: Bu ama ben de Kemal Bey dahil, ben de bileyim de Kemal Bey dahil bunu eleştirmeye yok ki ben de hem yazılı hem sözlü olarak eleştirdim.
3: Ama bir kere işte kırıldı.

0: sonra algı yani olunca bu, böyle oluyor.
1: Talepte bulunulduğu, Kemal Bey'in avukatlarının talepte bulunduğuna dair yazılar var ortada. Hadi şimdi bunu geçelim. İkincisi tabii genel merkezdeki konuşma çok önemliydi ve genel merkezdeki konuşmada da...
2: Yani grup toplantısını yapmayıp genel merkeze yaptı konuşmada.
1: İlk evet yani genel merkeze gitti ve genel merkezin önünde yaptı. Güvercin uçurulan konuşma diye hatırlayalım. Orada da tabii ki FETÖ'cülükte... Evet, bayram üstelik de bayram evet. Bayramın çok acı geçmesi, o haram arabalar. Ondan sonra işte şey FETÖ'cülükle suçlanması ki... Yani şimdi bu... Böyle bir suçlamadan sonra ajanlıkla, FETÖ'cülükle artık yani sadece yolsuzluktu vesaireydi şu bu değil. Bunlardan sonra orada o kırılan vazo ya tabak ne derseniz deyin şangır şangır gitti.
3: Aslında FETÖ'cülük demeciyle Kılıçdaroğlu şöyle bir tecrübeli ve usta bir oyunculuk yaptı. Ya da siyasi temsil. Şimdi FETÖ ile Kılıçdaroğlu suçlanıyordu. Yani şöyle geçmişe bakın. Yani FETÖ yani unsurlarının
2: kaset
3: içine
2: girdi. Kaset meselesini diyorsun.
3: Kasetten ta devamına kadar. Yani FETÖ'cü danışmanların falan rol aldı. Öyle bir hamle yaptı ki. Hem kendi üzerindeki töhmeti savuşturdu. Hem de aynı zamanda oku da yenilikçilere göstermiş oldu.
1: Ama bugünkü... ok öyle bir ok ki yani hapse götürebilecek bir ok. Dolayısıyla bugünün konjonktüründe öyle bir şey yapıyor olmak... Yapılabilecek en ağır suçlama. Yani siz belki karşınızdakine hain deseniz, başka bir şey deseniz bu kişisel bir şey olur. Ama böyle bir suçlama getiriyor olmak, böyle bir başka tür cezai yaptırma olan bir hainlik suçlaması artık başka bir boyut. Orada gerçekten işler kırıldı bana kalırsa, ipler koptu ve ondan sonra da bunu düzeltmeye imkan yok. Dolayısıyla artık bir yeni hareket bir şekilde çıkacak. O ne olur, neye dönüştürürler, ne yaparlar?
2: Yani ben o soruyu sorarken beklentiniz de sizin. Yeni isimler, yeni yüzler mi? Yoksa bu partide siyaset yapma imkanı kalmadı diyen Özel ve arkadaşlarını kuracağı bir parti mi?
1: Ya, CHP 2.0 diyorum ben. O olursa İbrahim Bey'in dediği gibi ben orada bir limitleri olacağını düşünüyorum. Yani burada Necdet Bey'in söylediği o öfkenin sönümlenmesi birazcık yani balık hafızalı toplum hep bu söyleniyor, bu söyleniyor. Ama bana kalırsa Türkiye'de balık hafızalı
0: toplum
1: değil.
0: Evet.
1: Öyle demiyorsunuz ama öyle demiş oluyorsunuz. Yani ne olur işte öfke diner nasıl olsa unutulur gibi. Halbuki böyle öfke dinebilir ama güven kaybını tamir edemiyorsunuz. Mesela bunu çeşitli kereler siyasetçilere karşı ölçmettüğümüz zaman hep gördük. Mesela Meral Akşener'e karşı böyle bir şüphe vardı. Meral Akşener İYİ Parti'yi kurduktan çok kısa bir süre sonra istifa etmesi, o şeyde bir çekilmesi, ondan sonra geri dönmesi vesaire kendi partisini bıraktı. Mesela MHP'den ayrılırken kendisini ifade etmiş görülüyordu. Fakat sonra o işte istifa edip geri dönmesi kendi partisinde mesela büyük bir güven kırılması yaratmış. Yani bu farklı bir olaydan bahsediyorum. Ama mesela aynı şekilde güven kırıklığı nasıl olabiliyor? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak niye siz daha önce AK Parti'deydiniz, niye şimdi buradasınız? Bu sorunun cevabı veremedikleri için, vermedikleri için, vermeye bir anlamda tenezzül etmedikleri için her zaman böyle bir sorgulama oldu. O yüzden o güven konusu farklı bir rasyonelitesi var seçmenlerin ve o rasyonalitede o güven ilişkisi çok önemli. Çünkü tek güçleri bir anlamda seçmenlerin demokrasiye dair Türkiye'de o oyu veriyor olmak. Diğer konular sıkıntılı olabiliyor. Yani kendi hakkını mahkemede ararken zorlanabiliyor. Orada zorlanıyor. Burada kendi ezildiğini düşünüyor. Şöyle böyle. Ama o sandık konusunda gerçekten bir tutku var seçmende. Ki bunu yeni belde seçimlerine gördük. Mesela orada hakikaten sahaya inip AK Parti'nin çalıştığını da gördük. Yani iki bakan gönderdi. Az bir şey değil orada. Ya tamam ben bu beldeleri alıyorum demedi. Orada gene ciddi bir çalışma yapıldı. Üstüne yani gene çalışma yapan CHP'ydi mesela. Özgür Özel gitti oraya çalışma yaptı. Mesela onun karşılığını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi lafı orada bağlayayım. CHP 02 değil, farklı bir parti olursa ve Türkiye'nin değişim iradesiyle birleşirse bir senaryo, değişim iradesiyle birleşen ve CHP'nin devamı değil başka bir şey olan bir parti. O başka...
3: Sizin, ben bir soru sorayım. Necdet Tabii. Bey de bunu cevaplandırabilir. Şimdi bu kadar mesela bir dönem gördük. Yenilikçi ekip geldi ve ortaya hiçbir fikir koymadı. Sadece o iktidara karşı motive edilmiş kitleyi arkasına aldı. Tek bir iş yaptı 2 yıllık süreyle, son 1 yılda özellikle. İmamoğlu meselesinin dışında siyasetname hesabını hiçbir şey yapmadılar. Şimdi bu kadar fikri...

0: fukaraların olduğu bir yerde yeni bir parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışarak hangi fikirler ortaya koyacak ve kim koyacak partide bu fikirler?
1: Necdet Bey'e özellikle mi soruyorsunuz?
2: Şöyle, ben aslında cevabını verdim ama da önemli soru bu.
0: Şöyle, bu iki taraf için de geçerli. Tek taraf için.
3: Ya şimdi her seferinde ben de CHP adına cevap veriyor gibi oluyorum.
1: Hani benim bir de
2: ben CHP'nin muhalif
1: kanadı.
2: Yok abi ben iki
3: ya öyle değil yani.
2: Bir de iktisabı takip eden birisi olarak iki tarafı da söyleyebilirim.
1: Bu arada en çok sataşma ikimize yönelik.
2: Şimdi şey değil mi?
1: Sosyal medyada. Evet. Sosyal medyada sataşanlara yani, saygılarımı söylüyorum. Üsluplarına da saygı duyuyorum. Hakaretlerine bir şey demiyorum. Herkes kendine yakışanı yazıyor. Ama gerçekten de soru sormak bu mesleğin gereği. Cevapları beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O sizin bileceğiniz bir iş. Önerim hakaret etmeden istediğinizi istediğiniz şekilde yazmanızdır. Tekrar hepinize özellikle saygılarımı iletiyorum.
3: Ya orada daha mesela bu mutlak kutlan hikayesi olmasaydı mesela bu Haziran'ın başında CHP'nin dış politika toplantısı olacaktı. Özgür Özel yönetiminin. O zaman uluslararası katılımcılarla şununla bununla ne tartıştıklarını görebilecektik mesela. Evet. Yani biraz da bu sürekli bir CHP'nin negatif gündemi olunca sürekli bir mahkeme konusu, yargı konusu, operasyon konusu bütün bunlarla gündeme geldiği için CHP son yıllarda ister istemez de ona bir karşı tutum. Ama şunu başardılar açıkçası. Yani toplumda İmamoğlu'na olan destek düşmedi. Ya bu adam bu kadar şeyle yargılanıyor, bu kadar kötü bir adam, demek ki bu kadar negatif bir adam gibi bir vebalıymış gibi İmamoğlu'na tutum oluşturmadı. Şimdi hala Cumhurbaşkanlığı seçimine girse ciddi bir rakip. Yani onu başardılar kendi.
1: Giremiyor ama diploması iptal edildiği için.
3: Evet tabii giremiyor. O başka bir hikaye ama yani Mansur Yavaş için de öyle. Yani kendi çıkaracağı, hatta Özgür Özel'in kendisi için bile öyle. Kendi mesela desteğini arttırmış oldu.
1: Peki. Bir araya gideceğim. Aradan sonra hem Cem Bey, çünkü Özgür Özel ve arkadaşlarını bekleyen bir de dokunulmazlıklar var. Bir siyasi yasak gelebilir mi? Yeni parti kurulma sürecinde böyle bir şeyle karşılaşabilirler mi? Bir hukukçu olarak onu soracağım. Hem de çok merak ettiğim bir şey. Bugün gazeteci abimiz Orhan Bursalı da yazmış. Sayın Bahçeli 2'de 1 neden CHP bölünmesin çağrısı yapıyor.
4: Verelim cevabını.
1: Devlet Bey'in bu çağrılarının anlamı nedir? Onu soracağım.
4: Tabii ki.
1: Ve İbrahim Bey'e de yeni partide kimleri görmek istiyorsunuz? O soruyu soracağım. Dediğim gibi çok kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
5: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
6: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
5: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
8: Yürüyebiliriz.
9: Yürütebiliriz.
10: Konuşabiliyoruz.
7: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Cem Kaya.
1: Evet.
0: Yeni partiyi konuşuyoruz ama bir yandan da toplumda şöyle laflar da ediliyor. Canım bir de dokunulmazlıkları kaldırılacak bunların.
1: Evet.
0: Hatta bunları hapse atarlar.
1: Evet.
0: Deniyor. Evet. Şimdi yeni partinin kurulursa eğer kurucularına bakılacak. Tutuklu belediye başkanları var ki direkt sordum. İmamoğlu'nun partisi mi olur, Özel'in partisi mi olur? Kurucuları arasında tutuklu belediye başkanı olabilir mi?
1: Evet.
0: İki, dokunulmazlık fezlekeleri de meclise sevk edildi.
1: Evet.
0: Önemli isimler, Veli Ağbaba, evet. Ali Bağ

0: Hayır Başarır, Özgür Özel, yani ana kadro neredeyse. Ne bekliyorsun? Yeni partinin önünde başka engeller de olur mu?
1: Evet, şimdi Necdet abinin bu akşamki açıklamaları hakikaten çok çok çok kıymetli. Biz, kendisi bizim büyüğümüz ve fakat farklı dünya görüşlerine sahip iki insan olarak belki 2017
0: anayasa... Hepimiz bu memleketin evet. çocuklarıyız ya.
1: Evet, onu ifade edeceğim. Nerede birleştiğimizi. Aynı ay yıldızlı evet. bayrak, aynı vatan toprağı. Biz 2017 anayasa referandumundan itibaren belki 100'e yakın Necdet abiyle yayına çıkmışızdır. Belki çoğunda zaten iz moderatördür. Ve çata çat inanılmaz barikayı hakikat müsaademi efkar denkleminde tartışmışızdır. Ve fakat belli bazı noktalarda yani asgari müştereklerde uzlaşmayı bilmek bir erdemdir, bir fazilettir. Ve kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının hep bir sözü var. Siyaset yalnız ve sadece millete hizmet için yapılır diyor. Yani bu bakış açısına sahip insanlardan müteşekkil bir siyasi hareketin geleceği olabilir. Şimdi 55 yıllık bir çınar Milliyetçi Hareket Partisi zaten insan hatırlattı. Bitiyor mu? Bitmiyor. 80 ihtilali oldu, MHP bitti, bitmedi. Cennet Mekan Başbuğ Türkeş vefat etti, bitmedi. Ondan öncesinde Büyük Birlik kuruldu, bitmedi. Ondan sonrasında ip çıktı içimizden, bitmedi. Bitmez, bitemez. Çünkü niye? Öyle sağlam temellere, ahlaki değerlere ve mefküre üzerine inşa edilmiş ideolojik partilerdir ki ve millete hizmete adanmış partilerdir ki bu partileri bitiremezsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de bitmez, bitemez. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin CHP'de birleşme sürecini zaten size anlattı. Daha az üyesi olan da birleşti. Niye? Çünkü hep ifade ettik, köklü olan, kadim olan Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Burada çok önemli iki isim.
0: Orada benim... şunu da söylemeden bu ara tekrar okuyorum. Herkese de tavsiye ederim. Hakikaten Erdal Bey'in anılarını lütfen okuyunuz. Biliyorsunuz İsmet Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip hayatını kaybetti. Yani öldüğünde CHP üyesi değildi. Ona rağmen Erdal Bey'in o birleşme sürecinde çatı CHP olmalıdır sözü kongrenin gerçekten
1: şeyi Erdal Bey neyin genel başkanıydı?
0: Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi genel başkanıydı. Karayalçı'da bırakmıştı.
1: Bravo. Yani ne kadar ehem ve mühim. Şimdi burada siyasi partiler kanun 8. maddesi var. Nereye bağlayacağım? Diyor ki siyasi partiler milletvekili seçilme yeterliğine haiz en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulabilir. Kurabilirsiniz. Dönersiniz. Kıymette Sezin Hanım burada. Çok partiler ben çalışmışım. Güven Partisi, Aydın Güven Gürkan'ın partisi, Cumhuriyetçi Demokrat Partisi, Yekta Güngör Özden hatırlarsınız hukukçu. DSP içinden İsmail Cemler, Mümtaz Soysallar ki Dışişleri'nin haricinin bir numarası. Mustafa Sarıgüller, Emin Ülker Taranlar, Muharrem İnceler. 500 bin rey aldı. İhsan abi burada. Memleket Partisi oy aldı. Kim aday değildi? Muharrem Bey çekilmişti. Buna rağmen 500 bin kişi gitti. %1'dir o. Çok ciddi bir reydir. Bugün %1'le söyledi Necdet abi. Dengeler alt üst olur.
0: Tabii.
1: Ve bunu aldı. Ve fakat...
0: Yani 500 bin oyun bir taraftan bir tarafa... Değil mi İhsan Bey?
1: %2'dir farkı.
0: Yani, karşı tarafa 1 milyonluk bir şey.
1: Fark yaratır, marj yaratır. Tıpkı derbi maçlarındaki gibi. Galatasaray Fener oynuyor, kaybederseniz
2: yani şöyle, puan. Son yerel seçimlerde AK Partili emeklerden ve dar gelirlerden %5 sandığa gitmedi. Rakip tekse %10 yansıdı şeye, rakibe.
1: Evet. Şimdi bunu niye ifade ettim? Yüzün üzerinde siyasi parti var ve fakat konuştuğumuz bir elin parmakları. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti arayışında Özgür Özel ve ekibinin baktığı yerler neresi? Demokrat Sol Parti.
0: Baktığı şimdi ekrana neresi? Da geliyor. Bunu da hatırlatayım isterseniz. Evet. Cem Bey size. Evet. Bu tarafa da verirseniz rica etsem. Diyor ki Özgür Özel, kıyamet senaryosu. Temel motivasyonumuz parti kurmak değil. Partimizi geri almak. Kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor. Bunlar kurultay yapmıyor. Baskı seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu. Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar. Cehennemin ateşi bir an önce bizi yaksın diye. Bu partinin evlatlarından 9'unu seçip de geri kalanına gözdağı vermek nedir?
1: Evet. Şimdi bakın o kıyamet senaryosu derken 9 Haziran Salı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı Devlet Bey'in Salı grup konuşmasında aynı yönde.
0: Evet.
1: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin sağduyu teenni meydan okuyucu gaflete dayalı bir üslupla gölgelenmesi Siyasi kıyametin bizatihi kendisidir diyor.

0: Şimdi Devlet Bey hep bu sürecin başından itibaren
1: Devlet
0: ne
1: Bey'in
0: dedi?
1: De, peki Devlet Bey dediniz, Devlet Bey'in de sözleri gelsin. Bu da aslında sizi destekler mahiyette. Sözünüzü kesiyorum, başlayın lütfen ama bu da önemli. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorununa uygun bir görüntü ortaya koyamamaktı. CHP'nin iş sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devletin ve milletin sorunudur. Bu cümle önemli. Evet. Devletin ve milletin sorunudur. Evet. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu şapkalarını önüne koyup samimi öz eleştiri yapmalı ve soruna çözüm bulmaya çalışmalı. Şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır.
0: Ve devamı var, naçizane haddim olmadan, Sayın Genel Başkan'ın sözleridir, çok önemlidir. Sayın Özel'e tavsiyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan ziyade, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve beraberliğini savunup iç cephenin tahkim edilmesidir diyor.
1: Niye istiyor Bahçeli?
0: Niye? Çünkü bakın, lider Devlet Bahçeli son dönemde Türkiye tarihinde hiç kimsenin, hiçbir siyaset adamının, ki kendisi devletin bizatihi kendisi, yapamayacağı çıkışlar yaptı.
1: Evet.
0: Oy kaybı uğruna yaptı. Belli bazı kesimlerin partiden ayrılmasını göz önüne alarak yaptı. Şunu yapamaz mıydı? İhsan abi burada. Türkiye'de milliyetçi blok koyarsınız. %25 bugün rey potansiyeli var mı? Var. Biz bunu 99'da %18'de taçlandırdığımız dönemi yaşadık mı? Ki benim ilk rey verdiğim seçimdir, yaşadık. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı bu çıkışları yapıyor? Neden? Hem terörsüz Türkiye sürecinde, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ikili sürecinde neden iç birlik çağrısı yapıyor? Neden iç cephe vurgusu yapıyor? Çünkü tek gerçek var. Bidayetinden beri şunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti son kaledir. Bizim milli beka söylemimizle dalga geçenler, bizi istismar etmeye çalışanlar, tahkir ve tezif etmeye çalışanlar milli bekanın ne kadar ehem ve mühim olduğunu son gelişmelerle gördüler diyor. Nerede gördüler diyor? Suriye'de gördüler. Nerede gördüler? İsrail terör devletinin Gazze'de başlattığı soykırımda gördüler. Nerede gördüler? İran'da gördüler. Nerede gördüler? Lübnan'da. Bakın kıymetli hanımefendi burada anlaşma pre-agreement imzalanmak üzere neyi vuruyor hala İsrail terör Beyrut'u devleti? Vuruyor. Hala Beyrut'u vuruyor. Yani o Feyruz'un müthiş şarkısındaki li Beyrut min kalbin selamin Beyrut dediği Beyrut, o güzel Beyrut artık yerle bir oluyor. Çünkü Devlet Bey diyor ki siyasi partiler olarak birbirimizi yiyebiliriz. Birbirimize en sert, hatırlayınız Özgür Bey söyledi. Bazen çok sert konuşuyorum sana, darılmıyorsun değil mi dedi. Özgür Bey de büyük bir edeple, terbiyeyle, ki Devlet Bey'e olan saygısı muazzamdır. Aynı saygıyı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanı yapmış Kemal Bey'e de göstermekten niye beri duruyor? Neden imtina ediyor? Neden haram zıkkım olsun diyor? Şimdi bunu doğru tartışmak lazım. Şimdi burada çok önemli iki isim var. Bakın biri Muharrem İnce. %30.6 mı almıştı İhsan abi? Evet. Diyor ki ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü yapılamaz mıydı? Özgür Özel grup başkanı olarak grup toplantısını açardı. Bir an önce partinin kurultaya gitmesi çağrısı da bulunurdu. Mahkeme kararını doğru bulmadığını ve fakat buna uymakla mükellef olduğunu söyleyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederdi. Bambaşka bir iklim olurdu diyor. Çok önemli bir ikinci isim ki ben kendisini hakikaten çok önemli buluyorum Türk siyaset hayatında. İlan Kesici, kıymetli İlan Kesici diyor ki zor olan memlekete ve tüm taraflara faydalı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yakışan ayrılmalar ve bölünmeler değil bir ve beraber olabilmektir. Bu istikamette gösterilecek her gayret ve çaba bugün en saygıdeğer davranıştır diyor. Kim diyor bunu? İlan Kesici gibi Devlet Planlama Teşkilatı'ndan beri gelen çok önemli bir isim söylüyor. Ama ne oluyor bakın, kim istemiyor? Der Spiegel, Ayna, Necdet abi bilir, Almancası var. Sözde araştırmacı gazetecinin baş hat ismi. Bakın, bu karar verildiği gün bir manşet attı. Cumhuriyet Halk Partisi liderleri görevden alındı. Türk muhalefeti büyük ölçüde baskı altında. Liderlik görevi bundan sonra, burası çok hakikaten enteresan bir cümle. Sürekli kaybeden ve hain olarak görülen bir adam tarafından üstleniliyor. Erdoğan ellerini ovuşturuyordu. Arkadaş siz kimsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hukuki karar çerçevesinde kendi öz evlatları tarafından yaşadığı üç mücadele söylüyor işte. Niye bu basına yansımıyor? Özgür Bey ile Kemal Bey görüşmüş. İşte İzmir'in kurtuluşu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğünün birinci maddesinde ifadesi bulunan

0: 9 Eylül tarihinde referans verilmiş. Neden bu hadisenin bir uzlaşmayla, bir deal'la sonuçlanacağı hususunda bir arayış, anlayış varken ve çok önemli isimler de bu yönde mücadele verirken niye bunun altına odun taşıyorlar?
1: Şimdi iki yabancı gazeteci bize geldiler. Evet. İskandinav ülkelerinden gelenlerin merak ettiği şey ne biliyor musun? Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki fikir ayrılıkları ve o kadar nitelikli çalışmışlar ki. Fakat Batı tarafından, kıta Avrupa'sından gelen bir gazeteci ya resmen şöyle, hani beni sorgulamaya gelmiş. Yani az önce söylediğiniz üslup var ya, neredeyse sorularda var. Yani genel merkez işte neden hain diyor. Acaba işte Erdoğan adına mı Kılıçdaroğlu? Bunu batılı bir gazeteci diyor ki, Kılıçdaroğlu Erdoğan adına mı bu operasyonları yapıyor? Evet. Yani nötrle o taraf arasındaki farkı söylemek istiyorum.
0: Bakın Ali Aydar Fırat, çok kıymetli hatiplerin sözlerine girmeyeyim. Tıpkı Necdet abi gibi. Yıllarca bu ekranlara çıktık, en sert tartışmaları yaptık. Bir dönem Kemal Bey'in yanındaydı. Sonraki dönem bir baktık Özgür Bey'le hareket etti. Sonra tekrar Kemal. O kadar önemli bir tweet atmıştı ki.
2: Ekrem Bey'in de yanındaydı.
0: Evet. Birazdan Özgür Bey'le olursanız dolayısıyla Ekrem Bey'le oluyorsunuz. Gene Devlet Bey'in tabiridir. Saraçhane ile Silivri arasına sıkışmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtulun dedi.
3: Evet.
0: Ya bu bakın çok önemlidir. Devlet adamlığıyla servet adamlığı arasındaki farkın altını çizmiştir. Hep söyledik o ekosistemi. Herkes her şeyi biliyor. Diyor ki Ali Aydar Fırat, İş Bankası Yönetim Kurulu, RTÜK, Grup Başkan Vekilliği, milletvekilleri için evine kadar gidip ağlayanlar, ona Sayın Genel Başkanım diyenler, bugün neden hep bir ağızdan hakaret ve küfür edip istiskal ediyorsunuz diyorlar. Bakın biz bunun kararını vereceğiz. Ben 48 yaşındayım. Ben bu ülkede görebileceğim her şeyi gördüm. Darbeyi gördüm, koronayı gördüm, salgını gördüm, ihtilalin 28 Şubat'ın içinde okudum. Görmediğim bir şey kalmadı. Yani bir göktaşı, meteor görmedik. Ama benim evladımın...
3: Şeyi gördünüz mü?
0: Buyurun.
3: Aşı olup okuldan eve gönderildiniz mi?
0: Ben aşıyı olduğum zaman su çiçeği aşısı diye vuruyorlardı. Aynı zamanda da fındık dağıtıyorlardı. O fındık paketlerini de anama götürüyordum. İyi bir şey yaptığımı düşünüp. Anacığım bu fındıkları ye diyordum. Sonradan öğrendik ki onlar Çernobil fındıklarıymış. O dönemi de yaşadım.
3: Kenan Evren mitingi izlediniz mi?
0: Kenan Evren, babam Heybeliada'da askeri komutanken Cumhurbaşkanı'ydı, oraya gelmişti. Benim yanağımı sıkıp bir harçlık vermesi de vardır.
2: Senin yaşı ortaya çıkacak.
3: Senin 48 yaşındaydı. Zamanlar bunlar.
0: Şunu da bitireyim nacizane. Şimdi Malcolm X'in müthiş bir sözü var. Ben hayata bu zaviyeden bakıyorum. Ben hakikatin peşindeyim. Kimin söylediğinin hiçbir önemi yok. Ben yalnız ve sadece adaletin peşindeyim. Kimin için ve kime karşı olduğunun da hiçbir önemi yok diyor. Bu son söz yerine geçsin nokta.
3: Çok teşekkür ederim Cem Kaya.
2: Malcolm X olsa da parti kursuna olsun.
3: İbrahim Bey aslında
4: oy verelim.
3: İyi bir manşet verdiniz. Kaybet kaybet düzenini izliyoruz diye. Ama gelişmelerde kimi akil insanlar ne kadar uyarsa da bazen kaçınılmaz sonlarla bitebiliyor. Yeni partide tırnak içinde galiba onlardan biri olacak gibi görünüyor. Eğer kurulursa siz nasıl bir yeni parti hayal ediyorsunuz? Mevcut biz bu parti siyaset yapma imkanımız kalmadı diyenlerden de oluşan bir parti mi? Biraz değindiniz az önceki sözlerinizde. Yoksa yeni isimlerin de eklemlendiği, biraz ideolojik olarak da CHP'den daha açık bir parti mi? CHP muhafazakar bir parti çünkü.
4: Yani bunu şu an çok tartışabilecek zamanları ve mecaller olduğunu ben çok düşünmüyorum. Birincisi, bir yeni bir parti kurulacaksa bir sürü zorluk altında kurulacak. Ve o yüzden de bir, dışarıdan birilerini bulmak o kadar kolay bir şey değil. Yani çok sıkıntılı bir parti kurma süreci yaşanacak. İkincisi, bir sürü mücadele veren ve üzerlerindeki bir sürü baskıya, belki zorluğa rağmen Özgür Özel'in yanında durmaya devam eden insanların dolayısıyla ilk önce o partide eğer bir şeyler olunacaksa onları o makamlara gelmesi gerekir. Dışarıdan başka birine verilebilecek bir pozisyon kalmaz. O yüzden de ayrılanların kuracağı bir parti olur. Öyle çok şeye yayılmaz. Şimdi tabii siz gazeteci ve medya olarak haber değeri peşinde koşuyorsunuz. O yüzden de yani kim olacak, kimler olabilir, hangi pozisyona gelecek? Ben daha çok seçmen tarafından siyasete baktığım için, aldığım formasyon belki öyle, hep hayatım boyunca seçmen davranışlarını takip ettim. Beni ilgilendiren kısmı seçmen

0: buraya nasıl yaklaşır? Buraya teveccüh eder mi? Esas seçmen daha doğrusu bu yaşananların sonunda nasıl reaksiyonlar verir onu anlamaya çalışıyorum ben. Biraz önce söylediğim şey kaybet kaybet oyunu seçmen dahil olmayacağı için kaybetmiş olacak her iki tarafta. Şimdi biz CHP'lilerin CHP seçmeniyle ilgili benim gördüğüm bazı yanlış ve yaygın kanaatler var. Bu zaman zaman toplumun diğer kesimlerini falan da etkiliyor. Yani CHP tabanı bir yere gitmez, kemik seçmeni vardır. Yanlış. CHP daha önce baraj altında kaldı birincisi. İkincisi biz süreç içerisinde İhsan Beyler de gözlemlemişlerdir onu. Yıllardır birlikte işte ölçümlüyoruz. CHP tabanının çok hareketli bir seçmen kitlesi olduğunu gözden uzak tutmamak lazım. Şimdi bir CHP'ye bir siyasal kimlik üzerinden oy veren insanlar var. Bunların oranı zannedildiği kadar yüksek değil artık. Mesela şeyde bu 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Parti içerisinde bir tartışma başladı ve kurultay öncesinde biz %20'nin altını gördük. Demek ki yani o kemik taban falan dediğiniz seçmen kitlesi %20'nin altına kadar inmişti. Eğer o şeyde kurultayda değişimciler değil de tekrar Sayın Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı o %18'ler de mi kalırdı yoksa daha da mı inerdi? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla böyle bir kemik seçmenden falan bahsedemiyoruz. Artık CHP'nin çok hareketli ve sadakatsiz bir seçmen kitlesi var. Şimdi bir %20'lik bir kitle var ama işte CHP %38'lere kadar çıktı. Süreç içerisinde 2024 seçimlerinden bu tarafa 30-35 aralığında hareket etti. Ama süreç içerisinde bazen çok keskin reaksiyonlar verdiği de oldu. Ne zaman? İşte birincisi kurultay öncesinde. İkincisi hatırlayacaksınız Sayın İmamoğlu'nun bir Karadeniz gezisi vardı. CHP oyları bir anda 7-8 puan düştü. Bir anda yani.
1: Neden
0: üçüncüsü
1: öyle oldu?
0: 19 Mart öncesinde biliyorsunuz bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu bu şaibeli kurultay ifadesini kullanmış, CHP içerisinde bir şey tartışma başlamış, bir taraftan da İmamoğlu'nun adaylığı süreci hızlanmış ama ne gerek var şimdiden 4 yıl kala aday mı açıklanır şeklinde bir başka tartışma ve itiraz da yürüyor bir taraftan ve o süreç içerisinde CHP'nin oyları %30'un altına düştü. Biz %27, %28'leri görmüştük 19 Mart öncesinde. Şimdi dolayısıyla CHP tabanının bir kısmı belki evet belli bir yaşın üzerindekiler bir siyasal kimlik üzerinden CHP'ye bir sadakat duyuyorlar. Ama artık öyle olmayan neredeyse yani o sadakat duyan kadar duymayan bir seçmen kitlesinin olduğunu da görmek lazım. Ve onlar herhangi bir tartışma, iç tartışma anında CHP'ye oy vermekten kolayca vazgeçebiliyor. Dolayısıyla CHP böyle ortadan parçalanır. İşte grubun yarısından çoğu, belediyelerin yarısından çoğu, örgütün tamamı bilmem ne falan CHP'yi bırakır giderse bu kitle ne eskisinde kalır ne de yenisine gider. Niye? Çünkü bu seçmen kitlesi rasyonel tercih yapan bir kitle ve o bu ikisinin de iflah olmayacağını düşünür ve benim tahminim bunlar her iki partiye de yönelmeyebilir. Bunun için şu anki yani daha doğrusu bu mutlak mutlan öncesinde CHP'ye vereceğim diyen seçmenlerin ben önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceğini, bir kısmının Zafer Partisi, İyi Parti, DEM Parti gibi partilere gideceğini, geri kalanlarında bu iki parti tarafından paylaşılacağını düşünüyorum. Ama her durumda rekabet şansı olmayan iki tane parti ortaya çıkacak. %2 mi olur, 3 mü olur, 7 mi olur falan önemli değil ama rekabet şansı olmayan yani iktidarla rekabet şansı olmayan iki tane parti ortaya çıkacak. Bunlar ikinci turda birleşir. Birleşmezler o kadar da kolay bir şey değil. Biz bunu işte 2023 seçimlerinde de gördük. Parlamentoda işte %7-8 ile 15 tane, 20 tane, 25 tane milletvekili çıkardıysanız kimse kalkıp size cumhurbaşkanlığını falan teslim etmez. Çünkü sizin ülkeyi yönetemeyeceğinizi bal gibi bütün seçmenler bilir. Özellikle CHP'nin işte bu son zamanlarda oyun artmasını mümkün kılan artık kentleşmiş, iyi eğitimli, ortanın üzerinde gelir seviyesine sahip insanlar bunu analiz edebilecek seviyedeler ve o yüzden de hani böyle ne olursa olsun bu insanlar bir kere CHP'liyim dedi her durumda o iki partiden birine gider, ikinci turda da birleşir falan şeklindeki senaryolar ben çok iyimser görüyorum. O yüzden ben bir kaybet kaybet oyunu diyorum. Yoksa taraflardan birinin ya bir şeye ikna etmek gibi bir derdim yok ama seçmeni analiz ettiğinizde, seçmenin yapısını analiz ettiğinizde tablo aslında hani böyle kurultay olur mu, uzlaşabilirler mi, bir ara

0: Bulucu devreye girer, akil insanlar barıştırın falan. Esas seçmen tabanına dönüp bakmak lazım. Çünkü orada yaşanan şeyler, hayal kırıklıklarının falan siyasal faturası çok daha ağır. Mesela biraz önce işte Sezin Hanım birkaç örnek verdi. Ben de katılıyorum onlara. Yani işte polisle CHP genel merkezine girilmesi ve bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusu üzerine olması, işte FETÖ suçlaması, arkasından 9 kişinin tak diye tedbirli olarak ihraç sistemiyle YDK'ya sevki falan, işte daha çok sayıda geride ismin sevk edileceği, bu il başkanlarını YDK'ya falan sevk etmeye gerek yok, oradan görevden de alabiliyorlar. Dolayısıyla bütün örgütü tek bir kararla yarın mesela CHP'nin bütün örgütlerini görevden aldım diyebilir mi? Diyebilir. Çünkü her şeyi yapmaya muktedir. Biraz önce Cem Bey kanun maddesini söyledi. Bu tür durumlarda parti üst yönetimi partiyi kapatmak ve tüzüğünü değiştirmek dışındaki bütün kararları alabiliyor. Bütün örgüt feshettim diyebilir mi? Diyebilir. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi seçmende bir kırılma yaratıyor ve ya işte biz 3 nesildir CHP'liyiz falan diye seçmenler bütün bu hayal kırıklıklarına, duygusal parçalanmalara rağmen gidip CHP'ye oy verir mi? Benim orada beklentilerim olumsuz. Niye? İşte biz 2023 seçimlerinden sonra Sezin Hanımlarla falan çok konuştuk bunları. İşte apati dediğimiz siyaset psikolojisinde bir seçmen tutumu, sempatinin mefhumu muhalifi, zıt anlamlısı olarak düşünün. Yani artık siyasetten tiksinme, güvenmeme, rahatsız olma, irite olma, siyasi olan hiçbir şeye ilgi duymama vesaire falan. Bunun biz emarelerini net bir biçimde gördük 2023'ten sonra. Bir, sandığa gitme oranı düştü. İkincisi, işte bu haber kanallarının izlenme reyting rakamlarına bakıyorsunuz, radikal bir biçimde düştü. Ya da X falan gibi platformlarda siyasi paylaşımların repost edilme, bilmem ne, görülme falan filan, beğenmeyeni rakamlar radikal bir biçimde düştü. Yani insanlar siyasete ilgisini kaybediyorlar. Siyasetçiye güven seviyeleri iyice düştü. Yani şu an siyaset ve siyasetçiler Türkiye'nin en güvenilmeyen kurumları. Ülkenin sorununu kim çözer diyorsunuz? Hiçbiriciler en yüksek çıkıyor. Yani Sayın Erdoğan belki birinci çıkıyor. Onun toplamda almış olduğu oyla Sayın Erdoğan çözer diyenlerin o oranına baktığınızda arada uçurum var. Şimdi dolayısıyla zaten seçmende bir apati eğilimi varken, seçmen siyaset duyduğu güveni, inancı kaybetmişken, bir de bütün bunlar yaşandıktan sonra hani sanki borçluymuş gibi tekrar sandıkta gidip bu iki partiden birine, hatta eşit oranda bilmem ne falan oy vereceğini beklemek için elimizde hiçbir ön veri yok. Ben o yüzden de bu bir kaybet kaybet oyunudur diyorum ve inatla her iki tarafa da diyorum ki dönün seçmen eğilimlerine bakın, seçmen psikolojisine bakın. Orayı yönetmediğiniz zaman siz siyasetin bu Ankara tarafını, yargısal tarafını, örgütsel tarafını yönetseniz bile ne olur? Çünkü o seçmen olmadıktan sonra içinde seçmen olmayan bir siyasi hareket ya da siyasi yapılanmanın hiçbir anlamı yoktur. Ben tekrar onun altını bir kere daha çizmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Uslu. Şimdi bir video gelecek Mansur Yavaş'la ilgili. Mansur Yavaş'la İYİ Parti Genel Başkanı Mustafa Terzioğlu'nun bir görüşmesi. Görüşme sonrası. Hazır mı o video? Şimdi izleyelim o videoyu.
2: Mansur Bey.
1: Mustafa Bey'i Mansur Bey'i arabasına kadar uğurluyor.
3: Beni yaşlı yaptı.
2: Ya onunla ilgisi yok. Gidelim abi.
3: Allah aşkına abi.
2: İyi yolculuklar. Yengeme selamlar.
3: Mansur Bey görüşürüz.
2: Ben de. Mansur Bey.
1: Abi, şimdi orada bir cümle var. Beni çok yaşlı yaptınız diyor Mansur Bey. Benim açımdan dikkat çekici bir cümle de. Merak edilen şu. Bu videoyu şunun için ekrana getirdim. Bir de meseleye buradan bakmak lazım. Mansur Yavaş tarafını olağanüstü kurultaydan yana koydu. Ama hani Kemal Bey'e de hürmetinde saygısını hiçbir zaman kusur etmemiş. O da aslında bir nevi sizin gibi yani sulhle bitsin bu iş diyenlerden. Şimdi İmamoğlu'nun bir diploma meselesi var. Özgür Özel defaatle söyledi. Aday olmayacağım. Bana değil adaylık Cumhurbaşkanlığı'nın tapusunu verseler ben böyle bir ilkesizlik üzerinden kendimle ilgili bir alvere girmem diye birkaç kezdir kendini bağlayan sözler ediyor Sayın Özgür Özel. Gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Mansur Yavaş'ın da anketleri beklediği, Malum milliyetçi partiler

0: partilerden ya da milliyetçi konumlanmış partilerden gördüğü teveccüh ortada. İyi Parti'den, Zafer Partisi'nden. Mansur Yavaş ne yapar? Mansur Yavaş'ı siz CHP yönetimi olarak, aday olarak görmek ister misiniz?
1: Yani tabii bu konuda yani özel olarak konuşulmuş bir şey yok ama ben şunu çok net gözlemliyorum. Yani tarih nasıl yapılırsa yapılsın şu anda CHP'de bir bütün olarak Mansur Yavaş'a yönelik özel bir tepkinin olmadığını çok net görüyorum. O yüzden de Mansur Yavaş dikkat ederseniz hem Kemal Bey tarafından hem Özgür Bey tarafından özel yani o görüşmelerde bir istinayı görüyoruz. Bence de doğru bir iş zaten yani. Özen gösterilmesi son derece anlaşılır bir şey. Yani potansiyel olarak CHP açısından yani mutlak butlan tartışması öncesinde de iki önemli aday vardı. Yani Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi adayıydı. Ön seçim çerçevesinde ama diploma ve benzeri şeylerle birlikte bu iş için olasılığı giderek düştü. Yani şu anda da ben CHP seçmeni açısından bir bütün olarak söylüyorum. Yani Mansur Yavaş adaylaşabilir mi? Yani bu şeye o anlamıyla o çizgiye en yakın isim Mansur Bey'in doğrudan kendisi ki ben hem Güven Park'ta yaptığı konuşmada hem de
0: yani kullandığı dil önemliydi.
1: O yüzden onu söyleyecektim. Hem de geçtiğimiz hafta grup toplantısı öncesi doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı önemli ve özenli evet. buluyorum. O yüzden de demin yani Mansur Yavaş gibi isimlerin daha fazla devreye girmesi gerektiğini söyledim. Bazen siyasi yaklaşımınızdan bağımsız olarak kişisel durumunuz bile yapıştırıcı görevi görebilir, katalizör görevi görebilir. Bu çerçevede de ben Mansur Yavaş'ın kabul görebilecek önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama tabii seçimlerin önümüzdeki dönem nasıl şekilleneceği, siyasal sürecin nereye evrileceği noktasında ciddi soru işaretleri var. Türkiye'de siyasal sistemi yeniden bir biçimde restore etme çabalarını hem hukuk eliyle hem de başka vasıtalarla görüyoruz. O nedenle bu süreç şekillenmeden adaylaşmanın da olabileceği kanaatinde değilim. Sizin de belirttiğiniz gibi Mansur Yavaş'ın en son hem yaptığı açıklamada hem kendi çevresine söylediği şeylerde araştırmaları özel olarak önemseyeceği belli. Yani eğer seçimler öne çekilirse ki yani normal AKP...
0: Ha, hakikaten o arada bir baskı seçim bekliyor musunuz?
1: Yani şu anki mevcut verilerde ben çok zor görüyorum. Yani CHP önemli bir şeydi. Demin sıralandı gerçi. Muhalefet partilerine yönelik hamleler önemliydi ama yani Türkiye ekonomiyi çözemediği sürece, ekonomiyle ilgili bir rahatlatma yaşamadığı sürece çok zor görüyorum. Çünkü Erdoğan ve AKP yönetimi 31 Mart 2024'de bunu deneyledi. Yani özellikle emeklerle ilgili yani enflasyon yine vardı, alım gücü yine çok düşüktü. Ama emeklerle ilgili emeklerin tepkisi gördük ki AKP seçmeninin bir bölümü sandığa gitmedi ve sandığa gitmeyince de tablo. Tabii diğer faktörler de vardı yani bir tek AKP seçmeninin sandığa gitmemesi olarak indirgememek doğru da olmaz. Bunu deneyimlediler. Ben yani bir baskın seçimi işin doğrusu görmüyorum. Yani önümüzdeki yıl için 2027'de yani bu Mart'a çekilebilecek tartışmaları var biliyorsunuz. Kasım olabilir ama AKP kurmaylarının şu ana kadar işaret ettiği en önemli tarih hep Kasım 2027 oldu. O anlamıyla da beklemiyorum. Ya bu süreçte tabii bence tabii karşıya çok şey anketleri beklediği kanaatinde değilim. Esas itibariyle siyasi süreci bekliyor. Bakın demin tartıştık. Yani İbrahim Bey yani İbrahim Bey'in genel olarak CHP seçmenin reflekslerine yönelik söylediğine itirazım yok. Yani çünkü sonuçta seçmenin refleksleri önemli, seçmenin tercihi önemli. Seçmenin tercihinde şu anda Özgür Bey'e yönelik çok ciddi bir teveccüh olduğunu kamuoyu yoklamaları da gösteriyor. Yani bu anlamıyla böyle bir netlik var ama siz Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda %1'in ne kadar önemli olduğuna biz tanıklık ettik. Çünkü sistem öyle bir şeye getirdi ki yani sonuçta koalisyonlar reddediliyordu, ittifaklar reddediliyordu ama burada koalisyonlar işin başında kurulmaya başlandı. Evet. Yani adına ittifak da diyebiliriz. Kurulmaya başlandı. Mansur Yavaş'ı şu rahatsız eder. Yani mesela CHP'nin parçalanması varsayalım ki evet yani karpuz gibi ortadan ikiye bölünmedi. Bir şey ifade etmez bu. Burada İbrahim Bey'in altını çizdiği önemli bir nokta var. Ben de ona katılırım. Yani ayrılmalardaki en büyük tehlike şu.

0: Dur. Bir süre sonra seçmenin bir bölümü her iki tarafa da kızmaya başlar. Bu çok büyük bir tehlikedir. 2017'den bu yana, anayasa referandumundan bu yana deneyimlediğimiz işte oranların çok önemli olduğunu gördük. Bundan dolayı da benim görebildiğim Mansur Yavaş bu noktadaki temkinli dilini, birleştirici dilini, yani hiç kimseye saygısızlık yapmadan o dili koruyor. O dili koruması önemli. Çünkü eğer önümüzdeki dönem seçimler, yani ne zaman yapılacaksa, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması Türkiye'nin son 7-8 yıldır deneyimlediği ittifak politikası olacaktır. Bunun adı bazen Millet İttifakı oldu, bazen İstanbul İttifakı oldu, bazen Türkiye İttifakı oldu, bazen Kent Uzlaşısı oldu.
1: Evet, şunu özellikle söyledim. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden de İYİ Parti'ye yönelik eleştiriler var. Ki Sayın Dervişoğlu dedi ki biz Kemal Bey'i tanımıyoruz. Yani bizim genel başkan olarak muhatabımız Özgür Özel'dir. Bir yakınlaşma da var Mansur Yavaş'la İYİ Parti. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Mansur Yavaş ya CHP'deki bu kavga ya da bu tartışma sürerse milliyetçilerin adayı ki ülkücü olduğunu da gizlemiyor. Adayı olarak bir cumhurbaşkanı figürü olarak ortaya çıkar mı?
0: Yani ben ona çok güçlü bir olasılık olarak görmüyorum. Yani çünkü sistem öyle bir şeye getirdi ki çok adaylık ancak kaybettiriyor. Yani işte 2023 seçimlerinde çok adaylık. Yani Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ı gördük. Aldığı oydan bağımsız olarak size seçim kazandırtmıyor. Yani az düşük oyda olsa. Mansur Yavaş açısından da yeni bir şey değil tabii. Zafer Partisi, Ümit Özdağ uzunca bir süredir aslında Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak deklare etti. Birkaç kez.
1: Ya mesela bence en ilginç açıklamadan bir tanesi de Fatih Erbakan'dı. Fatih Erbakan dedi ki doğru. Biz Mansur Yavaş'ı destekleriz. CHP'nin adayı olmaz ise.
0: Tabii, yani evet. Bu şimdi İYİ Parti açısından da geçerli ama ben lafı uzatmadan söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın yalnızca milliyetçi ittifak adayı olacağı kanaatinde değilim. Kamuoyu araştırmaları bize şunu gösteriyor. Türkiye'de çok ciddi bir milliyetçi potansiyeli var ama klasik milliyetçilere de baktığımızda bu oranın 22-25 bandında olduğunu görüyoruz. Yani kamuoyunda zaman zaman şöyle araştırmalar yapılıyor ya. Bir olası milliyetçi ittifak olsa anahtar parti denildiğinde hep anahtar parti dışarıda tutuluyor ama İYİ Parti, Zafer Partisi anahtar parti bir ittifak yapsa potansiyel olarak alabileceği oy oranı nedir diye sorulduğunda buna bazen MHP'yi katıp bazen katmamakta hesap edildiğinde oranın %20 üzerine çıktığını görüyoruz. %20 ile Türkiye'de önemli bir orandır, belirleyicidir ama %20 ile Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak mümkün değildir.
1: Peki. İbrahim Bey size dersiniz sürem de hızla gidiyor. Uzaksınız diye unuttuğumuzu zannetmeyin. Geleceğim size. Size geleceğim. Ne dersiniz Mansur Yavaş'la ilgili sorularıma?
2: Şimdi Mansur Bey, ben Necdet Bey'e katılıyorum. Yani siyaseti gözleyecek. Bu birleşme, bölünme sürecinin nasıl yaşanacağını bekleyecek. Seçmen tepkilerini görecek. Belki de emekli olur yani. İlla aday olması şart da değil. Yani eğer Türkiye'de gerçekten bir siyasi rekabet ortamının ortadan kalktığına inanacak olursa illa da yani şey böyle verilmiş bir taahhüdü yok. Ben mutlaka aday olurum şeklinde. O yüzden yani Mansur Bey bir sürü siyasetçi gibi bence önümüzdeki süreçte neler yaşanacağını gözlemleyecek ve hangi koşullar altında seçime gidileceğine bakacak. O yüzden hani şu an kendisine de sorsanız görelim bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diye yanıt verir. Yani onun ötesinde hiç kimse önünü göremediği için şu aşamada bir işte Özgür Özel ve arkadaşlar var. Onlar işte ya siyasetin tamamen dışına çıkacaklar ya da bir siyasette şey varlık mücadelesi verecekler. O yüzden onlar için hani bütün riskleri göze alıp siyasette kalmak gibi bir tavır beklenebilir. Ama onun dışındaki herkes, hiç kimse daha doğrusu önünü göremediği için biraz gelişmeleri izlemek ister. Ben Mansur Bey'in de gelişmeleri izleyeceğini, analiz edeceğini, ona göre bir pozisyon belirleyeceğini değerlendiriyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun İhsan Bey.
3: Şimdi
1: Erdoğan'ın karşısında kimin ismi geçti? Tek tek. Ne yapıyor? Eleniyor mu?
3: Öyle.
1: Yani şey bir yarışma var ya, adadan ayrılıyor.
3: Şimdi bu yeni parti kurulma meselesinde elbette ki yani çok yüksek hayaller kurulabilir. Hani yeni parti kurulacak, milliyetçi cephe yanlarına gelecek. ortak bir aday. Ben zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme fikri ortaya çıkınca

0: uzun vadede Cumhurbaşkanı adayları kim olacak meselesinin aslında en önemli mesele olduğunu düşünüyorum. Acaba genel merkezin adayı mı olacak, güçlü bir aday, yoksa işte Özgür Özel cephesinin adayı mı olacak? Diğer taraftan da AK Parti kurulduğu zaman yani siyasi elpaze darmadağınıktı ve güçlü bir parti yoktu Türkiye'de. Şimdi AK Parti'nin oyları bizim ölçümlerimizde %34. Milliyetçi Hareket şu anda, Milliyetçi Hareket Partisi 8-9 bandında gözüküyor ama her zaman kendi gözüktüğü oranın 2 puan üzerinde alıyor. Yani 8 ise 10'dur, 9 ise 11 alır seçimler. Böyle bir şey var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin refleksi var. Şimdi %45'i elinde tutan bir şey var, blok var. Dolayısıyla yani bölünmüş ya da bütün bir parti bu bloğa karşı mücadele edecek. Yani şöyle yapalım, varsayalım ki ekonomide bir hafif iyileşme oldu. Bir iki küçük müttefikle beraber %50'ye yakın duran taraf hala Cumhur İttifakı. Dolayısıyla elbette ki yani şu an millet sadece iki partinin rekabetini konuşuyor ama bir de karşılarında %45'lik bir blok var. Hali hazırda blok var. Bunu nasıl aşacaklar onu da görmüş olacağız. Tabii şey var yani anayasa değişikliği, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı adayı olmama meselesi, bunlar hani önümüzdeki zamanda vuzuğa kavuşur. Ama bu şeyi blok karşısında nasıl davranılacağını şu an bence muhalefet bilmiyor. Hatta benim şöyle bir kanaatim var. Bu baskın seçim, erken seçim konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar yerine oturmadan Türk siyaseti oturmaz. Yani şu an her şey havada gibi duruyor. Parti kurulacak mı, kurulacak mı, birleşme olacak mı, olmayacak mı?
1: Şunu merak ediyorum. Siz de aynı hissiyatta mısınız? Yani kamuoyunun nabzını yakından tutuyorsunuz. Şu an pazar günü seçim olsa, önümüzdeki hafta pazar günü seçim olsa, bu tartışmaların gölgesi, hani CHP'deki tartışmaların gölgesi. Sonucu kimse tahmin edemiyor galiba.
0: Yok, bence edilemez. Yani şöyle.
1: Sizce
0: yani,
1: de öyle değil mi?
0: Ya seçmen davranışı o kadar enteresan bir şey ki. Mesela herkes şöyle bakıyor. Bugünkü duygusallıkla bakıyor. Bugün yani Kılıçdaroğlu'na öfke çok yüksek. Hükümet karşıtlığı var. Kitle mobil hala yani şeyini evet. Kaybetmedi. Ama şöyle düşünün. Yarın 10 tane il başkanı görevden alındı. Ve o sevk ve idare kabiliyeti zayıfladı. Şeyin. Yani İstanbul, Ankara, İzmir il başkanlarına geldi, yeni isimler oturdu. Bunların da kuşatıcı isimler olduğunu düşünün. Hani klik adına değil de mesela İzmir adına, evet. Ankara adına olduğunu düşünün. Şu ana kadar şeyin konforu şuydu yani Özgür Özel ve ekibinin. Koskoca bir Cumhuriyet Halk Partisi, %30'luk motive olmuş bir kitle. Her istediğiniz yere sürükleyebiliyordunuz. Ve bugün de bu psikoloji var. Ama yarın bunun neye evrileceğini bilmiyoruz. Diğer tarafta Mansur Yavaş meselesi de ben ilk günden de söylemiştim. Yani bir aday, güçlü bir aday bu iki partinin tutumuyla alakalı, iki parti demeye başladık. Çok belirleyici olacak. Mansur Yavaş için çok enteresan bir ifade kullanıldı. Anıtkabir'e giderken hayatımda ilk kez dediler cesaretli bir adım attı. Onun da bayağı böyle bir hatır gönül işiyle olduğuna dair rivayetler var. Bence o geriye çekilip duracak. Aslında bir siyasetçi için de iyi bir konfor alanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacak, tarafların gücüne bakacak, birleşme kabiliyetine bakacak.
1: Diğer partilerin tutumu.
0: Diğer partilere bakacak ama şöyle bir şeyin karşılığı yoktur. Şimdi milliyetçi cephe kurulduğu zaman varsayalım ki Mansur Yavaş gitti şeyin adayı oldu. İyi Parti'nin ya da grubun Zafer adayı oldu. Onlar şimdi %11 oyları var. Kendi içerisinde bu oyu değiştirip duruyorlar. Bir gün İyi Parti'ye gidiyor, bir gün Anahtar'a gidiyor, bir gün Zafer Partisi'ne gidiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir blok kalkıp Mansur Yavaş orada diye yani güçlü bir şekilde oraya gitmez. Dolayısıyla bu %20'ler falan onunla yine 11-13 oralarda kalırlar. Ki zaten Meral Hanım genel başkanken bir ara oyları abartılı bir şekilde 20 dediler ama bizim ölçümlerimizde 14'e kadar çıkmıştı.
1: Rekor o muydu? 14.
0: Rekor 14. Yani bizim en son en yüksek gördüğümüz 14 sonra 7'lere düştü sonra toparladı. Ki ayrıldıktan sonra da yaklaşık %5'lik bir kitle doğrudan şeyden koparak yani İYİ Parti'den koparak çoğunlukla %80'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlendi.
1: BHP.
0: Bugün baktığımız zaman henüz birçok şey söylemek için erken. Yani Özgür Özel'in potansiyeli ne olacak? Kılıçdaroğlu'nunki ne olacak? Acaba yeni bir parti ne üzerine bina edilecek? Bunları Necdet Bey şeyini muhafaza ediyor ama birleştirme umudunu. Onun şöyle bir şey var, arıza tarafı var. Özgür Özel gelse, masaya otursa, bir genel başkan üzerinde anlaşsalar, uzlaşsalar ve kurultaya gitseler. Bu formül doğrudan İmamoğlu'nu devre dışı bırakan formül ki İmamoğlu'nun asla istemeyeceği bir şey. Dolayısıyla bu eğer bugüne kadar siyaseti birlikte şekillendirdiyseler İmamoğlu, İmamoğlu kendisinin saf dışı edileceği bir formül de istemez. Ha şunu anlaşabilirler mi? Biz ittifakı kurduk, bir araya geldik, adayımız İmamoğlu. Bunun da çok imkan dahilinde

0: olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Cem Bey ülkücülerin adayı olur mu Mansur Yavaş?
0: Not aldım
1: veya,
0: zaten.
1: Bu işin biraz latifesi tabii de. Tutumunu nasıl görüyorsunuz Mansur Yavaş'ın? Acaba bütün ortamı tam anlayıp anketlerin sonucuna bakıp mı bir karar veriyor?

0: uyardığınız için teşekkür ederim. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ismi üzerinde ittifak eder mi?
1: Şimdi öncelikle ilk sorunuzla başlayayım. Türk Milliyetçilerin Ülkücü Camia'nın adayı olur mu?
0: Veya... Milliyetçi Hareket Partisi.
1: Evet. Şimdi bu tartışmasız bir cevaptır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Cennet Mekan Hareket'in kurucusu Başbu Alparslan Türkiye söylüyor. Diyor ki ülkücülük MHP'de olur diyor, nokta. Şimdi bizde diğer tüm partilerin anlayamadığı bir mantalite vardır. Bir de lider, teşkilat, doktrin esası vardır ve lidere sadakat şereftir. Nokta. Bu tartışılmaz. Barikaya hakikat istişareden gelir, farklı görüşler. İstişarelerin yapılacağı yer başkanlık divanıdır. Devlet Bey de orada en az herkes kadar naziktir. Ben onu aynen şu metaforla anıyorum. Bir gül yaprağı kadar zarif, bir kelebeğin kanatları kadar narin diyorum. Ve fakat mam teline basmayacaksınız. Şimdi Devlet Bey adıyla müsemma bir devlet adamı. Bu tartışmanın yaklaşık 6 ay kadar önce farklı bir ulusal kanalda evrildiği anda bana aynı soru sorulmuştu. Ben Mansur Bey ile ilgili cevabımı 4 Mart 2011'e dayandırmıştım. 4 Mart 2011 tarihinde Mansur Bey'in açık kaynaklardan internete yükleyerek lider Devlet Bahçeli'ye kaleme aldığı bir yazı vardır. Aynen şunu söyler. Sayın Genel Başkanım der Devlet Bey'e. Seçmende oluşan kötü CHP'lileşme algısını giderecek, biz ülkücülere özgün siyaset anlayışına bizi bir an önce kavuşturmanızı ümit ediyorum der. Yıl 2011. Aynı Mansur Yavaş ne olmuştur da bir anda bu kötü CHP'lileşme algısından kurtulup 2019 senesinin 31 Mart'ında Cumhuriyet Halk Partilerinin reyiyle, ki hatırlayınız Sayın Akşener, Meral Akşener ona İYİ Parti'den kapılarını açmış olmasına rağmen, yine aynı Sayın Akşener ona gel Kemal Bey'den önce sen Cumhurbaşkanı adayı ol teklifini yapmış olmasına rağmen, çünkü yanındaki kıymetli evet. Genel Başkan Yardımcısı hocamız söyledi. Aynı Meral Akşener eğer tez gider korkak Yavaş metaforunu ve cümlesini söylemiş olmasına rağmen. Mansur Yavaş şunu biliyor. Mansur Yavaş siyasetin konforlu alanına kendisini nasıl yansıtıyor? Bir kere hiç konuşmuyor. Konuşursa zaten rezalet yani. Siyaseten hitabet bir yetenektir, bir istidattır. Bir gün biz canlı yayındayız. Canlı yayına bağlandı. İlk cümlesi şu oldu. Stüdyodakiler muhatabım değildir. Ya Allahu Ekber Kebira. Şimdi biz her şeyden önce Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı isen sen benim de belediye başkanımsın. İki sene hukukçusun. Sen benim üstadımsın. Biz de stüdyoda moderatör çağırmış nacizane duruyoruz. Belki sual arz edeceğiz. Belki başka bir hitabımız olacak. Çünkü konuştuğu zaman alta çekiyor. Hatırlayınız Sayın Özgür Özel'le Sayın bir kurultay sahnesinde yan yana geldiğinde orada inanılmaz bir feveranda bulundu. Ya dedi bana söz hakkı verseydiniz dedi ben konuşma hazırlardım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. Ben dedi ya aday değilim. Ekrem Bey'le yarışa girmedi. Siyasi sabır işidir dedi. Bu kulaklar duydu. Bu derenin altından daha çok sular akar dedi. Apar topar Cumhuriyet Halk Partisi sözde bir ön seçim yaptı. Ekrem Bey aday gösterdi. Ekrem Bey kendisine yapılacak olan o soruşturmanın haberini almış idi. Ekrem Bey içeriye girdi. Şu an tutuklu mevkuf. Bir takım yerde kendini ifade edebilme özgürlüğü yok. Ama Mansur Bey'in önünde inanılmaz bir konforlu alan var. Yanlış yerde poz veriyor. İYİ Parti'nin kıymetli genel başkanı Musavat Bey. Habertürk stüdyolarındaki kelamı. Benim adım Musavat Dervişoğlu. Ben varlığımı lider Devlet Bahçeli'ye borçluyum. Benim olduğum yerde... Sayın Devlet Bahçeli ile alakalı olarak onun liderliği, kişiliği, hocalığı, ağabeyliğine tek bir kelime vuracak, tek bir cümle dahi edilemez. Buna en başta ben Musavat Dervişoğlu karşı çıkarım diyen Habertürk canlı yayında Musavat Bey'le poz veriyor. Evet. Ne yapıyor? Kendisine tanınan bu konforlu alanda tozun yere düşmesini bekliyor. O biliyor. Yani iyi bir golcü şunu bekler. Doğru zaman ve doğru zemini bulursanız... Katar'ın golüdür bu, çok enteresan. Tek kale oynadı diğer taraf. 90. dakikada o kafanıza gelir o top, vurursunuz gol olur. Olabilir mi? Türk siyasetinde her şey olabilir. Ve fakat kime rağmen olamaz?
0: Bununla ya Katar'ın attığı golü gördün mü?
1: Gördüm kafayla. İşte kime rağmen olamaz? Orada ben size cevap vereyim. Çok müstesni bir bakış. 350 milyonluk Turan diyarının tecessüm etmiş hali, siyasetin pusulası... ve devletin bizatihi kendisi olan

0: Lider Devlet Bahçeli'ye rağmen olamaz nokta.
1: Sezin Hanım, size bir de Amerika'yı soracağım daha. Önce Mansur Yavaş'ı sormam lazım. Siz ne dersiniz? Mansur Yavaş iki ismin, Kılıçdaroğlu ve Özel'in ortak adayı olabilir mi?
2: Şimdi o kadar çok her şey değişiyor ki ya bu bence olamaz ama
1: bu olamaz işte, deyince bir alternatif sunabiliyor musunuz? Mesela Özgür Özel olur.
2: Bilmiyorum daha. Şimdi o noktaya gelelim. Çok farklı şeyler olabilir Türkiye siyasetinde. Ya biz hep Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz. Belki yeni bir anayasa olacak. Yeni anayasa ön plana geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresinin yeni anayasayla otomatikman uzaması söz konusu olacak.
3: Bir belki katkı vereyim çok daha dizayn görev aldığım evet. için. Kıymetli hanımefendinin işaretleri husus çok önemlidir. Referandumla seçim birlikte Türkiye'ye geneme gelebilir. Yani iki sandık. Yani
1: anayasa ve seçim
3: birlikte. Evet. Yani bilgime ait.
2: Şimdi Mansur Yavaş'ı gösteren videolarda orada...
1: O zaman da başka bir tartışma.
3: Hayır.
1: Adaylık meselesi.
3: Yok. O şöyle olacak. Fesheder parlamento. Riyaseti Cumhurbakanlığı'nı. Sonra iki sandık koyarsınız. Hukukta çözüm, demokraside çözüm tükenmez. Çünkü kıymetli üstadlarım İhsan Aktaş burada, İbrahim Bey burada. Bir seçmen bir rey vermeye başladığı zaman devam ediyor. Dört sandığı hatırlayın.
1: Riyaseti Cumhurbakanlığı. Enflasyonu da çözmek konusunda bu kadar başarılı olsun. Hakikaten iki sandık gelir, o iptal olur, tekrar olur.
2: Hukuk o konuda...
1: Süper.
3: Estağfurullah.
1: Buyurun.
2: Neyse. Şimdi... Mansur Yavaş'ı gösteren videolarda Mesut Özaslan bir yanında CHP'nin yani Keçiören belediye başkanıydı. İstifa etti. Şimdi bağımsız AK Parti'ye geçeceği söylendi.
1: AK Parti almıyor diyor.
2: Evet. Sonuçta Mansur Yavaş'ın sağ koluydu. Sonra videoda diğer yanındaki Ümit Erkol, Ankara İl Başkanı CHP'nin, şimdi hapiste. Şimdi her şey ne kadar değişti? Bunlar aylar içinde oldu ve Mansur Yavaş'ın aslında kendi çevresinde bir Ankara'da bilfiil yan yana geldiği insanlar hep videolarında, arşivden çıkarıp kullandığımız videolarda ki durum değişti. Yani o kadar çok her şey değişebiliyor ki Mansur Yavaş'la ilgili durumlar da çok değişebilir. İşte onunla da ilgili soruşturmalar var. Önümüzdeki dönemde bakalım ne olacak? Ankara'da da Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Orada ne durumlar nasıl şekillenecek? Bu dosyalarda nasıl hareketlenmeler olacak? Onları göreceğiz. O yüzden ya şimdi bizim konuştuklarımız çok afaki kalıyor. Ya bence Kılıçdaroğlu CHP'sinin de adayı Mansur Yavaş olmaz. Ama Mansur Yavaş şimdi biraz böyle popülaritesi olduğu için artık onu onlar bilecekler. Kılıçdaroğlu sürprizler yapabiliyor.
4: Olmaz.
2: Gelelim de o Cumhurbaşkanlığı seçimi. Zaten olmayabilir. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacağı kişiyi işaret eder. Aklında o zaman nasıl şekillenirse. Ki onun da şimdiden heveslisi var. Bence CHP içindeki üçüncü yolcular. Muharrem İnce, Oğuz Kansalıcı. Onlardan daha neler neler çıkar.
1: İlan Kesici falan.
2: O da var. Onu, modası geçmeyen. İlan Faik Kesici, Öztrak olabilir.
3: Bir küçük soru. Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi İlan Bey?
2: Olabilir tabii yani bilmiyorum. Necdet Bey'e sorun, bana sormayın ben.
3: Hayır, siyaset bilimci gözüyle zatenize.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına olmamalı. Yani orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına birisini çıkaracaksınız, siyasetçi olmalı. Ve İlhan Kesici de...
1: siyasetçi.
2: Yani farklı bir siyasetçi profil. Ben gerçek siyasetçiden bahsediyorum.
4: Cumhurbaşkanı adayı diye konuşulur ki olmaz yani. Bu dönemde de yani öyle bir...
2: Gerçekten evet. Siyasetçi olan biri olmalı. Siyasi... dinamizmi olan diyelim.
1: Cem Bey, sizi tenzih ediyorum ama bir İlan Kesici lobisi var.
4: Var tabii. Yani
1: sizi tenzih ederim.
5: Lobi de ne oldu ne öldü. Hı. Yani bugüne yani, kadar İlan Kesici lobisi hem ne oldu ne öldü. Bir potansiyel var. Bir şey olabilir ama bir şey de olmadı.
2: Bana kalırsa 1970'lere çekelim şu aday yaşını, bir daha iyi olur.
3: Tevellüden.
2: Ya şimdi Trump'ın da bugün doğum günü bu arada. 80 yaşına giriyor. Malum. Dolayısıyla biraz belki siyasette gençleşme de olabilir. Aslında bahsettiğimiz isimler eğer Özel, İmamoğlu gibi isimlerse onlar zaten 70'ler kuşağı. Onlar bile kıdemli genç kalıyor. Biraz kıdemli genç statüsündeyiz artık Kerem Bey, siz ve biz.
1: İyi mi söylüyorsunuz, kötü mü söylüyorsunuz? Çok anlamadım ama.
2: Yani siyasetin bana kalırsa evet. Ya bu arada tabii siyaset gençleşmeli diyoruz. Genelde herkeste bu kanaat var. Fakat sonra da gidip seçmenler de oy vermeyebiliyor. Hani İlhan Kesici üstünden gittim ben. Bana kalırsa biraz siyaset bir nesil, birkaç nesil aşağı iniyor olmalı. Mansur Yavaş farklı bir profil çizdi şimdiye kadar tabii ki. O daha belki güvenli sığınılacak liman gibi görüldü. Daha o devlet adamı, akil insan pozisyonunda görüldü. Ben tamamen popülaritesi üzerinden söylüyorum. Tabii Mansur Yavaş'ın, ama şunu da unutmamak lazım. Ulusal siyasette o da test sürüşleri yapılmadı daha.
3: Evet.
2: O çok önemli bir şey. O, siz konuşmaya başlayınca, ulusal siyasetle ilgili görüşlerinizi bildirmeye başlayınca orada kutuplaşmalar oluyor. Orada o arenaya çıktınız mı farklı farklı şeyler olabiliyor. Ki İmamoğlu o testleri yaşadı mesela fazlasıyla. Zaten Özgür Özel çok yaşıyor ama bakın yani biz 2019'da bu isimleri daha yeni konuşmaya başlıyorduk. Özgür Özel yıllardır gözümüzün önündeydi ama bu, ona rağmen bir lider figürü olarak yeni konuşuluyor. Belki bundan birkaç yıl sonra farklı isimleri konuşacağız. Ne olursa olsun bana kalırsa AK Parti'nin karşısında güçlü bir CHP olması AK Parti'nin avantajınaydı. Çünkü orada kendi kitlesi açısından, yani İhsan Bey'in de bahsettiği kitleyi kilitlemek için, onların da karşısında bir herhangi bir partiyle ilgili şikayetleri olabilir, Türkiye ile ilgili şikayetleri olabilir, o olabilir, bu olabilir. Karşıda ama yani CHP zihniyeti diye bir şey vardı. Şimdi onun olmaması bana kalırsa tek kale maç görüntüsü de İhsan Bey'in bahsettiği çok da hayrına değil AK Parti'nin. Bunu da sahadan, o belde seçimlerinden yine söylüyorum. Herkes benden bıktı bu belde seçimlerini konuşup konuşup duruyorum çevremde de. Ama önemli. Ya orada o saha enerjisini hala inip tazeleme ihtiyacı hisseden teşkilatıyla, eski milletvekiliyle, milletvekiliyle bir AK Parti var. O kalmayınca ne olacak? Bir de biz bugünleri çok kısa vadeli, birkaç hafta sonrasını, en fazla birkaç ay sonrasını konuşuyoruz. Afaki senaryo üzerinden konuşuyoruz ama bambaşka da bir siyaset şekilleniyor. O yüzden hiç beklemediğimiz isimler de gelir. Yani siz bu hep Yavaş, Özel, İmamoğlu'ydu vesaire onları diyoruz. Bir bakmışsınız hiç konuşmadığımız birileri çıkmış.
3: Bir kadın almış, ismi götürmüş. Olabilir mi?
2: O olabilir, keşke olsa ama Türkiye'de maalesef kadın siyasetçilerle de ilgili Meral Akşener'le beraber ciddi bir güven kırılması da oldu. Daha önce de Tansu Çiller örneği var. O da kötü bir örnekti. Kötü örnekler geldiği için ama umarım bundan sonra çok başarılı örnekler olur. Tabii bir de şey var, Özlem Çerçeoğlu'ydu vesaire. Onların da parti değiştirmeler çok negatif karşılanıyor Türkiye'de genel olarak. Bilmiyorum, İhsan Bey de çalışmıştır belki son zamanlarda özellikle.
5: Aydın'da AK Parti'nin oyları artmış.
2: Bir, genel olarak parti değiştirmelere karşı negatif bir tutum var.
5: Şöyle,
2: ben Aydın'la çalışmadığım için
5: bir partiden birisi başka partiye gittiği zaman o terk
1: seçmeninde.
5: Terk edilen parti seçmeninde bir öfke oluyor ama o zaman içerisinde birbirini dengeliyor. Aydın'ı ben merak ediyordum. Yani Özlem Çerçeoğlu AK Parti'ye geçtikten sonra zaten fark çok fazla yoktu. Ya AK Parti Aydın'da öne geçti. Demek ki yani taban seçmeninde çok böyle köklü bir tepki yoktur. Ama hani efkar umumiye nasıl bakar o başka bir şey.
2: Genel olarak bir evet. Negatif tutum var. Yani değiştirilmemeli diye. Bu biraz da işte bahsettiğimiz İbrahim Bey'i de son orada bağlayayım. O apati. Birisi, daha doğrusu şu an belki o apati çok ağır basmıyor. Hala seçmenin bir sandığa gitme motivasyonu var, heyecanı var. İşte partilere yönelimi var. Kararsızlar farklı farklı şekillense de. Ama bir genel olarak siyasetin bir profesyonelleşme, yalan dolan işi olduğuna dair de bir maalesef negatif tutum var. Bu da artabilir önümüzdeki dönemde bana kalırsa.
1: Peki. Söz sizdeyken bitirmek zorundayım. Süren bitiyor.
2: Tabii ki.
1: 2-3 saate kadar imzalayacağız diyor Trump. Anlaşmanın sızan maddelerine bakıyoruz. Hürmüz açılacak. Zaten açıktı. Bu kadar insan niye öldü? En başta da o ilk gün öldürülen çocuklar. Bombalar yağdı. Hala İsrail süreci sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Lübnan'da ciddi bir kıyım yapıyor. Bir katil bir devlet yani. Kime nasıl saldıracağını bilmeyen azgın bir devlet. Bu süreci bile hala sabote edebilir. Trump da diyor ki 2-3 saate kadar imzalayacağız.
2: Doğum günü hediyesi istiyor.
1: Yani evet, ne oldu, ne yaşadık biz yani?
2: Hürmüz bir kere başlı başına bir konu haline geldi. Bu savaş başlamadan önce Hürmüz konusu yoktu. Yani yeni nükleer
1: ben
2: silahı İran'ın
1: Trump Hürmüz'ün ne olduğunu bilmiyordu. Trump'ın Hürmüz'ün ne olduğunu bu savaş başlayıncaya kadar bildiğine inanmıyorum.
2: İran Körfezi dedi.
1: Dünya
2: sadece.
1: Vatandaşı olarak.
2: Değişiyor. Onun da ismini Trump evet şey yapabilir. Bu Hürmüz genel olarak konusu tabii ki önümüzde kalacak. Çünkü İran onu silahlaştırabildiğini, bütün dünya ticaretini sabote edecek hale getirdiğini gördü. Bir anlaşma yapılsa bile o yüzden bana kalırsa kısa soluklu bir anlaşma olabilir. Bir de tabii ki Hürmüz dışındaki bu asıl konular...

0: hala tartışılmış veya çözüme ciddi bir biçimde bağlanacak değil. Ya onlar da işte bu İran'ın uranyum zenginleştirme hikayesi, işte şimdi 10 yıllık bir şey koyuyorlar oraya, yapmayacak vesaire gibi. En son öyle iddia ediliyordu. Ama gerçekten bir çözüme bağlanması zor. İran işte tabii ki Lübnan'ın bombalanmasına da bugün işte karşı çıktığı için anlaşmayı bugün imzalamak istemiyor. O yüzden onu gerekçe gösteriyor. O konu kalkmayacak. Yani vekalet güçlerine verdiği destek, tırnak içinde vekalet güçlerine verdiği destek kalkacak değil. O zaman asıl konular çözüme bağlanmıyorsa ne bağlanacak? Kısa süreliğine belki Hürmüz'le ilgili bir şey olabilir. Ama o da bana kalırsa riskli olur.
1: Bu biraz bizim ülkemize yapılacak NATO zirvesiyle de biraz şekillenebilir mi? Yani Trump'ın ikili görüşmelerine falan da bakıyorsunuz. Daha net bir fotoğraf görebilecek miyiz? Çünkü hani sonuç itibariyle Trump konuşuyor. Benzer açıklamayı İran'ı yok ediyoruz. Yarın anlaşma imzalıyoruz. Dinlemiştik ama sanki hava bu sefer imzalanacak gibi. Siz inanıyor musunuz?
0: Ya ondan tabii işine gelir. Hem kendi Kasım ara seçimlerine giderken bir tabii nefes alması lazım artık. Çünkü artık giderek Kasım'ı etkileyemeyecek hale gelecek. Çünkü bu iş bir inandırıcılığını yitirecek bir anlaşma olsa bile. O yüzden onun artık istimini alıyor olması lazım yavaş yavaş. Ve onun dışında tabii ki NATO zirvesinin de büyük bir gövde gösterisi yapmak istiyor Trump. Bana kalırsa bu arada tabii iç politikaya dönersek de ya dış politika konularına baktığımızda öyle bir Türkiye'nin imajı var ki ve öyle bir gündem var ki zaten onu hiç konuşamıyoruz ama orada ben ona hep klimalı salon diyorum. Orada biz Türkiye'nin siyaseti bir cehennem gibi böyle CHP butlak butlan kavruluyor. İçeride hep bir negatif gündem var. Halbuki dışarısı klimalı gündem. Orada her şey yolunda gibi ya da neyse. Bana kalırsa da keşke işte iç politikada da AK Parti'nin kendi işine gelirdi bu
2: Bence
0: gündemi
2: Türkiye
0: konuşuyor olmak.
2: siyasetini, bu dışarıdaki ile içerideki siyasetin uzlaşması Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin
1: Biraz açın.
2: var olan durumuyla, yani mesela şöyle düşünün. Diyelim ki Libya'da bir devlet teşekkül ediyor. Dahlimiz var. Suriye'de dahlimiz var. Suudi Arabistan Türkiye yakınlaşması var. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan güvenlik anlamda bir araya geliyor.
1: Evet.
2: Savunma sanayi, yani saha Expo dünyanın dört bir yanında konuşuldu. Ve Avrupa güvenlik mimarisinde sıkıntı çekerken Türkiye bu konuda başlat rol oynadı ve dayanışmalar başladı. Şimdi Türkiye bu dış politikadaki altyapı ve dış politikadaki gücünü keşfeden muhalefet partileri bu Türkiye gerçekliğiyle uzlaştığında Türkiye için siyaset üretebilecekler. Şu an o var olanı yok sayarak, bugüne kadarki hata buydu, var olanı yok sayarak bir şeyler söylemeye çalıştılar ve siyasetin ayakları yere basmadı. Siz eğer mesela AK Parti'nin dış politikasının daha üzerinde bir misyon ortaya koyacaksanız var olanı kabullenmeniz lazım ya da tanımanız lazım. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin o genç hararetli takımı ne tanımaya ne tanımlamaya ne de anlamlandırma yoluna gitmedi. İşte şimdi bu iki ekipten bunu hangisi yapacak merak ediyoruz. Onun için de Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyası ifadesi kullanması kötü bir şey değil. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kodlarına da aykırı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularının birçoğu o coğrafyalardan gelip Türkiye'de bir devlet kurmuş adamlar. Yani şeyi düşünün, Libya'yı düşünün, Gazze'yi düşünün, Balkanları düşünün. Zaten kadronun yarısı Balkanlardan geliyor.
1: İsmet Paşa da sonuç itibariyle bir Osmanlı subayı.
2: Yani işte kurucularının en az yarısı diyorum. Yani aileleri bu coğrafyalardan
1: geliyor. Aydan gelmedi İsmet Paşa.
0: Ya bu arada
3: tabii yeni Osmanlıcılık ama başka bir tartışma noktası.
2: Yok yeni
3: yani
2: Osmanlıcılık
3: burada
2: değil.
3: Çünkü o tartışma başka boyutu var.
2: Mesela yeni Türkiye buna büyük Türkiye demek bence daha doğru. Yeni Osmanlıcılık şöyledir.
3: Büyük Türkiye'de
2: sizin devletiniz
3: değil.
2: Büyüyorsa, güçleniyorsa, nüfuz alanı artıyorsa bir vatandaş ancak bu nüfuz alanının genişlemesinden keyif alır. Buna kötü dediğinizde zaten tarihin tersine düşmüş olursunuz.
3: Ama orada şöyle bir yaklaşım var. Yani hegemonik ilişkiler her zaman sıkıntılıdır. Hele sosyal demokrasiden de sıkıntılıdır. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre en önemli hamlelerinden bir tanesi 2019'daki Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı modeliydi ki bunu daha sonra 2000'de Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda çağrı beyannamesinde bunu maddeleştirdi.
1: Evet.
3: Yani Türkiye'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye bölgede, yalnızca bizim bölgede değil, İslam coğrafyası.
1: Hatta Sadavat ve Balkan Paktı örnek
3: aynen, veririz. Şimdi tabii yani onları söylediniz. Ben de sıklıkla bunu kullanırım. Yani siz 1930'larda bakın yani dünya savaşa gidiyor. Faşizm

0: İnanılmaz büyüyor. İşte 1934'te Balkan Paktı yapıyorsunuz. 1937'de Sadavat Paktı kuruyorsunuz. Şimdi CHP'nin 2000'deki ikinci yüzyılda çağrı beyannamesindeki bu vurgu önemli. Burada hegemonik ilişkiler yok. Burada başka bir şey yok ve kurguyu şunun üzerine kuruyor. Kardeşim, bölgenin önemli ülkeleriyle sen mutlaka bir işbirliği teşkilatı kurmak zorundasın ki İran, ABD ya da İsrail meselesinde tek tabanca çalışmasın iş.
1: Yani Türkiye yalnız paydaşlık ilişkisi kuruyor. Hegemonik ilişki kurmuyor. Bence Türkiye'nin dış politikadaki etkin olmasının temel sebebi paydaşlık
0: ilişkisi. Ben kuruyor demedim de yani tabii, o ilişkiye vurgu yapmak
1: Somali ile Türkiye ilişkisi doğrudan paydaşlık ilişkisi. Libya'da aynı, Irak'ta. Ben şimdi büyük devletler dediğimiz Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bir araya geliyorsa İran eklemlenir buna. Ben bu savaştan sonra İran'ın da pozisyon değişeceğini düşünüyorum. İnşallah. Hatta şöyle, benim benzer bir önerim var. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıyken, yani aslında ittifak değil, ben bir saldırmazlık anlaşması önermiştim.
2: Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı başlayacak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı feshetmeli.
1: Şöyle, o gün yalnız bir fonksiyon gördü, hakkını yememek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i Filistin'le alakalı bir meselede yokluğa mahkum etmişti. Benim önerim şuydu: İran, Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan saldırmazlık anlaşması imzalaması lazım kendi arasında. O gün o saldırmazlık anlaşması imzalanmış olsaydı belki Körfez ülkeleri bu kadar harap olmazdı. İleride o ittifaka dönüşür diye de not düşmüştüm.
3: Bence evet. Türkiye'nin vizyonunu Orta Doğu ve Afrika ötesinde, özellikle Asya Pasifik'e de yaymış.
1: Avrupa'da
3: lazım.
1: Da, yani Avrupa'da da biz daha
3: bu anlamda dış politikada güçlenmeye veyahut da iyi dış politikaya kimsenin itiraz yok. Ama klimalı odayı birazcık içeriye doğru da klimanın havasının
1: bence içerinin
3: gelmesi lazım.
1: Formasyon geliştirmesi lazım. Bence dış politika standardına içerinin ayak uydurması lazım.
2: Peki. İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
2: Katıldığınız için. Necdet Saraç, ilk yayınınızı bizimle yaptınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız. Çok teşekkür ederim. Umarım görüşlerinizi özgürce dile getirmişsinizdir.
0: Yani evet, hiçbir sıkıntı olmadı. Teşekkür ediyorum.
2: Sağ olunuz. Sizle de doğum gününüzü kutlarız. Doğum gününüzde burada olduğunuzu söylediniz.
3: Trump'ın doğum günü mü? ben mi?
2: Sizin öne siyaset bilimci, tekrar teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
2: Cem Kaya, sağ olunuz. Hukuki değerlendirmeniz hakikaten çok çarpıcı. Özellikle de bu Yargıtay'a başvuru meselesi daha çok su götürür. Belki de bu dönemin perde arkası yazıldığı zaman en çok kim neyi oynadığı öyle anlayacağız. O işin gerçekleri ortaya çıkınca. Enteş. Her ne kadar İbrahim Bey farklı düşünse de Doktor İbrahim Uslu. Bugün bekledik sizi İstanbul'da görmeyi ama yine Ankara'da. Ankara'da olunca biraz hak yeniyor valla. Hakkınızı yedim.
4: Estağfurullah.
2: Yapay zeka da söylüyor. En çok hakkını yediğiniz İbrahim Uslu diyor. Artık burada telafi edeceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
4: Seve seve.
2: Bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.
5: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
6: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
5: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
7: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
5: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
2: Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Haftaya aynı gün aynı saatte, yani pazar akşamı saat 8'de yine görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
2: Genel izleyici kitlesi için uygundur.

Yapay zeka dünyası, robotlar alemi, teknoloji, bilim, sağlık, sanat, kısaca hayata ve insana dair bazen gülümseten, bazen duygulandıran, kimi zaman da düşündüren meseleler. Memlekette ve dünyada bakın bir de bunlar var. Teknoloji o kadar gelişti ki bazen gözlerimize inanamıyoruz ama bu kez inansak iyi ederiz çünkü Meta'nın bu gözlüğü sanal monitör deneyimini bakın nasıl yaşatıyor. Bir yandan çevrenizi görürken bir yandan sanal ekranlarda çalışabiliyorsunuz. Bu etkileyici teknoloji nimetinin fiyatı $499.

0: RAM fiyatlarını işte bu videolar yükseltiyor. Nasıl bağladınız konuyu buraya diyebilirsiniz. Hemen anlatayım. Yapay zeka şirketleri öyle fazla bellek satın alıyor ki dev modellerin sürekli eğitilmesi, büyük veri merkezlerinin çalışması için bu şart. Bu da tabii laptop ve telefonlar için daha az RAM kalması demek. Dünya genelinde RAM üretimi de yalnızca birkaç büyük oyuncunun elinde. Talepte ufacık bir artış olsa fiyatlara kolaylıkla yansıyor. Yani yapay zeka ürünü, her şey, bunun gibi videolar bu dengeyi bir gecede değiştirdi. Bu da herkesin cebine yansıdı. İzlediğimiz yapay zeka ürünü bu videolara bir de bu gözle bakmak lazım.
1: Morning Joey, you were snoring again. Definitely wear your favorite green jacket. Look, now we're really vibing.
0: Masanın üstünde duran cam bir fanusun içinde bir asistan düşünün. Yapay zeka destekli bir hologram asistan. Doğal vücut hareketleri, yüz ifadeleri var. Hayalde gerçek oldu. Bilgisayar oyunu tutkunlarına oyun koçu olarak tasarlandı ama sadece oyun hakkında yorum yapmıyor. Kıyafet önerisinden takvim yönetimine, hatta ne yiyeceğiniz konusunda bile fikir verebiliyor. Hatta işi iyice ilerletmişler. Bu hologram asistanın da iddialı bir sivri dili mi olsun yoksa sakin ve dost canlısı mı olsun, buna siz karar verebiliyorsunuz. Bu gözlük diğerlerine hiç benzemiyor. Engellilerin sokaklarda rahatlıkla gezinmelerine destek

oluyor. Yapay zeka destekli bu gözlükler mekansal zeka kullanıyor. Engelleri, geçişleri, güvenli yolları tespit ediyor. Çevreyi haritalandırıyor ve merdivenleri, kaldırımları, yaya geçitlerini ya da hareketli nesneleri tanımlıyor. Alın bölgesine titreşim ve sesli ipuçlarıyla yönlendirme yapıyor. Tıpkı bir rehber köpek gibi tam anlamıyla engelleri kaldıran teknoloji diyebiliriz. Hollywood starlarının çok bilinmeyen yönlere hep ilgi çekmiştir. George Clooney'nin en yakın 14 arkadaşına hayatlarını değiştirecek bir hediye verdiğini biliyor muydunuz? 2013'te hepsini evine davet etti ve masadaki her sandalyenin yanına bir bavul koydu. Her bavulun içinde vergileri ödenmiş 1 milyon dolar vardı. Bu insanlar iş ortağı ya da Hollywood çevresinden değildi. Parasızken zor zamanlarında ona destek olan arkadaşlarıydı. Vefa deyince de George Clooney. Good roll pitch. Ayda otel rezervasyonu açıldı. Yanlış duymadınız. 21 yaşındaki girişimci Skyler Chan arkasına SpaceX yatırımcılarını da alarak çıktı bu yola. Hedefleri 2029'da inşaata başlayıp 2032'de de Ay Oteli'nde ilk misafirleri ağırlamak. Peki bu ütopik fikir nasıl gerçek olacak? Önce Ay'a şişme modüller gönderilecek. Üç boyutlu yazıcılarla da Ay'ın zeminindeki malzemeyle üstleri kaplanacak. Maceracı milyarderler şimdiden kuyrukta. Başvuru ücreti 45 bin lira, rezervasyonu garantilemek içinse 1 milyon dolar depozito şart. Manikür randevusu yok, oje yok, silme derdi yok. İşte bu dijital tırnaklar saniyeler içinde tek dokunuşla renk değiştiriyor. CES fuarında tanıtıldı bu tırnak teknolojisi. 5 saniyede 400'den fazla renk arasında geçiş yapabiliyor. Akıllı takma tırnaklar diyebiliriz. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bir ceviz kabuğunun içine neler sığdırılabilir dersiniz? Söz konusu sanatçı ellerse tahmin etmesi pek kolay değil. Bakın bir sanatçı ceviz kabuğunun içinde nasıl harikalar yaratıyor? Bu minyatür sanat gerçek bir sabır işi.

kullanımı her geçen gün yaygınlaşan otonom kargo araçları. Tek başlarına teslimat yapmaları yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi bir de engel tanımıyorlar. Çin'de görüntülenen bu araçlar karşılarına çıkan engellere işte böyle meydan okudu.

Teknoloji deyince hep gelecekte kim bilir neler olacak sorusu geliyor akıllara. Peki ya geçmişte teknoloji nasıldı? Şimdi sizi 1950'li yıllara götüreceğim. Airphibian isimli bu araç bir çeşit uçan araba. Hem karada gidiyor hem de kısa sürede uçağa dönüşebiliyor. Yüksek maliyetler yüzünden seri üretime geçememiş ama baksanıza geleceğin ulaşım fikri aslında sandığımızdan çok daha geçmişe dayanıyor.

Labubu çılgınlığından sonra çantaları bu kez de işte bu minik robotlar sardı. Avuç içi kadar. Bu robotlar bir Japon girişimi. Kendilerini iyileştirme robotu olarak tanımlıyorlar. Minik ve sevimli haliyle okşayınca tepki bile veriyor. Şimdilik çantalara sarılıyorlar. Bakalım Labubu kadar dünyayı saracaklar mı? Çin ve Amerika'nın rekabeti bu kez de insansı robotlar üzerinde. İşte bu Çinli robotun taklası, bu da Amerikalı robotun. Yorum sizin. Sanal bebekleri hatırlar mısınız? Küçücük bir ekranda besler, büyütür, uyutur, oyun oynatılırdı. Şimdi de yapay zeka destekli versiyonu tanıtıldı. Ve görünümü bir aile sevimli bu akıllı sanal bebekler, bakalım yıllar önceki sanal bebek fırtınasını aratacak mı?

İşte bu da dünyanın ilk duygusal zekaya sahip yapay zekalı evcil hayvanı. Adı Kamomo. Kamerası var. Görebiliyor, duyabiliyor. Uyku saatleri var. Hatta duyguları var. Mutlu olduğunda belli ediyor. Fiyatı $350. Gerçek hayvan sevgisiyle kıyaslanamaz belki ama o sorumluluğu deneyimlemek isteyenler için kim bilir belki de bir basamak olur. Suyun üzerinde ve uçmaktan farksız, sessiz, elektrikli, şık bir tasarımı var. Hidrofoil teknolojisiyle dalgaların üzerinde uçuyor. Bu son model su aracı özgürlüğün sınırlarını zorluyor. Ayna ayna söyle bana sağlığım ne durumda? Şaka değil, bu son teknoloji ürünü bir sağlık aynası. Kilo, kalp verileri ve metabolik göstergeleri çeşitli sensörler ve yapay zeka analizleriyle bir araya getiriyor. Bir tıbbi teşhis koymuyor fakat örneğin akıllı saatinizden gelen verileri tek bir ekranda topluyor. Satışa ne zaman çıkacağı da henüz belli değil. Evlerde olduğunu ama bir düşünsenize, bilim kurgu filmlerinden farksız. Her şeyin başı sağlık, evet. O da biraz pozitif olmaktan geçiyor. Ziyadesiyle pozitif enerji saçan bir video var sırada. Bu küçük hanım sevdiği şarkı çalınca dans etmeden duramadı. Onu o halini görünce de bir otobüs şoförü tabii müziğin sesini açtı. Mutfağınızda bir şef düşünün, robot şef. Ama öyle insansız robot canlanmasın gözünüzde. Ocaktan, tezgahtan oluşan neredeyse mutfağın ta kendisi gibi bir şef. Otonom pişirme sistemi sayesinde sipariş alıyor, malzemeleri ayarlıyor, pişiriyor, soğutuyor. Bu gidişle el lezzeti tarih olacak ama neyse.

7 dakikalık bu video tamamen yapay zeka ile hazırlanmış. Sosyal medyada viral oldu. Çünkü öyle göndermeler yapıyor ki bir mouse'la koca dünyayı yönettiğinizi hayal ettiriyor. Dijital çağ ve yapay zeka ile birlikte gerçekliklerin nasıl değiştiğini, tek dokunuşla neler yapılabildiğini gözler önüne seriyor.

Çin'de öyle bir yangın sistemi tanıtıldı ki, bakın, kamyon üstü drone sistemi bile var. Bu mobil sistem sayesinde her drone yangın söndürücü bombalar, su tankları ve hortum taşıyabiliyor. Dronlar havadan müdahale ederken ekipler de karadan müdahale ediyor.

Eski NASA mühendisi Mark Rober bir robot kaleci geliştirdi. O kalecinin karşısına da Cristiano Ronaldo geçti. Defalarca şut çekti. Robot kaleci hepsini çıkardı. Çünkü 22 tane ultra hızlı kamerası var ve topun nereye gittiğini, ne kadar hızlı olduğunu anında tespit edebiliyor. Ama karşısındaki de Ronaldo defalarca şut çekti belki ama sonunda topu iğne deliğinden geçirmeyi başardı, golünü attı.

Kayak keyfini bambaşka bir seviyeye çıkaran bir cihaz var şimdi sırada. Gaz yok, pedal yok. Yokuş artı denge eşittir aksiyon diyebiliriz. Peki nasıl bu kadar hızlı gidiyor? Sadece sağa sola yatırarak yön verilen bu alette hızı tamamen denge belirliyor. Pistlerin heyecanına sizi işte böyle ortak ediyor.

0: Hadi biraz da gülümseyelim. Bu sevimli bebek yemek yerken kaşığın azizliğine uğradı. Ama pes etmedi. Sonunda da başardı. Demek ki neymiş? Öyle hemen vazgeçmek yokmuş.
1: Picture, show me how you smile. You look like that for your school pictures?
0: Gülümsemeye devam ediyoruz. Bakın bu ufaklıklarda okul fotoğrafı için prova yapıyorlar ama iş poz vermeye gelince işler iyice değişiyor. Ortaya işte yüzlerde tebessüm bırakan bu fotoğraflar çıkıyor.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar.

var. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle bir kez daha sizlerleyiz. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. Taraflar mutabakat zaptındaki maddeleri görüşmek üzere anlaştı. Resmi imzalar 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Orta Doğu'da 100 günü aşkın süredir devam eden savaşta sona gelindi. ABD, İsrail ile İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptında taraflar anlaştı. Anlaşma sağlandı açıklaması sürecin arabulucu aktör ülkesi Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la ABD arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti. Şerif açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. ABD Başkan Yardımcısı Vance imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump da İran'la anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğini açacağını onayladığını belirtti. ABD donanmasına da ablukasının derhal kaldırılması talimatı verdiğini söyledi. ABD Başkanı İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini sözlerine ekledi. Trump, ABD basınla yaptığı açıklamada ise İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. İran tarafındansa anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptı. İsviçre'de gerçekleştirilecek imza töreninde heyet başkanlarının müzakere yürüteceğini ifade etti. Garibabadi, 19 Haziran'a kadar ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların

0: serbest bırakılması taahhüdünün yerine getirileceğini söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözleri yerine getirilmesiyle mümkün olacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında anlaşma yapılmasını değerlendirdi. Erdoğan, varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Anlaşmanın, sulhü sükunun hakim kılınması için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Erdoğan, bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı uyarıda da bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum açıklamasını yaptı. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri için de ABD, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Türkiye olarak uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkıda bulunulacağının altını çizdi. ABD-İran mutabakatı sonrası siyasilerden peş peşe tebrikler geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz açıklamasında bulundu. Bakan Fidan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Fidan, söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, tüm ülkelerin süreç boyunca sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı. Duran, temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır açıklamasında bulundu. ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi kapısı aralandı. Tarafların 19 Haziran'da savaşı sona erdirecek imzaları atmasıyla yeni bir sürece geçilecek. Habertürk canlı yayınına katılan konuklar bölgedeki sıcak gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirdi. İzleyelim.
1: Şimdi anlaşmanın tabii İsviçre'de imzalanması önemli birçok açıdan. Hem tarafsız ülke hem Birleşmiş Milletler'in çok temsilcilikleri var. Müzakerelerin bütün anlaşmazlıkların neredeyse çoğunluğunun konuşulduğu ve çözümlendiği bir yer İsviçre. Burada ilginç olan tabii Pakistan'ın da bu işin içinde olması ve onlar da tabii kendilerine göre bir bu işten pay çıkarmak istiyorlar. Herkes dediğim gibi yakaladığı anda fırsatı onu kullanmaya çalışıyor. Biliyorsunuz aslında en iyisi Türkiye'de yapılmasıydı görüşmelerin ama tabii İran'ın da tercihiyle Pakistan bu işe girdi. İskender Bey de söyledi zaten yani birinci turdan sonra tekrar görüşmelerin Pakistan'da iptal edilmesi büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı ama o arada arkada yine görüşmeler devam ediyordu ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle de eğer İsviçre'de yüzde imzalanacaksa tabii bu önemli ama elektronik imza olduğu için İran'ın ve ABD'nin siyasi liderlerinin bir araya gelmeden anlaşmanın kabul edileceği bir durum söz konusu olacak. Genelde uluslararası diplomasideki teamül işte devlet başkanlarının arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilip imza attırmalarıdır. Bizim Türkiye'nin işte Somali ile Etiyopya arasındaki bu anlaşmazlığı çözdüğünde yaptığı gibi iki tarafı bir araya getirdi Cumhurbaşkanı ve onlarla birlikte imzaladı. Ama burada ne İran'ın ne de ABD'nin liderlerinin bir şekilde yüzle gelip imza atmaları söz konusu değil ama elektronik imza ve diğer vekiller tarafından yani temsilcileri tarafından imzalanır. Onda bir sorun yok ama ABD'nin ve yani Pezeşkian'ın veya ve Cumhurbaşkanı Trump'ın bir araya gelip bu anlaşmayı imzalamaları en azından söz konusu değil diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben taraflar arasında kalıcı bir barışın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çok çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu mutabakat zaptının da yani kendi içerisinde bazı problemler barındırdığını ve zaman zaman istismara açık, kırılgan bir takım hususlar barındırdığını düşünüyorum. Bir tanesi İsrail, siz ifade ettiniz. Yani İsrail'in sınırlandırılması. gerek Lübnan cephesinde gerek başka cephelerde ateşkesi ya da mutabakat zaptına aykırı hareketlerinin engellenmesi çok ciddi bir sorun. Daha bugün anlaşma imzalanacak diye haber yapıldı. Bugün Beyrut'u bombaladı İsrail. Fakat başka hususlar da var. Mesela Hürmüz'ün statüsü. İran Hürmüz'ü tıpkı Montrö'de olduğu gibi, yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarında Türkiye'nin işlettiği gibi, yönettiği gibi yönetmek istiyor. Umman'la birlikte bir geçiş ücreti almak ve boğazdaki seyir sefer trafiğini, güvenliğini kendisi sağlamak istiyor. Fakat Amerikalılar başka şeyler düşünüyorlar. Hakeza nükleer yakıtın ya da zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ne olacak? Dolayısıyla hani birçok madde var. Fakat şunu ifade etmemiz lazım. Şimdi hatırlarsanız 28 Şubat'ta bu savaş başlamadan önce Amerikalıların 3 temel talebi vardı. Bunlardan bir tanesi balistik füze kapasitesinin işte 300 kilometreye sınırlandırılması, İran'ın milis kuvvetlere verdiği desteğin tamamen bitirilmesi ve nükleer zenginleştirilmenin durdurulup işte o tozun, yakıtın Amerikalılara teslim edilmesi. Bugün geldiğimiz aşamada konuştuğumuz tek şey Hürmüz Boğazı. Yani Trump ne nükleeri çok önemsiyor, ikinci plana atmış durumda, ne balistik füzenin zaten adı yoktur. Benzer şekilde bilis kuvvetlere verilen desteğin de adı yoktur mutabakat zaptında. Dolayısıyla bu biraz piyasaları rahatlatmak. G7 zirvesi de var önümüzdeki günlerde biliyorsunuz. İçeride bir seçim süreci var. Amerikan siyasetinde bir sıkışmışlık söz konusu. İran da kendi içerisinde ciddi anlamda sıkıştı. Zaten ekonomik sorunları vardı. Yani bana sorarsanız bu anlaşma nedir, mutabakat zaptı nedir diye sorsanız, İran ile ABD arasındaki çatışmaya bir aradır, bir fasıladır. Bazı ihtilaflı noktaların, uzlaşılmasının çok zor olduğu noktaların ertelenmesi demektir. Ve Cuma'ya da çok var hatırlarsanız. Yani biliyorsunuz Trump bugüne kadar 40 defa söylemiş. Anlaştık, anlaşmak üzereyiz. Hemen hemen anlaştık. Bu hafta imzalayacağız. Önümüzdeki günlerde çekileceğiz İran'da diye 40 kez söylemiş. Bugün mesela Trump anlaştık dediğinde biz ne yapıyoruz? Taslime bakıyoruz. Yani İran'ın işte Dışişleri Bakanlığı'na bakıyoruz ne açıklayacak. Veya BKİ'yi dinliyoruz, askeri sözcüğü ne diyecek diye. Dolayısıyla Cuma gününe biraz daha vakit var. Ve ilginç tarafı mutabakat zaptının genel çerçevesini biliyoruz. İçini bilmiyoruz. Hatırlarsanız bundan birkaç gün önce İran tarafı 300 milyarlık bir yeniden inşa fonunun serbest bırakılacağını, yani bir savaş tazminatı olarak deklare etti. Trump buna çok öfkelendi. Yok öyle bir şey dedi. Benzer şekilde yaptırımların tamamen kaldırılacağını ifade etti. Ne dedi Trump? İşte Obama uçaklara para doldurup İran'a gönderdi. Biz öyle yapmayacağız. Hiçbir zaman para el değiştirmeyecek falan gibi açıklamaları yaptı. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda Türkiye'nin de ciddi katkıları var. Çok mücadele edildi bir kalıcı bir ateşkese ulaşılması için. Şu an biraz yaklaşılmış durumda. Yani bir ateşkese, kalıcı bir ateşkese yaklaşmış durumdayız. Ama ben bir anlaşmayı ve kalıcı bir barışı henüz gördüğümü söyleyemem.
3: Evet, yani aslında önümüzde 4 gün var. Bu 4 günde zorunlu olarak bir temkinlilik bize vaaz ediyor gibi. Çünkü İsrail'in bu süreçte duracak mı, durmayacağı sorusu önemli bir mesele. Daha önce de ateşkes noktasında bir ilerleme vardı fakat İsrail durmadı. En son yine Trump iki tarafa da durmasını söylüyorum dedi. Fakat yine İsrail'in Lübnan'a Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının devam ettiğini gözlemledik. Tabii burada bence kritik olan nokta ise Trump'ın anlaşma yapmaya ilişkin yaklaşımında kilitleniyor. O da şu, savaş yapmanın maliyetiyle barış yapmanın kendisine getireceği karı hesaplayan Trump, barış yapmanın Amerika Birleşik Devletleri için inanılmaz bir fayda sağlayacağını düşündüğü için son 2 aydır bence Trump'ın açıklamalarına dikkat ettiğimizde ve dökümünü yaptığımızda İran ile anlaşma yapmaya ısrarlı ve kararlı olduğunu gözlemledik. Bu bence önemli. Yani Trump bu noktada İran'la bir anlaşma yapmanın önemine inanmış. Bu açıdan İsrail'in konjektürel askeri saldırılarının ABD'nin stratejik hedefleriyle uyumlaşmadığını düşünüyordu Trump. Zaten Netanyahu'ya yönelik ettiği bu epey şeyli sözlerde de, küfürlü sözlerde de altını çizdiği aslında bir nokta var. İsrail diyor ki siz diyor bir tane Hizbullah komutanını öldürmek için 30-40 kişi sivili öldürüyorsunuz.

Bu artık kaldırabileceğimiz bir maliyet değil. Bunu bir an evvel sonlandırmanız gerekiyor ve bunu artık daha farklı aktörlere devretmemiz gerekiyor diye bir açıklama getirdi. Bir önceki yapmış olduğu turutlarda da Suriye noktasında bir bu süreçte Hizbullah'ı bastırma noktasında bir girişim olacağı da vurgulanmıştı. Tabii Trump bu noktada artık daha bölgesel gerçekleştirmek

0: tehlike veya tehdit oluşturacak bir gücü kalmadı. Zaten sürekli söylediği bir şey var. İşte kara, deniz ve hava kuvvetlerini yok ettim. Ve nükleer silah edinecek teknolojik altyapıyı da ortadan kaldırdım. Şimdi yapmamız gereken işte zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak, nükleer silah edinimini engelleyici gözetim mekanizmaları kullanmak ve vekil kuvvetler noktasında da İran'la belli bir şekilde bir anlayışa varmak olarak özetleyebileceğimiz üç temel parametreyi de tekrarlamaya başladı.
1: Hem Pakistan tarafının hem İran tarafının aslında Trump ve Netanyahu'nun son görüşmesindeki o hararetli görüşmesinden de anladığımız Lübnan meselesi aslında anlaşmanın parçalarından birisi. Fakat bunu kabul etmeyen bir İsrail tarafı var biliyorsunuz. Hem Katz'ın açıklamaları hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları şu anda aslında çok da tedirgin olduklarını, bununla mutlu olmadıklarını gösteriyor. Diğer taraftan Avrupalı ülkelere gelecek olursak biliyorsunuz onlar zaten bir süredir biraz daha bağımsız bir tavır takınmaya çalışıyorlardı ama bir yandan da ateşkesin olmasını istiyorlardı. Şu ana kadar bildiğimiz mesele bu 60 günlük süreç içerisinde bunların bütün teknik detaylarının konuşulacağı. Fakat kilit hususlardan birisinin Lübnan olması hasebiyle özellikle burada İsrail nasıl kontrol edilebilecek bunun hiçbir garantisi yok. Aynı şekilde İran içerisinde de bir grup var, payidari cephesi dediğimiz bildiğiniz üzere. Özellikle İran'da parlamentonun %25'ini, %27'sini kontrol eden ve aşırı marjinal bir grup. Dolayısıyla bunlar şu anda Müşteba Hamaney'in onayladığı bir anlaşmayı dahi beğenmediklerini dile getirip içeride huzursuzluk çıkarıyorlar. Dolayısıyla İran'ın içerisindeki bu marjinal klik ve İsrail'deki eli kanlı soykırımcı şu anda iktidar unsurları bu anlaşmayla alakalı ciddi anlamda sorumlular. Fakat bunun dışında İran'da özellikle Müşteba Hamaney, Pezeşkiyan ve bürokratik teknokratik akıl Amerika ile bir anlaşmaya varmış durumda. Özellikle kendi kamuoylarında da bunu ciddi anlamda bir başarı olarak sunmaya başladılar. Diğer taraftan J.D. Vance Amerika ise nükleerin kesinlikle bir daha söz konusu olmayacağını söylüyor. Ama iş gördüğümüz kadarıyla Lübnan meselesinden kırılacak. Şu anda anlaşmanın içerisinde olduğunu biliyoruz. Anlaşmanın temel maddelerinden birisi olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupalıların da burada bir istikrar aradığını, istediğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer bu anlaşma Allah korusun ama bozulacak ya da sabote edilecek olursa Lübnan üzerinden edilme ihtimali çok yüksek bir anlaşma ve bunun muhtemel failleri de size bahsettiğim bu iki klik olacak gibi duruyor.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak? Bakalım.
3: ABD-İran müzakerelerinde gelinen aşama, NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Uzun süredir devam eden İran-ABD ateşkes görüşmeleri Türkiye'nin yakın takibinde. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları tüm boyutuyla ele alınacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek. Toplantının bir diğer ana gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i destekleyen partilerin salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi. Daha önce belirlenen maksimum ziyaretçi sayılarını paylaştı.
3: Ziyaretçi sayısındaki kapasite sınırlaması hatırlatıldı. Fiziki koşul vurgusu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderildi. Geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i destekleyen partilerin salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili

0: yetkili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi. Maksimum ziyaretçi sayılarının daha önce alınan karar gereğince parti grup toplantılarının yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek amacıyla belirlendiğini ifade etti. Yazıda grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alındığı kaydedildi.
1: Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı Senato salonu zemin katı 817 kişi, Senato salonu balkon katı 390 kişi, büyük grup toplantı salonu 630 kişi, küçük grup toplantı salonu 352 kişi. Grup toplantı salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır.
0: Yazıda toplantılarda alınan karar gereğince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip grup toplantısı giriş kartı ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır hatırlatması da yapıldı.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iyilik için adalet Türk hukuk çalıştayında konuştu. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir dedi. Dervişoğlu kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti.
3: Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir. Bu ilke demokrasinin asgari koşuludur.
0: Son dönemdeki yargı kararlarını eleştirdi, sandık güvenliğine dair mesajlar verdi.
3: Mahkemelerin siyasi rekabeti belirlediği, siyasi partilerin yargı kanalıyla tasfiye edildiği ya da seçim sonuçlarının hukuki manipülasyona açık olduğu bir sistemde sandığa olan güven ortadan kalkar. Ve sandığa güven kalmadığında demokrasiye de olan güven doğal olarak aşınır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu önümüzdeki günlerde partisinin kamuoyuyla paylaşacağı hukuk vizyon belgesinin belirlenmesi için düzenlenen İyilik İçin Adalet Türk Hukuk Çalıştayı'nda konuştu.
3: Tutukluluk sürelerinin makul olmayan uzunluğu ve masumiyet karinesinin fiilen zedelenmesi. Masumiyet karinesi modern hukukun temel taşlarından biridir. Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur. Bu soyut bir ilke değil, somut bir güvencedir.
0: Dervişoğlu kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti.
3: Yürütmenin yasamaya karşı gerçek anlamda sorumlu olması, Cumhurbaşkanlığının tarafsız ve partisiz bir kurum olması, meclisin onay makamı değil, gerçek anlamda yasa yapan ve denetleyen bir kurum olması. Bu üç unsur bir arada olmadığında sistemin adı ne olursa olsun hukuk devleti zarar görür.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının geçtiğine yönelik Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in açıklamalarına tepki gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur dedi.
0: Siyasi utanç değerlendirmesi yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının geçtiğine yönelik Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
0: Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi.
1: Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz.
0: Çelik, Avrupa Parlamentosu'nu Gazze politikası üzerinden de eleştirdi.
1: Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul, Emniyet Teşkilatı'na ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Salı ve çarşamba günü ise liderler grup toplantılarında konuşacak.
0: Emniyet Teşkilatı ile ilgili düzenleme, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak genel kurul, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, 2. sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek. Telifle basın yayın ilkelerine uymayan internet siteleri, gazete ve dergilere bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimleri için ön seçim geçici komisyonunu oluşturacak. Yapılacak seçimde Sayıştay Başkanlığı için iki aday belirlenecek. Yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: NATO zirvesine gelecek liderlerin de kullanacağı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Çalışmalar kapsamında pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. 44 uçak eş zamanlı olarak park yapabilecek.
0: ANK koduyla ulusal ve uluslararası operasyonlara hizmet verecek. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılacak.
4: Haydi hayırlı olsun. Bismillah.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park edilebilecek. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metre kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
2: TOKİ'nin yeni konut projesinde satışlar bugün başlıyor. 64 ilde 20 bin konut için başvurular e-devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınacak. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar konut almak için başvuru yapabilecek.
0: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıkacak. TOKİ'nin yeni projesinde satışlar yeni haftada başlayacak. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar konut almak için başvurabilecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla açık satış yöntemiyle başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak.

0: kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre yeni dönemde okullar 14 Eylül'de açılacak, 25 Haziran'da kapanacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak. Kasım ve Mart aylarında ara tatili uygulanacak.
0: Ders zili 14 Eylül'de çalacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027'de sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Buna göre okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Ara tatil 16-20 Kasım arasında yapılacak. İlk dönem 22 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat pazartesi günü çalacak. 8-12 Mart tarihleri arasında ara tatil yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi 25 Haziran'da sona erecek. Takvime göre yeni eğitim dönemi okul öncesi eğitim ve birinci sınıflarla başlayacak. Minik öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları da 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
1: Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi imza ve yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şirkete denetim kayyumu atanmış, 32 kişi için gözaltı kararı verilmiştir. Operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Muğla'da bir kadın eski kocası iş yerine gelince KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istedi. Eski koca olay yerine giden polis ve boşandığı eşini vurdu. Polis memuru Tayfun Baş şehit düştü.
0: KADES ihbarına gitti, silahlı saldırının hedefi oldu. İki çocuk babası polis memuru saldırıda şehit düştü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Assubay Gökhan Ye, boşandığı eşi Hande S'nin iş yerine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Genç kadın KADES uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekibi hızla olay yerine gitti. Polisi karşısında gören Assubay Gökhan Ye silahına sarıldı. Peş peşe tetiğe bastı. Polis memuru Tayfun Baş ile Hande S saldırıda ağır yaralandı. Gökhan Ye daha sonra silahını başına dayayıp tetiğe bastı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası polis memuru Tayfun Baş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Hande S ile saldırgan Gökhan Ye'nin tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polisin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
1: Hakkari'den ve Antalya'dan peş peşe yürek yakan iki haber geldi. Hakkari'de eşiyle arasında sorunlar olan bir uzman çavuş dehşet saçtı. Kayınpederinin evini bastı, eşini ve üç yakınını öldürdü. Antalya'da da bir öğretmen tartıştığı eşini ve kayınpederini katletti.
0: İki kent, iki silahlı koca, yetip giden altıcan, uzman çavuş ve öğretmen olan iki koca ailelerine kurşun yağdırdı. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, eşi Adilşah Gezer evi terk edince peşinden Hakkari'ye gitti. Genç kadın babasının evinde kalıyordu. Musa Gezer sabah erken saatte kayınpederinin evine gitti. Evden çok geçmeden silah sesleri yükseldi. Musa Gezer silahıyla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını vurdu. Ardından kendi canına kıymaya çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adilşah Gezer, Gökhan Demir, Habiba Demir ve Keve Demir'in öldüğü belirlendi.

0: Ağır yaralı olan Musa Gezer hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü.
1: Erdal var ya. Erdal.
0: Benzer bir haber Antalya'dan da geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bey, öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bey ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın nedeni Aslıhan öğretmenin tayin istemesiydi. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan öğretmenin babası Cafer Öztürk de dahil oldu.
2: 3-4 el silah atıldı, herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
0: Orhan Bey evde bulunan pompalı tüfekle 3 çocuğunun annesi olan eşine ve kayınpederine ateş etti. Silah sesini duyan komşular ihbarda bulundu. Eve giden polis Aslıhan öğretmen ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Orhan Bey gözaltına alındı.
3: Rize'den de acı bir haber var sırada. Fırtına deresinde boğulan gencin cansız bedenini sudan çıkartmak için çalışan AFAD görevlileri bot devrilince akıntıya kapıldı. 5 AFAD görevlisinden biri hayatını kaybetti.
4: Aha.
5: Evet.
0: Deredeki cansız bedene ulaşmaya çalışırlarken kendileri de suya düştü. Akıntıya kapılan 5 AFAD personelinden biri hayata veda etti. Rize Çamlıhemşin'de yaşayan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu fırtına deresinde kayboldu. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Aramaların ikinci gününde Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 5 AFAD personeli sürüklenmeye başladı. Olayı fark eden diğer AFAD görevlileri hemen harekete geçti. 4 personel kısa sürede kurtarıldı. 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan'dansa ne yazık ki acı haber geldi. AFAD görevlisi Ömer Faruk Özkan evliydi ve 10 aylık bir bebeği vardı. Cenazesi Rize'de yapılan törenin ardından memleketi Bolu'ya uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonu tabelaya çarptı. Devrilen tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kaza Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumru Köy çıkışında yaşandı. Bir hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle kamyonun dorsesi yola savruldu. Yön tabelası ise kırılarak parçalara ayrıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Anadolu yakası istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Çalışmalarsa sürüyor. İstanbul'da Marmaray'da iki yolcu arasında kavga çıktı. Araya girenler de hedef oldu.
0: Vagonda başladı, istasyonda devam etti. Araya giren güvenlik görevlisiyle istasyondaki temizlik personeli de saldırıdan nasibini aldı. İstanbul Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'da iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yolcular birbirlerine yumruk atıp saldırdı. Bazı yolcular araya girdi. İstasyondaki güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti. Taraflardan biri vagonda kalırken diğer yolcu ve arkadaşları dışarı çıkarıldı. O sırada saldırganın arkadaşı güvenlik görevlisine yumruk attı. İstasyonda bulunan temizlik personeli de saldırıdan nasibini aldı. Görevlilere saldıran iki kişi güçlükle kontrol altına alınarak polise teslim edildi.
3: Somali Cumhurbaşkanı Mahmut ülkesinin güvenlik politikaları ve hidrokarbon aramaları konusunda gazetecilere konuştu. Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin Türkiye'den başka kimimiz var ki bizi başka kim destekliyor ifadesini kullandı.
0: Türkiye'den başka kimimiz var ki dedi, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verildiğine dikkat çekti. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları ve hidrokarbon araştırmaları başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirdi. Ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verildiğini hatırlattı.
6: Risk alan, elini taşın altına koyan Türkler oldu. Herkes dışarıdan bakıp Somali'ye gidiyor.

0: Dilmez, orası çok tehlikeli diyordu. İşte tam da böyle bir zamanda Billy öne çıkıp, kardeşim ben bu riski seninle beraber omuzluyorum diyorsa, biz onu baş tacı ederiz. Türkiye'den başka kimimiz var ki? Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz.
1: Somali'nin 12 hidrokarbon bloğunu yatırımcılar açtığına dikkat çeken Mahmut, bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu batılı ülkelere verdik dedi. Uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek istediklerini vurgulayarak, bizler dünyanın bize gelmesini istiyoruz ifadesini kullandı. ABD ile ilişkilerin iyi seviyede olduğunu da söyleyen Mahmut, İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor dedi. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil ifadesini kullandı. Devlet güçlendikçe birçok meselenin doğal olarak çözüleceğini belirterek terör örgütü Eşebaba karşı mücadelenin sürdüğünü de ifade etti.
2: ABD Başkanı Trump'ın ardından Japonya'nın da Grönland'daki nadir toprak elementlerine dikkat kesildiği öne sürüldü. Ülkeden bir heyetin bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için Grönland'a gidebileceği iddia edildi.
1: ABD'nin ardından bu kez Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Nadir toprak elementi potansiyelini değerlendirmek üzere adaya heyet gönderileceği belirtildi. Nikkei Haber Ajansı, Japonya'nın bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için Grönland'a heyet göndermeye hazırlandığını yazdı. Ziyarete Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ticaret şirketlerinin katılacağı belirtildi. Danimarka Krallığı'na bağlı özel bir bölge olan Grönland, ilk olarak ABD Başkanı Trump'ın radarına girmiş, Trump ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyaç duyduğunu öne sürmüştü. İnşa etmekte olduğumuz altın kubbe için bu hayati önem taşıyor diyen Trump, NATO bunu elde etmemiz konusunda öncülük etmelidir ifadesini kullanmıştı. Trump'ın tutumu Avrupa'daki NATO müttefikleri arasında alarm zillerinin çalmasına yol açmış, o günden bu yana görüşmeler diplomatik kanala taşınmıştı. Grönland, stratejik konumu ve potansiyel olarak zengin nadir toprak rezervleri nedeniyle mercek altına alınıyor.
2: Yaz geldi, hava sıcaklığı da arttı. Güneş altında çalışanlar büyük risk altında. Gölgede bunalanlar da halsiz. Peki yaz sıcağında enerjik hissetmek mümkün mü? Uzmanından önerilerini dinleyelim.
3: Yaz sıcağının kavurduğu büyük şehirlerde sıcak hava bunaltıyor.
4: Daha yorgun açıkçası. O yüzden bu sıcaklarla insanın hiçbir şey havası gelmiyor.
3: Sıcak yüzünden yorgunluk belirtileri de baş gösterdi.
4: Bunaldım. Çok. Yani 32-33 vardır bence. Ben zaten çok hiç sevmiyorum sıcağı. O yüzden bunsuz asla gezemiyorum. Böyleyim bütün gün. Yani zinde hissetmiyorum. Ben sıcaklarda tansiyonum falan düşüyor.
3: Halsizlik, yorgunluk aslında beden sağlığının sıcak havaya alışmaya çalışmasının bir işareti. Peki ne yapmalı?
5: Pakete girmiş ürünlerden uzak duralım. Yağlı gıdalardan uzak duralım, kızartmadan uzak duralım. Sağlıklı yaşam için bunlardan uzak durmamız, en aza indirmemiz çok kıymetli. Sebze, meyve ve kaliteli protein. Kaliteli proteinin içinde işte mercimekten tutun da nohuta, barbunyaya, bezelyeye kadar olan bitkisel protein ürünlerinin yanında et, tavuk, balık da var.
6: Havalar ısındı, gölgeyi aradığımız günler çoğaldı. Ancak havanın ısınmasıyla birlikte halsizlik belirtileri de baş gösterdi. Uzmanlara göre halsizliğin çözümü spor yapmakta.
5: Bugünlerde kendimizi yorgun kalkmış, uyusak bile böyle halsiz hissederek uyanıyoruz. Bu da bizi spor, egzersizden uzaklaştırıyor. Özellikle bugünlerde hareket, spor, egzersizi daha da önemsiyoruz. Halsizliğin çözümü hareket.
3: Su içmekse olmazsa olmazlardan.
5: Susamayı beklemeden, susuz kaldığımızı hissetmeden su içmeliyiz. Ve bunu da yudum yudum yapmalıyız.
3: Uzmanlara göre sıcaktan kaçışın yolu klima olmamalı.
7: Odalarda pervane, klima çok sağlıklı değil. Gördüğünüz gibi sesim gitti çünkü iki gece klimayla uyumuştum. Ama pervane kullanıyoruz. Onun dışında daha hafif yiyecekler, şişli yiyecekleri tercih ediyoruz. Böyle yağdan uzak duruyoruz.
3: Yazın tam mesai yapan klimaların derecesi de kritik uyarılar arasında.

0: Sağlıklı uyku için olmazsa olmaz 19 ile 22 derece arasında olmalı. Oda ısısının, klimayı da öyle bir ayarlamalı, öyle bir kullanmalıyız ki direkt yüzümüze vurmamalı. Yattığımız odada hemen yatağın karşısında olmamalı. Mutlaka bir başka odadan kurulu klimanın soğukluğu buraya gelmeli.
1: Dünya Kupası'nın oynandığı bölgedeki sıcaklık iklim değişikliğiyle artıyor. İklim analizleri karşılaşmalar sırasında termometrelerin 28 derece eşiğini aşabileceğini, bunun da futbolcuların performansını etkileyebileceğini belirtiyor.
2: İklim değişikliği Dünya Kupası'nı da etkiledi. Sporcuların performansını olumsuz etkileyebilecek aşırı sıcaklıkların yaşanabileceği belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli futbol takımının da aralarında bulunduğu 48 takım, ABD, Kanada ve Meksika'nın 16 kentinde 104 maçta karşı karşıya gelecek. İklim araştırma kuruluşu Climate Central, karşılaşmalarda sıcaklığın 28 derece eşiğini aşma olasılığını ve bu olasılıkta iklim değişikliği faktörünün payını hesapladı. Karşılaşmaların 49'unda performansı olumsuz etkileyebilecek aşırı sıcaklık yaşama olasılığı en az %50 olarak belirlendi. İklim değişikliği etkisinin en çok görüleceği mücadelenin 26 Haziran'da Meksika'da oynanacak Uruguay-İspanya karşılaşması olduğu belirlendi. Bu maçta 28 derece eşiğinin aşılma olasılığının %70 olduğu hesaplandı. Türkiye ve ABD arasında 25 Haziran'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak mücadelede sıcaklık eşiğinin aşılma olasılığı ise %49'a ulaştı. ABD, Kanada ve Meksika'da yaşanan yoğun yaz sıcağı nedeniyle oyunculara her devrenin 22. dakikasında sıvı alabilmeleri için 3 dakikalık bir mola veriliyor. Ancak bu molanın futbolcular için değil, reklam yayınlamak için olduğunu söyleyenler de var. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da futbol rehin alınmış durumda diyerek karara tepki gösterenler arasında. Sıcaklıkların oyun tarzı ve maç sonuçları üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
1: Tam 24 yıllık hasret sona erdi. Türkiye Dünya Kupası sahnesine yeniden çıktı. Milliler ilk maçta Avustralya karşısında istediği sonucu alamadı. Ancak skor ne olursa olsun heyecan da coşku da tüm ülkeyi sardı. Yurdun dört bir yanında milyonlar tek yürek oldu. İstanbul'da bu heyecanın en güçlü yaşandığı noktalardan biri Kalamış Parkı'ydı.
3: Milletimizin böyle milli maçlarda sabahın erken saatlerinde bulunması çok heyecan verici.
4: Sabahladık açıkçası hiç uyumadan. Direkt buraya geldik. Vallahi heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle bir kalabalık açıkçası beklemiyorduk.
5: Vallahi 4.30 gibi kalktık. İşte 5.30 gibi buralardaydık. En son geleli 24 sene olmuş. Daha ilkokula gidiyorduk o zaman.
6: Çok heyecanlıyız. Herkes gibi biz de. Ben Meksika'dan geliyorum.
7: Kalplerde heyecan, sahada coşku vardı. Nefesler tutuldu. Türkiye milli maç için tek yürek oldu.
8: Hatay'dan geldim. Gece boyu buradaydık. Ortam çok güzeldi. Akşam çok kalabalık değildi. Sabaha doğru adım atacak yer kalmadı.
9: Ben Antalya'dayım. Antalya'dan geldim.
10: Amerika! Geliyoruz Amerika!
7: Türkiye Dünya Kupası'nda ilk rakibi Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milyonlar maçı ülkenin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izledi.
6: Dünya Kupası heyecanının yaşandığı noktalardan bir tanesi de Kalamış Parkı oldu. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren parka gelen binlerce kişi milli maç heyecanını işte böyle takip etti.
10: Kırmızı! Kırmızı! En büyük!
11: Türkiye!
10: Şampiyon!
11: Türkiye! 2002'deki ruh gibi, çünkü 2002'de de bütün maçlarda sabahlamıştık, uyumamıştık. Biz buralara kolay gelmedik. Sonuçta 24 yıl aradan sonra lisedeydim en son. Şimdi sakalım beyazdı, saçım beyazladı.
7: Türkiye en son Dünya Kupası'nda mücadele ettiğinde tarihler 2002'yi gösteriyordu.
6: Kaç yaşındasın?
8: 25 yaşındayım.
6: 2002 Dünya Kupası desem?
8: Sürekli tekrarlarını izleye büyüdük. Şimdi umarım canlı bir şekilde izlediğimiz Dünya Kupası'nda da aynı şekilde destan yazarız.
7: Türkiye kupaya 2-0 mağlup başlasa da grup maçları devam ediyor. 20 Haziran saat 6'da milliler bu kez Paraguay ile mücadele edecek.
4: Bu birlik, beraberlik, bunu hissetmek bile çok kıymetli. Sonuç her ne olursa olsun, iyi ki varlar, iyi ki bu kalabalığı buraya topladılar. Ne olursa başımızın üstünde yerleri var.
10: Canımız!
12: Türkiye!
10: Kanımız!
12: Türkiye!
10: Her şeyimiz!
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Körfez'den 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi. Deniz çayırları, deniz yıldızları ve deniz patlıcanlarının yeniden canlandığını gördük dedi.
2: Bu kez dalış kıyafetlerini giydi, deniz altındaki durumu gözlemledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Dalış sonrası açıklamalarda bulunan kurum, İzmit Körfezi'ndeki temizlikte 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi.
13: Büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. İki etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
2: Kurum benzer bir temizliğin Fethiye Körfezi'nde de yapılacağını duyurdu.
13: Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'de son 30 yılda tarım alanlarının yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara gerilediğini ifade eden Bayraktar, hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.
2: İklim krizine vurgu yaptı. Tarım alanlarının azaldığına dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayi yatırımları tarımsal verimliliğin düşük olduğu yerlerde yapılmalı önerisinde bulundu.
14: Ülkemizde son 30 yılda tarım alanları yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara geriledi. İklim krizi ve küresel ısınmanın yıkıcı etkileri son yıllarda Türkiye topraklarında da derinden hissediliyor. Madalyonun diğer yüzünde ise iklim krizi ve aşırı yeraltı suyu tüketimi yer alıyor. Bu iki etken özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi adım adım yüksek bir çölleşme riskine mahkum ediyor.
2: Bayraktar, Toprak Bayramı'na ilişkin mesajında hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması gerektiğini de söyledi.
14: Tarımsal işletme yapısını bozarak arazilerin parçalanmasına yol açan hobi bahçesi faaliyetlerine yönelik idari denetimlerin artırılması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması elzemdir. Konut, sanayi, turizm, madencilik ve altyapı yatırımlarının planlama süreçlerinde öncelik tarımsal verimliliği düşük alanlara verilmelidir. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazileri, meyve bahçeleri ve zeytinlikler gelecek nesiller adına titizlikle korunmalıdır.
1: Yaz geldi, pazar tezgahları birbirinden lezzetli meyve ve sebzelerle renklendi. Halde bir ayda 207 bini aşkın ürün satışa sunuldu. Peki İstanbullular en çok ne tüketti? Tezgahın zam şampiyonu hangi ürün oldu? İzleyelim.
15: Hangi meyveyi en çok seviyorsun?
16: Karpuz.
15: Ne zaman yiyoruz karpuzu? haftanın 3-4 günü. En güzel şu an yenilebilecek karpuz peynir diye akşam yemeğinde bile bunu yiyoruz.
7: İstanbullular Mayıs ayında en çok ne tüketti? Hangi meyve ve sebzeyi ne kadar aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verileri açıkladı.
16: Bayrampaşa ve Ataşehir meyve ve sebze halinde geçen ay 207.145 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Meyve olarak en çok 10.035 tonla

0: karpuz tüketildi. Kilogram fiyatı 44 liraydı. Haziran ayı itibariyle 40 liraya çekildi.
1: İlk geldiği zaman 80 liradan sattı. 80 lira şu anda yarı yarıya düştü. Isındıkça daha da düşer.
2: Karpuz ve salatalık, bir de havuç. Onlar bizim evde olmazsa olmaz.
3: Karpuzdan sonra en çok muz, çilek, kayısı, erik, elma, limon, portakal, kiraz ve nektarin tüketildi.
4: Meyveyi aldığım zaman 2 saat sonra bu çocuk bitiriyor Allah'ın izniyle. Hiç bırakmıyor yani.
2: Maşallah.
0: Mayıs ayında en çok tüketilen sebze 31.356 tonla domates oldu. Geçen ay 104 lira kilogram fiyatıyla satışa sunuldu. Haziran itibariyle ise 40 liradan tezgahta.
5: İhracat bitince mallar bol gelmeye başladı.
0: Domates.
5: Tabii.
0: Nereden geliyor domates?
5: Antalya şu an.
0: Yoğun mu, bol mu ürün?
5: Bol. Bu sene maşallah bereket var.
3: Domatesten sonra en çok tüketilen sebzeler salatalık, patates, biber, kuru soğan, patlıcan, havuç, kabak, fasulye ve semizotu oldu.
0: En çok tükettiğiniz sebze?
2: Ispanak, kereviz, brokoli. Ben yeşillik daha çok seviyorum. Salata, kıvırcık. Kıvırcıksız yapamıyoruz, havuç.
0: İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre pazarın zam şampiyonu Mayıs ayında 310 liralık fiyatıyla kiraz oldu. Havaların ısınmasıyla tezgaha yeni yeni çıkan kirazın fiyatı Haziran'da yarı yarıya düştü. Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında kilogramı 120 lirayla 150 lira arasında değişiyor.
5: Kaliteye göre kiraz pahalı var. 300'e de var, 400'e de.
1: O zaman yeni çıktığı için artı bir de şimdi Ege'nin her tarafında kiraz geliyor. Fazla ihracat da olmadığı için fiyatlar düşüyor.
0: Geçen aya göre bir farklılık hissettiniz mi?
4: Tabii ki yaz geldi, tabii ki farklılık gelecek.
3: Kirazdan sonra pazardaki en pahalı ürünler sırasıyla üzüm, barbunya, kapya biber, ayva, kuru sarımsak, mantar, ananas ve erik oldu.
6: Sağlıklı bir yaşam için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı yapıldı. Bisiklet turunun İstanbul ayağında 3000'in üzerinde kişi pedal çevirdi. Detaylara bakacağız. Bu haberle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
7: Sağlıklı bir yaşam için bisiklete bindiler. Rekor katılımla tarihi yarımadada pedal çevirdiler. 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı bisiklet turları düzenlendi. Bisiklet turunun İstanbul ayağı Sepetçiler Kasrı'ndan başladı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan güzergahından geçen bisiklet tutkunları turu tamamladı.
8: Bağımlılıkla mücadelemizde hep kazanacağız. Beraberce kazanalım, insanımız için kazanalım.
2: İnşallah.
7: Turun amacı sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını vermek.
9: Çok büyük bir katılımın sağlandığı bu tur, bisiklet sporunun yaygınlaşması ve bağımlılıkla mücadelede çok önemli ve anlamlı bir mesajı tüm Türkiye'ye verdi.
10: Şu anda bir halk bisiklet turu rekoru kırıldı İstanbul'da. 3000'in üzerinde şu an katılımcımız var. Hepinize teşekkür ediyorum.
7: Organizasyonun ardından düzenlenen törende 15 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Haber Türk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Pazartesi sabahındayız. Güzel bir güne, hayırlı bir güne uyanıyoruz. Güzel haberlerimiz var size efendim aktaracağız. 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeler elbette bizlerle, sizlerle beraber olacak. Bu arada X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Efendim 107 gündür dile kolay. 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'daki savaş, yakıttan ulaşıma hayatımızın pek çok noktasını etkiledi biliyorsunuz gözler. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında süren müzakerelerdeydi. Ha oldu ha olacak derken Trump'ın açıklamaları vesaire ve bir taraftan da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı. Dediğimiz gibi ayrıntılara bakacağız elbette ki yorumcularımızın da katkısıyla. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek uzlaşı sağlandı diyebiliriz. Taraflar mutabakat zaptındaki maddeleri görüşmek üzere anlaştı. Resmi imzalarsa 19 Haziran tarihinde İsviçre'de atılacak gibi gözüküyor. Efendim Orta Doğu'da 100 günü aşkındır sürüyor savaş. Sona gelindi diyebiliriz. ABD, İsrail ile İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptında taraflar anlaştı. Anlaşma sağlandı açıklaması sürecin ara bulucu aktör ülkesi Pakistan'dan geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti. Şerif açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü, yani bu Cuma İsviçre'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Vance imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu duyurdu. Trump'la İran'la anlaşma sürecinin tamamlandığını aktardı. Sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu Trump. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğine açacağını onayladığını belirtti. Yani bakıldığı zaman saldırılar öncesindeki güne dönülecek Hürmüz Boğazı için ABD donanmasına da ablukasının derhal kaldırılması talimatı verdiğini söyledi Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la yapılan bu anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini de sözlerine ekledi. ABD basınına yaptığı açıklamadaysa Başkan Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde de bulundu. İran tarafındansa anlaşmayı doğrulayan açıklamayı dediğim gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptı. İsviçre'de gerçekleştirilecek imza töreninde heyet başkanlarının müzakere yürüteceğini ifade etti. Garibabadi 19 Haziran'a kadar, yani Cuma gününe kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhüdünün yerine getirileceğini de söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözleri yerine getirilmesiyle mümkün olacağının da özellikle altını çizdi İran tarafı. Evet, görünen o ki gerçekten müzakere süreci başarıyla sonlanmış ama Cuma'ya kadar oldukça fazla gün var malumunuz. Trump'ın yaptığı açıklamalar herhalde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalar daha doğrusu ilk kez İran tarafından yalanlanmadı. Bu da oldukça önemli. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma yapılmasını değerlendirdi. Varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu açıklamayı da sosyal medya hesabından paylaştı. Anlaşmanın sulhu sükunun hakim kılınması için önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de uyarısı var.
imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arabuluculuk gayretleri içinde ABD, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Türkiye olarak uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkıda bulunacağının da altını özellikle çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Evet, oldukça önemli bir güne uyanmış bulunuyoruz. Saatler öncesinden gelen anlaşmanın detaylarını çok da fazla bilemesek de ayrıntıları konuşacağız. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman yeniden bizimle beraber, özellikle bu süreçte değerli görüşlerine çok fazla başvurduk. Hocam günaydın öncelikle.
1: Günaydınlar Murat Bey, teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor, Cuma'ya kadar çok zaman var ama bu süre içinde özellikle gerilimi tırmandıracak söylem ve tahriklerden kaçınılması, olası sabotajlardan dem vuruyor. Aslında direkt bu konudan girmek isterim. Şimdi müzakere, anlaşmalar imzalanıyor vesaire ama özellikle bölgede bir de İsrail gerçeği var. Her an her şeyi, her anlaşmayı tabiri caizse patlatabilir durumda. Siz ne dersiniz? Konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun diyelim tabii.
1: Yani tabii bir kere konu buraya kadar gelebilmiş olmasının mutluluğunun altını çizelim. Yani umarım bunun devamı da
0: gelebilir. Çok affedersiniz. Ama geçtiğimiz hafta son derece hareketli bir haftaydı. İran, İsrail'e, İsrail, İran'a, Amerika, İran'a sürekli misillemelerde bulunmuşlardı.
1: Evet. Yani burada sizin de söylediğiniz gibi İsrail söz konusu olduğunda bölgedeki, yani bu İran Savaşı'nın başlangıcında Trump'ın geri çekilmeye niyet ettiği her seferde biz bir şekilde Netanyahu'nun İsrail'in savaşı devam ettirecek adımlar attığını, başlatacak ve devam ettirecek adımlar attığını gördük. O yüzden bugün de endişe bu. Yani bir anlaşma hali olana kadar, yani Cuma'ya kadar bunu bozabilir ve hatta Cuma'dan sonra, o metin imzalandıktan sonra bile bunu bozacak adımlar atabilir. Yani sonuçta İsrail'in herhangi bir yazılı metne tam riayet ettiğini görmediğimiz için burada da yine böyle bir konu, böyle bir tehdit olasılık var. Bu biraz Amerika ile İsrail arasında bu süreci nasıl yürütecekleriyle ilgili.
0: Evet.
1: Ama yani bu Cuma'ya kadar, yani Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği şey, aslında iki açıdan bakmak lazım. Birincisi, bir şekilde bu sahte bayrak operasyonları vesaire yaparak İran'ın sürecin içerisinde bu anlaşmayı bozan, anlaşmayı istemeyen taraf haline getirme ihtimali. Biz bunu daha önce olasılık olarak gördük. Yani hiçbiri tabii kanıtlanmış değil. Ama böyle şeyler yapabildiği ve yapabileceği konusunda yani genel bir anlayış var. İkinci konu aslında daha büyük olasılık. Lübnan üzerindeki saldırılarına devam etmesi. Yani biliyorsunuz, bu en son hatırlattığımız geçen haftaki İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı tam bu nedenle. Evet. Yani Lübnan'a saldırılara devam ettiği için İsrail vuruldu İran tarafından. Şimdi bütün cephelerde ateşkes hali söz konusuyken, o metin imzalanma sürecine girmişken hala Lübnan'ı vurmaya devam ederse, bu söz konusu ateşkesin, bu anlaşmanın, mutabakat muhtırasının anlamsızlaşması anlamına gelir. Bu da doğal olarak yine sonuçsuz kalan bir süreç olur.
0: Ama en azından tarafların niyeti bir anlamda yeniden işte İran'da masaya oturdu ve herhalde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Trump'ın sözleri İran tarafından yalanlanmadı. Hürmüz Boğazı burada önemli. Şimdi bakıldığı zaman %5 civarında bir düşüş var. Brent petrolde 83-82 dolar civarına geldi. Bu düşüş herhalde sürer, hemen açılması da, değil mi efendim?
1: Hı. Yani şimdi burada bu imza Cuma günü imzalanacak olan, bir aksilik çıkmazsa
0: 30 metin gün içinde de abluka kalkacak deniyor Hürmüz Boğazı'nda.
1: Evet, yani şimdi bu net bir ateşkes, bir barış anlaşması vesaire olmadığı için aynı gün etkilerini görmeyebiliriz ki orada da işte 30
0: psikolojik
1: gün
0: olarak için, belki evet doğru.
1: Yani hem psikolojik, yani Hürmüz için konuşursak psikolojik kısmı var tabii ki, ama bir de Trump'ın söylemi de burada etkili. Yani hemen bugün ablukayı kaldırdım, kaldırma emri veriyorum dedi mesela. Hı hı. Yani o Amerikan ablukası ne kadar geçerliydi, çünkü İran zaten orayı kapatmıştı.
0: Tabii, doğru.
1: Ama sonuçta Amerika'nın artık burada varlığının kalkması, İran'ın da varlığını kaldıracağı anlamına gelir diye bir etki oluşturdu. O yüzden yani bu 30 gün içerisinde tam açılma hali söz konusu, evet, olacak gibi görünüyor. Ama burada şunun altını çizmek lazım. İran tarafı hala burada bazı noktalardaki kazanımlarını kaybetmeyeceklerine dair açıklamalar yapıyorlar. Dün gece dahi buna benzer açıklamalar yapıldı.
0: Ne olabilir hocam? Şimdi, yani hani, gemilerden para alınıyordu vesaire, bunlar mı acaba, tankerlerden?
1: Evet, yani burada doğrudan bir geçiş ücreti değil. Bu sefer de burada işte sefer güvenliğinin sağlanması, gemilere rehberlik verilmesi vesaire gibi başlıklar altında ücret alınması söz konusu. Yani İran böyle bir şey düşünüyor. Bunu Umman'la birlikte yapacağız vesaire evet. gibi açıklamalarda da bulundu. Ama dün İngiltere Başbakanı'nın açıklaması bu anlamda biraz daha hani uluslararası piyasaları, ekonomi vesaire rahatlatacak konuydu. Çünkü İngiltere Başbakanı dedi ki buranın ücretsiz bir boğaz olması için İngiltere'de üstüne düşeni yapar.

0: elinden geleni bölge için yapar dedi. Bu da aslında sizinle de daha önce konuştuğumuz buranın iki taraf istese dahi uluslararası toplum ve piyasalar tarafından buradan 5 kuruş verilmemesi üzerine olacak anlaşmaya sanki İngiltere bir kere daha hatırlatmış oldu bunu.
1: Evet.
0: Yani oraya daha yakınız gibi görünüyor şu anda. Yani Hürmüz şu anda o en çetrefilli zamanlarda en kritik konu olan Hürmüz.

0: Hürmüz Boğazı açılsın da sonrasında bakarız durumu ön planda. 28 Şubat öncesine dönmeye çok gayretli elbette. Yani öncesinde zaten açıktı. Ne oldu da şimdi bunca zaman? İran'ın gerçek bir direnişi aslında burada ciddi anlamda etkisini göstermiş durumda. Hürmüz açılsın da sonrasında bakarız durumuna gelindi herhalde. Çünkü nükleerden de söz ediliyordu. Herhalde oralarda pek bir anlaşma da en azından bir adım atılmayacak ilk başlarda.
1: Yani şöyle... Hürmüz konusunda Amerika'nın da Trump'ın da aslında
0: böyle bir direnç beklemiyordu galiba. Böyle bir direnç beklemiyordu galiba İran tarafından.
1: Ya tabii böyle bir direnç beklemiyordu ama bu olduktan sonra Trump da dedi ki o zaman ben de benim çıkarımı olan bir geçiş rejimi üzerine masayı oturayım. Yani öyle bir anlaşma yapalım vesaire noktasına gelmişti. Ama daha sonra işte yapılan baskı savaş öncesi duruma gelme şartını ön plana çıkardı. Evet. Trump da bunun altını kalın kalın çizdi. Şimdi İran da bunu kabul etmek durumunda kaldı. Ama süreç öyle bir yere geldi ki yani burası Trump için çok önemliydi. Hatta işte savaşın nedeni sanki Hürmüz gibi algılanan bir konuya dahi gelmişti Amerikan toplumunun bir kısmı. Şimdi savaşı devam ettirmek ve hatta Amerika'nın bir şekilde hem içeride hem dışarıda destek görebilmesi için en önemli konu nükleer konusu.
0: Doğru.
1: Daha önce de yani yıllara sari bir konu. Ne zaman Amerika İran'la ilişkilerde gerilse, sıkışsa bu konuyu gündeme getirir ve bu konu gündeme geldiğinde de uluslararası toplum Amerika'ya destek verir. Bugün olduğu gibi yani bugün de nükleer konusunu gündeme getirdiğinde Trump yine herkes destekler.
0: Tabii.
1: Hürmüz'de olduğu gibi olmadı. O yüzden yani bu anlaşma içerisinde nükleer de yine önemli bir başlık ve gördüğümüz kadarıyla yine İran tarafı bunda çok şey söylemiyor yani bir sonuca varılmış gibi bahsetmiyor İran tarafı ama gördüğümüz Umman'da varılmak üzere olan bir anlaşma vardı hatırlarsınız.
0: Evet evet.
1: Yani o Kuşnerler masayı
0: evet,
1: devirmeseydi o noktaya gelecek gibi görünüyorlar. Yani iki taraf da oradaki şartları kabul edecek gibi görünüyor. Bu tabii yani ikisi için de zafer gösterebileceği bir alan haline gelir. Ki biliyorsunuz bu savaşın bitmesi için iki tarafında bir zafer sahibi olması tabii lazım. Bu anlaşma iki yani nükleer konusu iki tarafında kazancı olabilir.
0: Peki Sayın Hocam özellikle hep sorulur basit de bir sorudur ama önemlidir. Yani bundan sonra ne olacak? Mesela Cuma'ya kadar ne öngörüyorsunuz? Bir G7 zirvesi söz konusu var. Bir taraftan da tabii NATO zirvesi var. Özellikle ona da sayılı günler kaldı. Tüm bunlar yaklaşırken... Belki Fed'in faiz açıklaması var. Trump bunu da hesaba katmıştır. Tüm bunlar olurken herhangi bir sabotajdan bahsetmek mümkün mü, olabilir mi? Yoksa Cuma'ya kadar ne bekliyorsunuz? İmzadan sonra neler olabilir? Şu kısa süre içinde beklentileriniz neler?
1: Bir kere bunun Cuma'ya kadar ertelenmiş olması, yani tarih olarak Cuma'nın koyulmuş olmasını bir yani anlamlandırmak lazım. Çünkü zaten bu kesin sonuç olan bir metin değil. Yani bu metin imzalandıktan sonra da aslında yeni
0: tabii
1: bir süreç başlıyor.
0: Tabii.
1: O yüzden yani bunu olabildiğince erken bir tarihte imzalamak iki tarafın da işine gelirdi normalde. Ama belli ki beklenen bir şey var.
0: Hatta affedersiniz Trump pazar günü imzayı atarız demişti dün için.
1: Yani çünkü bu 13-14 madde söyleniyor yine tabii kesin bilmemekle
0: evet
1: birlikte. Bu maddelerde de tartışılacak olan konular zaten imzadan sonra tartışılacak. Yani o işte 60 güne 30 güne sari bırakılan konular. O yüzden yani bunun hızlı olması gerekiyordu ama ertelendi. Bunun ertelenmesinin nedeni büyük ihtimalle Trump'ın şu anda Paris yani ya gitti ya gidecek. Paris'te
0: evet
1: G7 zirvesinde olacak olması. Perşembeye kadar orada olacak. Büyük ihtimalle buradaki o bir metin imzalanacaksa o imzalanma sahnesinde Trump görünmek istiyor. Çünkü bu kendi kampanyası için önemli. Hatta ben de olabilirim. Cenevre'de imzalanacak büyük ihtimalle biliyorsunuz. Oraya ben de gelebilirim demişti ki Paris'ten Cenevre'ye geçmesi de kolay. Ama açıkçası Trump'ın bir mevkidaşının olmadığı bir yerde Trump'ın gitmesini de çok beklemiyorum ben açıkçası.
0: Hı hı.
1: Yani karşısında dini lider, İran dini liderini görmediği sürece Trump oraya gitmeyecektir. Bu da mümkün olmayacağı için. Yani bu biraz söylemde kalır. Biraz hani o baskıyı oluşturmak için Trump'ın söylediğini düşünüyorum. Ama sonuçta Cuma'ya kadar bekleniyor. Cuma'ya kadar ne olabilir? Açıkçası şu anda iki tarafında özellikle İran'ın geceden beri yaptığı açıklamalar

0: Amerika'dan biraz daha az yapıcı. Yani Amerika biraz daha sorunu bitirmiş, çözmüş, artık yani metin bekliyor gibi davranıyor ama İran tarafı hala temkinli. Temkinli olmasını da anlıyoruz
1: Tabii.
0: çünkü geçen seferlerde hep bu müzakere masalarında, imza masalarındayken vuruldu iki seferde Amerika tarafından.
1: Aynen.
0: Doğal olarak şimdi de o bagajı taşıyor. O yüzden temkinli olabilirler ama sonuçta baktığımızda Cuma'ya kadar bu söylemlerin de yumuşaması lazım. Yani İran hala işte böyle olursa Amerika'ya gününü gösteririz vesaire gibi söylemlerde devam ederse Trump'ın da yüksek egolu bir lider olarak bu lafları bir iki kere yuttuktan sonra üçüncü de yutmayacağına ve buna cevap vereceğini düşünürüz. Ve bu sefer de zaten zor ilerleyen,
1: Aynen.
0: toplumların zor kabul ettiği bir süreçte kırılganlık oluşur. Bir de şunu ekleyeyim. Cuma'ya kadar önemli olan konulardan biri de İran iç siyaseti. Yani İran Cuma'ya kadar içeride bu anlaşma metnine muhalif bir hareket İran içerisinde olmamasını umut ediyoruz. Çünkü böyle bir olasılık var. Geçen seferlerde biliyorsunuz İran siyaseti ne zaman olumlu, yumuşak bir şey söylese devrim
1: Aynen.
0: muhafızlarından ya da İran içerisinden buna karşılık daha sert, daha güvenlikleştirilmiş politikalarla yaklaşan söylemler olmuştu. O yüzden burada da benzeri bir şey söz konusu olabilir. O yüzden yani o Cuma'ya kadar o içerideki dengenin de kurulması lazım. Zaten Cuma'dan sonra da bu söylediğim bir risk. Yani bu her şey bitene kadar İran iç siyasetinde bu gerilim ihtimali olacak. O yüzden de hem Ankara'dan yapılan açıklamalar da az önce okuduklarımız hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda da bu bir şekilde uyarılıyor. Yani o işte
1: Tabii.
0: sürecin hükümet içerisinde gitmesi vesaire. İran'da da zannediyorum dünya önceki günde yapılan bir açıklamada ülkenin bu müzakere şartlarında bölünmemesi, müzakerenin Amerika'ya karşı bir işte yenilgi olmadığı vesaire gibi şeyler hatırlatıldı, söylendi. Bunlar da biraz iç politikayı da bir şekilde şekillendirmek için olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii her iki ülkede hani win-win, yani biz kazandık, karşılıklı kazandık söylemin üzerinde duracak. O konuda haklısınız. Özellikle geçtiğimiz hafta yaptığımız yorumlarda bir masada oturan grup var, bir de sahada olan grup var. İşte sahada olan grup her ülke için de geçerli. Bu durumu sabote eder mi şeklinde bazı yorumlarda söz konusu oldu. Herhalde
0: Tabii.
1: sizin söylediğiniz de buydu hocam, değil mi?
0: Tabii. Yani buna benzer Amerika'da da vardır. Yani Amerika'da da Pentagon
1: İsrail'de
0: şu
1: zaten.
0: anda İsrail'de zaten yani o İsrail siyaseti zaten güvenlikleştirildiği için o baskı devam var. Yani siyasetin bir parçası
1: Evet.
0: halinde o baskı. Ama mesela Trump'a karşı Pentagon'un da bu anlamda baskı yaptığını biliyoruz. Yani bu kadar silah yığıldıktan sonra özellikle
1: Tabii.
0: geri adım atmamak tırnak içinde söylüyorum. Bu Amerikan güvenlik bürokrasisinin yani baskıladığı noktalardan biri. Ama ne olursa olsun siyaseten Trump bunları bu açıklamaları yaptıktan sonra Pentagon'un çok hareket söz sahibi olmadığını biliyoruz. Ama İran'da bu iş biraz daha karışık
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Yani orada muhafızlarının özellikle bu savaş halinde daha da güçlendiğini biliyoruz. Siyasetin daha çok güvenlikleştirildiğini biliyoruz doğal olarak savunmada olduğundan. Bu hem İran'ın rejim güvenliğini hem İran'ın güvenliğiyle ilgili olan fikirleri de etkiledi. O yüzden yani bir anlaşma süreci bile İran içerisinde kırılganlığa hatta işte en uca gittiğimizde toplumsal bölünmelere neden olabilir. Bu Cuma'ya kadar İran içindeki en yumuşakların en problemli
1: Doğru.
0: konu bu. Bunu da bir şekilde yönetmeleri lazım.
1: Gerçekten hassas bir süreç tam anlamıyla tabirini buluyor. Güvercin adımlarla ilerleniyor. Peki hocam, İsrail'den biraz söz ettik. Ya İsrail kanadında ne olabilir? Herhangi bir, çünkü Pakistan'dan gelen açıklamaya göre Lübnan'ı da kapsıyor deniyor ama biliyoruz ki İsrail o konularda özellikle anlaşmaları sabote etmekle de meşhur bir taraftan. Ne dersiniz, İsrail ne yapar?
0: Şimdi Trump Netanyahu'yla işte telefon görüşmelerinde bazı şeyler söyleniyor. Hatta işte küfür, hakaret vesaire noktasına geldiği de söyleniyor
1: Ki
0: artık son
1: yalanlanmadı da
0: noktada.
1: evet yaptım diyor bir taraftan Trump.
0: Yani evet şimdi bu nokta yani şunu söylemek lazım. Yani Trump'la Netanyahu'nun arası çok kötü olabilir. Kanlı bıçaklı olabilirler. Ama bu ikisinin ilişkisi Amerika ve İsrail ilişkileriyle bağdaştırılmaması lazım. Yani elinde sonunda Amerika ve İsrail politikası özellikle Orta Doğu coğrafyasında üst üste gelir. Gelmek durumunda yani devlet mekanizmaları böyle oluşturulmuş. O yüzden yani bu aralarındaki açıklık bir şekilde tamam İsrail burada yalnız kaldı Amerika destek vermeyecek gibi de düşünmemek lazım. Onu bir parantez içinde söylemek istiyorum. Şimdi Lübnan cephesinin de artık kapanacağı yani bu saldırının da olmayacağı Amerika'nın tamam söylediği bir şey. Ama İsrail zaten burada herhangi bir söz sahibi değil yani konuşmuyor. Ama hatırlarsanız Washington'da zaten İsrail ile Lübnan bir ateşkes anlaşması imzalamışlar. Evet. Yani o anlaşmaya rağmen saldırılar devam ediyor. Evet. Şimdi burada şunu hatırlamak lazım. İsrail Lübnan'a karşı, Lübnan devletine karşı bir operasyon yapmıyor resmi olarak zaten. Doğru. Doğal olarak onlarla yapacağı bir anlaşmanın da sahada bir hükmü yok. Yani o Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı saldırılarına o anlaşmalara rağmen nasıl ki işte Washington'da imzaladığı ateşkes anlaşması varken bu saldırılara devam ediyorsa buradaki anlaşmaya rağmen de bu saldırılara devam edebilir ve ben sadece buradaki terörle mücadele ediyorum diyerek de bunu çerçeveleyebilir ve bunu Amerika da ses çıkarmaz. Çünkü Amerika da sonuçta İsrail'in Hizbullah'la mücadelesine çok önceden beri onay veriyor.
1: O halde İran'ın tavrı mı önemli olacak burada hocam?
0: Yani burada Amerika'nın burada biraz daha yapıcı olması lazım. Yani evet Hizbullah, İsrail'in Hizbullah'a saldırılarını daha önceden çok göz yumdu, destekledi hatta. Ama şu anki ortamda sadece Lübnan'la İsrail'in arasındaki o anlaşmaya veya Lübnan'ın toprak bütünlüğü, Lübnan devleti vesaire gibi bu metni böyle arkadan dolanacak, İsrail'in hareketini arkadan dolanacak şeylere en azından şu savaş hali bitene kadar yani tam anlamıyla o metin imzalanana kadar izin vermiyor olması lazım evet. İsrail'e. Ki İran'da bunu bir iyi niyet olarak görüp Amerika ile bir metin imzalasın. Çünkü yani ondan sonrası biraz İsrail'in sorumluluğunda kalıyor. Tabii. Amerika hani ben söyledim ama dinlemiyor noktasına gelebilir. Tabii bunların hepsi kağıt üstünden bahsediyorum. Yoksa derinle indiğimizde biz her şeyin ne olduğunu biliyoruz. Yani Lübnan'ın da ne yapmaya çalışıldığını, Amerika'nın İsrail'de de ne yapmaya Tabii. çalıştığını biliyoruz. Ama metin üzerinde en azından toplumların yani hem Amerikan hem İran toplumunun hem de uluslararası toplumun kabul edebileceği bir noktaya gelmesi lazım. Bunun da şartları aslında uzun zamandır belli. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeyecek Trump. Bunu sağlayabilmek de işte bu dengeleri sağlamakla ilgili. Ve yani İsrail'in Lübnan'a karşı saldırıları devam ederse veya bölgedeki diğer vekil aktörler üzerinden hayır ben bu anlaşmayı İran'la işte Amerika imzalamış olabilir ama bu vekil aktörler benim için tehdittir. Doğal olarak Amerika bunlara saldırmayabilir ama ben saldırırım. Ben bu mücadeleme devam ederim vesaire derse tırnak içinde söylüyorum. Burada yani bir şekilde Amerika'da sorumluluk evet. almak durumunda kalacak.
1: Tabii. Şimdi hocam son olarak şunu da sorayım. Türkiye'mizin pozisyonu burada önemli. Zaten devam ede gelen bir süre vardı ama bir taraftan da görüntülere bakıyorum. Savaş deyince akla Trump geliyor ama barış deyince hemen Vance ortaya çıkmış durumda. Herhalde o da yeni liderlik sürecinde belki Amerika Birleşik Devletleri'nde olabilecek bir hadise. Türkiye'ye ne diyorsunuz? Pozisyon olarak zaten en başından beri yapıcı bir pozisyonla tarafları teskin etmeye çalıştı en azından. Bu süreçte Türkiye ne yapmalı? Daha doğrusu yaptığı şeyleri hakkında ne dersiniz? Son olarak bunu da sorayım.
0: Şimdi Türkiye baştan beri yani bu müzakerenin olmasıyla ilgili çabasını bütün dünya biliyor aslında. Ama bir şekilde bunun Pakistan'da olması istendi taraflar tarafından. Ama Türkiye buna destek vermeye devam etti. Pakistan üzerinden de doğrudan da. Hatta yani Şahbaz Şerif'in yaptığı açıklamada Türkiye'ye teşekkür etmesi, İran'ın yine Türkiye'ye teşekkür etmesi, Trump'ın her konuşmasında Türkiye'ye teşekkür, yani Türkiye'ye de yani Pakistan'la vesaire teşekkür etmesi bir şekilde Türkiye'nin de sürecin içerisinde olduğunu gösteriyor. Türkiye burada en önemlisi şunu yaptı. Yani evet mesela Pakistan ve Katar saldırıların durması, ateşkes hali için çaba sarf ettiler. Hatta bildiğim kadarıyla

0: Katar heyeti daha yeni Tahran'ı terk etti. Yani bu Cuma'ya kadar olacak olan o boşlukta hem İran'ın hem Amerika'nın o süreçte bir yanlış yapmaması için olası işte eksikleri vesaire gidermek ve teminatlar vermek için Tahran'daydı. Bu işte Katar'ın da çabasını gösteriyor. Ama Türkiye bunun bir üstüne
1: Tabii.
0: çıktı. Yani şunu yapıyor Türkiye. Bu ateşkes devamlı hale gelsin. Adil bir ateşkes hali oluşsun ki bir daha yeniden böyle bir saldırı olmasın. Ve bu adil ateşkes formülü oluşurken de İran'ın da bu savaştan sonra neler yapabileceği, nelere niyet edeceği, coğrafyadaki hedefleri vesairenin de biraz daha kabul edilebilir noktada olsun. Amerika'nın nüfuzu azalsın, İsrail'in bu saldırganlığı azalsın. Yani bugünü değil, yarını biraz da yönetmek, o günleri tasarlamak için özel çaba sarf ediyor. Bu tabii bugünü de etkiliyor. Doğal olarak bu süreçlerde Türkiye'nin hedeflediği noktalara da geldik. O yüzden yani Türkiye'nin işi bu anlaşmayla bitmeyecek ama.
1: Bitmeyecek tabii.
0: Yani Pakistan'ın, Katar'ın işi biter belki ama Türkiye'nin işi orada bitmeyecek. Yeni bir süreç başlayacak. Yani bu İran Büyükelçiliği, Türkiye'deki Büyükelçiliği sosyal medyadan bir görüntü paylaştı Orta Doğu'da yeni dönem diye. Evet, Orta Doğu'da yeni bir dönem başlıyor. Bunu Türkiye de zaten çok önceden farkında. Bu yeni dönemde Orta Doğu'daki, Körfez'deki devletlerin kendi politikalarıyla birbiriyle daha iyi anlaşan, dışarıdan etkilere daha az
1: Tabii.
0: açık bir yapı oluşsun istiyor. Burada da ümidimiz İran'la Türkiye'nin de birlikte hareket edebileceği, coğrafyadaki
1: Kesinlikle.
0: bütün ülkelerin birlikte hareket edebileceği bir dönem başlamış olsun.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Tabii bundan sonrasına bakacağız. Ama şu ana kadar en azından bir anlaşma imzalanacak. Cuma gününe kadar ne olacak, ne bitecek hepsini göreceğiz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden iyi bir gün ve
0: Teşekkür
1: hafta
0: ediyorum.
1: diliyoruz hocam. Sağ olun. Evet, DİPAM Başkanı Sayın Tolga Sakman bizlerle beraberdi. Henüz tabii yani güvercin adımlarla ilerlenecek bir süreçten söz ediyoruz. Gözler Cuma gününe çevrilmiş durumda ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması olası sabotajlardan ona karşı dikkatli olması gerekiyor. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim. Bölge içinde son derece güzel bir haber. Bu arada petrol fiyatları da düşmeye başladı ki yakın zamanda çok ciddi bir indirimde söz konusu olabilir. Özellikle akaryakıtta. Bu da elbette ki enflasyonist baskıları son derece azaltır. Peki biz bunları konuşurken efendim gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen bakalım baskısına yetiştirebilenler yetiştirmiş. Mesela Hürriyet sonunda anlaştılar diyor. Savaş 107. gün de bitti. Detayları hemen sizler için paylaşalım. İran'daki savaşı bitirebilecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. ABD ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor diyor. Hürriyet gazetesi detaylıca aktarmış. Baskısına yetiştirebilmiş efendim. Bir taraftan da Trump, İsrail'in yeni saldırıları vardı malumunuz. Onlar için de çok sinirlendim. Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneği yok dediği iddia edildi. Bu da yerini alıyor. Evet, başkan yardımcısı Vance ile İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf'ın Pakistan'ın çevrim içi ev sahipliğinde İslamabad anlaşmasında uzlaşma sağlandı. İlk açıklama günün ilk saatlerinde Şahbaz Şerif'ten geldi. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkesin kesileceğini resmi resmi imzanın Cuma günü İsviçre'de atılacağını ifade etti. Türkiye'ye de bir teşekkürü söz konusu. Bu arada herkesi tebrik ederim diyor Trump. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir geçiş ücreti veya engel olmadan açılmasına ve eş zamanlı olarak Amerikan deniz ablukasını kaldırılmasına tam yetki veriyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, bırakın petrol aksın şeklindeki ifadeler dikkat çekici ve İran'dan da herhangi bir yalanlama gelmedi. Sonunda anlaştık. Tam anlamıyla iyi bir manşet olmuş. Peki cenaze töreni 5 gün sürecek. Ali Hamaney biliyorsunuz 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülmüştü. İran'ın eski dini lideri, şimdi oğlu devrede. İşte onun da cenazesi kaldırılmamıştı ve dini lider Ali Hamani'nin cenaze töreni de belli oldu.

oldu. O da ilk tören olarak 4 Temmuz'da yapılacak. 6, 7 ve 9 Temmuz tarihinde de Meşhed'de toprağa verilecekmiş. Bu arada piyasaların beklemekte olduğu da ifade ediliyor. İşte az önce de söyledim. Petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. %5'lik seviyelerde 80 doların altına iner mi umarız ki efendim. Beklenen imzanın atılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir desteklenmiş olacak. Petrol düşerse altın fiyatları yukarı yönlü hareketlenebilir şeklinde bir de ifade söz konusu efendim. Peki savaşa dair olarak Hürriyet'in yazdıkları bunlar. Detaylıca aktaracağız biz de hem konuklarımızla hem de yeni son dakika bilgileriyle. Hemen geçelim. Başka neler var? Yumurtadan Aleyna çıktı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yeni turnesinin açılış konserine ilginç bir tasarımla başladı denilmiş. Aleyna Tilki dev bir yumurtanın içinden çıkarak sahneye adım attı. Tabii işin bir de bu boyutları var. Peki CHP'de kritik hafta başlıyor. Neymiş efendim? CHP Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup görevlendirmeler, ihraçlarda kritik gelişmeler yaşanabilir. Salı günü yani yarın acaba grup toplantısı olur mu? Olursa kim çıkar konuşur? Bütün bunlar mühim. Efendim bir taraftan da hemen logosunun altındaki habere bakalım. Büyük coşkuya tatsız açılış. Tabii Dünya Kupası'nda çok büyük heyecanla başladığımız Dünya Kupası'nın ilk maçında biliyorsunuz Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu millilerimiz. Atletik vücut futbolcularıyla kalesine duvar ören rakip uzun boylu savunmacılarıyla gole izin vermedi. 2'de gol attı. Sabahın 7'si itibariyle de maçı Türkiye'mizde milyonlarca insan kalktı yataklarından izlediler ama bekledikleri sonuç olmadı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Evet oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor Dünya Kupası detaylıca. Hem bizim programlarımızda hem de HT Spor'da izleyebiliyorsunuz. Efendim akşam gazetesine geçelim. Savaşa dair daha doğrusu anlaşmaya dair herhangi bir muhtemeldir ki baskıya yetiştiremediler. Başka haberlere bakalım. Yeni kabus ejderha nefesi manşette sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ejderha nefesi diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygın. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle ebeveynler aman dikkat diyelim efendim. Ve başka neler var? Hemen bakalım. Kades ihbarında şehit oldu. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru eski eşine saldıran adam tarafından vuruldu. Bu da işin bir başka boyutu maalesef. Kadına yönelik şiddet sonlanmıyor. Sonlanmadığı gibi başka alanlara da yayılmakta son derece üzücü bir durum. Evet, biz bitti demeden bitmez. Türkiye Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya 2-0 yenildi ama umutlar bitmedi. Sıradaki maç ne zaman? 20 Haziran tarihinde saat sabah 6'da Paraguay karşısında daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak efendim. Ve 25 milyar dolarlık uzlaşma İran-Amerika nihai anlaşmaya kadar kritik konularda adım atmama konusunda uzlaştı. Küçük de olsa bu nokta, bu haber yine yerini almış efendim. Akşamda Milliyet'e geçelim. İşte Türk milleti diyor. Neymiş bakalım? A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi deniliyor ki Türkiye'mizin dört bir yanından, Ordu'dan, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan fotoğraf kareleriyle sabahın 7'sinde maç izlemek için alanları dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yer vermiş. Bir taraftan da Avrupa'yı şaşırttık diyor ama nasıl? Türkiye'yi mağlup etmesi Avustralya'nın tüm Avrupa'da yankı uyandırdı. Şaşırtıcı ve şok edici olarak beklenmedik bir sonuç olarak aktarılmış gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Kabinenin gündemi Orta Doğu, Hürmüz etkisi burada önemli. Bu arada Rusya ne diyor? Putin ve Erdoğan kilit rol oynuyor demiş Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik olarak. ABD-İran anlaştığı imza töreni 19 Haziran'da Türkiye'ye de teşekkür ediyor Şahbaz Şerif az evvel de paylaştığımız gibi. Karaciğer naklinde dünya rekoru Türkiye'den Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir koordinasyonla aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Gerçekleştiren sağlık ekibini kutluyoruz efendim. Gerçekten hiç de bir kolay bir iş değil. Ve Bulgaristan, evet, komşumuzla ilişkiler fırsatlar dönemi diyor biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan stratejik

0: partner olarak nitelendirdiği Bulgaristan'ı yine ziyaret etti. Yeni hükümetle birlikte iki ülke açısından önemli bir fırsat dönemi başladı şeklindeki açıklamaları önemli. Biliyorsunuz Macaristan'da da hükümet değişmişti. Aynı şekilde hemen ertesinde Bulgaristan'da da bir hükümet değişimi söz konusu olmuştu. Salı krizi kapıya dayandı. Tabii konu nedir efendim? Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii Trump'ın ve özellikle milli maçın başlamasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik haberler biraz daha ikinci plana düşmüş durumda. Ancak herhalde bu açığı bu hafta yine toplar diyelim. Karar Gazetesi'ne bakalım. Tarlaya beton ektik, tarımı bitirdik manşette. Tarım arazilerinin inşaat alanına dönüştüren uygulamalar endişe verici boyutlara ulaştı. Meraların ve verimli arazilerin plansız kentleşme ve sanayileşme doğrultusunda ranta açılması nedeniyle 3 milyon hektarlık alan betona gömüldü. Hiç de az değil efendim. Belçika büyüklüğündeki toprak kaybı beraberinde ucuz ve güvenli gıdaya erişim problemini de getirdi. Bu son derece önemli ve maalesef geri dönülmez ve dönülemez bir eylem olarak plansız bir şekilde ranta açılması özellikle meraların ve verimli arazilerin işte tarımı bitiren bir hadise. Bunu söyleyen de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar. Kritik uyarılar, geç kalınmış uyarılar mı? Tabii bu da dünden sabaha, daha doğrusu geceden sabaha olan bir hadise değil. Dolayısıyla bu planlama bir şekilde artık olmalı. Yeniden tarımımızı elde etmeliyiz. Bu defa İran frene bastı. Son dakika krizi olarak aktarılıyor. ABD ve İran arasındaki ateşkes yılan hikayesine döndü. Barış anlaşması 24 saat içinde imzalanacak derken Trump, mutabakata imza atılacak ancak bugün değil şeklindeki ifadeleri dikkat çekiciydi. Cuma günü zaten bu konuda özellikle önemli. Kurultay için imzalar teslim ediliyor. 1000 delege kurultaya evet dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba bugün ne olacak? Butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunmaya da devam ediyor. Türkiye kritik bir hukuk kavşağında, bunu söyleyen İyi Parti lideri. Sabah gazetesine bakalım. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı New York'tan bir haber başlığı manşette yerini almış ve Trump'la İran, evet, anlaşma sağlandı. İmzalar 19 Haziran'da başkenti dünyaya açılan yeni kapısı. Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım neler söyleyecek burada diyelim. Dünya Gazetesi'ne bakalım efendim. Paradan söz ediyor Dünya Gazetesi. Elbette bir ekonomi gazetesi malum. Dijital koridorların merkezinde olacağız sözleri ve manşet olarak çıkarılması önemli. Teknoloji liderlerin buluştuğu zirvede konuştu Bakan Uraloğlu. Uydu filosunun genişlemesi, yapay zeka entegrasyonu ve akıllı şehirler projeleriyle Türkiye'yi küresel anlamda dijital koridorların merkezine yerleştireceklerini de ifade ediyor. Hadi hayırlısı diyelim. Bu arada Merkez Bankası sabit tuttu faizi, bankalarsa gaza bastı deniyor. Piyasalarda yönü İran ve FED çizecek. Bakalım işte bugünden belli oldu. TOKİ 20 bin konutun satışına da bugün başlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim yolumuza efendim. Gazeteler yeni günü bu haberlerle karşılıyor. Birçok gazetede anlaşmadan detaylar yerini almış. Bizler de son dakika bilgileriyle bunu paylaşıyoruz sizlerle. Saatimiz 7.40'ı gösteriyor. 8'e doğru ilerliyoruz. Günaydın deyip başka hangi gelişmeler var? Hemen aktaralım. Hakkari ve Antalya'dan maalesef peş peşe yürek yakan iki haber geldi, göreceksiniz. Hakkari'de eşiyle arasında sorunlar olan bir uzman çavuş dehşet saçtı adeta. Kayınpederinin evini bastı. Eşini ve 3 yakınını öldürdü. Antalya'da da bir öğretmen tartıştı, eşi ve kayınpederini katletti.
1: İki kent, iki silahlı koca, yetip giden altıcan, uzman çavuş ve öğretmen olan iki koca ailelerine kurşun yağdırdı. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, eşi Adilşah Gezer evi terk edince peşinden Hakkari'ye gitti. Genç kadın babasının evinde kalıyordu. Musa Gezer sabah erken saatte kayınpederinin evine gitti. Evden çok geçmeden silah sesleri yükseldi. Musa Gezer silahıyla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını vurdu. Ardından kendi canına kıymaya çalıştı.

0: Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adilşah Gezer, Gökhan Demir, Habiba Demir ve Keve Demir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Musa Gezer hastaneye kaldırıldı. Dört kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü.
1: Erdal var ya.
0: Benzer bir haber Antalya'dan da geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan B, öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk B ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın nedeni Aslıhan öğretmenin tayin istemesiydi. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan öğretmenin babası Cafer Öztürk de dahil oldu.
2: 3-4 el silah atıldı, herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
0: Orhan Bey evde bulunan pompalı tüfekle 3 çocuğunun annesi olan eşine ve kayınpederine ateş etti. Silah sesini duyan komşular ihbarda bulundu. Eve giden polis Aslıhan öğretmen ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Orhan Bey gözaltına alındı.
3: Maalesef katliam haberleri bu şekilde geldi. İşte görüyorsunuz dışarıda barış anlaşmaları imzalanıyor ancak içeride katliam haberleri geliyor. Allah'tan rahmet dileyelim. Elbette ki araştırmalar ve sonrasındaki haberlerde gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Şimdi Muğla'da bir kadın eski kocası iş yerine gelince KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istedi. Eski koca olay yerine giden polis ve boşandığı eşini vurdu. Polis memuru Tayfun Baş maalesef şehit düştü.
0: KADES ihbarına gitti, silahlı saldırının hedefi oldu. İki çocuk babası polis memuru saldırıda şehit düştü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Assubay Gökhan Y, boşandığı eşi Hande S'nin iş yerine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Genç kadın KADES uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekibi hızla olay yerine gitti. Polisi karşısında gören Assubay Gökhan Y silahına sarıldı. Peş peşe tetiğe bastı. Polis memuru Tayfun Başlahan D.S. saldırıda ağır yaralandı. Gökhan Y daha sonra silahını başına dayayıp tetiğe bastı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası polis memuru Tayfun Baş doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Hande S ile saldırgan Gökhan Y'nin tedavisi sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polisin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.
3: Evet maalesef böylesi bir olayda söz konusu KADES. Evet önemli ama işte bu nedenledir ki polisimizin de güvenliği sağlanması gerekiyor. Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimize efendim. Şimdi memleketteki bu kriminal hadiselerden geçelim. Mecliste ne olacak ne bitecek? Meclis... Evet, geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i destekleyen partililer salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı mecliste. Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Meclis'in Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere bir yazı gönderdi. Daha önce belirlenen maksimum ziyaretçi sayılarını paylaştı.
0: Ziyaretçi sayısındaki kapasite sınırlaması hatırlatıldı. Fiziki koşul vurgusu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderildi. Geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i destekleyen partilerin salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi. Maksimum ziyaretçi sayılarının daha önce alınan karar gereğince, parti grup toplantılarının yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek amacıyla belirlendiğini ifade etti. Yazıda grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alındığı kaydedildi.
4: Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı Senato salonu zemin katı 817 kişi, Senato salonu balkon katı 390 kişi, büyük grup toplantı salonu 630 kişi, küçük grup toplantı salonu 352 kişi. Grup toplantı salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır.
0: Yazıda toplantılarda alınan karar gereğince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip grup toplantısı giriş kartı ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır hatırlatması da yapıldı.
3: Nihayetinde grup toplantı salonları bir taraftan da televizyonlar da veriliyor. Oradan izleyebilirsiniz deniyor. Yani stadyum gibi tribünleri doldurmanın bir manası.

0: Nasıl yok şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor ama işte gördüğünüz gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında onun taraftarı, bunun taraftarı, o gelecek, bu gelecek, bir güç gösterisi yapalım şeklinde yaklaşıldığı için böyle bir izaha ihtiyaç duyulmuş. Bakalım salı günü ne olacak, ne bitecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bu önemli. Şimdi İyi Parti cephesine bakalım. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, iyilik için adalet, Türk Hukuk Çalıştayı'nda konuştu. Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir diyor Dervişoğlu. Kuvvetler ayrılığının da önemine dikkat çekiyor.
1: Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir. Bu ilke demokrasinin asgari koşuludur.
2: Son dönemdeki yargı kararlarını eleştirdi, sandık güvenliğine dair mesajlar verdi.
1: Mahkemelerin siyasi rekabeti belirlediği, siyasi partilerin yargı kanalıyla tasfiye edildiği ya da seçim sonuçlarının hukuki manipülasyona açık olduğu bir sistemde sandığa olan güven ortadan kalkar. Ve sandığa güven kalmadığında demokrasiye de olan güven doğal olarak aşınır.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu önümüzdeki günlerde partisinin kamuoyuyla paylaşacağı hukuk vizyon belgesinin belirlenmesi için düzenlenen İyilik İçin Adalet Türk Hukuk Çalıştayı'nda konuştu.
1: Tutukluluk sürelerinin makul olmayan uzunluğu ve masumiyet karinesinin fiilen zedelenmesi. Masumiyet karinesi modern hukukun temel taşlarından biridir. Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur. Bu soyut bir ilke değil, somut bir güvencedir.
2: Dervişoğlu kuvvetler ayrılığının önemine dikkat çekti.
1: Yürütmenin yasamaya karşı gerçek anlamda sorumlu olması, Cumhurbaşkanlığının tarafsız ve partisiz bir kurum olması, meclisin onay makamı değil, gerçek anlamda yasa yapan ve denetleyen bir kurum olması. Bu üç unsur bir arada olmadığında sistemin adı ne olursa olsun hukuk devleti zarar görür.
0: Hukuku olmadığı zaman da işte devlet ya da farklı organizasyonların ne hale geldiğini de hep beraber görüyoruz ve hukuk herkese lazım malum. Peki gündemi biraz değiştirelim, Michael'dan söz edelim. Nedir Michael? Rekor kırdı denilmiş, Milliyet'ten okuyoruz. Michael Jackson'ın hayatını anlatıyor ve Michael filmi dünya çapında 911.9 milyon dolar gişe yaparak tüm zamanların en çok hasılat yapan müzik biyografisi oldu. 1 milyar dolara doğru ilerliyor. Bu unvan daha önce de yine 901.27 milyon dolarla Freddie Mercury'nin biyografi filmi Bohemian Rhapsody'ye aitti. Michael'ın Super Mario Galaxy filminin ardından 2026'nın 1 milyar dolar hasılat barajını geçen ikinci filmi olması da bekleniyor denilmiş. Evet, Michael Jackson hayatını kaybetti ama hala kazandırmaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Peki hazır sözü filmlere getirmişken haftanın kültür ve sanat ajandasına şöyle bir göz atalım. Daha sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeniden beraberiz. Özellikle Amerika-İran anlaşmasını konuşacağız. Bana sorma hiç o günü.
3: Eriyor tenim bedenim. Geceler... Yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 17 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.
4: Ey karşımda duran korkunç dev, çekil yolumdan!
3: Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Don Kişot müzikali yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyunun başrolünde usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt bulunuyor.
5: Efendim, oldu.
3: Müzikal canlı orkestra eşliğinde 17 Haziran'da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Nefret kaldı şu içimde. Hayko Cepkin ve Pelin Akil'in başrolünde olduğu Jekyll ve Hyde müzikali sanatseverlerle buluşuyor. Robert Louis Stevenson'ın ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan müzikal, gotik atmosferi ve çarpıcı müzikleriyle sahneleniyor. Turne 18 Haziran'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 25 Haziran'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sinema tarihine damga vurmuş besteleriyle hafızalara kazınan Ennio Morricone'nin ikonik eserleri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından yeniden hayat buluyor. Şef Dirk Brose yönetimindeki konserde bestecinin epik ve lirik dünyası sahneye taşınıyor. Etkinlik 16 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Demet Akbağ'ın tiyatro sahnesine dönüş yaptığı, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Serdar Biliş'in yönettiği Aydınlık Evler adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşuyor. 70'li yılların Ankara'sında geçen oyun, bir mahalle hikayesi üzerinden zamansız bir yaşam mücadelesini sahneye taşıyor. Tiyatro 18 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Body is in the other world.
0: İstanbul Modern Sinema, 10-24 Haziran tarihleri arasında Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın sanal gerçeklik projesi Gölge Zamanı ziyaretçilerle buluşuyor. İklim krizi ve zaman algısı üzerine kurulu yapım, 2023 Venedik Film Festivali'nin ardından Türkiye premierini yapıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Eller'in ele alınacağı süreçlerde nasıl ilerleyeceğini ise o 60 günlük pencerede daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bir de şu önemli aslında Murat Bey, İsrail seçimleri de var. Aynı
1: Ekim'de.
0: zamanda Amerika'da
1: O da Kasım'da
0: ara
1: doğru.
0: seçimler. Evet. Bu seçimlerde Netanyahu açısından şu anki tablonun ben çok parlak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Netanyahu açısından temel mesele aslında İran'daki sistemin oldukça gerilemesi ve aynı zamanda nükleer dosyanın bir hal yoluna konulmasıydı. İkincisi ise Lübnan'daki Hizbullah tehdidinin kendileri açısından tamamen elimine edilmesiydi. Bu iki noktaya baktığımız zaman tabii birçok diğer noktada var ama bu iki noktada İsrail'in bir stratejik kazanımı oldu mu bu süreçte diyecek olursak
1: Evet.
0: şu an için bir kazanım olduğu çok gözükmüyor. Yani en neticede neticeye varılmış, kapatılmış bir dosya olduğu gözükmüyor. Bu da Netanyahu'nun seçim süresince muhalefetin kendisine yönelteceği en önemli sorulardan birisi de bu olacak. Yani
1: Hocam şunu mu anlıyoruz o
0: Lübnan'da
1: zaman? Affedersiniz yani barış Amerika için evet son derece önemli seçimlere giderken ama barış İsrail için iyi bir gelişme değil seçimlere giderken. Bunu mu anlamalıyım?
0: evet, yani Netanyahu açısından en
1: Savaş
0: azından
1: istiyor
0: savaşı
1: yani.
0: devam et. Evet, Netanyahu açısından savaşı devam ettirmek oldukça önemliydi veya Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaş etrafında mobilize etmek veya onu o tarafa yönlendirmek önemliydi. Ama Trump'ın da son günlerde Netanyahu dizginleme çabaları
1: Doğru.
0: ve artık bir anlaşma yapacağına dair iradenin ve ısrarın Netanyahu'ya da iletilmesi o süreci değiştirdi diyebiliriz.
1: Ağırlıklı
0: Fakat
1: olarak evet.
0: İsrail bu anlaşmayla bağlı kalacak mı, kendisini bağlı tutacak mı sorusunu ise büyük bir muamma yani o aslında. Çünkü dün İsrail tarafından gelen açıklamalarda onlar kendi başlarına, kendi işte tehdit gördüğü zaman yine saldıracaklarına dair bir mesaj veriyorlar. Ama tabii günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri oldukça İsrail açısından önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu eğer bir temel parametre varsa o parametrenin dışından çıkmayacaklardır ama günün sonunda onlar da kendi bir şeyleri var, stratejileri var. Onu uygulama yoluna geçecek. Burada bu açmazı nasıl yönetecek Trump? Bu önemli.
1: Evet.
0: İkinci tabii ki önemli nokta Körfez Arap ülkeleriyle İran'ın yeniden başlayacak olan diplomatik ilişkileri veya ilişkilerin yeniden ele alınması süreci. Çünkü bu ülkeler İran'la olan ABD'nin İran'la İsrail'in İran'la olan savaşından doğrudan etkilenen ülkeler oldular
1: Evet.
0: bu dönemde. Katar'dan tutunuz, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkeler. Şimdi bu ülkeler İran'dan nasıl beklenti içerisinde olacaklar? Bu da bence ilginç olacak. Çünkü Körfez Arap ülkeleri açısından Kuveyt'in işgali kadar bence bu yaşadıkları savaş deneyiminin hem toplum üzerinde hem de yöneticiler üzerinde dramatik ve travmatik bir etki yarattığını ben düşünüyorum
1: Evet.
0: açıkçası. Tabii son husus ise Amerika'daki ara seçimler meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump kendi cumhuriyetçi tabanını şu an için konsolide etme ve koruma noktasına başarı sağlamış gibi. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde kendi desteklediği adayların başarı kazandığını gözlemliyoruz. Bu kendisi açısından tırnak içerisinde önemli bir referandum idi. Tabii bu adayların seçim başarısı sağlayıp sağlamayacakları ise yıl sonuna doğru belli olacak.
1: Evet.
0: Cumhuriyetçi Parti Senato'da veya Temsilciler Meclisi'nde kontrolsüz bir şekilde gerilerse o tabii ki Trump açısından topal ördek olmaktan tutun
1: Tabii.
0: azil edilme sürecine varıncaya kadar kendisi açısından olumsuz etkilerin olacağı bir siyasi kargaşaya da evrilebilir. Bu noktada Trump da bu savaşı bitirerek, ekonomiyi rahatlatarak, belki de bu 300 milyar dolarlık veya işte 400 milyar dolarlık fon deniyor İran noktasında. Bunu kendisi açısından serbest bırakarak, yani Amerikalı şirketlerin ilgili ülkede yatırım yaparak, o fonu kullanarak, ülke içerisinde de ciddi bir maddi bir canlanma hem İran açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından bir canlanma getireceği bir düzenek de ortaya koymuş olabilir.

0: ekonomik canlanma yaratacak, bir ivme yaratacak bir sürecine başlatmış olabilir. Aynısı Venezuela'da yaptılar biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ülkenin altyapısını yeniden inşa etmek için Amerika Birleşik Devletleri şirketleri devreye girdi ve yaptırımlar o şekilde hafifletilmeye başlandı.
1: Şimdi doğru, bu önümüzdeki 3-4 ay Amerika, daha doğrusu Trump için son derece mühim. Seçimler Kasım başında. Ve
0: Tabii.
1: bir taraftan da az evvel söylediniz hocam, Brent petrolde şu an 82-83 dolar bandında, muhtemelen aşağıda inecektir. Peki bu Cuma gününe kadar Sayın Erdoğan'ın da söylediği önemli, memnuniyetle karşılıyorum ama aması var işte, gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlere dikkat etmek gerekiyor deyince herhalde İsrail akıllara geliyor. Netanyahu gerçekten
0: Evet.
1: hani halk tabiriyle rahat durur mu bu süreçte?
0: Tabii Netanyahu açısından işte en önemli faktör seçimler. Şimdi yenilmiş, sıkıştırılmış, geri adım attırılmış, işte İran'ın çizdiği bağlam itibariyle İsrail'in geri adım attığı, işte Hizbullah'ın geri adım attırdığı bir diplomatik girişimi memnuniyetle karşılamayacağını ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü İsrail'in bu anlaşma sonrasında herhangi bir mutluluk veya bir tatmin olduklarına dair bir açıklamayı göremedik.
1: Evet, henüz gelmedi bir açıklama.
0: Bilakis onlar Lübnan'da, Suriye'de ve İran'da nüfuz alanlarını genişletmeyi önemli görüyorlar kendileri açısından. Özellikle 7 Ekim sonrası. Yemen'deki Husi dosyası da tam kapanmış değil İsrail açısından. Şu an muhalefetin Netanyahu'ya en önemli eleştirilerinden birisi şu olacak. Ya sen bu cepheleri açtın ama günün sonunda ne elde ettin? Yani savaş öncesi durumla savaş sonrası durum arasında ne gibi bir fark var İsrail'in güvenliği açısından diye. Bence muhalefetin, İsrail muhalefetinin Netanyahu'ya soracağı en önemli sorulardan birisi o. Özellikle Lübnan dosyası. Çünkü İsrail'in kuzeyi biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra bir iç göçle birlikte epey bir
1: Tabii.
0: istikrarsızlık alanına dönüştü. Oradaki insanların da zaten Netanyahu'ya ciddi eleştirileri, tepkileri var. Bu açıdan ben Netanyahu'nun işinin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de iki lider diplomasisine indirerek aslında kendisi açısından ve ülkesi açısından oldukça bir açmaza dönüştürdü. Çünkü aradaki diğer faktörleri es geçerek bir nevi bağımlılık ilişkisi yarattı kendisi açısından. Birincisi bu. İkincisi de Trump hiç olmadığı kadar İsrail iç siyasetine soktu. Biliyorsunuz kendisinin yönelik bir sürü yolsuzluk davası
1: Evet.
0: falan var. Bunların affedilmesi noktasında İsrail Cumhurbaşkanı üzerinde Trump'ın bir baskı yapmasını gözlemledik. Bu da hiç tarihte gözlenen bir şey değildi. Yani bir Amerikan başkanının İsrail iç siyasetine doğrudan böyle müdahale olması. Aslında Netanyahu son dönem Amerika ile geliştirdiği ilişkiler hem kendisi hem de İsrail açısından iyi bir dinamik yaratmadığını ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tabii diğer bir noktada aslında İsrail'in Amerika'daki toplumsal ve kurumsal izolasyonu veya şüpheciliğin artması, İsrail'e yönelik tepkiler hem Demokrat Parti'de hem de en önemlisi Cumhuriyetçi Parti içerisinde her geçen gün artıyor. İşte J.D. Vance'in değil mi tutumları bile artık
1: Tabii.
0: İsrail'i eleştiren ve İsrail'e belli noktalarda artık oldukça karşı ve tepki koyan açıklamalar. Şimdi J.D. Vance 2028 başkanlık seçiminde başkan adayı olursa yine İsrail açısından çok zorlu günler onları bekleyecek. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel dinamik ve gelişmeler şu an için Netanyahu'nun bence iktidarını oldukça zorlayacak
1: Zorladı.
0: bir ortam yaratıyor.
1: Valla Vance'den bahsedince hocam, savaş denince Trump ama barış denince Vance'in görüntüleri çok ciddi anlamda ön plana
0: Çok güzel,
1: çıkıyor.
0: evet.
1: Herhalde bundan sonraki süreçte dediğiniz gibi olabilir. Trump sonrasında bir Vance hükümeti görebiliriz. Şimdi özellikle az evvel size bağlantımızdan önce Macron'un, Starmer'ın ve Guterres'in açıklamalarını getirdik. Ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'na dikkat çekiliyor. Yani burası açılırsa açılsın, gerisi çok da umurumuzda değil tarzında bir açıklamalar silsilesi gibi okuyabilir miyiz? Yani Hürmüz Boğazı herhalde bu gidişat hatta düğümü daha da düğümleyen bir süreç oldu, değil mi?
0: Tabii ki yani iki liderin de şunu söylemek lazım. Ülkesine seçimler olacak işte yaklaşıyor. Starmer'ın İngiltere'de zaten bunu da tartışmıştık daha önce.
1: Bir ayağı çukurdu.
0: İşçi Partisi oldukça
1: Evet.
0: kötü durumda.
1: Kötü.

0: Kendisi de zaten kötü durumda. İstifa baskıları her geçen gün
1: Tabii.
0: atıyor. Ama ustalıkla yönetti biraz o baskıyı diyelim en azından. Şu an farklı şekilde insanların algısını ve dikkatini dağıtıyor biraz. Fransa'da da aynı şekilde seçimler yaklaşıyor. Tabii burada iki ülkede zaten Ukrayna'da başları o kadar çok sorunlu ki. Bir de İran'da yeniden bir cephe açarak.
1: Evet.
0: Aynı zamanda eğer o cepheyi açarsa sürpriz olmayan bir şekilde Rusya girip onları orada da meşgul edecekti. O yüzden onlar hiç bu işe müdahil olmak istemediler. Avrupalı güçler diyelim özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya. Tabii onlar açısından şu an en kritik mesele ülkelerin iç ekonomik düzeneklerini de etkileyen bu Hürmüz Boğazı meselesinin bir an evvel istikrara kavuşması. Tabii Trump da bu noktada önemli bir şeyin altını çiziyor. Artık İran Hürmüz Boğazı'nda o eski otorite kuracağım işte geçişlerden ücret alacağım iddiasından da vazgeçmiş gibi
1: Evet.
0: Trump'ın mesajı da, eğer doğruysa. Bu tabii ki bölge ülkeleri açısından olsun, Avrupalı ülkeler açısından olsun oldukça önemli. Çünkü Hürmüz hem enerji geçişi açısından hem de petrole bağımlı birçok sektörü de doğrudan etkileyen işte plastik sektörü gibi
1: Tabii.
0: sektörleri de çok doğrudan etkileyen bir yapı. Aynı zamanda tabii ki gübre noktasında da oldukça önemli bir geçiş noktası gübre ürünlerinin. Bu da çiftçiler üzerinde ciddi
1: Tabii.
0: ekonomik baskı yaratıyor hem Avrupalı hem de Amerika çiftçiliği açısından. Tabii Hürmüz'deki bir istikrar küresel ekonomi açısından ve Avrupa ekonomileri açısından oldukça önemli olacaktır. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda işte jeopolitik riskin artmasına bağlı olarak faiz indirimlerini durduralım mı yoksa yeniden bir artış kontrollü bir artışa girelim mi tartışmaları da başlamıştı. Tabii günün sonunda her şey aslında ekonomiye
1: Tabii.
0: tırnak içerisinde duygusal bir alana bağlanıyor. Bu şekilde Trump'ın aslında bu yapmış olduğu anlaşma Avrupalılar açısından da oldukça mutluluk verdi
1: Tabii,
0: diyebiliriz.
1: rahatladılar.
0: Ama Ukrayna dosyası hala kapanmış değil onlar açısından. Bilakis orası her geçen gün daha da derinleşen bir insani ve askeri krize devriliyor.
1: Peki hocam, sözlerinizin başında şimdi az evvel söylediniz Fed faizini bile etkileyebilir bu hafta çıkacak olan bu
0: Tabii.
1: anlaşma, değil mi? Yani belki bir Trump zaten sürekli olarak faizi indir diyordu. Yeni Fed başkanıyla beraber de herhalde küçük de olsa sembolik bir indirim görür müyüz? Ne dersiniz? Tabii bu da dünya ekonomisine yansıyacağı için soruyorum.
0: Evet, ekonomist değilim. Kesinlikle onun altını çizmek isterim. Yatırım tavsiyesi değildir
1: Hadi
0: notunu
1: aynen.
0: düşerek. yani olabilir evet. Ben bu yeni Fed başkanının Trump'ın ekonomi politikalarını destekleyici bir en azından ekonomide eni rahatlatıcı adımlar atacağını düşünüyorum. Tabii ki bu risklerin azalması da daha da fazla elini rahatlatacaktır. Çünkü Trump'ın tabanı bunu istiyor.
1: Tabii.
0: Finansal kaynaklara erişim noktasında daha ucuz finansal kaynaklara erişim noktasında bir rahatlama. Trump da bu noktada çok fazla bir şey yapamadı açıkçası. Göreve geldiği günden bu yana yani
1: Evet.
0: somut olarak. Eğer bu tabii ki yapılabilirse Trump'ın gündemi ve ajandası açısından bir ivmelendirici bir etki yaratacak. Tabii ki küresel ekonomi açısından da önemli olacak diye düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir faiz indiriminin gelmesi diğer ülkeleri de
1: Tabii.
0: etkileyecektir.
1: Şimdi hocam son olarak da şunu sorayım. Tabii yine Cuma gününe çok bir zaman var ama özellikle Türkiye'nin alacağı pozisyon ne olmalı, ne olabilir? Cuma'ya kadar ne beklersiniz? Ondan sonrasında zaten ayrıca bir bağlantımızda konuşuruz.
0: Evet, Cuma'ya kadar ben aslında tabii temkinli olmayı özellikle önemsiyorum. İsrail açısından. Çünkü İsraillerden gelen mesajlar şu an için biz herhangi bir anlaşmanın tarafı değiliz ve bununla bağlı değiliz açıklamasına sirküle ediyorlar. Bu kırılganlık var. Yani bu kırılganlık bitti diyemeyiz. Çünkü Lübnan'da bir statüko olmadı. İsrail'le de bu noktada bir anlaşma yapılamadı. Ya ateşkes anlaşmaları imzalandı Lübnan'da biliyorsunuz. Amerika Birleşik
1: Tabii.
0: Devletleri arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan imzaladı ama günün sonunda onların bir anlam ifade etmediği de görüldü. Bu noktada Trump'ın tabii ki baskısı önemli olacak ama Trump bu noktada kararlıymış gibi olduğunu gözlemliyoruz. Başkan Yardımcısı J.D. Vance'inde. O sebeple ben Cuma günü bugünden baktığım zaman anlaşmanın imzalayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum peki değerli katkılarınız için. Geçen hafta çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Şimdi çok farklı şeyleri konuşuyoruz. Umarız ki bu iyimserliğimiz devam eder. Çok sağ

0: Sağ olun hocam, görüşmek üzere. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürler bir kez daha. Evet, son gelişmeleri gördüğünüz gibi konuştuk da Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkar'a elbette ki bekleyip göreceğiz. Ancak işte dediğimiz gibi Cuma'ya kadar bakalım Sayın Erdoğan'ın da söylediği burada önemli söylem tahrik ve özellikle eylemlerden kaçınılması, sabote etmek isteyen varsa durdurulması gerektiği ifadeler son derece mühim. Ve ilk etapta da işte petrolde varil fiyatında ciddi bir düşüş söz konusu. Bu da tabii ekonomileri özellikle rahatlatacak diyelim ve devam edelim. Elbette ki bu ateşkesi yine konuşmaya devam edeceğiz. Saatimiz 8.22'yi gösterirken buyurunuz bir haber başlığı Yeni Şafak gazetesinden okuyalım ve yolumuza devam edelim. Sarsılmaz direniş şeklinde aktarılıyor. Bir fotoğraf karesi de yerini almış. Uluslararası kuruluşlar İsrail'in katliamlarını sessizce izlese de halklar insanlığın vicdanı olmaya devam ediyor. Küresel somut filosu Gazze ablukasını kırmak için 500 gemiyle yeniden Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor. Üsküdar ve Erzurum'da ise soykırımcılara karşı başlatılan eylemler aylardır aralıksız sürdürülüyor denilmiş efendim. Her gün akşam namazından sonra toplanıyor Üsküdarlılar. Hem soykırımda ölenler anıyor hem de mahallelerinde işte bazı firmaları istemediklerini haykırıyor. Bu direnişe 3 çocuğuyla birlikte her gün omuz veren anneler de var. 6-7 yaşındaki çocuklar da o fotoğraf karesi de gördüğünüz gibi Yeni Şafak'ta yerini almış efendim ve devam edelim yolumuza. Şimdi tabii Trump özellikle konuşuluyor. Arnavutluk'ta bambaşka bir şekilde konuşuluyor. Donald Trump'ın kızı ve damadı ile bağlantılı lüks turizm projesinden bahsediyoruz. Arnavutluk'ta çok özel bir adada böyle bir turizm projesini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama protestolar da var tabii. 2 haftadır sürdü ve sürmeye de devam edecek bu protestolar. Projenin durdurulmasını istiyorlar. Binlerce kişi Arnavutluk'ta başkent Tiran'da başbakanlık binasına yürüdü.
1: Arnavutluk tartışmalı turizm projesine karşı protestolarını sürdürüyor. 14 gündür sokakları dolduran Arnavutlar projenin durdurulmasını istiyor. Gösterilerin adresi Tiran'daki İskender Bey Meydanı oldu. Binlerce Arnavut, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'ın destek verdiği lüks turizm projesine karşı çıktı. Arnavutluk satılık değildir sloganı ile yapılan gösterilere gençler de yaşlılar da destek verdi.
2: Ülkemizi yatırımcılara satmamıza gerek yok. Topraklarımıza ne yapılacağına biz karar vermeliyiz. Daha iyi siyaset istiyoruz. Hastaneler, okullar istiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir yaşam istiyoruz.
1: Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar başbakanlık binasına yürüdü. Bazı göstericiler protestolarını inşaat alanında yaptı. Topraklarına şirket tarafından el konulduğunu söyleyen yaklaşık 200 gösterici, inşaat alanını çevreleyen bariyerleri ve tel örgüleri yıktı.
3: Babamdan kalan belgelerim var. Başbakan Edi Rama'ya oy verenler arazime el koydu. 30 yıldır mahkemeye gidiyorum. Burada adalet de devlet de yok.
1: Tepki çeken projenin arkasında Ivanka Trump ve Jared Kushner'la bağlantılı bir şirket bulunuyor. Şirket, Zivernek bölgesinde doğal koruma alanı olan bir bölgede 10 bin yataklı bir lüks turizm tesisi inşa ediyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama projenin yasaya uygun olduğunu belirtmiş, ben başbakan olduğum sürece proje durmayacak demişti. Çevreciler proje alanının flamingoların ve fokların doğal yaşam alanlarına zarar verdiğini savunuyor.
0: Evet, doğasını, çevresini savunan çevreciler ve bir taraftan da Arnavutluk'ta kendilerini gösteriyorlar. Acaba bu hikaye büyür mü? Hep beraber göreceğiz. Trump tarafı geri adım atar mı? Daha doğrusu başbakan koltuğundan olabilir mi? Bütün bunlar da merak konusu. Çünkü bitti bitecek derken her gün yeniden alevlenen bir protesto silsilesinden söz ediyoruz. Buyurunuz efendim, bir haber başlığı hemen okuyalım. Cumhuriyet gazetesinden G7 liderleri bugün Evian'da buluşuyor. ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu ekonomik ve politik işbirliği zirvesi G7. Bugün Fransa'nın Evian kentinde başlıyor 52. kez düzenlenen ve 2 gün sürecek zirveye Trump da katılacak denilmiş. Trump'ın zirvede liderlerle ekonomik büyüme ve kalkınma, tedarik zinciri dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alınacağı aktarılmış ama

0: Bir taraftan da İsviçre'nin Cenevre kentinde özellikle yaklaşık 50 bin kişi G7 liderlerini protesto etti. Bir araç yakıldı. O fotoğraf karesi de yerini almış. Tam da ateşkes sürecinde işte gördüğünüz gibi G7 zirvesinde elinde bu şekilde bir dosyayla gidecek Trump. Dolayısıyla G7 zirvesi mühim. Hep beraber göreceğiz sonuçlarını. Bir taraftan da işte Temmuz'un başında NATO için Türkiye'mize gelecek NATO devlet başkanları, NATO ülkelerini oluşturan, o da oldukça önemli. Yani şu 2-3 hafta son derece mühim. Şimdi Trump'ın ardından Japonya'nın da özellikle Grönland'daki nadir toprak elementlerine dikkat kesildiği öne sürülüyor. Dikkat çekici bir haber. Ülkeden bir heyetin bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için adaya gidebileceği iddia edilmiş durumda.
1: ABD'nin ardından bu kez Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Nadir toprak elementi potansiyelini değerlendirmek üzere adaya heyet gönderileceği belirtildi. Nikkei haber ajansı Japonya'nın bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için Grönland'a heyet göndermeye hazırlandığını yazdı. Ziyarete Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ticaret şirketlerinin katılacağı belirtildi. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ilk olarak ABD Başkanı Trump'ın radarına girmiş, Trump ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyaç duyduğunu öne sürmüştü. İnşa etmekte olduğumuz altın kubbe için bu hayati önem taşıyor diyen Trump, NATO bunu elde etmemiz konusunda öncülük etmelidir ifadesini kullanmıştı. Trump'ın tutumu Avrupa'daki NATO müttefikleri arasında alarm zillerinin çalmasına yol açmış, o günden bu yana görüşmeler diplomatik kanala taşınmıştı. Grönland, stratejik konumu ve potansiyel olarak zengin nadir toprak rezervleri nedeniyle mercek altına alınıyor.
0: Evet, Japonya'daki yeni yönetim pek de rahat durmayacak gibi gözüküyor şeklinde sosyal medyada özellikle yorumlar da söz konusu. Bakalım İran savaşını ateşkesle nihayetledikten sonra gözünü yeniden Grönland'a çevirecek olan Trump bu duruma ne diyeceğiz görecek. Peki göreceğiz. Peki memlekette ne oluyor ne bitiyor buna bakalım. Saatimiz 8.30'u gösterirken biliyorsunuz İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler vardı ve adliyeye sevk edilmiş durumdalar. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik bir soruşturma başlatmıştı geçtiğimiz günlerde. Evet, son durumu aktaracağız. Malum bu tür özellikle son dakika haberleri özellikle gün başlıyor dahilinde devam ediyor oluyor. Herhangi bir son dakika operasyonu ya da bilgisi gelirse aktaracağız ama Silivri Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. O da devam etmekte. Ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. 2 haftalık aranın ardından toplanıyor üstelik. Gündem oldukça önemli işte gördüğünüz gibi. Öncelikli gündem ABD ve İran arasında devam eden müzakereler ve bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu anlamda sosyal medyadan paylaşımları mühimdi. Terörsüz Türkiye süreci önemli. İç siyasette başka neler konuşulur? Toplantıda hangi başlıklar ele alınır? Buyurunuz izleyelim.
1: ABD-İran müzakerelerinde gelinen aşama, NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Uzun süredir devam eden İran-ABD ateşkes görüşmeleri Türkiye'nin yakın takibinde. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları tüm boyutuyla ele alınacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek. Toplantının bir diğer ana gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla

0: Beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.
1: Ve sonrasında da bir önemli açıklama yapılacaktır. Onu da Habertürk'te canlı olarak izleyeceksiniz. Efendim, Milliyet gazetesinden bir haber. Cuma sabahında son dakika bilgisi olarak aktardığımız, biliyorsunuz, beyaz et sektörüne yönelik bir operasyon söz konusuydu. Ve 29 şüphelinin serbest kaldığı haberi aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatılmıştı. Rekabet kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı'ndan elde edilen, daha doğrusu temin edilen belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirilmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan 29 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı deniliyor. Özellikle hafta sonunda çok fazla konuşuldu bu durum. Bakalım bu hafta nasıl, ne şekilde konuşulacak beyaz et sektörüne, tavuk eti sektörüne yönelik olarak faaliyet gösteren çok önemli firmalara bir operasyon düzenlenmiş idi. Ve satışlar bugün başlıyor. Ne satışı diyeceksiniz? TOKİ'nin yeni konut projesinden söz ediyoruz. Tam 64 ilde 20 bin konut için başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınacak. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar, yani bir aylık süre içinde konut almak için başvuru yapabilecek.
0: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıkacak. TOKİ'nin yeni projesinde satışlar yeni haftada başlayacak. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar konut almak için başvurabilecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. 15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla açık satış yöntemiyle başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
1: Evet, satış fiyatlarına bakılırsa hayli cazip gördüğünüz gibi, ama bu süreçte özellikle paranızı kaptırmayın. Çünkü hangi şekilde paranızı kaptırmayın diyorum. İnternetten giriyorsunuz, bazı sahte siteler hemen ön plana çıkıyor ve vatandaşlar buradan ilerlemeye gayret gösteriyor. Dolayısıyla sahte bir site olabilir. Bizzat E-Devletinizden başvuru yaparsanız son derece iyi olur diyelim. Yolumuza devam edelim. Şimdi kriminal gündemimiz var malumunuz, suça odaklı. Şimdi Çanakkale'de Özbekistan uyruklu bir kadın sevgilisi tarafından öldürülmüş. Stretch filme sarılan cansız bedeni o caniyle 2 gün boyunca aynı evde kalmıştı. Tüyler ürperten cinayetin ilk duruşmasında karar açıklandı. Sevgili katili bakın ne ceza aldı.
2: Sevgilisini öldürüp streç filme sarmış, cesediyle 2 gün boyunca aynı evde yaşamıştı. Soğukkanlı o cani ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Çanakkale'de 1 yıl önceydi. Yakınları masaj işiyle uğraşan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayınca polisi aradı. Ekipler bir süre sonra 63 yaşındaki kadının evindeydi.
3: İhbar üzerine adrese giden polislere kapıyı kadının 47 yaşındaki erkek arkadaşı açtı. Sevgilisinin masaj odasında olduğunu söyledi. Odaya giren polis ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini streç filme sarılmış halde buldu.
2: Şüpheli sevgili gözaltına alındı. İfadesinde Urkasimova'nın ona masaj yaparken fenalaşıp öldüğünü söyledi. Güya korktuğu için de polisi aramamış, cansız bedeni streç filme sarıp 2 gün aynı evde yaşamıştı. Anlattığı senaryo mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Katil zanlısı çıktığı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
1: Ağırlaştırılmış müebbet hapis, evet, gördüğünüz üzere böylesi bir olay.

0: ya da imza atılmıştı memleketimizde efendim. Ne zaman bitecek bu vahşet haberleri hep beraber bekliyoruz ama caydırıcı haberler ya caydırıcı cezalar daha doğrusu bu vahşeti bitirmekte ne kadar etkili olur? Hep beraber onu da göreceğiz. Peki şimdi iki yolcu arasında bir kavga çıktı. Nerede? İstanbul'da Marmaray'da. Araya girenler de hedef oldu. İzleyelim.
1: Vagonda başladı, istasyonda devam etti. Araya giren güvenlik görevlisiyle istasyondaki temizlik personeli de saldırıdan nasibini aldı. İstanbul Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'da iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yolcular birbirlerine yumruk atıp saldırdı. Bazı yolcular araya girdi. İstasyondaki güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti. Taraflardan biri vagonda kalırken diğer yolcu ve arkadaşları dışarı çıkarıldı. O sırada saldırganın arkadaşı güvenlik görevlisine yumruk attı. İstasyonda bulunan temizlik personeli de saldırıdan nasibini aldı. Görevlilere saldıran iki kişi güçlükle kontrol altına alınarak polise teslim edildi.
0: Efendim devam edelim yolumuza. Memleketimizde maalesef böyle hadiseler oluyor. Çete Emniyet Genel Müdürünü ailesiyle kaçırdı. Bu haber Karar Gazetesi'nden okuyoruz. Karayip ülkesi Haiti'de meydana geldi. Haiti'yi esir alan çete şiddeti devletin üst kademesine sıçradı. Başkentte silahlı gruplar Savunma Bakanı Özel Kalemi ve Emniyet Genel Müdürü James Boyd'ı kaçırdı. Ülke ordusunu yeniden inşa etmekle görevlendirilen saygın güvenlik uzmanıyla birlikte eşi ve 6 yaşındaki kızının da rehin alındığı doğrulandı. Saldırganların yetkililerden yüklü miktarda fidye talep ettiği de aktarılıyor. Uzmanlar çetelerin eskiden güvenli sayılan bölgelerde bile rahatça adam kaçırdığını, operasyonları caydırmak için yetkilileri hedef aldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre yabancı polis gücünün yetersiz kaldığı ülkede sadece bu yıl şiddet olaylarında 2310 kişi öldü. 1,5 milyon insan da yerinden edildi. İşte çetelerin geldiği noktadan söz ediyoruz. Haiti buna en güzel örnek efendim. Çete elemanları bir dönem en güvenli yerlerde bile artık rahatlıkla çetesel işlerini gerçekleştirebiliyorlar. Öyle ki Emniyet Genel Müdürünü dahi kaçırmış durumdalar. Aman Allah korusun diyoruz. Haber dediğim gibi Haiti'den. Efendim İstanbul'dayız. Çatalca'da gizemli bir kadından söz edeceğiz. Gece vakti mezarlık yolundan çıktı. Etrafı gözetledi. Ardından sokaktaki bakkal dükkanını kundakladı. O günden bu yana diken üstündeki mahalleliyi de büyük korku sarmış durumda.
2: Issız bir şekilde mezarlığın kenarından çıkıp geliyor. Etrafı 20 dakika boyunca gözlemliyor diyelim. Burada tineri döküp de ateşe veriyor.
3: Gece vakti ansızın ortaya çıktı. Onu tanımadığını söyleyen bakkalın dükkanını kundakladı.
2: Hani o akşamı zaten annem çığlık attı. Ben çığlığına uyandım. Annem uyanmasaydı zaten bizler yanıyor olacaktık. Ama kendini öyle bir kamufle etmiş ki kafasını komple tülbentile sarmış.
3: Onu görenlerin, kamera kaydını izleyenlerin korkudan ödleri patladı.
2: Akşamları gezindiğini görüyoruz. Gelmiş burada bakkalı yakmış. Bize de bir zarar vermeyeceğinin bir garantisi yok. Yani köy halkı olarak endişeliyiz açıkçası.
4: Çatalca'da bulunan bir kadın iddiaya göre bu mahallede uzun bir süredir gizemli şekilde dolaşıyor. Öyle ki bundan bir hafta önce işte bu bakkala geldi. Yanında getirdiği tinerle bu dükkanı ateşe verdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla buradan uzaklaştı.
5: Buradan ateşliyor. Burada meyve kasalarım vardı. 20 senedir bu meydanda esnafım. Hiçbir komşuyla tartışmam. Ben de buna anlam veremiyorum. Sebebi neydi diye. Ama mala cana kastetmesi çok enteresan bir durum yani.
3: Gizem çözülemedikçe sorular arttı, endişe katlandı.
2: Yaktığı esnada aracım zaten benim bu bölgedeydi. 3-4 dakika daha inmeseydim bu arka lastiğin üzerinden direkt alev alacak.
3: Mahallenin tek isteği mezarlık yolundan geldiği söylenen o kadının bir an önce bulunması.
2: Akşamları yatağa yattığımızda da ister istemez endişeleniyoruz. En kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Biz kendisinden de şikayetçiyiz.

0: Ve bir garip hikayeye bakacağız efendim. Özellikle sosyal medyanın gündemindeydi İstanbul'da. Yaşı küçük iki hırsız iki tane minibüs çaldı, kenti turladı. Peşlerindeki polisten habersiz şehir turu yapan çocuk suçlular tabii ki çok geçmeden yakalandılar.
1: Arabayı alıp gitmişler. İki tane genç çocuklar, yüzleri belli.
2: Dakikalar içinde iki minibüs çaldılar. 84 kilometrelik İstanbul turu polis operasyonuyla son buldu.
1: Çocuklar geliyorlar, arabaya düz kontak mı yapıyorlar, nasıl yapıyorlarsa alıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde.
2: Biri 13, diğeri 16 yaşında olan iki çocuk İstanbul Sarıyer'de bir minibüsü gözlerine kestirdi. Minibüse bagajdan binen iki çocuk, kontağına makas sokarak aracı çalıştırdı. Minibüste 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy'e gittiler.
1: Başka bir H100 arabayla yaklaşıyorlar. O arabadan inip bizim arabayı kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar.
2: İlk aracı bırakıp bu kez de aynı yöntemle Serkan Mecit'e ait minibüsü çaldılar.
1: Geliyoruz buradan, kamera kayıtlarını polisi falan çağırıyoruz. O kayıtlarla beraber de gidip polise de başvurumuzu yaptık.
2: Sarıyer'e dönen şüpheliler peşlerindeki polisten habersizdi. İstanbul'da tur atarken polis tarafından önleri kesildi. Drone destekli operasyonda 13 ve 16 yaşındaki şüpheliler yakalandı. 17 suç kaydı olan iki çocuk tutuklandı.
0: Efendim 13 ve 16 yaşındaki suçlulardan ve çocuklardan söz ediyoruz. Bu ne cesaret dedirtecek bir durum ve bir taraftan da bir bu cüreti nereden buluyorlar? Ama gelin görün ki 13 ve 16 yaşındaki çocukların yaptıkları maalesef hani en azından ucuz atlatılmış ama çok daha vahim şeyler olabilirdi. Neyse, gündemi değiştirelim. Milliyet'ten bir haber başlığı buyurunuz. En iyi çorbalar listesine iki Türk girmiş. Beyran çorbası listede ikinci sırada yer alıyormuş. Dünyaca ünlü gastronomi ve seyahat platformu Test Atlas, ki zaman zaman bizler de aktarıyoruz Test Atlas'ta olan biteni. Yani lezzet atlasından söz ediyoruz. Milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlenen 2026 yılının dünyanın en iyi çorbaları listesi yayınlandı. Dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel tatlara kadar uzanan bu yılki listede Türk mutfağının iki lezzeti de yer alıyor. 15 çorbanın yer aldığı listede mercimek çorbası 12. sırada, beyran çorbası ise 2. sırada yer almış efendim. Paraguay'a ait Vori Vori ya da Bori Bori çorbası ise birinci olmuş. Ancak beyran çorbası gerçek anlamda sadece çorba olarak da nitelememek lazım. İkinciliği hak ediyor. Buradan sevgi selam olsun yapan ustalarına. Efendim ucuz ama şık kombin yapmak isteyenler burada mıyız? İşte onların vazgeçilmezi olan sosyete pazarları yazın gelmesiyle hareketlendi tabii. Ekibimiz en hesaplı tatil valizi hazırlamanın maliyetini araştırdı, izleyelim.
3: Fiyatlara uygun olduğu için talep fazla tabii.
4: Kışlıklar kaldırıldı, yazlıklar dolaptaki yerini aldı. Tatil valizini ucuza doldurmak isteyenlerse yine sosyete pazarının yolunu tuttu.
3: Temmuz ve Ağustos artık tatil sezonları olduğu için
5: biraz daha indirimli, biraz daha ucuz.
3: 3-5 tane tişört, 1-2 tane şortla kapatacağız herhalde.
6: Tatil valizi hazırlığı diyebilir miyim?
3: Aynen öyle. Hatta bu akşam kızım gidiyor. Biraz da ona hazırlık yapıyoruz.
6: Hemen bir yazlık kombin de yaptık. Hem rengiyle hem de kesimiyle mevsimi yansıtan üzerimdeki bu elbise yalnızca 500 lira. Kombine şıklık katan şapkam 500 lira ve elbette kombinin tamamlayıcısı olan çantam da 500 lira. Yani üzerimde görmüş olduğunuz bu kombin toplamda 1500 liraya mal oldu.
7: Uygun. Şu devirde uygun.
3: 500 lira bir elbise, 500 lira bir pantolon, şort.
8: Ama tabii bizim valizler daha fazla oluyor erkeklere göre.
6: Tatil valizini doldurmak için elbette yalnızca günlük kombinler yeterli olmuyor. Örneğin bu bikini 500 liradan satılıyor. Sezonun trendi olan puantiye desenli mayo ise 1000 liradan satılıyor. Üzerine bir de pareo eklemek isterseniz o da yalnızca 500 lira.
9: Pazardan uygun olduğu için buraya geliyorlar.
10: Fiyatlar iyi bence, gayet güzel.
5: Yazlık kombinlerimiz bunlar. Rahat bir şort, yazlık, serin tutacak bir şortumuz.
6: Ne kadar aldınız?
5: Takımca 1000 lira.
6: Tatil alışverişini sosyete pazarından yapmak isteyen beyler içinse bu tezgah oldukça uygun. Çünkü görmüş olduğunuz her şey 500 liradan satılıyor. Örneğin bu deniz şortu ve üzerine uygun olabilecek bu tişörtle yapmış olduğumuz kombin 1000 lira. Üzerine daha sade ve günlük bir şort ve uyumlu olabilecek tişörtü de eklediğimizde toplamda 2000 liraya bir valiz oluşturabiliyoruz.
7: Her zaman buradayız zaten.
0: Peki şimdiden iyi alışverişler diyelim. Hüseyin Özsel bizlerle beraber, meteoroloji mühendisimiz Hüseyin. Günaydın, iyi bir gün, iyi bir hafta.

0: hafta diliyorum sana.
1: Tabii, hepimize efendim. Teşekkürler.
0: Ne anlatacaksın? Sözü sana bırakayım hemen.
1: Valizleri doldururken kıyafetleri nasıl seçelim? İstersen hava durumuna
0: bakalım. Tamam, söz sende.
1: Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Önce şu sıcak haritasını göstermek istiyorum sizlere. Türkiye'de geçtiğimiz cumartesi ve pazar serince bir hava yaşadık. Batı bölgelerimizde, Marmara'da, Karadeniz'de ama bugünden itibaren ısınıyoruz. Renkler tekrar kırmızıya dönüyor. Mevsim normallerini aşıyoruz. Özellikle salı günü yarın İstanbul'da ve Marmara bölgesi genelinde 32 derece ile 33 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz sıcaklığın. Birkaç gün önce 24 derecelere düşmüştük hatırlarsınız. Kıyı Ege'de ve Doğu Akdeniz'de de hava ısınacak. Ama buradaki size en çok gösterecek olduğum önemli kısım Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya. Şöyle Tunus, Libya üzerinden, Cezayir üzerinden çok kuvvetli bir hava akımı var. Yani Türkiye'nin batısı mavi ve serin kalırken doğusunda sıcaklık acayip aşırı yükselecek. 38-36 derecelere Şanlıurfa, Diyarbakır ulaşabilir efendim. Yani Güneydoğu Anadolu'nun hani o diğer bölgelerden ayrıldığı ve çok sıcak olduğu günler vardır ya, işte onlar başladı. Bu sıcak hava aynı zamanda yukarı seviyeden toz toprak da getirecek biraz ülkemize. Yani 13-14-15 Haziran tarihleri, özellikle yarından itibaren 16-17 Haziran tarihlerine uzandıkça şu sol üst köşede tarihi görebilirsiniz. Türkiye genelinde kırmızılık var ama özellikle Güneydoğu Anadolu'da İşte hani sıcak çarpması deriz ya, güneş çarpması durumu, bu hafta buna dikkat etmek lazım. 35 dereceleri aşıyoruz. Ancak şurayı da göstermek istiyorum. Fransa, Almanya, İngiltere, işte İspanya, İtalya. Bu kahverengi alanlar 40 dereceyi aşacak olan alanlar. 41 dereceye belki yükselecekler. Ve tekrar bir ay önce yaşanan o büyük sıcak hava dalgasında pek çok insan hayatını kaybetmişti maalesef. Yenileri olabilir efendim. Batı Avrupa bu alarm durumuna geçti. 17 Haziran, 18 Haziran'dan sonra, yani bu hafta sonuna yaklaşırken, özellikle çarşambadan itibaren Batı Avrupa'nın ateşi tekrar yükseliyor. Biz mevsim normallerine yakın seyrediyoruz ama Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu söyledim az önce. Oraya çıkan rüzgarlar hariç. Şimdi bu sıcaklık haritasından sonra bir de 5 günlük yağış toplam haritasına bakalım. Yağmurlar iyice azaldı. Sadece yerel olarak Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da parça parça yağış var. Bunlar da Perşembe, Cuma günü görünüyor. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba çoğunlukla güneşliyiz. Başkent Ankara'da Perşembe günü ve Cuma günü biraz yağabilir. Bir de bugünün öğlen saatleri Batı ilçelerinde, Eskişehir yönünde yağış kaydedebiliriz Ankara'nın. Fazla bir yağış kalmadı. Bu renk skalasına bakacak olursanız 10 milimetreye kadar, yani 5 gün içerisinde toplam, bu da yani birden 10 milimetre yağsa çok kuvvetli gelebilir ama 5 gün içerisinde. İstanbul'da bu hafta yağmur beklemiyoruz açıkçası, Cuma gününe kadar özellikle. Cuma günü bu haftanın günü değil mi derseniz haklısınız. Cuma günü yağmur ihtimali var öğlen saatleri ama onu yarın ve çarşamba günkü yayınlarda güncelleyeceğiz. Siz de takip edin. Eğer tahmin değişmezse önce 32-33 derecelere çıkıyoruz İstanbul ve çevresinde. Ardından 24-25 derecelere geri inebiliriz. İşte o güzel serinlik dün ve bir önceki gün hissettiğimiz gölgelerde, hatta hafif üşüten havaya geri dönebiliriz. Cuma ve cumartesi bunları takip edip sizlere aktaracağım. Bunun dışında aşırı sıcakların biraz olsun fren yaptığı, Türkiye'ye uğramadığı, adım adım ısındığımız bir Haziran oluyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir hafta diliyorum sana.
1: Size de. Sağlıkla geçsin.
0: Evet, Hüseyin Üstel'i uğurluyoruz efendim. Devam edelim. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Göreceksiniz. Eşine seni sevmiyorum diyen kadın boşanmada kusurlu sayılmış. Haberimizi izleyelim. Sonra bir küçük ara. Daha sonra beraberiz.
2: Tık seni hiç
3: seni sevmiyorum demek.
4: Evet.
3: Evlilerde olmaması lazım.
4: Duydunuz mu hiç?
3: Arada bir.
5: Ben ona mı? Bilmiyorum, belki çok sinirlendirirse demiş olabilirim.
6: O iki kelime bir boşanma davasının seyrini değiştirdi. Seni sevmiyorum diyen kadın kusurlu sayıldı.
4: Hiç seni sevmiyorum dediniz mi?
5: Hayır.
4: Deseniz ne olur?
5: Üzülürdü herhalde çok.
6: Bursa'da yaşayan bir karı koca bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca mahkemeye boşanmak için başvurdu. Kadın kocasını kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Çift boşandı ve erkek kusurlu bulundu.
7: Sevmediğin bir insanla nasıl evlilik yürütebilirsin ki, aynı yastığa baş koyup aynı evi paylaşıp?
5: Ay, hep seni seviyorum demeli.
4: Seni sevmiyorum derse ne olur?
5: O evliliğin bir anlamı var mı o zaman sevmediği bir ilişkide?
6: Ancak erkek o kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'ın önüne geldi ve o dosyada dikkat çeken bir karar verildi.
8: Yerel mahkemenin verdiği o karar yüksek mahkemeden döndü. Çünkü adam da karısının kendisine sevgim bitti, seni sevmiyorum dediğini söyledi. Ve yüksek mahkeme bu sözleri de kusur kabul etti.
4: Eşiniz seni sevmiyorum dese size ne yaparsınız?
9: Ne yaparım? Güle güle derim. Boşanırım.
4: Kusur sayılmalı mı?
9: Sayılmalı.
4: Seni sevmiyorum diye duysanız...
10: Tabii.

0: Memnun olmam, hoşuma gitmez. Kimsenin hoşuna gitmez.
1: Sevgim bitti. Ben seni sevmiyorum.
2: Tamam, boşanma sebebi olur.
3: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanmada sadece erkeğin kusurlu sayıldığı o kararı bozdu. Kadının o sözlerinin evlilik birliğinin sarsılmasına katkı sağladığı vurgulandı. Yani seni sevmiyorum demek boşanma sebebi sayıldı.
2: Kusur olarak görmemek lazım bunu bence.
1: Siz duysanız böyle bir söz eşinizden, hı hı, ne yaparsınız?
4: Boşanmak isterim tabii ki. Beni sevmeyen biriyle ne işim olabilir?

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Habertürk'tesiniz. 15 Haziran Pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Saatlerimiz 9'a doğru ilerliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında biliyorsunuz savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. Bunu konuşmaya da devam ediyoruz. Tabii ki piyasalara yansımasını da ele alacağız. Şimdi taraflar mutabakat zabdındaki maddeleri görüşmek üzere anlaştı. Resmi imzalar Cuma günü 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak gelen bilgiler bu yönde. Orta Doğu'da 100 günü aşkın süredir devam ediyor bu savaş malum. Ve savaşta artık sona gelindi diyebiliriz. ABD, İsrail ile İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptında da taraflar anlaştı. Anlaşma sağlandı açıklaması. Sürecin arabulucu aktör ülkesi Pakistan'dan geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonlarında sona erdirildiğini belirtti Şerif. Açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu ifade ediyor. Trump da İran'la anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğine açacağını onayladığını belirtti. ABD donanmasına da ablukasının derhal kaldırılması talimatı verdiğini söyledi. Trump, İran'la yapılan bu anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini de sözlerinde ekledi. Trump ayrıca ABD basınına bir açıklama yaptı. İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde de bulundu. İran tarafındansa anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi yaptı. İsviçre'de gerçekleştirilecek imza töreninde heyet başkanlarının müzakere yürüteceğini ifade ediyor. Garibabadi 19 Haziran'a kadar Amerika'nın savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhüdünün yerine getirileceğini söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözleri yerine getirmesiyle ancak mümkün olabileceğinin de altını çizdi İran tarafı. Evet, peş peşe tebrikler de geliyor. Özellikle siyasilerden bu mutabakat sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz açıklamasında bulundu. Bakan Fidan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurguluyor Bakan Fidan. Söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı tüm ülkelerin süreç boyunca sağduyulu bir sorumlu tutum sergilemesinin büyük önem taşıdığının özellikle altını çizdi. Bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır ifadesinde bulundu. Evet, öte yandan.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması gerekiyor da demişti. Tüm bu süreci yeniden konuşacağız. Orta Doğu uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle beraber, yayın konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey, günaydın.
0: Çok teşekkürler. Şimdi olumlu ve güzel haberler diyoruz. Anlaşmaya varıldığı şeklinde. Cuma günü tabii burada önemli. Ama bir taraftan da tabii baktığımızda Trump rejim değişikliği 3-5 güne kadar yaparız diyerek geldi. Şimdiki geldiği noktada da Hürmüz Boğazı açılsın, bu bize yeter şeklinde okunabilir mi? Ne dersiniz?
1: Zaten şöyle bir şey, savaşın başlatıp mesela biz 27 Şubat tarihine gitseydik, 27 Şubat tarihinde Trump bundan daha iyi koşulları bence alabilirdi. Tabii. Hatta İran'la ticari anlaşma ihtimali bile vardı. Nitekim 1996'da ABD'li bir şirket olan Conoco firmasıyla İran dönemin koşullarında 2 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Fakat dönemin yine İsrail lobisi, AIPAC lobisi bir şekilde buna engel olmuştu. Dolayısıyla bu tarz ilişkilerin önündeki engel İsrail olmaya devam ediyor. Hı hı. Trump savaşı başlatırken şöyle bir hedefle gitti. Yani 4 hedefi vardı. İran'da rejim değişikliği, İran'ın balistik füze kapasitesinin azaltılması, İran'ın nükleerinin elinden alınması ve İran'ın vekil güçlerinde yani Hizbullah gibi unsurlarla ilişkilerinin kesilmesi. Sonuç 4-0. 4-0'ın yanında İran bir şekilde, evet şöyle bir şey oldu. İran hava savunma sistemi delik deşik oldu. İran liderlerini koruyamadı. Ancak İran hayatta kaldı. Tabii. Hayatta kaldığı gibi ABD istediği hiçbir parametreyi vermediği gibi Hürmüz kartını çok etkili bir şekilde kullanmaya başladı. Bence bütün savaşın gidişatını dönüştüren iki temel unsurdan biri. İran'ın Hürmüz kartını bu kadar etkili bir şekilde kullanması. İkincisi de İran'ın balistik füze kapasitesi oldu. Zaten hiç kimsenin öngörmediği mesele de İran'ın balistik füze kapasitesinin bu kadar etkili bir şekilde kullanılması ve yığınağının bu kadar güçlü olmasıydı. Hürmüz kartı ise o kadar etkili bir şekilde kullanıldı ki hiç kimse bunu beklemiyordu. Evet. Hatta Murat Bey şöyle bir şey oluyordu. Normalde Hürmüz kartı meselesi İran basınında sıklıkla kullanılan ve konuşulan bir şeydi. Fakat bu bir deli saçması olarak konuşuluyordu. Yani İran'ın teknik koşullarda Hürmüz'ü hiçbir şekilde kontrol edemeyeceğine dair bir genel kabul vardı. Ve bu deli saçması olarak görülen durum bir şekilde savaşta denendi. Ve İran bir baktı ki Hürmüz'ü istediği şekilde kullanma keyfiyetine erişiyor. Ve bunu bir şekilde savaşı baskı aracı olarak kullandı. Ve sahadaki bu baskıyı o kadar etkili bir şekilde kullandı ki masada da bunu etkili bir şekilde kullandı. Ve bugün konuştuğumuz anlaşma da aslında bu çerçevede bir şekilde imzalanmış oldu.
0: Şimdi
1: mutabakat metni
0: evet. Tabii Cuma'ya gözler çevrildi ama bir taraftan Cuma'ya kadar geçecek o süreci de size sormak isterim. Ama şimdi devlet başkanları, özellikle İngiltere olsun, Fransa olsun, işte Macron, Starmer vesaire ya da Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalarda ağırlıklı olarak gelinen nokta Hürmüz Boğazı açılsın yeter ki'ye geliyor. İş gerçekten bu kartı son derece iyi kullandı. Baktığımızda da 83-84 dolar seviyelerinde şu anda petrolün varil fiyatı, tabii bu da ülke enflasyonlarına ve akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Peki Lübnan'ı sormak isterim. Şimdi son olarak Leyen'den bir açıklama var. Avrupa Birliği Leyen'den, bir saniye hemen bakayım ona hocam. Özellikle Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz diyor AB Komisyonu Başkanı. Bu anlamda İsrail yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması noktasında bir sabote edici harekete imza atar mı İsrail?
1: Muhakkak. Yani muhakkak.
0: Kesin bir dille söylüyorsunuz muhakkak diye.
1: Evet. Yani bu anlaşma zaten, şimdi şöyle bir şey, zaten bu anlaşmanın şöyle bir şeyi var zaten. Yani biz mesela biz nükleer bir tehditten bahsediyoruz. Allah aşkına İran'ın nükleer tehdidinin ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Diyelim ki İran'ın nükleer bombası olsa, bunu ABD'ye ulaştırabilecek bir kapasitesi var mı? Yok. İran'ın balistik füze kapasitesini ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Yok. İran'ın vekil güçlerini ABD'ye tehdit etme ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla biz bütün bu süreçlerin İsrail adına yapıldığını ve bu tehditlerin en çok İsrail'i tehdit ettiğini zaten farkındayız. Yani İsrail başından beri zaten o kadar açık bir şekilde şunu anlatıyor ki, önce diyor ki ben Lübnan'da mümkün olduğunda bir Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratmak istiyorum diyor. Yani Suriye'deki oluşturduğu fiili durumu Lübnan'ın 10 kilometre veya 40 kilometrelik alanında da bir şekilde yapmak istiyor. Hatta bu yetmeyecektir İsrail'e. İsrail mümkün

0: Orayı gazileştirmeye çalışacaktı. Nitekim 19 köyün tamamen tahrip edilmesi İsrail'in bu hedeflerini açık bir şekilde gösteriyor. Ancak İran çok kararlı bir şekilde Lübnan'ı bir şekilde denklemin içine sokmayı başardı. Bence anlaşmadaki en önemli gündem maddelerinden biri bu. Burada şöyle bir handikap oluşabilirdi. Şimdi İran sürekli kendi vekil güçlerinden işte Husilerdir, işte Haçlı Şabi'dir, işte
1: Evet.
0: Hizbullah'tır bir şekilde sıkıştığında talepte bulunuyor. Siz vekil güçlerinden sürekli talepte bulunursanız ve bu vekil güçleri sizin taleplerinizi karşılarsa fakat günü geldiğinde bir şekilde sıkıştığında bunun karşılığını alamazsa siz bundan sonraki süreçte vekil güce istediğinizi yaptıramazsınız. Yani İran Hizbullah'ı bir şekilde korumakla mükellefti ve bence bunu başarılı bir şekilde anlaşmaya yedirdi.
1: Evet.
0: Ancak İsrail bulduğu herhangi bir açığı bir şekilde kullanacaktır. Bence bu anlamdaki en önemli açık da şu olacaktır. Terörizm bahanesi.
1: Evet.
0: Yani Hizbullah terörist aktivitelerde bulunuyor. Dolayısıyla ben saldırıyorum muhabbetiyle bence yeni bir gündem yaratmayı bir şekilde başaracaktır.
1: Peki ülkelerin şöyle baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz hafta bir sahada olanlar var. Bir de masada oturanlardan özellikle söz etmiştik. Acaba sahada olanlar ve işin her iki ülkeden ya da şu gruplardan söz ediyorum. Şahin kanadı, bu sadece İsrail'den söz etmiyorum tabii. Yani sabote etmek için elinden geleni yapacak anladığım kadarıyla.
0: Şimdi şöyle bir şey, İran'da genelde şöyle bir denge var. Şimdi biz eğer İran şeyinden bahsediyorsak, şimdi İran'da genelde bir muhafazakar kanat var. Bütün hikaye bu muhafazakar kanat tarafından yazılıyor. Neredeyse 1989'dan beri böyle. Bu muhafazakar kanat açılım politikalarına da engel oluyor. Yani bu reformistlerin veya pragmatistlerin, şey, Arakçı gibi adamların bir şekilde veya Pezeşkan gibi bir adamların ülkede bir açılım yapmasına engel oluşturduğu gibi aşırı muhafazakarların taleplerini de görmezden gelebiliyor ve onları baskılayabiliyor. Muhafazakarlar bu anlamda bir denge unsuru olarak işliyor. Ben İran'da istediği kadar mesela Payidar cephesi denen bir cephe var. Bu cephe aşırı radikal, aşırı muhafazakar bir cephe. İstediği kadar açıklama yapsınlar, istediği kadar farklı şey yapsınlar. Rehberin denetimindeki olan muhafazakarlar bir şekilde orada aklı selimi tesis edecektir. Ve bence bunları bir şekilde diskalifiye edeceklerdir. Yani İran eğer karşıdaki şartlar sağlanırsa bence İran bu bir şekilde anlaşmayı
1: Evet.
0: uygulayabilecek bir kapasiteye sahip.
1: Evet. Peki hocam, Cuma'ya kadar evet 3-5 günümüz var şurada. Son olarak bunu sorayım. Cuma'ya kadar bir beklentiniz var mı? Sabote edilebilir mi bu süreç? Ve Cuma'dan sonra imzalar atıldıktan sonra esas biz neyi göreceğiz?
0: Şimdi normalde biz aslında yani sabote ihtimali her halükarda olacaktır. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sefer biraz daha ciddi duruyor. Çünkü Trump'ın elindeki seçenekler daralmış ve
1: Daraldı.
0: Trump bir şekilde Kasım seçimlerine hazırlıklı girmek durumunda. Ya bir de Murat Bey daha önemli bir şey var. 6 Temmuz'da burada NATO zirvesi var.
1: Evet.
0: Ankara'da NATO zirvesi var. Hemen Tahran'ın yanı başındaki Ankara'da NATO zirvesi ya savaş halinde olduğunuz bir ülkenin hemen yanı başındaki bir ülkeye gelmek istemezsiniz. Orada çok ciddi bir tehdit riski de oluşabilir. Dolayısıyla ben bu anlaşmanın bir şekilde uygulanacağını düşünüyorum. Anlaşmayla ilgili arizi durumlar çıkarmak isteyenler olacak mıdır? Elbette olacaktır. Ancak bundan sonraki süreçte ben savaşı daha öncelikli bekliyorum. Yani Kasım'a kadar bir geçiş aşamasının olacağını ancak bu anlaşmanın, bu mutabakat metninin çok kırılgan bir zeminde olduğunu Kasım sonraki süreçte ben ABD ve İsrail'in oluşabilecek bir ortamda İran'ı tekrar vuracaklarını açıkçası öngörüyorum, düşünüyorum.
1: Valla öncesinde de İsrail'de bir Ekim seçimi söz konusu. Herhalde o biraz daha önem taşıyabilir.
0: Evet, Ekim'de ama Kasım biraz daha ABD
1: Devam
0: için
1: ettim.
0: eli, sonuçta İsrail'deki mesele değil, ABD'nin Trump'ın elinin rahatlaması lazım. Trump bir şekilde Hürmüz'den dolayı eli rahat değil. Çünkü Hürmüz kartı doğrudan ABD orta
1: Tabii.
0: sınıfını vuruyor.
1: Tabii.
0: Alt sınıfını vuruyor. Bu da İran doğrudan Trump seçmeni yani.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bekleyelim, görelim ne olacağını. Değerli görüşlerinize sürekli olarak başvuruyoruz. Yine önümüzdeki zaman dilimde olacaktır. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: İyi günler. Evet, Orta Doğu uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle beraberdi. Durumu genel olarak değerlendirdik. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan söz ediyoruz. Neden? Çünkü petrol ağırlıklı olarak buradan geçiyor ve Hürmüz kartını çok iyi kullandı şeklinde işte yorumcularımızdan bilgiler geliyor. Bunun ışığında piyasalarda acaba son durum ne? Yeni günü hangi rakamlarla karşılıyor? Yeni haftayı da dahil olmak üzere buyurunuz bakalım. Borsa

İstanbul 100 endeksinde bir yükseliş söz konusuydu. Tabii bugün özellikle bu barış haberinden sonra nasıl bir yükseliş olur açıkçası merak ediyoruz. 13.938'de BIST 100 endeksi, dolar ise efendim küçük de olsa bir düşüş halinde, 46 lira 26 kuruş ama euroda bir artış var, 53 lira 75 kuruştan işlem görüyor euro. Euro dolar paritesi de doğal olarak bir artış halinde, 1.16'larda. Faize hemen bakalım altın.

0: 42.77. Altının onsunda da görmektesiniz efendim. %2'lik bir artış var. 4.305 dolarda tabi grama ve diğerlerine yansıyacaktır. Brent petroldeki düşüş %4-5 civarında, son derece önemli, 83-84 dolar bandında. ABD ham petrolü de 80-81 dolar civarında işlem görüyor. Orada da %5'lik bir düşüş var neredeyse. Peki... Hemen altın cephesine bakalım. Doğal olarak %2-3 civarında bir yükseliş söz konusu. 6411-12 lira gram altın, çeyrek altınsa 10.483 liradan işlem görürken, yarım altın 20.967, tam altının ederi ise 41.805 lira görmektesiniz efendim. Yeni güne, yeni haftaya bu rakamlarla başlıyoruz. Elbette ki ateşkesin yansımaları olumlu bir şekilde olacaktır rakamlara. Sadece Brent petrolde bir sıkıntı olacaktır ki o da olsun 80 doların altına umarız ki iner. Böylelikle hem motorinde hem de benzinde ciddi bir indirimde görebiliriz. Hadi hayırlısı diyelim. Devam edelim yolumuza Sabah gazetesinden bir haberle. ABD petrolde en büyük ihracatçı deniyor. Detaya bakalım. Küresel enerji piyasasında tarihi bir değişim yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Mayıs 2026'da günlük ortalama 10,5 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirerek tarihinde ilk kez dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldi. Yeni sıralamada Rusya günlük yaklaşık 7 milyon varillik ihracatla ikinci sıraya yerleşirken Suudi Arabistan'sa 5,9 milyon varille üçüncü sıraya geriledi deniyor ki bu da herhalde en büyük ihracatçı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolde yerini alması tarihte de ilk bir taraftan görmektesiniz efendim. Aslında işin bambaşka boyutları, bambaşka bir yüzü oluyor bu savaşlar denince. Gelelim iç siyasette ve tabii ki yansımalarına. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının geçtiğine yönelik Slovenyalı parlamenter Prebilic'in açıklamalarına tepki gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur, diyor.
1: Siyasi utanç değerlendirmesi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanacak Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının geçtiğine yönelik Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in açıklamalarına tepki gösterdi.
2: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
1: Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi.
2: Türkiye Cumhuriyeti kabinesini Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz.
1: Çelik, Avrupa Parlamentosu'nu Gazze politikası üzerinden de eleştirdi.
2: Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.
0: Peki devam edelim. Malum belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmiş durumda. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyelere, daha doğrusu belediyeye yönelik soruşturma başlatmış idi. Son olarak bu belediyelerden biri Silivri Belediyesi'ydi. Evet, CHP'li belediyelere yönelik olarak soruşturma ve operasyonlar gördüğünüz gibi hali hazırda devam ediyor. Bir taraftan da mutlak butlan hikayesi söz

0: konusu. Acaba yarın kim konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında? Daha doğrusu belki de olmayabilir. Bütün bunlar iç siyasetinde gündeminde. Arkamda bir pist görmektesiniz. Havalimanı efendim NATO zirvesine gelecek liderler kullanacak bu havalimanını. Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı olarak ismi değişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Çalışmalar kapsamında pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. 44 uçak eş zamanlı olarak park edebilecek.
1: ANK koduyla ulusal ve uluslararası operasyonlara hizmet verecek. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılacak.
2: Haydi hayırlı olsun. Bismillah.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park edilebilecek. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metre kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
0: Peki Ankara'mız için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dediğimiz gibi bugün açılışı gerçekleştirilecek ve tavuk fiyatlarına bakalım. Yaz aylarının gelip mangal sezonunun başlamasıyla biliyorsunuz tavuk fiyatları adeta uçuşa geçmişti ve cuma günü tavuk üreticisi 13 firmaya yönelik yapılan operasyon sonrası fiyatlar inmeye başladı. Hatta bazı marketler tavuğu fırsat ürünü kategorisine almış durumda.
3: Mangal sezonu ne kadar erken açılırsa tavuk o kadar çok çabuk fiyat yukarı tavan yapar.
4: Yükselmesini biz istemiyoruz. Tavuk almaz mıyız? Tavuk yenmez mi? Vitamin tavuk.
5: Tam da mangal sezonu açılmışken o fırsatçılığa imza atmışlar, tüketiciyi mağdur etmişlerdi. Tavuk şirketlerine yapılan operasyon sonrası marketlerde tavuk eti fırsat ürünü listesine girmeye başladı.
6: Güneşi gördüler sıca hemen artırdılar. Ayıp böyle şeyler yapmayın.
5: Piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı yapmışlar ve tüketicinin mağduriyetine yol açmışlardı. 13 şirkete mahkemece denetim görevlisi atanırken 32 kişi de gözaltına alınmıştı.
7: Fiyatlar çok fahiş gidiyor.
8: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tavuktaki fiyat artışı adeta kırmızı etle yarışır hale gelmişti. Şirketlere yapılan operasyon sonrası son birkaç günde tavuk fiyatlarında indirim gözlendi.
9: Kanat, pirzola, but ızgara kemiksiz kafaya göre artmaz. Artıranlar da şikayet etmesi gerekiyor vatandaşın.
5: Yapılan operasyon sonrası marketlerdeki fiyat indirimi de dikkat çekti. Hatta tavuk reyonlarına fırsat ürün ibaresi yerleştirildi.
0: Bakalım ne kadar kalıcı olacak. Bir taraftan da özellikle kırmızı et sektörüne yönelik olarak bir hareket olur mu şeklindeki soru işaretleri de dikkat çekici. Hafta sonu bu mevzuyu konuştuk diyelim. Akşam gazetesinden bir haberle gündemi farklı bir noktasından ele alalım. Yapay zeka ve veri merkezlerine destek şeklinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuşmuş. Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz diyor Bakan Kacır. Kamunun kendi yatırım programı içinde toplam harcamaların en az %2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz ve böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız ifadelerini kullanması bu anlamda önemli. Yapay zekayı çok konuşuyoruz ve tabii ki konuşmaya da devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yapay zeka şirketlerinin 18 yaşından küçüklere arkadaşlık eden sohbet botları sunmasını yasaklayan yasa tasarısı da kabul edildi.

0: come to pass. The prophecy that...
1: Yapay zekanın beraberinde getirdiği risklere endişe yarattı. New York'ta çocukların yapay zeka sohbet botlarına erişimi sınırlandırıldı.
2: 4K display. Later this year it gets even better.
1: Yapay zeka şirketlerinin 18 yaşından küçüklere arkadaşlık eden sohbet botları sunmasını yasaklayan yasa tasarısı New York Eyalet Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Tasarı, duygusal ya da sosyal ilişki simüle etmek üzere tasarlanan yazılımları hedef alıyor ve ihlal başına 25 bin dolarlık cezalar öngörülüyor. Sektör temsilcileri, tasarıda yer alan tanımların çok geniş olduğunu ve bu durumdan genel amaçlı asistanlarla ödev yardımcılarının da olumsuz etkilenebileceği görüşünde. Şirketler ayrıca bir kullanıcının 18 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için daha fazla kişisel veri toplanması gerekeceğini, bunun da gizlilik sorunlarına yol açacağını ileri sürüyor. Tasarıya destek verenlerse yasanın genel yapay zeka araçlarını değil, sadece arkadaşlık odaklı tasarımları kapsadığını belirtiyor. Yetkililer sürekli ulaşılabilir ve onaylayıcı bir insan gibi konuşan botların çocuklarda yalnızlığı derinleştirebileceğini ve uygunsuz içeriklere maruz bırakabileceğini vurguluyor.
3: Evet, yapay zeka özellikle eksi etkileri çocuklar üzerinde fazlasıyla görülüyor ya da gençler üzerinde. Dolayısıyla işte bunu kısıtlayıcı önlemler alınıyor. Ülkeler bazında, eyaletler bazında da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de de bu konuda ciddi çalışmalar söz konusu diyelim. Geçelim Orban. Evet, biliyorsunuz Macaristan'da 16 yıllık iktidarı sona ermişti. Bir açıklama var, Hürriyet gazetesinden okuyalım. Asla pes etmiyorum diyor. Orban yeniden parti lideri olarak da aktarılmış. Macaristan'da eski başbakan Orban yeniden Macar Yurttaş Birliği Partisi genel başkanlığına seçildi. 12 Nisan'da seçim yapılmıştı ve 16 yıllık iktidarı düşmüştü. Ana muhalefete düştü. Orban seçim sonrası da bir kongre düzenledi. Budapeşte de 737 delegenin 729'u Orban'ı yeniden genel başkan seçti. Pes etmiyorum. Asla, asla, asla pes etmiyorum demiş. Yaptığı konuşmada Orban, partinin genel seçimlerde aldığı mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmiş ve yeniden iktidara ulaşmak için değişikliklere ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Egemen bir Macaristan'ın kurulmasını hayatının misyonu olarak nitelemiş. Macar liderliğindeki yeni hükümetin ülkeyi göç ve yabancı etkisini açacağı uyarısında bulunuyor Orban. Etkili bir muhalefet olacaklarını da kaydetmiş. Geçtiğimiz seçimlerde 199 milletvekilli parlamentoda 141 vekili almış idi Macar yeni yönetimde. Bakalım Orban'ın, ama anlaşılan o ki özellikle yükselen bir sağ akımı var Avrupa'da. Bunun da rüzgarıyla göç ve yabancı etkisine yönelik olarak Macaristan'da bir ana muhalefet sürecini sürdüreceği aşikar. Göreceğiz bakalım bundan sonraki süreçte ne bekliyor Obyar'ı ve bir taraftan da Macaristan'ı. Zira biliyorsunuz bazı olaylar oluyor ve domino misali taşlar diğer ülkelerde de kendisini gösterebiliyor. Somali'ye gidelim Macaristan'dan. Mahmut, Somali Cumhurbaşkanı Mahmut, ülkesinin güvenlik politikaları ve hidrokarbon aramaları konusunda gazetecilere konuştu. Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin olarak Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim destekliyor ifadesini kullandı.
1: Türkiye'den başka kimimiz var ki dedi, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verildiğine dikkat çekti. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları ve hidrokarbon araştırmaları başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirdi. Ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verildiğini hatırlattı.
4: Risk alan, elini taşın altına koyan Türkler oldu. Herkes dışarıdan bakıp Somali'ye gidilmez, orası çok tehlikeli diyordu. İşte tam da böyle bir zamanda Bili öne çıkıp, kardeşim ben bu riski seninle beraber omuzluyorum diyorsa, biz onu baş tacı ederiz. Türkiye'den başka kimimiz var ki? Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz.
1: Somali'nin 12 hidrokarbon bloğunu yatırımcılar açtığına dikkat çeken Mahmut, bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu batılı ülkelere verdik dedi. Uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek istediklerini vurgulayarak, bizler dünyanın bize gelmesini istiyoruz ifadesini kullandı. ABD ile ilişkilerin iyi seviyede olduğunu da söyleyen Mahmut, İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor dedi. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil ifadesini kullandı. Devlet güçlendikçe birçok...

0: meselenin doğal olarak çözüleceğini belirterek terör örgütü Eşebab'a karşı mücadelenin sürdüğünü de ifade etti.
1: Efendim saatimiz 9.27'yi gösteriyor. Devam ediyoruz. Gün başlıyor. Buyurunuz. Bir boşanma davasında Yargıtay'dan dikkat çeken, emsal olabilecek bir karar geldi. İşte aşağıda okumaktasınız efendim. O karara göre eşe tosbağa demek ağır kusur sayıldı.
2: Bence soğan erkeği, kel fodul. Hakaret, tosbağa değil.
3: Hiç kimse kel fodul olmayı kabul etmez, olsa bile.
4: Tosbağa mı? Hayır, hakaret değil bence.
5: Erkek tosbağa, kadın kel fodul dedi. Ama Yargıtay tosbağa demeyi ağır kusur saydı. O koca bir de tazminata mahkum edildi.
6: Tosbağa bir hakaret
2: mi? Bilmiyorum, değildir herhalde.
7: Tosbağa mı?
2: Evet, nedir tosbağa?
7: Kaplumbağa. Çok sevimli bir hayvan. Niye hakaret olsun ki tosbağa?
2: Kilo falan ağır. Tabii bir sürü manaya gelebilir.
6: Aile mahkemesinin yolunu tutan bir kadın kocasının tosbağa ve kedi gibi kelimelerle kendisine hakaret ettiğini belirterek dava açtı. Kocası ise iddiaların tümünü reddetti. Kel, fodul ve soğan erkeği gibi hakaretlere maruz kaldığını söyledi.
4: Kadının fiziksel özelliklerinden dolayı tosbağa falan dediyse kadın da haklı olma şansı var. Ama kadının dediği şeyler de pek hoş değil.
8: Bence adam haklı yani. Adama kel ne demiş?
6: Fodul ve soğan erkeği.
8: Hakaret yani, aşağılıyor.
9: Kadınlara hakaret edilmez bence hiçbir konuda. Kadın diyorsa vardır bir bildiği.
6: Mahkeme ise erkeğin evin geçimine yeteri kadar katkı sağlamadığına, eşinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çekti. Kel ve fodul diyen kadını hafif, tosbağa ve kedi diyen erkeği ise ağır kusurlu buldu.
10: Bence kadın haklı. Bu durduk yere söylememesi lazım yani. Yerini bulmuş yani.
5: Sadakat yükümlülüğünü de yerine getirmeyen koca 85 bin lira maddi manevi tazminata mahkum edildi. Ama o karar istinafa taşınınca bölge adliye mahkemesi tutarı 200 bin liraya çıkardı.
3: Burada yapacağım diyorum da beni 500 bin lira tazminata sebep kılar.
4: Baya komik ama üzücü bir durum olmuş. Trajikomik olmuş ya.
5: Adam kararı her ne kadar temize taşısa da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı hukuka uygun bulup onadı.
1: Evet, hiçbir şekilde saygıyı elden bırakmamak gerekiyor efendim. İşte gördüğünüz gibi herkesin gündemi farklı. Bir taraftan da Yargıtay'dan başka anlamda hızlı kararlar bekleniyor. O da yakın zamanda gelir. Siyasetle ilgili konuşuyorum. Şimdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Toprak Bayramı'na ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'de son 30 yılda tarım alanlarının yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara gerilediğini ifade ediyor Bayraktar. Yani 3 milyon hektar ne oldu? Muhtemeldir ki üzerine inşaat yapıldı. Hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması gerektiğini de söylüyor.
0: İklim krizine vurgu yaptı. Tarım alanlarının azaldığına dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayi yatırımları tarımsal verimliliğin düşük olduğu yerlerde yapılmalı önerisinde bulundu.
11: Ülkemizde son 30 yılda tarım alanları yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara geriledi. İklim krizi ve küresel ısınmanın yıkıcı etkileri son yıllarda Türkiye topraklarında da derinden hissediliyor. Madalyonun diğer yüzünde ise iklim krizi ve aşırı yeraltı suyu tüketimi yer alıyor. Bu iki etken özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi adım adım yüksek bir çölleşme riskine mahkum ediyor.
0: Bayraktar, Toprak Bayramı'na ilişkin mesajında hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması gerektiğini de söyledi.
11: Tarımsal işletme yapısını bozarak arazilerin parçalanmasına yol açan hobi bahçesi faaliyetlerine yönelik idari denetimlerin artırılması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması elzemdir. Konut, sanayi, turizm, madencilik ve altyapı yatırımlarının planlama süreçlerinde öncelik tarımsal verimliliği düşük alanlara verilmelidir. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazileri, meyve bahçeleri ve zeytinlikler gelecek nesiller adına titizlikle korunmalıdır.
1: Evet, devam ediyoruz. Posta gazetesinden bir haber başlığı. Göç 3 kat arttı deniyor bu haberin başlığında. Ayrıntılara bakalım. Dünya genelindeki uluslararası göç hareketleri son 25 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü ile Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya göre her yıl yaklaşık 35 milyon insan başka bir ülkeye taşınıyor. Araştırmacılar küresel göçteki en uzun vadeli yükselişin temel nedenleri arasında ekonomik kalkınma, iş fırsatları ve demografik dönüşümleri gösteriyor imiş efendim. Mesela 2000 yılında yılda 13 milyon olan küresel göç hareketi 2023 itibariyle yaklaşık 35 milyon kişiye

0: ulaştı deniliyor. Göç artışı dünya nüfusundaki büyüme hızını aşarak insanların ülkeler arasında daha fazla hareket ettiğini ortaya koymuş. Dünyanın en büyük göç merkezlerinden biri Orta Doğu. 2010'dan bu yana Hindistan, Pakistan, Bangladeş'ten Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplamda 19 milyon kişi göç etti deniliyor. Sadece Bangladeş'ten Suudi Arabistan'a yıllık ortalama 300 bin kişi taşındı. Meksika'dan Amerika'ya 1990-2023 döneminde toplamda 13.6 milyon kişi göç etti deniliyor. Avrupa'da da ülke içi değil, ülkeler arası bölgesel göç pandemi öncesinde yılda 3 milyon kişiye çıktığı deniliyor. Genel olarak bir göç hareketi söz konusu ama Körfez ülkelerine özellikle gidiliyor idi. Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan çalışmak için ağırlıklı Dubai gibi önemli merkezlere. Ancak bu savaştan sonra tabii oradaki durum da maalesef biraz belirsiz olmaya başladı ama insanoğlu yerinde durmuyor. İşte bir şekilde göç etmeye çalışıyor. Kimi nedenleri de var. Bizim memlekete de gelenler bir hayli fazlaydık. Memleketten gidenler kadar. Brezilya'ya gidelim. Eğlence etkinliği facia ile sonuçlandı maalesef. Halatla yüksekten atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın güvenlik halatları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı.
1: Güvenlik halatlarını bağlamayı unuttular. Bungee jumping etkinliğine katılan bir kadını 40 metre yükseklikten attılar. Görüntüler Brezilya'nın Limeira kentinden. Halatla yüksekten atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de viral oldu. Olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan iki kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
0: Allah selamet versin denir efendim. Geçmiş olsun ve bir taraftan da Allah'tan rahmet dileyelim. Hayattan koptu kadın. Buyurunuz, Milliyet'teyiz. İsviçre'de nüfus sınırına hayır şeklindeki bir başlık. Dikkat çekici, İsviçre'de sağ popülist İsviçre Halk Partisi'nin girişimiyle yapılan nüfusu 2050 yılına dek 10 milyon kişiyle sınırlama referandumundan hayır sonucu çıktı. Henüz resmiyet kazanmamış olan sonuçlara göre seçmenlerin yaklaşık %55'i söz konusu öneriyi reddetti deniyor. Özellikle Fransızca konuşulan Batı İsviçre ve büyük kentlerde yaşayanların halk oylamasından red sonucu çıkmasında ülke belirleyici olduğu ifade edilmiş. Ülke nüfusu 2002'den bu yana yaklaşık %25 artarak 9.1 milyon kişiye ulaştı deniliyor. Evet, 2050'ye kadar 10 milyon olalım önerisi böylelikle reddedilmiş durumda. Eğer önü açılsaydı Avrupa'da farklı ülkelere örnek olabilir miydi bu durum? İşte gündemde şimdi bu soru var. Efendim devam edelim yolumuza. Topkapı Sarayı'ndayız malum. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'daki Topkapı Sarayı gece ziyareti için kapılarını açtı. Güzel bir uygulama. İlk gece ziyaretinde vatandaşlar girişte yoğunluk oluşturdu. Saray 13 Eylül tarihine kadar özellikle cumartesi akşamları da ziyarete açık olacak.
2: Meraklıyız. Bakacağız daha, ilk defa göreceğiz nasıl bir yer olduğunu. İnşallah güzel bir tecrübe olur.
1: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Milyonlarca turistin uğrak yeri olan Topkapı Sarayı artık geceleri de gezilebilecek.
3: İlk defa geldim ben. Bir gece de deneyimlemek istedim Topkapı Sarayı'nı. Özellikle terası gün batımında çok merak ediyoruz.
1: İstanbul'un en çok turist ağırlayan mekanlarından Topkapı Sarayı havaların ısınmasıyla yeni uygulamaya geçti. Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan gece müzeciliği Topkapı Sarayı'nda da başladı.
4: Gece gezintisini çok merak ediyorduk. Bu döneme denk gelmesi iyi oldu. Yakın zamanda bir kez daha gelmiştik gündüz. Şu an çok daha farklı bir atmosfer var.
1: Saraydaki ilk gece ziyareti büyük ilgi gördü. Gece ziyaretlerinde Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de gezilebilecek.
5: Şunu belirtmek gerekir ki cumartesi günleri sadece Topkapı'nın akşam gezisi açıktır. Bu sadece bu yaza özgü bir olay.
1: Topkapı Sarayı cumartesi akşamları 20.30-22.30 arasında da ziyarete açık olacak. Gece ziyaretleri 13 Eylül'e kadar devam edecek.

0: Evet, yurt genelindeki birçok müzede de gece ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Malumunuz son derece güzel bir uygulama. İstanbul Boğazları'ndan söz edeceğiz. Milliyet gazetesinde haber, boğazlardan elde edilen gelir 10 katına çıktı. Detaylara bakalım. Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni güncelleme yapılacak. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçiş ücretlerinden 80 centlik sabit ücret tahsis ediliyordu, tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 27 Ekim 2022'de yapılan güncellemeyle geçiş ücreti yaklaşık 5 kat artarak 4 dolara yükseltildi. Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4.42 dolara, 2024'te 5.07 dolara, 2025'te ise 5.83 dolara yükseltildi ve 2026 1 Temmuz'u ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6.7 dolara yükseltilecek. Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemi 2022'de ilk güncellemeden önce 3 kalem için 3.240 dolar ödüyordu. 1 Temmuz itibariyle de 25 bin dolar ödemeye başlayacak denilmiş. Geçen yıl 300 milyon dolara yakın gelir sağlandı. Böylece gelir 3 katına çıktı deniliyor. Bu güncellemede bu anlamda oldukça önemli, memlekete gelir sağlıyor malumunuz. Peki devam edelim yolumuza. Şimdi özellikle Boğaz'dan söz etmişken İstanbul'un en eski yalılarından birine gidelim. Mimarisiyle göz kamaştırıyor. 3 asırlık Şerifler Yalısı bir süredir kapalıydı. Artık organizasyonlar içinde sadece gezmek isteyen içinde ziyaretçilerine kapısını açtı.
1: İstanbul'un Avrupa yakasında günümüze gelmiş en eski tarihi yalı.
2: Büyük bir barok mimari ve Osmanlı ihtişamı ile birleştirilen özel bir yapı.
3: İstanbul Boğazı'nın kıyısında asırlara meydan okuyan birçok yalı var.
1: İstanbul'da yaklaşık 600 tane yalı var.
3: Şu anda içinde bulunduğumuz bu tarihi yapı diğerlerinden çok daha farklı. Burası selamlık bölümü bozulmadan günümüze ulaşabilen Emirgan'daki Şerifler Yalısı.
2: Yaklaşık 3 asırdır 12-14 yılı kapalıymış, yeniden açıldı. Çeşmeli havuz en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kalem işi deniyor tavanlarımıza. Hiç dokunulmamışlar. Kırmızılar ve maviler o dönemin en belirgin renkleri.
3: Tabii yalnızca mimarisiyle değil, tarihiyle de dikkat çekiyor. Peki bakalım burayı eşsiz ve özel kılan ne?
1: 4. Murat döneminde Emir Günahan kan dökülmesin diye Revan'ı kolaylıkla Osmanlı'ya teslim ediyor. Dolayısıyla bu hareketi de Osmanlı tarafından mükafatlandırılıyor. Bu bölgede yaşayan ilk önemli kişi de Emir Günahan olduğu için semte de Emirgan denilmiş. Burada yaşayan önemli bir kişilikse Hazreti Muhammed'in soyundan gelen Mekke şerefi Abdullah Paşa birçok kez el değiştiriyor yalı.
2: En önemli özelliklerinden bir tanesi de bir kayıkhanemizin olması. Deniz bu taraf. Buradan kayıklar geliyor. Buradan misafirler içeriye alınıyor. Burası da otopark gibi olan kayıkhanenin küçük bir limanı esasen. Şimdi burasını minik etkinliklere düşünüyoruz.
3: Boğaz'ın en eski tanıklarından biri olan bu tarihi mekanı ziyarete gelenler her bir noktada ayrı ayrı geçmişin izlerini sürerken aynı zamanda bu asırlık mirasta modern organizasyonlarda yapılabilecek.
1: Şirket aktiviteleri, sergiler, mini konserler, belki düğünler, nikahlar veya aile buluşmaları da düzenleyeceğiz.
2: Ziyarete tabii ki açık. Rezervasyonlarını yapıp istedikleri gibi burada vakit geçirebilirler.
1: Ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Peki şimdi İzmit'e doğru gidelim çünkü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bir dalış gerçekleştirdi. Körfez'den 2.4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi. Deniz çayırları, deniz yıldızları ve deniz patlıcanlarının yeniden canlandığını gördük diyor Bakan Kurum.
4: Bu kez dalış kıyafetlerini giydi, deniz altındaki durumu gözlemledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Dalış sonrası açıklamalarda bulunan kurum, İzmit Körfezi'ndeki temizlikte 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi.
5: Büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde...

0: de deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. İki etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
1: Kurum benzer bir temizliğin Fethiye Körfezi'nde de yapılacağını duyurdu.
0: Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezimizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
2: Efendim, sağlıklı bir yaşam için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bisiklet turunun İstanbul ayağında 3000'in üzerinde kişi pedal çevirdi.
1: Sağlıklı bir yaşam için bisiklete bindiler. Rekor katılımla tarihi yarımadada pedal çevirdiler. 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı bisiklet turları düzenlendi. Bisiklet turunun İstanbul ayağı Sepetçiler Kasrı'ndan başladı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan güzergahından geçen bisiklet tutkunları turu tamamladı.
3: Bağımlılıkla mücadelemizde hep kazanacağız. Beraberce kazanalım, insanımız için kazanalım.
4: İnşallah.
1: Turun amacı sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını vermek.
5: Çok büyük bir katılımın sağlandığı bu tur, bisiklet sporunun yaygınlaşması ve bağımlılıkla mücadelede çok önemli ve anlamlı bir mesajı tüm Türkiye'ye verdi.
6: Şu anda bir halk bisiklet turu rekoru kırıldı İstanbul'da. 3000'in üzerinde şu an katılımcımız var. Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Organizasyonun ardından düzenlenen törende 15 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.
2: Efendim, komşunun yaptıklarına bakalım. Yunanlar biliyorsunuz baklava, cacık, döner derken şimdi de Batı Anadolu halk oyunu Zeybek'i sahiplenmeye kalktı. Selanik'te buluşan 850 kişi Zeybekiko oynayarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına adlarını yazdırdı.
7: Zeybek Türk'ündür, Türk'ün kalacak.
8: Ta Osmanlı döneminden bugüne kadar Zeybek bizim de ya. Onlar hayal kuruyor.
9: Baklava, cacık, lokum derken Yunanlar şimdi de Batı Anadolu'nun halk oyunu Zeybek'e el attı.
10: Her şeyimiz sahipleniyorlar, Zeybek'imizi de sahiplenmesinler.
9: Yüzlerce kişi Selanik'teki Zeybekiko etkinliğinde dans edip rekor kırdı.
11: Zeybek Türk'ün en bilinen yöresel oyunu ancak bugünlerde yepyeni bir tartışmayla gündemde. Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor Yunanistan. Zeybek dansının bir benzeri olan Zeybekiko'yla Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışacaklar.
12: Zeybek Türk oyunu, onların da kendi yöresel dansı olarak Zeybekiko diye bir oyun vardır. %50-%60 benzerlik var.
9: Aristoteles meydanında genç yaşlı 850 Yunan Zeybekiko oynayıp Guinness Rekorlar kitabına adlarını yazdırdı.
7: Zeybek Türk'ündür, Türk'ün kalacak.
2: Bir karşı adım gelecektir herhalde efendim. Peki, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında yarın saat 7'de. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
9: Arena'da Boğa'nın...

önüne fırladı, bir eliyle de onu durdurmaya çalıştı. Sonra da çevik bir hareketle tribüne atladı. Genç matadorun çılgınlığı yürekleri ağza getirdi. İçinde bebeği vardı. Puseti aracın tavanında unutan sürücü gazlayıp gitmeye kalktı. Çevredekiler onu durdurmak için uğraşırken bu adam son anda Puseti'ye uzanıp bebeğin zarar görmesini önledi. Yunus aniden ortaya çıktı, tahtaya çarpıp sörf yapan kadını sulara gömdü. Yaşananlar pek de görülmüş şey değildi.

Hedef bir anda şaştı. Kestiği koca ağaç aracın üzerine devrilip hasara uğrattı. İzmir'de sahnelenen Romeo ve Juliet balesine davetsiz bir misafir damga vurdu. Oyun devam ederken sahneye giren kedi Romeo'nun yanına uzanıp saçlarıyla oynamaya başladı. Seyircilerin kahkaha attığı o anlar izleme rekoru kırdı.

Çekiciden düşen minibüs durdurak bilmediği yoldan çıkıp bir salondan içeri girdi. Çarptığı bilardo masasını parçalara ayırdı.

Hindistan'da havalimanına iniş yapan askeri uçak bir anda pistten çıktı. Yeşillik alanda bir süre ilerleyen uçak burun üstü çakılıp yanmaya başladı. Korkunç kazada 5 asker can verdi. Dönüş sırasında küçük bir temas yetti. Binanın cephesindeki iskelet, domino taşları gibi aracın üzerine devrildi. Neyse ki iskelede hiç kimse yoktu. Ağacın dalında küçük bir kuş kalmıştı. İhbarı alan Adana itfaiyesi hemen harekete geçti. Hidrolik merdivenle ağaca ulaşan itfaiye eri kuşu kurtarıp onu yeniden doğaya saldı. Şimdi. Son sürat yol alıyordu. Aniden önüne çıkan araca çarpıp havaya savruldu. Asfalta düşen motorcu korkunç kazadan yaralı kurtuldu. Motosiklet ise yanıp kül oldu. Bir yanda gün batımında gökyüzü kırmızıya boyandı. Diğer yanda yağmur sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Muhteşem İstanbul manzarası izleyenlere doyumsuz anlar yaşattı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon

0: Güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler, iyi haftalar. 15 Haziran Pazartesi gününde para gündeme, savaşla ilgili iyi haberle başlıyoruz. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı bu hafta sonu ve taraflar mutabakat zaptındaki maddeleri görüşmek üzere anlaştılar. Gece yarısı geldi anlaşma haberi. Orta Doğu'da 100 günü aşkın süredir devam eden savaşta artık sona gelindi. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek mutabakat zaptında taraflar anlaştı. Anlaşma sağlandı açıklaması sürecin arabulucu aktörü Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şerif, İran'la ABD arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti. Şerif açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacak. 4 gün sonra ABD Başkan Yardımcısı Vance imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump da İran'la anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu. ABD basınla yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu Trump. İran tarafındansa anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptı. İsviçre'de yapılacak imza töreninde heyet başkanlarının müzakere yürüteceğini ifade etti Garibabadi. 19 Haziran'a kadar ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhüdünün yerine getirileceğini söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözlerin yerine getirilmesiyle mümkün olacağının da altını çizdi. Mutabakat metninde neler var? Öne çıkan maddelere bakalım birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki ablukası 30 gün içinde kalkacak. Hürmüz Boğazı'da gemi trafiğine açılacak anlaşmaya göre. Lübnan dahil tüm cephelerde savaş derhal ve kalıcı olarak sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın petrol ve enerji ürünlerine uyguladığı yaptırımları askıya alacak ve satışına da onay verecek. Bunlar ambargolarla ilgili de önemli sonuçlar getirebilir. Tabii bunlar şu son imzada atılırsa bu çerçevede. İran'ın füze programı görüşmelerin dışında tutulacak. İran'ın bloke edilen 24 milyar dolarlık fonunun yarısı kullanıma açılacak. Resmi imza töreni de 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak. Az önce söylediğimiz gibi buna belki de bu anlaşma törenine Trump da katılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD ile İran arasında anlaşma yapılmasını değerlendirdi. Varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Anlaşmanın sulhu sükunun hakim kılınması için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Erdoğan, bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Bir de uyarıda bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri içinde ABD, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Türkiye olarak uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkıda bulunulacağının da altını çizdi.

0: Tabii piyasalar hemen etkilendi bundan. Birazdan da konuklarımla konuşacağız. Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Piyasa ekranında görüyorsunuz. Borsa İstanbul 14.000 puanı geçti. 14.277 bu sabah. Dolar 46.27. Geçen haftaki gibi Euro 53.74. Euro biraz yükseldi. Euro dolar paritesi de 1.16 bugün. Faiz %42.77. Altının onsu epey geriledi biliyorsunuz. 4000 dolara doğru geliyordu. 4306 dolar bu sabah ibre yukarı yönlü. Brent petrolde 85 doların altına geldi. 83.49 dolar. Brent petrolün varili %4.40'lık bir değer kaybı var. Altında da %2'nin üzerinde bir artış var. ABD ham petrol ise %5'in üzerinde değer kaybetti. Ve 80.60 dolara kadar geldi. Tüm bu savaşın başından bu yana buraları görüyoruz. Gram altın yükseldi tabii. 6060, 6070'lere dijitalde gelmişti geçen hafta gram altın. Şu an itibariyle 6407 lira. Çeyrek altın 10476, yarım altın 20954, tam altında 41775 lira bu sabah itibarıyla. Şimdi konuklarımla konuşacağız. Hem bu anlaşmanın çerçevesini, şu an ortaya konan çerçeveyi, hem de elbette bunun piyasalara etkisini değerlendireceğiz. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya bizimle birlikte. Zeynep Hocam hoş geldiniz. Merhaba. İskender Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba Serap Hanım. İskender Hocam merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hocam. Serap Hanım merhabalar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zeynep Hocam'la başlayayım. Şimdi altının epey düşüşünün ardından yukarı yönlü yine. Henüz daha o rekorlar kırılan yerlere çok uzak. Fakat anlaşmada artık resmi olarak duyuruldu. Böyle kritik bir 4-5 gün geçireceğiz Cuma gününe kadar. Anlaşmada bir imza atılması ve artık bunun sonlanması tabii ki şu anda güçlü olasılık. Bu anlaşmada son imzalarda atılırsa nasıl etkilenir altın? Öyle bir sorayım size. Nasıl devam eder bu yazın devamında?
1: Evet Serap Hanım, şimdi tabii barışın gelmesi çok önemli ama bir tarafta Trump varken ve İsrail'de bu konuda çok da uzlaşı yanında değilken Cuma'yı böyle bir takım şüphelerle bekleyeceğiz.
0: Hepimiz yani, korkuyoruz değil mi? Bir güvensizlik var.
1: Tabii çünkü bugüne kadar Trump galiba 32 veya 37 kez hadi barış imzalıyoruz vazgeçtik söylemini yaptı. Onun için... Evet, bu en çok barışa yaklaştığımız söylemlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu söylem bile piyasaları çok hareketlendirdi. Ve ben geçen hafta da işte bu barış söylemi oluştuğu zaman Cuma günü bir yayında dedim ki altın yatırımcısının artık yüzü gülmeye başlayacak. Neden başlayacak? Çünkü bakın hemen petrol fiyatları aşağı doğru hareket etmeye başladı. Çünkü Hürmüz Boğazı açılacak. Petrol fiyatları aşağı doğru hareket edince küresel enflasyondaki yukarı doğru gidiş yavaşlayacak ve hatta normalleşmeye doğru gidecek. Peki bunun etkisi ne? Petrol ile altın arasındaki ilişki ne? Petrol fiyatı düştüğünde enflasyon yukarı doğru gitmezse faiz oranları da yükselme ihtimali yavaşlar. Dolayısıyla yatırımcı altın mı alayım, paramı faize mi koyayım düşüncesi içinde ya artık faiz de çok fazla yükselmeyecek, altına doğru yönlenebilirim haline gelecek ve talep kaynaklı yukarı doğru bir gidişi gözlemleyebiliriz. Ha tabii biraz evvel söylediğiniz gibi bu savaş öncesi dönemde çılgınca yükselen altının o dönemlerde de onu konuşuyorduk. Ocak ayında işte evet. Savaş başlamadan önce Şubat'a kadar ya bu altın bu kadar hızlı yükseliyor. Bu bir yerde bir işte kar realizasyonu yapacak, düşüşe doğru geçecek. Çünkü bu da çok normal bir şey değil diyorduk. O kadar yükselmesi... Eyvah ben bir şeyler kaçırıyorum düşüncesiyle insanların talep altına doğru yönlenmesiydi. O rakama gelir miyiz? Ona biraz yol var. Yani hala oraya doğru gidişte daha yavaş ve temkinli ilerleyeceğiz. Ama en azından altının bu şiddette düşüşlerini görmeyeceğiz. Gümüş de aynı şekilde bakın yükselmeye doğru hareket etmeye başladı. Gümüş de yükselecek yani... Değerli madenlere doğru bir kayışın olacağını tahmin ediyorum.
0: Evet, hemen Doçent Doktor İskender Karakaya'ya sorayım. Öncelikle.

0: Şu ana kadar açıklanan çerçeveyi nasıl buldunuz? Sanki bu nükleer füzeyi ayırıyoruz diyor İran. Yani bu az önce paylaştığımız mutabakat metninde de böyle söyleniyor. Nükleerle ilgili net olmayan bir durum mu var? Trump'ın nükleerde anlaşılmazsa yine saldırırız açıklaması. Nasıl buldunuz bu uzlaşı metnini?
1: Şimdi Serap Hanım, tabii meselenin üzerinden başladığı tarih üzerinden 117 gün geçti. Yaklaşık 4 aylık bir süreye doğru yaklaştık. Birçok gelişme oldu ama çok pardon, 8 Haziran'daki Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düşmesinden itibaren bir haftalık süreçte meydana gelen gelişmeler aslında konunun da özeti gibiydi. Trump yine bir tehdit arkasından bir barış planı ortaya sundu. İsrail'in yine bunu tahrik ettiğini gördük ama sonunda ortaya bir geçici çözüm diyebileceğimiz bir anlaşma metni ortaya çıktı. Bu bir nihai metin değil. Öncelikle onu söyleyelim. Hı hı. Çünkü daha önce Pakistan'ın birinci tur görüşmeleri ve diğer olayları da hatırladığımızda her zaman bir ateşkes ve bir anlaşmadan söz edilmişti ama bu sefer Cenevre'de çevrim içi olarak imzalanacak. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Vance'in ve İran'da meclis başkanının da olacağı noktasında kulis bilgiler var. Böyle bir metne ulaştık. Tabii Trump'ın barış planı birkaç gün önce açıkladığı Lübnan saldırısından önce İsrail'in 3 temel başlık içeriyordu. Orada özellikle İran'ın kayıtsız şartsız olarak Hürmüz'ü açacağını, dondurulmuş varlıklar ve savaş tazminatı noktasında herhangi bir girişim olmayacağını, nükleer meselenin ise daha sonraya bırakılacağı şeklinde bir tespiti vardı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın. Ama biz zaten Şubat ayındaki Umman'da başlayıp Cenevre'ye giden görüşmelerde de benzer süreçlerle, benzer durumla karşılaşmıştık. İran nükleer konusunun sonraya bırakılması gerektiğini, bu konuda taviz verebileceğini ve 12 gün savaşında olduğu gibi saldırmama garantisi istiyordu. Ve 28 Şubat'ta İsrail saldırısı olarak düşündüğümüz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırdığı bir durumla karşılaştık. Tabii şimdi gelinen noktada özellikle Donald Trump'ın Kongre ara seçimleri, Hürmüz'ün kapalı olmasının Amerikan ekonomisi ve küresel siyasetteki etkileri, Dünya Kupası'nın başlaması tabii çok önemli bir olay. Bu sosyo-kültürel bir ekonomik bir, burada bir ekosistemi de var bu işin. Hı hı. Ve Çin ziyaretinde Xi ile yaptığı pazarlıklar İran konusunda özellikle İran petrolünün, Hürmüz'den geçen petrolün %80'inin Çin'e gittiğini biliyoruz. Burada da mutlaka bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. İran'ın da vereceği garantiler ve Trump'ın özellikle bu noktadaki riske girmek istememesi böyle bir şeye kendisini itti.
0: Yani şimdi Hürmüz tabii, şu an belirsiz mi özetle? Hürmüz henüz netleşmedi mi açıklamalara?
1: Yok, ben aslında tam tersini şey yapıyorum. Meselenin özünde nükleer mesele vardı. Yani İran'ın nükleer kapasitesinin bir silah bomba yapmaya gidip gitmeyeceği noktasındaydı. Evet. Hürmüz açıktı. Hürmüz savaş başlayınca İran tarafından kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz açıklarında ablukaya başladı. İki tarafta bir anlamda
0: şimdi ablukayı kaldıracaklarını söylüyorlar. Hürmüz'de evet, açılacak. Hürmüz'deki bu İran'ın hakkı konusu. Geçişler tamamen evet, ücretsiz deniyor. İran'da diyor ki biz geçiş ücreti almayacağız da işlem ücreti alacağız. Ya o yeni bir uygulama mı? Bu anlaşmayla öyle bir netlik kazanacak, kazanıyor mu?
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Meselenin başında nükleer mesele varken Hürmüz'e döndü ve bunun da çok kısa süreli 60 günlük bu nihai anlaşma metnindeki ön şartı olduğu ortaya çıktı. Hürmüz açılacak. Hürmüz'ün açılmasının özellikle petrol piyasasındaki etkileri, küresel ekonomi etkileri de önemli. Demin hocamız da söyledi. Şimdi altın noktasında tabii ekonomistler bu konularda daha rasyonel açıklamalar yapıyor ama benim gördüğüm kadarıyla Arap ülkelerinin çok ciddi anlamda altın kaynaklarını bozdurdu. Çünkü nakit para ihtiyacı oldukları, çünkü kayıplarının evet, çok fazla olduğu.
0: Tabii.
1: Gerek petrol tesislerini yeniden üretim noktasına getirilmesi. Çünkü bunlar petrole bağımlı ülkeler ve bunlar Hürmüz ve Körfez'deki olası bir ablukadan etkileniyorlar. Şimdi bu perspektifin ortaya çıkması yeniden küresel aktörlerin altına yönlenmesi ve bu noktada bir yükseliş de getirecek. Yani böyle bir beklenti var tabii. Ekonomistler bunu daha iyi yorumlar. Dolayısıyla Hürmüz aslında ana mesele haline geldi Serap Hanım. Onu söylemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Hürmüz açılacak. Hürmüz'de özellikle BKI'nin açıklamaları, hükümet sözcüsünün bir geçiş ücreti talebi. Bunun savaşın akut dönemlerinde 2 milyon dolar gibi fantastik rakamlar vardı ama şu anda işte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerden alınan cüzi rakamlar, Panama modeli gibi şeyler tartışılıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik anlamda İran'ı memnun edebilecek şeylerin İran'ın bu anlaşmaya uymasıyla doğru orantılı olacağı şeklindeki açıklaması belki bu noktada da İran'ı memnun edebilecek cüzi bir taviz verilmesini ön plana getirebilir ama şu anda mesele birazcık normalleşme meselesi. Yani

0: tarafta en azından
1: Mutlaka.
0: silahların susmasını istiyor.
1: Hatta bir program olarak da 300 milyar dolarlık da bir
0: Bir
1: ABD'nin
0: fondan
1: bir
0: bahsediliyor.
1: fondan
0: 24
1: bahsediliyor.
0: milyar dolarlık İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması taahhütü de var. Yani İran'ın da burada ne koparırsam kârdır ya da bu krizden, bu ekonomik bunalımdan kurtulmak için de hamleler yaptığını görüyoruz.
1: Evet, peki ben hemen Zeynep Hocam'a döneceğim. Sizce petrolde bu gerileme

0: 83 dolara gelmiş şu anda ABD ham petrol ve bu Hürmüz'de açıldıktan sonra ya tamamen açıldığında bile eski döngüsüne ne kadar zamanda gelir? Hemen öncesine dönecek mi? Ve bize tabii yansımalarını biz kısa vadede görecek miyiz bu petrol fiyatlarının biraz daha normalleşmesini ve Hürmüz'ün açılmasını?
1: Evet Serap Hanım, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da bize şunu söylüyor. Yani son 2-3 aydır savaş başladığından beri sürekli bu açıklamaları yapıyorlar. Yani Hürmüz açıldığı andan itibaren petrolün normal talebe yetişmesinin süreci ve fiyatın tekrar 60 dolarlara kadar gelmesinin sürecinin yaklaşık 6 ay alacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bizim tabii projeksiyonlarımız 120 dolara kadar çıkıyordu hatırlarsanız. Yani savaş başladığı zaman işte orta vadede, uzun vadede ne kadar olur diye 120 dolara kadar çıkıyordu. Neyse ki o korkutucu tabloyu görmedik ama 90 dolarları test ettik, 100 doları test ettik. Şu anda aşağı doğru inmeye başlıyor ama savaş başlamadan önceki hale gelmesi Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı açıklamalara göre, çok özür dilerim, onlara dayanarak söylüyorum, gene önümüzde nereden baksanız bir 5-6 ay süreç var diye düşünüyoruz. Tabii bu uluslararası ekonomi üzerinde, küresel ekonomi üzerindeki etkilerini tedrici olarak sürdürecek. Yani bir süre daha ilk şoktaki kadar olmasa da sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Bu arada İskender Hocam'ın söylediği çok doğru. Demin ben onu atladım, sadece tüketici talebi üzerinden baktım ama merkez bankalarının altın rezervleri konusunda da ciddi birikimleri vardı Ocak ayında. Yani çılgınca bir merkez bankaları tarafından yüksek altın taleplerini, alımlarını gözlemliyorduk ve daha sonra onların nakite geçişini gördük. Şimdi acaba tekrar merkez bankaları bu altın alımlarına doğru hareket etmeye başlayacak mı? Hane halkı gibi, onu da gözlemleyeceğiz. Ama bu petrol fiyatlarını ve aynı zamanda sadece petrol fiyatları olarak konuşmayalım tabii. Şunu da konuşuyorduk biliyorsunuz, işte gübre geçişleri, azot geçişinin azalması, tedavi gıda fiyatları zincir üzerinde, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini konuşuyorduk. Tabii orada daha uzun süreli bir etki olabilir çünkü yani ekim zamanları, hasat zamanları arasındaki farklılık daha yüksek olduğu için, yani tarım çünkü gübreye ihtiyaç duyduğu anda buna erişemediyse bunun gelecek aylar üzerindeki üretimdeki etkisi daha yüksek olacaktır. Onun için gıda fiyatlarının yukarıda kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünebiliriz.
0: İskender Hocam, bu böyle durumlarda hep şeye bakıyoruz. Yani tabii bu çok toptancı bir bakış ama yine de bir fikir edinmek için kim daha kazançlı? Sonuçta bir anlaşma, bir savaşın ardından anlaşma, bir yenilen yenen her zaman çıkıyor, çıkmayabiliyor, bir net galip ortaya çıkabiliyor. ABD'nin İran üzerinde çok büyük yıkım yaptığı, elini kolunu çok kırdığını biliyoruz ama bir yandan da bugüne kadar hep istediği kadar da kolay hareket edemediğini de biliyoruz. Bu anlaşma bütün bu savaşın sonunda kimin lehine daha çok? Buradan avantajlı çıkan kim?
2: Şimdi tabii Serap Hanım, yani bunu yüzdelere bölmek biraz zor ama savaşın başındaki en önemli sahip İran'ın nükleer silah elde etme noktasında çok ileri gittiği, müdahale edilmezse bu noktada istenmeyen sonuçlar olacağı. Çünkü kitle imha silahları bütün Batı yönetimlerinin kırmızı çizgisi. Tabii 12 gün savaşındaki gibi biz bu savaşın çok kısa ve nokta saldırılarla olacağı noktasında olursa tabii bir beklenti vardı ama saldırının da İsrail saldırısıyla başladığına dair düşüncemiz, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin en üst perdeden hayır biz bunu beraber yaptık şeklindeki açıklamasıyla başka bir boyut aldı. Burada tabii şu görüldü gelinen 4 aylık süreçte, Amerika Birleşik Devletleri bu işin maliyetini aslında daha önceden hesaplamış. Ne elde ederiz ne kaybederiz. Şimdi İsrail tabii bu noktada çok eleştiri sunuyor. Netanyahu ve onun etrafındakiler Amerika'nın kendilerini sattığına dair ya da çok erken bu işi bıraktığına dair, İran'ın yeniden tehdit olabileceğine dair ama Trump da Netanyahu'ya telefonda şunları söylüyor. Bak diyor, Hamas ortadan kalktı, Hizbullah çok zayıf durumda, Lübnan'da işgal durumundasın, Suriye'deki yeni yönetimin seninle doğrudan şu anda bir çatışma durumunda değil, Golan senin işgalinde, İran meselesinde İran'ı öyle ya da böyle bir şekilde vurduk, İran'ın deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri neredeyse ortadan kalktı, balistik füzeleri var ama onu da sınırlandırabiliyoruz. Nükleer konusunda da bu adamlar eğer şey yaparlarsa, bir anlaşma imzalarlarsa bunun toparlanması

0: planlanması uzun süren. Yani bu İran nükleer anlaşması Obama dönemindekini çok sorunlu bir anlaşma olarak görüyordu. Bu projenin, bu anlaşmanın bir duvar olacağını söyledi. Bu Social Truth'taki açıklaması ve orada bir satır arası cümlesi çok önemli bence.
1: Ne diyor?
0: İran'la yeniden uzun vadeli çalışmayı dört gözle bekliyoruz şeklinde bir açıklaması var. Yani bu Trump'ın aslında Orta Doğu meselesini bir şekilde kapatıp sayfayı Çin meselesine yoğunlaşacağı, işte Grönland, Meksika Körfezi gibi
1: Hatta şöyle görüyorum yani
0: Küba
1: bambaşka bir
0: meselesi
1: dönem
0: de varmış.
1: başlayabilir.
0: Evet.
1: ABD, İsrail'le olan bugüne kadar sürdürdüğü işbirliklerini bir farklı bir formada dönüştürebilir.
0: Evet.
1: İran'la bazı işbirlikleri de olabilir. İşte bu
0: Evet.
1: bahsettiğimiz fonlar, bazı ambargoların kaldırılması ya da sınırlı olarak işte bu üzerinde ambargo olan paraların serbest
0: Evet.
1: bırakılması. Bunlar böyle gerçekten büyük bir değişimi getirebilir mi? Yoksa sadece şu an için biraz fazla bir yorum mu olur?
0: Yani şunu söylemek lazım. Orta Doğu tabii Amerika Birleşik Devletleri için 2000 sonrası çok hayati önemli. Soğuk Savaş döneminde de çok önemliydi. Burada aslında Amerika ve Trump yönetimi Netanyahu'ya ve İsrail'e sırtını dönmüyor. Netanyahu ve İsrail için çok uygun, elverişli bir ortam var. O İsrail'in güvenliğini sağlandığını İsrail'lere anlatmaya çalışıyor. Ama patronun da kendisi olduğunu, kararları kendisine vereceğini söylüyor. Çünkü içeride de bu Joe Kent'le beraber çok ciddi bu Make America Great Again, Beyaz Amerikan milliyetçilerinden bir karşı çıkış var. Her ne kadar Mike Pence Amerika'nın dünkü anlaşma açıklamaları sonrası işi bitirmeden dönmemesi gerektiğini, Cumhuriyetçiler içerisinde bir şahin kanat var. Yani her an İran'ın bu anlaşmayı ihlal edebileceği noktasındaki tereddütler var. Ama demin de dediğim gibi İran'ın özellikle Hürmüz'ü kapatma kapasitesi, Babülmendeb'de olası bir ikinci kapatmayı Trump bir şekilde bunu elemine edemedi. Yani Hark Adası, Keşm Adası'nın işgal senaryolarının çok gerçekçi olmadığını ordu ve askeri stratejik uzmanlar kendisine anlattı. O bunun yeterli olduğunu söylüyor. Bu noktada da İsrail'i ikna edecektir. Etmek zorunda yani kendi siyasi kariyeri için. Netanyahu için ise 26 Ekim'de seçimler var. O da savaş atmosferiyle bu seçimlere gidip İsrail halkına sizi ben koruyorum şeklinde bu bir güvenlik toplumu inşası söylemi üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Böyle bir normalleşme Netanyahu'nun siyasi kariyerini, yargı önündeki suçlamaları, soykırım, insanlığa karşı suç bir şeyler var, uluslararası ceza mahkemesi önünde. İsrail'de de iktidar değişebilir. Bunları da bekleyelim ama tabii burada 60 günlük sürede İsrail'in ne yapacağı, bunu sabote edebileceği noktasında da şeyler mevcut. Yorumlar, analizler mevcut maalesef.
1: Zeynep Hocam, sizce bu arada bir Fed toplantısı yapılacak ve yeni başkan ilk faiz toplantısını yapacak. Şimdi burada bir uzlaşı sağlanırsa farklı bir adım gelir mi yoksa yani hiçbir indirim olmadan ya da yükseltmeden pas geçilebileceği söyleniyor. Beklentiniz sizin nedir?
2: Evet, Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Bu bakımdan önemli. Çünkü şunu da biliyoruz ki Trump faizlerin indirilmesi konusunda Powell üzerine çok büyük bir baskı kurmuştu. Ve Powell'ın gidişinden sonra da Kevin Warsh'un Trump döneminde tekrar gelmesi. Şunu da unutmayalım, Powell'ı getiren de Trump'tı. Yani ilk döneminde Powell başkan olduğunda Trump gene başkandı. Dolayısıyla Kevin Warsh'a ilişkin olarak da şahin olduğunu biliyoruz. Yani faizleri daha yüksek oranda, enflasyondan daha yüksek oranda tuttuğu dönemleri, o dönemde de FED'de üyeydi Kevin Warsh. Öyle olduğunu biliyoruz. Bunun içinde önemli bir soru işareti var. Yani hakikaten Trump'ın söylediğini, yani siyaseti ekonomiye yansıtacak mı, yansıtmayacak mı, yoksa Powell gibi siyasetten bağımsız mı karar alacak? Bu önemli bir gösterge olacak. Fakat bir değişiklik beklenmiyor şu anda. Bizim için orada yapacağı konuşma önemli. Biliyorsunuz FED başkanları bu toplantılar sonrasında soru cevap vaziyetinde uzun açıklamalar yapıyorlar. Orada Kevin Warsh'un nasıl söylem içinde bulunacağı önemli. Bu arada tabii FED'de Kevin Warsh'un da sadece bir oyu var. Diğer üyelerin de, guvernörlerin de açıklamalarının ne olacağı önemli. Yani bundan sonraki FED toplantısında herhangi bir faiz indirimi olup olmayacağına dair sinyal gelmesi önemli. Çünkü Amerika'da da enflasyon istenilenin üstünde. Ama diğer taraftan da işte istihdam piyasası çok iyi gidiyor. Onun için FED şu anda bir bekleyip ya bu enflasyon bu kadar yüksekken biz faizi indirmeyelim. İşte anlaşma da sağlanır. Petrol fiyatları aşağı doğru gitmeye devam eder. ve bizim enflasyon

0: Enflasyonumuzda da bir yumuşama görülürse Eylül ayında bir indirime gidebiliriz açıklamasına yönelik böyle bir açıklama yapmazlar ama belki tiyolar verebilirler.
1: Verilebilir.
0: Evet, yani şey çok önemli çünkü Şubat'tan itibaren genel piyasa yorumcuları şunu oyluyordu. Sene sonuna kadar FED'de bir faiz indirimi olmayacağını %90 oranında onaylıyorlardı. Fakat sonra o gittikçe düşmeye başladı ve şu anda bu faiz indirimiyle çok özür dilerim, anlaşmayla birlikte petrol fiyatları aşağı inmeye başladığında bu olasılık bence
1: Biraz daha
0: çok
1: arttı.
0: düşecek.
1: Ha, daha
0: Yani
1: da
0: bir faiz
1: düşecek. Anladım.
0: evet
1: Olasılık daha
0: faiz
1: da düşecek.
0: indirimi olabilir ihtimali karşımıza çıkabilir.
1: Ha, faiz indirimi olabilir. Tamam, doğru anlamışım o zaman. Faiz
0: Evet.
1: indirimi gelebilir. Olmama ihtimali giderek düşü
0: Evet.
1: diyorsunuz. Son olarak bu İran'ın 24 milyar dolarının yarısı üzerindeki ambargonun kaldırılması. Belki başka ekonomik esneklikler de tanınacak ambargo ile ilgili ama en azından bunun üzerinden bu nasıl bir etki yaratır? Bunun küresel ölçekte bazı sonuçlarını da görür müyüz acaba?
0: Yani tabii senelerdir İran çok ciddi kısıtlamaların altında ve bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte büyük bir ekonomi, yani çok daha büyük bir ekonomi olma kapasitesi çok yüksek İran'ın. Dolayısıyla kısıtlamalar kaldırılır ve İran uluslararası ticarete rahatça başlayıp küresel etkisi de olur. Orta Doğu piyasasına, Türkiye ekonomisine çok
1: Tabii
0: büyük bir
1: çok.
0: olumlu etkisi olabilir. Çünkü İran'la ticaretimiz çok daha fazla artabilir. Dolayısıyla uluslararası ticaretin serbestleşmesi, rahatlamasıyla birlikte çok önemli adımlar atılabilir. Serap Hanım, çünkü o kadar uzun süredir özellikle Trump geldiğinden beri uygulanan küresel ticareti kısıtlayacak vergiler ve bir takım kısıtlamalarla gerek Rusya'ya uygulandı gerek İran'a, bunların küresel ekonomi üzerinde baskısını çok hissettik. Ne
1: Evet.
0: kadar uluslararası ticaret yaygınlaşır ve serbestleşirse bizim ekonomimize ve küresel ekonomiye de pozitif etkisi olabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada İsrail'de bu anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyormuş. Ne yazık ki inşallah 19 Haziran'a kadar böyle sorunsuz bir sabotaja kurban gitmeden de götürülür. Profesör Doktor Zeynep Ökten'e ve Doçent Doktor İskender Karakaya'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trump bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüş İran ve Ukrayna'daki durumu. Ayrıntılarına bakalım hemen. Görüşmede gündem İran, Basra Körfezi ve Ukrayna'daki gelişmeler oldu. Kremlin dış politika danışmanı Uşakov aktardı gelişmeleri. Bir saat süren telefon görüşmesinin samimi geçtiği belirtildi. Görüşmede Trump, İran'la beklenen anlaşmanın yakın olduğunu ama anlaşmaya giden yolun dikenli olduğunu söylemiş. Süreçte yaşanan engellerin ise sadece İran yönetiminden kaynaklanmadığını ifade etti. Trump, Putin ise gelişmelerin memnun edici olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna konusunda da konuşan Trump, çatışmalar durmalı dedi. G7 zirvesi kapsamında görüş Avrupalı ülkelerin Ukrayna'yı ikna etmeye hazır olduğunu belirtti. Trump ayrıca Putin'i 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü içinde tebrik etti. Başkente gidelim, şimdi iç siyasete dönelim. Gözler bu hafta yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü yarın grup toplantıları var biliyorsunuz partilerin. Ve geçen hafta epey gerilimli geçti. Bu hafta nasıl olacak? Delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaların da teslim edilmesi konusu var. Onda nasıl bir gelişme bekleniyor? Emre Aytekin'den dinleyelim.
2: Evet Serap Bey, son sorunuzla başlayalım isterseniz. Delegeler için delegelerden bir imza toplamıştı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kurmayları. İşte bu imzaların bu hafta içerisinde, özellikle bugün içerisinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Olağanüstü kurultaya gidebilmek için 1000'in üzerinden delegeden bir imza aldı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kurmayları. İşte bu imzalar da bu hafta içerisinde genel merkeze teslim edilecek. Tabii kurultay tartışmasına bir bakalım, kim ne söylüyor iki taraf. Özgür Özel ve kurmayları delege imzasıyla kurultaya gitmek istiyor. Bununla ilgili de tabii imzalar toplandı. Kılıçdaroğlu ve ekibi ise kurultaya gitmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Bunun gerekçesi ise ortada bir mahkeme kararı var ve bu karar tedbirli bir karar. Bu yüzden de delege imzasıyla kurultaya gitmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Tabii Özgür Özel ve kurmaylarının bir diğer iddiası ise seçime girememe riski. Cumhuriyet Halk

0: Partisi'nin. İşte bu yüzden de delege imzasıyla bir an önce kurultayın yapılmasını isteniyor. Tabi imzalar toplandı. Bu hafta içerisinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Ancak bu imzalar verildikten sonra kurultaya gidilmezse ne olacak? Özgür Özel'in burada ikinci bir formülü var. Bu da mahkemeye başvurmak olacak. Mahkemeye başvurarak bir çağrı heyeti isteyecek Özgür Özel. Tabi grupta kim konuşacak tartışması da aslında en merak edilen sorulardan bir tanesi. Bu gerilim, grup toplantısı gerilimi geçtiğimiz haftalarda biraz düşmüştü. Çünkü CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste toplantı düzenlemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde yapmıştı grup toplantısını. Bu hafta kürsüde kim olacak? İki ismin de henüz programı belli değil, netleşmiş değil. Geçen hafta olduğu gibi iki farklı noktada iki isimde bir toplantı yapılabileceği belirtiliyor. Tabii CHP'de gözler bir yandan da çarşamba gününe çevrildi. Çünkü çarşamba günü önemli bir toplantı var genel merkezde. MYK toplantısı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak bu toplantı. Tabi arınma mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ihraç süreci için bir adım atmıştı. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. İşte bu konu çarşamba günü MYK toplantısında gündeme taşınmış olacak. Peki iki isim nerede? Onunla ilgili de bir bilgi verelim. Özgür Özel'in bugün mecliste olması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilerleyen saatlerde CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve çalışmalarına devam edecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Silivri Belediyesi'ne bir operasyon olmuştu geçen hafta. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra da Silivri Adliyesi'ne sevk edildiler. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik bir soruşturma başlatmıştı. TOKİ'nin yeni konut projesinde satışlar başladı. 64 ilde 20 bin konut için başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınacak. Buse Gençtürk'ten öğrenelim ayrıntıları başvurmak isteyenler için. Buse.
2: Serap Beret, 64 ilde 20 bin konut kampanyası bugün itibariyle satışa çıktı. TOKİ'nin yeni projesiyle beraber 17 Temmuz'a kadar vatandaşlar başvuru yapabilecek satın almak için bu konutları. Ve kamu bankalarından ya da E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapılabileceğini belirtelim. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan bir satış yöntemi kullanılacak. Peki kimler başvuracak? Herhangi bir gelir şartı bulunmuyor. İkametgah şartı aranmıyor. Ön başvuru yapılması gerekmiyor ve kura yapılması gerekmiyor. Yani doğrudan satış şekliyle, yöntemiyle satın alabilecek vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşın üstünde olma şartları aranıyor ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine herhangi bir evin, dairenin kayıtlı olmaması gerekecek. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edildi konutlar. 3 artı 1, 2 artı 1 olmak üzere seçeneklerin bulunduğunu ifade edelim ve en fazla konutun inşa edildiği 6 ilde de TOKİ tanıtım ofisleri kurdu. Vatandaşlar bu ofislere giderek de bilgi alabilecek. Fiyatlar nasıl? Ankara'da 2 artı 1 konutlar için 3 milyon 100 bin liradan başlıyor fiyatlar. 3 artı 1 konutların fiyatı ise 3 milyon 300 bin liradan başladığını ifade etmekte fayda var. 3 ayrı ödeme planı söz konusu. Birinci ödeme planına bakacak olursak peşin alımlarda %25'lik bir indirim uygulanacak. Bunun yanı sıra %50, yani konutun fiyatının yarısının ödenmesi halinde ise 72 aylık bir vade, yani taksit imkanı sunuluyor. %8 indirim yapılıyor. Ödeme esnasında %25'ini ödemek isteyen vatandaşlar içinse 60 ay vade seçeneğinin bulunduğunu ifade edelim. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na giderek başvurularını, satışlarını yapabilecekler ve bankada gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayacaklar. Başvuru önceliğine göre, yani İlk başvuranın avantajlı olacağı bir sistem söz konusu. Bütçelerin uygun konutlarını alabilecek isteyenler ve 17 Temmuz'a kadar da bu satış işlemleri sürecek. Serap Belet.
1: Buse Gençtürk'e çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Missouri eyaletinde bir uçak kazası meydana geldi ve 12 kişi hayatını kaybetti. Görüntüleri geliyor ekrana. Kaza Butler Memorial Havalimanı yakınlarında meydana geldi. ABD

0: ABD Federal Havacılık İdaresi'nin paylaştığı ön bilgilere göre uçak yerel saatle 11:35'te kalkış yaparken düştü. Missouri eyaletinde yere çakılan uçakta 12 paraşütçünün bulunduğu ve tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın halini görüyorsunuz, paramparça olmuş düşmeyle birlikte enkazı. Şimdi bu kazanın nedeni araştırılıyor. Kalkış sırasında neden düştüğü tespit edilmeye çalışılıyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan biri kalabalık gruba tabanca çekti, silah çekerek tehdit etti. O anlarda görüntülendi. O kişinin, silah çeken kişinin bir polis memuru olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü olaya karışan polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
1: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
2: Trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Polis olduğu öğrenilen bir kişi silahını çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: Silah var! Silah var!
2: Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. İki araç sürücüsü arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından tabanca ve sopa alan sürücü diğer araçtaki kişilerin üzerine yürüdü.
1: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor.
2: Yaşanan arbede cep telefonuyla görüntülendi. Elinde tabanca olan kişinin "polisim ben zaten" dediği duyuldu.
1: Polisin ne, bizim de üzerinde, elinde silah var.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahla tehditte bulunan kişi ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.
3: Şahıs şu an arabanın içinde.
2: Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
0: Elbette çok yerinde bir karar. Şimdi geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri beyaz et sektöründeki soruşturma. Fiyatlarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi imza ve yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Sektörde haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı. 32 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 29 kişi adli kontrolle serbest. NATO zirvesi Türkiye'de olacak ve tarih yaklaşıyor. Zirveye gelecek liderlerin de kullanacağı Etimesgut Havalimanı da Ankara Havalimanı olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Çalışmalar kapsamında pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. 44 uçak eş zamanlı olarak buraya park yapabilecek.
2: ANK koduyla ulusal ve uluslararası operasyonlara hizmet verecek. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. NATO Liderler Zirvesi için modernize edilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılacak.
4: Haydi hayırlı olsun. Bismillah.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park edilebilecek. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metre kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Toprak Bayramı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'de son 30 yılda tarım alanlarının yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara gerilediğini ifade eden Bayraktar, hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması ve yasal mevzuatın tavizsiz uygulanması gerektiğini söyledi.

0: İklim krizine vurgu yaptı, tarım alanlarının azaldığına dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayi yatırımları tarımsal verimliliğin düşük olduğu yerlerde yapılmalı önerisinde bulundu.
1: Ülkemizde son 30 yılda tarım alanları yaklaşık 27 milyon hektardan 24 milyon hektara geriledi. İklim krizi ve küresel ısınmanın yıkıcı etkileri son yıllarda Türkiye topraklarında da derinden hissediliyor. Madalyonun diğer yüzünde ise iklim krizi ve aşırı yeraltı suyu tüketimi yer alıyor. Bu iki etken özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi adım adım yüksek bir çölleşme riskine mahkum ediyor.
0: Bayraktar, Toprak Bayramı'na ilişkin mesajında hobi bahçelerine yönelik denetimlerin artması gerektiğini de söyledi.
1: Tarımsal işletme yapısını bozarak arazilerin parçalanmasına yol açan hobi bahçesi faaliyetlerine yönelik idari denetimlerin artırılması ve yasal mevzuatın tavizsiz şekilde uygulanması elzemdir. Konut, sanayi, turizm, madencilik ve altyapı yatırımlarının planlama süreçlerinde öncelik tarımsal verimliliği düşük alanlara verilmelidir. Birinci sınıf sulanabilir tarım arazileri, meyve bahçeleri ve zeytinlikler gelecek nesiller adına titizlikle korunmalıdır.
2: Brezilya'da yaşanan olayı görmüşsünüzdür. Bir eğlence etkinliği faciayla sonuçlandı. Korkunç gerçekten. Halatla yüksekten atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir genç kadın güvenlik halatları bağlanmadan 40 metre yüksekten aşağı atıldı ve hayatını kaybetti elbette.
0: Güvenlik halatlarını bağlamayı unuttular. Bungee jumping etkinliğine katılan bir kadını 40 metre yükseklikten attılar. Görüntüler Brezilya'nın Limeira kentinden. Halatla yüksekten atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de viral oldu. Olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan iki kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
2: Evet, korkunç gerçekten. İnsan izlemeye tahammül edemiyor. Çok üzücü bir ölüm. Dünya Kupası'nın oynandığı bölgedeki sıcaklık iklim değişikliğiyle artıyor. İklim analizleri karşılaşmalar sırasında termometrelerin 28 derece eşiğini aşabileceğini, bunun da futbolcuların performansını etkileyebileceğini belirtiyor.
0: İklim değişikliği Dünya Kupası'nı da etkiledi. Sporcuların performansını olumsuz etkileyebilecek aşırı sıcaklıkların yaşanabileceği belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli futbol takımının da aralarında bulunduğu 48 takım, ABD, Kanada ve Meksika'nın 16 kentinde 104 maçta karşı karşıya gelecek. İklim Araştırma Kuruluşu Climate Central, karşılaşmalarda sıcaklığın 28 derece eşiğini aşma olasılığını ve bu olasılıkta iklim değişikliği faktörünün payını hesapladı. Karşılaşmaların 49'unda performansı olumsuz etkileyebilecek aşırı sıcaklık yaşama olasılığı en az %50 olarak belirlendi. İklim değişikliği etkisinin en çok görüleceği mücadelenin 26 Haziran'da Meksika'da oynanacak Uruguay-İspanya karşılaşması olduğu belirlendi. Bu maçta 28 derece eşiğinin aşılma olasılığının %70 olduğu hesaplandı. Türkiye ve ABD arasında 25 Haziran'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak mücadelede sıcaklık eşiğinin aşılma olasılığı ise %49'a ulaştı. ABD, Kanada ve Meksika'da yaşanan yoğun yaz sıcağı nedeniyle oyunculara her devrenin 22. dakikasında sıvı alabilmeleri için 3 dakikalık bir mola veriliyor. Ancak bu molanın futbolcular için değil, reklam yayınlamak için olduğunu söyleyenler de var. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da "Futbol rehin alınmış durumda" diyerek karara tepki gösterenler arasında. Sıcaklıkların oyun tarzı ve maç sonuçları üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
2: Yapay zeka ile ilgili pek çok hukuki düzenleme gerekiyor. Çerçeve şu anda aslında hiç net değil, zararlı sonuçları da olabilir. Buna ilişkin bir mahkeme kararı var. ABD'nin New York eyaletinde yapay zeka şirketlerinin 18 yaşından küçüklere arkadaşlık teklif eden sohbet botları, yazılımları daha doğrusu sunmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.
3: Yapay zekanın

0: beraberinde getirdiği riskler endişe yarattı. New York'ta çocukların yapay zeka sohbet botlarına erişimi sınırlandırıldı. Later this year it gets even better. Yapay zeka şirketlerinin 18 yaşından küçüklere arkadaşlık eden sohbet botları sunmasını yasaklayan yasa tasarısı New York Eyalet Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Tasarı, duygusal ya da sosyal ilişki simüle etmek üzere tasarlanan yazılımları hedef alıyor ve ihlal başına 25 bin dolarlık cezalar öngörülüyor. Sektör temsilcileri, tasarıda yer alan tanımların çok geniş olduğunu ve bu durumdan genel amaçlı asistanlarla ödev yardımcılarının da olumsuz etkilenebileceği görüşünde. Şirketler ayrıca bir kullanıcının 18 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için daha fazla kişisel veri toplanması gerekeceğini, bunun da gizlilik sorunlarına yol açacağını ileri sürüyor. Tasarıya destek verenlerse yasanın genel yapay zeka araçlarını değil, sadece arkadaşlık odaklı tasarımları kapsadığını belirtiyor. Yetkililer sürekli ulaşılabilir ve onaylayıcı bir insan gibi konuşan botların çocuklarda yalnızlığı derinleştirebileceğini ve uygunsuz içeriklere maruz bırakabileceğini vurguluyor.
1: Evet, yaz geldi. Mevsim sebzeleri, meyveleri tezgahtaki yerini de aldı. Halde bir ayda 207 bini aşkın ürün satışa sunuldu. İstanbul İBB'nin verileri bunlar, hal verileri. En çok ne alınmış, ne tüketilmiş pazar tezgahlarından bakalım.
2: Hangi meyveyi en çok seviyorsun?
3: Karpuz.
2: Ne zaman yiyoruz karpuzu?
4: Haftanın 3-4 günü. En güzel şu an yenilebilecek karpuz peynir diye akşam yemeğinde bile bunu yiyoruz.
5: İstanbullular Mayıs ayında en çok ne tüketti? Hangi meyve ve sebzeyi ne kadar aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verileri açıkladı.
2: Bayrampaşa ve Ataşehir meyve ve sebze halinde geçen ay 207.145 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Meyve olarak en çok 10.035 tonla karpuz tüketildi. Kilogram fiyatı 44 liraydı. Haziran ayı itibariyle 40 liraya çekildi.
6: İlk geldiği zaman 80 liradan sattık. 80 lira şu anda yarı yarıya düştü. Sındıkça daha da düşer.
4: Karpuz ve salatalık, bir de havuç. Onlar bizim evde olmazsa olmaz.
5: Karpuzdan sonra en çok muz, çilek, kayısı, erik, elma, limon, portakal, kiraz ve nektarin tüketildi.
7: Meyveyi aldığım zaman 2 saat sonra bu çocuk bitiriyor Allah'ın izniyle. Hiç bırakmıyor yani.
2: Maşallah. Mayıs ayında en çok tüketilen sebze 31.356 tonla domates oldu. Geçen ay 104 lira kilogram fiyatıyla satışa sunuldu. Haziran itibariyle ise 40 liradan tezgahta.
8: İhracat bitince mallar bol gelmeye başladı.
2: Domates.
8: Tabii.
2: Nereden geliyor domates?
8: Antalya şu an.
2: Yoğun mu, bol mu ürün?
8: Bol. Bu sene maşallah bereket var.
5: Domatesten sonra en çok tüketilen sebzeler salatalık, patates, biber, kuru soğan, patlıcan, havuç, kabak, fasulye ve semizotu oldu.
2: En çok tükettiğiniz sebze?
4: Ispanak, kereviz, brokoli. Ben yeşillik daha çok seviyorum. Salata, kıvırcık. Kıvırcıksız yapamıyoruz, havuç.
2: İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre pazarın zam şampiyonu Mayıs ayında 310 liralık fiyatıyla kiraz oldu. Havaların ısınmasıyla tezgaha yeni yeni çıkan kirazın fiyatı Haziran'da yarı yarıya düştü. Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında kilogramı 120 lirayla 150 lira arasında değişiyor.
8: Kaliteye göre kiraz pahalı var. 300'e de var, 400'e de.
6: O zaman yeni çıktığı için artı bir de şimdi Ege'nin her tarafında kiraz geliyor. Fazla ihracat da olmadığı için fiyatlar düşüyor.
2: Geçen aya göre bir farklılık hissettiniz mi?
8: Tabii ki yaz geldi, tabii ki farklılık gelecek.
5: Kirazdan sonra pazardaki en pahalı ürünler sırasıyla üzüm, barbunya, kapya biber, ayva, kuru sarımsak, mantar, ananas ve erik oldu.
1: Bu saati haftanın kültür sanat ajandası, kültür sanat etkinlikleriyle noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere. Bana sorma hiç o
9: günü, eriyor tenim bedenim. Geceler... Yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 17 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: karşımda duran korkunç dev, çekil yolumdan.
1: Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Don Kişot müzikali yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyunun başrolünde usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt bulunuyor.
2: Efendim,
1: müzikal canlı orkestra eşliğinde 17 Haziran'da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Hayko Cepkin ve Pelin Akil'in başrolünde olduğu Jekyll ve Hyde müzikali sanatseverlerle buluşuyor. Robert Louis Stevenson'ın ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan müzikal, gotik atmosferi ve çarpıcı müzikleriyle sahneleniyor. Turne 18 Haziran'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 25 Haziran'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sinema tarihine damga vurmuş besteleriyle hafızalara kazınan Ennio Morricone'nin ikonik eserleri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından yeniden hayat buluyor. Şef Dirk Brose yönetimindeki konserde bestecinin epik ve lirik dünyası sahneye taşınıyor. Etkinlik 16 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Demet Akbağ'ın tiyatro sahnesine dönüş yaptığı, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Serdar Biliş'in yönettiği Aydınlık Evler adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşuyor. 70'li yılların Ankara'sında geçen oyun, bir mahalle hikayesi üzerinden zamansız bir yaşam mücadelesini sahneye taşıyor. Tiyatro 18 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Body is in the other world.
1: İstanbul Modern Sinema 10-24 Haziran tarihleri arasında Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın sanal gerçeklik projesi Gölge Zamanı ziyaretçilerle buluşuyor. İklim krizi ve zaman algısı üzerine kurulu yapım 2023 Venedik Film Festivali'nin ardından Türkiye premierini yapıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para gündemden tek

0: Tekrar merhaba. Savaşta son duruma bakalım. Bir uzlaşı var. ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına gözler çevrilmişken beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif tarafların anlaşmaya vardığını, imzaların da bu cuma İsviçre'de atılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından önce ABD, daha sonra da İran anlaşmayı doğruladı.
1: Savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. ABD ve İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de barış anlaşması imzalayacağı açıklandı. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken, beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan Başbakanı Şerif, tarafların mutabakat zaptı üzerinde anlaştığını açıkladı.
2: Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.
1: Şerif katkıları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
3: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ablukanın derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Tüm gemiler motorlarınızı çalıştırın ve petrol aksın.
1: Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda ise saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. İran tarafından da anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi yaptı.
4: İslamabad Mutabakat Zaptı'nın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları müzakereler yürütecek. O zamana kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak.
1: Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garib Abadi, imzaların atılmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söyledi. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacağı öne sürülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında anlaşma yapılmasını değerlendirdi. Varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum dedi. Cumhurbaşkanı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Anlaşmanın sulhu sükunun hakim kılınması için önemli bir gelişme olduğunu söyledi Erdoğan. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı bir uyarıda da bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri içinde ABD, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Türkiye olarak uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkıda bulunulacağının da altını çizdi. Peki anlaşma piyasalara nasıl yansıdı? Kapalı Çarşı'ya gidelim. Bu sorunun yanıtını almak için Kaan Uçar'a kulak verelim.
5: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşma sağladığı petrol düşüşe, altınsa yükselişe geçti. Biz de Kapalı Çarşı'dayız Okan Badıklı ile birlikte. Hemen gram altından başlayalım. Okan Badıklı'na rica edeyim. Gram altın şu anda 6507 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 5968 liraya kadar düşmüştü. Cuma günü ise 6275 liradan kapatmıştı haftayı gram altın. Ancak bu haftaya 6507 liradan işlem görerek başladı. Şunu da aradaki makası da söyleyeyim. Eğer altınınızı satmak istiyorsanız 6416 liradan satıyorsunuz. Altın almak istiyorsanız da 6507 liradan alıyorsunuz. Yaklaşık 100 liralık bir makas var. Diyelim hemen ons altına da geçelim. Ons altında yükselişte elbette ki. Geçtiğimiz hafta 4024 dolardı ons altın. Şu anda ise 4314 dolardan işlem görüyor. Yine çeyrek altında da tabii durum benzer. Çeyrek altın 10 bin liraya kadar düşmüştü geçtiğimiz haftalarda. Ancak şu anda 10.511 liradan satılıyor. Tabii biz şu an Okan Badıklı ile birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Hem buradaki kalabalığı sizlere aktaralım hem de son olarak gümüşü de gösterelim. Şu an tabii saat itibariyle yeni yeni kalabalıklaşmaya başladı Kapalı Çarşı. Biz tabii esnafla da konuştuk. Onlar da dedi ki geçtiğimiz hafta da işlerimiz sakindi. Bu hafta da biraz daha sakin başladık dediler. Okan Balıklı'dan rica edeyim, sizlere son olarak gümüşü de gösterelim. Geçtiğimiz hafta 90-100 lira bandındaydı gümüşün gramı ancak. Hatta bir ara 91 liraya kadar düşmüştü ancak şu anda 107 lira civarında gümüşün gramı. Tabii şu son olarak şunu da söyleyelim. Piyasaların beklediği bir karar var bu hafta. O da çarşamba günü Fed'in Haziran faizi açıklanacak. O faiz açıklandıktan sonra piyasalarda neler olacak hep birlikte göreceğiz.
0: Kaan Uçar'a çok teşekkür ediyoruz. Bakalım nereye doğru gidecek? 6400'lerdeydi, dijitalde de altın. Kabine 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Önceki gündem ABD-İran anlaşması mutlaka. Elbette başka başlıklar da var. Emre Karaca'dan öğrenelim bu ayrıntıları da.
6: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ana odak noktası da İran ile ABD arasında varılan mutabakat oldu ki bölge aktörlerinden yapılan açıklamalarda da Türkiye'nin süreç boyunca yapıcı rolüne işaret edilmiş oldu. Anlaşma imzalandı ancak 60 gün boyunca müzakere sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Özellikle nükleer program çerçevesinde atılacak adımlara yönelik olarak Türkiye Ankara'da süreci yakından takip edecek ve bugünkü kabine toplantısında da bu konu değerlendirilmiş olacak. Tabi anlaşma imzalandı ancak bir soru işaretleri devam ediyor. Özellikle İsrail üzerinde bazı sorular var. İsrail'in her ne kadar anlaşma imzalanmış olsa da Lübnan'a yönelik olarak ateşkes ihlallerinin devam ettiğini belirtmek gerekiyor ki sabah saatlerinde de İsrail yetkililer tarafından Lübnan'a yönelik olarak hava saldırılarının devam edeceği konusunda bazı işaretler gelmişti. Türkiye bu konuyu da yakından takip ediyor. Şüphesiz yalnızca Lübnan değil Gazze'ye yönelik olarak ateşkes ihlalleri de Türkiye'nin yakın takibindeki kabine toplantısında tüm bu konu başlıklarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Bir başka gerilim sahası da Rusya ile Ukrayna arasında şüphesiz ki özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine yönelik olarak Türkiye atılacak adımları ve bundan sonra alınacak önlemlerin yine kabinenin gündeminde olacağını ifade edelim. Bir başka önemli başlıkta NATO zirvesi hazırlıkları olacak. Bilindiği gibi son yılların belki de en önemli NATO zirvesi olarak 7-8 Temmuz tarihinde yapılacak toplantıya işaret ediliyor. Bu konuda bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir açılışa katılacağını söyleyelim. Bugün Ankara Havalimanı'nın açılışı ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 14'te başlayacak bu açılış törenleri de. Şüphesiz ki zirveye yönelik hazırlıklar bugün kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Özellikle güvenlik başta olmak üzere bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre kaldığını da ifade etmek gerekiyor. NATO zirvesine giden süreçte alınan tedbirlerin de bir kez daha mercek altına alınacağını ifade edelim. Bir başka iç politika başlığı da terörsüz Türkiye gündemi olacak. Özellikle meclisin tatile girmesinden hemen önce bazı hukuki adımların atılabileceğini işaret ediliyordu. Atılabilecek, yapılabilecek yasal düzenlemelere bugün parantez açılmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Son başlığımızda ekonomi olacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestliğinin bir kez daha ortaya çıkmasıyla birlikte küresel ekonomiye, piyasaya yönelik olarak etkilerinin bugün kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Ay başında da enflasyon verileri bir kez daha açıklanmıştı. Enflasyonla mücadelede gelinen aşamaya da bugün parantez açılacak kabine toplantısında. Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamasını bekliyoruz.
0: Emre Karaca çok teşekkürler. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra da Silivri Adliyesi'ne sevk edildiler. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı ve geçen hafta gözaltına alınmıştı. Başkan Balcıoğlu ve çok sayıda kişi, 18 kişi adliyeye sevk edildi. TOKİ'nin yeni konut projesinde satışlar başladı. 64 ilde 20 bin konut için başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından yapılabilir. TOKİ'nin yeni projesinde satışlar yeni haftayla birlikte başladı. Bu sürece katılacak olanlar, başvuracak olan izleyicilerimiz için biz de paylaşalım. İkametgah gelir gerekiyor, gelir. ön başvuru ve kura koşulları aranmıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerek. 18 yaşını doldurmuş olmak. Başvuru sahibiyle eşinin üzerine evliyse kayıtlı ev bulunmaması gerek yine bu kampanyadan yararlanabilmek için. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı var. Peşin alımlarda %25 indirim yapılıyor. Yarısının peşin ödenmesi halinde de 72 ay vadeyle %25.

0: %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği uygulanabilir. Taksitler 18 bin liradan başlıyor. 17 Temmuz'a kadar da başvurular sürecek bugünden itibaren. Aksaray'da bir baba, kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir genci hedef aldı. Genci takip etti ve ona falçatayla saldırdı.
1: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömer Ç, iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
2: Önünü kesmişler. Çocuğun önüne arabayı durdurdu. Önünü kesiyorlar, çocuğu durduruyorlar.
1: Ömer Ç yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Sivas'ta kene ısırması sonrası rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Kentte keneden can kaybı da 5'e yükseldi. Son aylarda ne yazık ki Koyulhisar'da Sivas Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Lokman Sönmez hayvancılıkla uğraşıyordu. Üç çocuk babası Sönmez'i yaklaşık bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sönmez hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Sönmez doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta keneden kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi. Hindistan'da bir askeri uçak iniş sırasında düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletine bağlı Jorhat'ta yaşandı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada AN-32 tipi nakliye uçağının iniş sırasında düştüğü ve alev aldığı belirtiliyor. Zaten görüntülerde ekranda izlediğiniz gibi bir anda bir patlama alevler uçağı sarıyor. Ortaya çıkan görüntülerde pistte duramadığını izledik az önce. Daha sonra da yakındaki bir çukura doğru savruluyor uçak gördüğünüz gibi. Ve orada da birden bir patlama meydana geliyor. Kazada uçaktaki 5 askeri personel hayatını kaybetti. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Rusya'ya gidecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine bir çalışma ziyareti kapsamında Moskova'ya gidiyor. Fidan ile Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalar da yine masada olacak. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın ardından Japonya'nın da Grönland'daki nadir toprak elementlerine dikkat kesildiği öne sürüldü. Ülkeden bir heyetin bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için Grönland'a gideceği iddia ediliyor.
1: ABD'nin ardından bu kez Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Nadir toprak elementi potansiyelini değerlendirmek üzere adaya heyet gönderileceği belirtildi. Nikkei Haber Ajansı, Japonya'nın bu yaz nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik potansiyeli değerlendirmek için Grönland'a heyet göndermeye hazırlandığını yazdı. Ziyarete Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ticaret şirketlerinin katılacağı belirtildi. Danimarka Krallığı'na bağlı özel bir bölge olan Grönland, ilk olarak ABD Başkanı Trump'ın radarına girmiş, Trump ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyaç duyduğunu öne sürmüştü. İnşa etmekte olduğumuz altın kubbe için bu hayati önem taşıyor diyen Trump, NATO bunu elde etmemiz konusunda öncülük etmelidir ifadesini kullanmıştı. Trump'ın tutumu Avrupa'daki NATO müttefikleri arasında alarm zillerinin çalması

0: kontratına yol açmış, o günden bu yana görüşmeler diplomatik kanala taşınmıştı. Grönland, stratejik konumu ve potansiyel olarak zengin nadir toprak rezervleri nedeniyle mercek altına alınıyor.
1: Brezilya'dan bir etkinlik Brezilya'da bir faciaya dönüş.

0: Bungee jumping etkinliğine katılan bir kadını 40 metre yükseklikten attılar. Görüntüler Brezilya'nın Limeira kentinden. Halatla yüksekten atlama etkinliğine katılan 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de viral oldu. Olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan iki kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
1: Yine bir bina yıkımı. Birçok yıkımda ne yazık ki ya da temel çalışmasında yandaki binalara zarar veriliyor ve insanlar evlerinden oluyor. Kentsel dönüşüm sırasında bir kez daha yaşandı bu. İstanbul'da yıkımına başlanan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binalara oldu.
2: Mustafa gelecek mi?
3: Dükkanı açtım. Masaya oturdum. Masa oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
0: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
4: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
0: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
3: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
0: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
1: Otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor. Elbette ölümle burun buruna gelirsiniz o anda. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına geldi bu tam olarak. İzleyelim.
0: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
5: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
0: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
6: Tamam, bir şeyim yok. İyiyim. Bir şeyim yok. İyiyim.
0: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
1: Sağlıklı bir yaşam için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu 81 ilde eş zamanlı yapıldı. Bisiklet turunun İstanbul ayağında 3000'in üzerinde kişi pedal çevirdi.
0: Sağlıklı bir yaşam için bisiklete bindiler. Rekor katılımla tarihi yarımadada pedal çevirdiler. 13. geleneksel Yeşilay bisiklet turu binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı bisiklet turları düzenlendi. Bisiklet turunun İstanbul ayağı Sepetçiler Kasrı'ndan başladı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan güzergahından geçen bisiklet tutkunları turu tamamladı.
7: Bağımlılıkla mücadelemizde hep kazanacağız. Beraberce kazanalım, insanımız için kazanalım.
1: İnşallah.
0: Turun amacı sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını vermek.
8: Çok büyük bir katılımın sağlandığı bu tur bisiklet sporunun yaygınlaştırmak.

0: yakınlaşması ve bağımlılıkla mücadelede çok önemli ve anlamlı bir mesajı tüm Türkiye'ye verdi.
1: Şu anda bir halk bisiklet turu rekoru kırıldı İstanbul'da. 3000'in üzerinde şu an katılımcımız var. Hepinize teşekkür ediyorum.
2: Organizasyonun ardından düzenlenen törende 15 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.
3: Ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'daki Topkapı Sarayı gece ziyareti için kapılarını açtı. İlk gece ziyaretinde ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi Topkapı Sarayı'na. Saray 13 Eylül'e kadar cumartesi akşamları da ziyarete açık olacak.
4: Meraklıyız. Bakacağız, daha ilk defa göreceğiz nasıl bir yer olduğunu. İnşallah güzel bir tecrübe olur.
2: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Milyonlarca turistin uğrak yeri olan Topkapı Sarayı artık geceleri de gezilebilecek.
5: İlk defa geldim ben. Bir gece de deneyimlemek istedim Topkapı Sarayı'nı. Özellikle terası gün batımında çok merak ediyoruz.
2: İstanbul'un en çok turist ağırlayan mekanlarından Topkapı Sarayı havaların ısınmasıyla yeni uygulamaya geçti. Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan gece müzeciliği Topkapı Sarayı'nda da başladı.
6: Gece gezintisini çok merak ediyorduk. Bu döneme denk gelmesi iyi oldu. Yakın zamanda bir kez daha gelmiştik gündüz. Şu an çok daha farklı bir atmosfer var.
2: Saraydaki ilk gece ziyareti büyük ilgi gördü. Gece ziyaretlerinde Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de gezilebilecek.
7: Şunu belirtmek gerekir ki cumartesi günleri sadece Topkapı'nın akşam gezisi açıktır. Bu sadece bu yaza özgü bir olay.
2: Topkapı Sarayı cumartesi akşamları 20.30-22.30 arasında da ziyarete açık olacak. Gece ziyaretleri 13 Eylül'e kadar devam edecek.
3: Ve para gündemi bugün noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Rahim Ak, Ayılar ve Boğalar programıyla karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
5: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
4: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Aylar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim umutlu bir haftaya başladık. İran ile ABD arasında anlaşma piyasalarda oldukça olumlu yansıdı. Hem ülkemizin hem enflasyon kanalıyla vatandaşın cebinin düşmanı olan petrol fiyatları adeta çakıldı. Borsalar ve altın yükseldi. Borsa İstanbul üzerinde 2,5 aydır dolaşan kara bulutlar da yavaş yavaş dağılıyor. Barış'ın yanı sıra piyasalar Haziran enflasyonu ve Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinden de oldukça umutlu. Bu zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. Bu olumlu gelişmeleri bizler için bugün Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör değerlendirecek. Kutay Bey hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Emin Bey, teşekkürler.
0: Sağ olun geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Savaş neredeyse anlaşmaya doğru gidiyor ve piyasalar oldukça olumlu etkiledi. Bir geçtiğimiz dönem kısa orta dönemi bakarsak neyi fiyatladık şimdiye kadar ve bundan sonraki dönem için beklentimiz nedir?
1: Aslında savaşın etkisinin fiyatlamaların olduğunu gördük son 3 aylık dönem içerisinde. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünya genelinde bakıldığında enflasyon ve enflasyon beklentinin bozulduğu bir aslında sonuçla karşılaştık. Evet. Ve bunun da bazı sonuçlarını da şu an itibariyle görüyoruz. Örneğin Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta itibariyle bir faiz artışına yöneldi. Amerika'da Çin özellikle Fed'in yılbaşında örneğin bir faiz indirimi yapacağını öngörüyorduk. Hatta 2-3 tane belki. Ama şu an itibariyle acaba faiz arttırır mı sürecini konuşmaya başladık. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikasında kademeli bir şekilde bazı değişikliklerin önünü açtığını şu an itibariyle söyleyebiliriz. Keza içeride de yine bizde de enflasyon beklentinin biraz yukarı yönde revize edildiğini gördük. Evet. Aslında son bir aylık süreç içerisinde biz çok savaşla ilgili gündemleri takip etmemeye başladık. Çünkü bunun etkilerinin kalıcı olup olmadığına bakıyorduk. Enflasyon beklentinin bozulması ki günümüzde en önemli şeylerden biri beklenti yönetimidir. Biz aslında bugünü konuşuyoruz veya bugüne odaklanıyoruz ama piyasalarsa biraz geleceğe beklentileri fiyatlamaya başlıyor. Evet. Bugün itibariyle de öyle. Bir ay öncesine veya 10 gün öncesine göre baktığımızda piyasalar acaba merkez bankaları bir sıkı para politikası uygulayacak mı yine fiyatlıyordu. Bugünkü kararla birlikte yani barış anlaşmanın tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte bu sefer farklı bir fiyatlamalar yavaş yavaş yönelecek. Ama tabii şunu da belki konuşmamız doğru olabilir. Savaş öncesi seviyelere veya savaş öncesi beklentileri evet. Ne kadar hızlı gelebiliriz? Veya
0: özellikle
1: ne kadar...
0: petrol tabii burada evet. Önemli olan değil mi? Petrol fiyatı 63 dolardı savaş başlarken. Evet. Döner mi peki 63 dolara tekrar? Bugün şimdi grafiğimizde var, gelir herhalde birazdan yansır. Şu anda 83 dolara kadar indi. Evet. Yani 115'lere kadar çıkmıştı değil mi? Savaşın o evet. Şatafatlı döneminde 115'lere kadar çıkmıştı. Ama geçtiğimiz haftadan bu yana bir düşüş içerisinde. Barış anlaşmaları konuşulmaya başladıktan sonra nedir? Gelir mi geriye? Gelirse şu da var. Gelse bile şu söyleniyor. Rezervlerden özellikle önemli bir harcama yapıldı, tüketim yapıldı. Evet. O rezervlerin yerine konması da bir süre alabilir ve dolayısıyla fiyat yükselebilir diyenler de var.
1: Evet, öncelikle en kötüsün geride kaldığını söyleyebilirim. Ama savaş öncesi fiyatları gelecek mi derse kısa vadede geleceğini düşünmüyorum. Bunun iki tane nedeni var. Neden? Birincisi söylediğiniz gibi stratejik rezervler kısmı. İkincisi ise arz ve talep görünümü. Evet. Neden 60 dolarlar civarında bir petrol fiyatları vardı daha öncesinde? Çünkü günlük 4,5-5 milyon varile yakın bir arz fazlası vardı. Yani aslında dünya son 3 aylık 4 aylık süreci baktığımızda bir petrol havuzu içerisinde yüzüyordu ama savaşla birlikte yaklaşık olarak günlük şu an Uluslararası Enerji Bakanlığı tahminlerine göre söylüyorum 10 milyon varilik bir kayıp var. Yani daha öncesi arz fazlalığı şu an itibariyle arz noksanlığına geçmiş durumda ve bir fiyatı da belirleyen önemli şey arz ve talep dinamikleridir. Eğer arz tarafında böyle bir noksanlıkla karşı karşıyaysak fiyatların çok da düşmesini beklemek kısa vadede doğru değil. Kısa vadede diyorum çünkü ilerleyen süreçte özellikle yılın 3'ün 4'ün çeyreğine doğru tekrardan kademeli bir şekilde arz fazlasının piyasada yönelecek gibi, petrol piyasaları yönelecek gibi duruyor. Ama en azından önümüzdeki 2-3 aylık süreç içerisinde bu yaratılan tahribat etkilerine bakacak petrol piyasası. İkincisi de sizin söylediğiniz stratejik rezervler. Özellikle fiyatların daha da yukarı yönlü yükselmesini engellemek için ciddi anlamda rezervler kullanıldı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Şu an itibariyle rezervlerin yarısını kullanmış durumda Amerika. Japonya kullandı çünkü Hürmüz Boğazı'ndan en çok etkilenen Asya ülkeleriydi. Doğru. Ve bu stratejik rezervler her zaman için gerine koyulması gereken bir özelliktir. Ve bu da aslında bir alımı da bize gündeme getirecek. Yani Japonya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri kademeli bir şekilde kaybettiği rezervleri tekrardan yerine koymak isteyecektir. Bu da bir fiziksel alım anlamına geliyor. O yüzden bir yere kadar evet talebi arttıracaktır ve bir yere kadar düştükten sonra tekrardan bu alımlarla birlikte dengeyi bulacak. Tabii 70 yıllarda
0: ne kadar sürer aşağı yukarı bu?
1: Yani tahminler 3. çeyreğin sonuna kadar devam edeceğini, 4. çeyrek itibariyle belki de yavaş yavaş arz fazlasını tekrardan geçeceğini gösteriyor. Yani bizim tekrardan 70 dolarlara evet 70 dolarlara belki de konuşacağımız zamanlar 2027 yılının ilk çeyreklerine doğru kayma ihtimali var. Çünkü özellikle Orta Doğu'daki ülkeler üreten, petrol üreten ülkelerde ciddi bir tesislerde kayıp da var şu an itibariyle. Örneğin Kuveyt olsun, aynı zamanda Suudi Arabistan olsun. Buradaki şu an tesislerde bir yavaşlama da var. Kademeli bir şekilde onlar da aktif olacak, onlar da onarılacak. Ardından bunu göreceğiz. Yani savaşın etkileri ve savaş bitse bile hala daha bu etkilerin devam etmesini bekleyebiliriz. Yani savaş öncesi seviyelere gelmemiz biraz zaman alacak gibi duruyor. Evet.
0: Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta bir toplantıda gerçi 40 dolar mı 60 dolar mı diye sözünü etmişti. Yani petrole ilişkin savaş biterse 40 mı olur 60 mı olur? Dolayısıyla bu dezenflasyon süreci ara verdiğimiz dezenflasyon süreci verilmek zorunda bırakılan devam edecek anlamında konuşma yapmıştı. Ben sevinmiştim 40-60 ama şimdi sizin söylediklerinizden biraz daha zamana ihtiyacımız evet,
1: orta vadeli anlaşım. Beklenti olarak hala daha mümkün ama arz ve talep dinamiklerinin tekrardan toparlanması gerekecek. Onu sadece çok hızlı bir şekilde olursa evet. Yeniden arz fazlasını hızlı bir şekilde geçersek tabii ki görmemiz mümkün ama şu anlık çok da en azından verilere bakıldığında öyle bir işaret yok. Stratejik evet. Rezervler kısmında da. Bunlar veriler geldikçe de geldikçe, biraz daha evet. Konuşma ihtiyacımız
0: bizi çok fazla etkiliyor çünkü enflasyon tabii bizim baş belamız. O enflasyon faizdeki indirim düşüş süreci sekteye uğradı savaş nedeniyle direkt soframızı etkiliyor, direkt insanların cebini etkiliyor. Bu yüzden çok önemli. Bir taraftan piyasaları konuşuyoruz, piyasalar evet önemli ama bizim burada konuştuğumuz her şey aynı zamanda aslında insanların, vatandaşlarımızın cebiyle, sofrasıyla ilgili. Tabii burada iyi şey dediğimiz piyasalar için iyi olan aynı zamanda insanlar için, diğer insanlar için de yani normal işte çalışanlar, işçiler, memurlar, öğrenciler, ev hanımları onlar için de kesinlikle çok önemli. Bu savaşa ilişkin bir altın alalım, altını bir konuşalım. Altın fiyatı yükseldi. Beklentiniz evet. Var mı? Bir kısaca onunla ilgili fikrinizi söyleyebilir
1: tabii
0: misiniz?
1: Tabii kısaca şundan bahsetmek lazım. Özellikle yani,
0: jeopolitik... 4.305 dolara yükseldi.
1: Evet, jeopolitik evet. Risklerin arttığı dönemlerde aslında altın fiyatlarının yükselmesini beklerdik ama evet. Tam tersi bir görüntüyle karşılaştık.
0: Ezberlerimizi bozdu.
1: Evet, bunun nedeni dediğimizde aslında birazcık detaya inmek gerekirse kısa bir şekilde. Özellikle yayın başına söyledim, enflasyon beklentileri ve enflasyon görünümü bozulduğu için ve biz sene başında Fed'in faiz indirimini konuşurken şu an faiz arttırımını konuştuğumuz bir durum. Dolar bazlı ürünlerin çok fazla yükselmesini beklemeyiz. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ve Amerikan 30 yıllık tahvil faizleri tarih rekorlara ulaştı. Evet. Yani daha öncesindeki yaşadığımız olayları hatırlayın. Pandemide bile böyle olmadı. 2008 krizinde bile olmamış seviyelere gelen bir 10 yıllık görüntüyle karşılaştık Amerikan tahvillerinde. Bu ister istemez altın fiyatlarında baskı yaratıyor. Çünkü Fed faiz arttıracak mı onu konuşuyoruz ilerleyen süreçte. Evet. Çünkü beklentiler bozuldu. Avrupa Merkez Bankası arttırdı. Acaba Fed de arttırır mı? Bu ciddi anlamda altın, gümüş ve altınla ve dolarla hareket eden ürünleri ciddi şekilde etkileyebiliyor. Aslında biz bunun fiyatlamasını gördük. Şimdi ise neden hızlı bir yükseliş yapıyor? Acaba Fed sandığımız kadar bir faiz artırım yapmayacak veya sıkılaşmayacak mı? Beklentisinden dolayı da yukarı yönlü hareketler oluyor evet. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yine aynı soru olacak. Savaş öncesi seviyelere gelir miyiz? Savaş öncesi seviyelere gelebilmemiz için yine Fed'in ne yapacağı, doların görüntüsü, bu bahsettiğimiz sıkılaşma evresinden vazgeçip veya sıkılaşma ihtimali tamamen ortadan kalkıp tekrardan Fed 3-4 faiz indirim yapar mı? Belki de bunu konuşacağımız bir ortam olursa altın fiyatlarının o zaman hızlı yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Şu an bu fiyatlamaların sebebi mevcut enflasyon görünümüne göre, merkez bankaların mevcut para politikasına göre olması gereken bize aslında fiyatları gösteriyor. Fakat iyi de bir alım fırsatı olabilecek bölgelere de geldi altın. Çünkü altın dediğimiz biraz daha orta vadeli, biraz da ileriye dönük beklentilerle oluşan bir ürün olarak tanımlayabiliriz. O yüzden buralar aslında orta vadeli düşen yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bahsettiğim verilerin gelmesiyle birlikte FED ne yapacak, Amerikan Merkez Bankası'nın adımları, tahvil görüntüsü ne olacak sorusunun cevabıyla birlikte kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürebilir.
0: Normale dönüş

0: İşte birlikte herhalde yani şunu anlıyorum. Faiz varsa insanlar altına gitmiyorlar.
1: Evet.
0: Diğer taraftan tabii körfez ülkeleri özellikle bu petrol satamayan körfez ülkelerin rezerv bozdurduğunu ve dolayısıyla yani piyasada arz fazlalığı yarattığını da biliyoruz. Bir taraftan gerçi onun da şimdi savaşın bitmesiyle beraber önü kesilecek. Biraz oradan beklentiler var altına
1: Evet.
0: yönelik. Onu da söylemekte fayda var ama yani bundan önceki süreçte bakıldığında sadece doların hegemonyası, petrol dolar sistemi ve onun karşılığında işte özellikle Çin ve Rusya'nın alımlarıyla altın doların karşısında dikilmiş durumda herhalde kolay pes edecek gibi durmuyor.
1: Durmuyor, evet.
0: Orta vadede herhalde sizin de bahsettiğiniz oydu. Peki biraz makroekonomik gelişmelere bakalım. Beklentileriniz nedir? Çünkü oradan yola çıkarak borsayı konuşacağız biraz.
1: Evet. Aslında merkez bankalarının temel amacı enflasyon görünümüne göre politikaları belirlemek. Yani fiyat istikrarını sağlamaktır.
0: Evet.
1: Kâr ne kadar işte Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'ndan bahsediyorsak onların aksiyon almasının sebebi enflasyon görünümünün bozulmasından dolayı. Bizim Merkez Bankamız için de geçerli. Sene başında Merkez Bankası'na 600 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorduk. Yani bir haftalık repo faiz oranının kademeli bir şekilde 28-29 seviyelerine doğru geleceğini öngörüyorduk. Ama yaşanan gelişmelerle birlikte enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü hareketiyle aslında biraz beklentiler değişti. Bu şu anlama gelmiyor. Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin devam etmeyeceği veya pas geçmesinin faiz indirim süreci bitti anlamına gelmiyor. İlerleyen süreçte faiz indirim devam edeceğini düşünen taraftayım. Ama mevcut enflasyon görünümüne göre. Çünkü daha ılımlı bir enflasyon görünümü bekliyorduk. 22'ler, 23'ler olabilecek ama
0: Evet.
1: petrol fiyatlarının etkisiyle yukarı yönü revize edildiyse politika faiz oranı da ona göre olması gerekiyor.
0: Evet, başımızın belası tabii yani petrol.
1: Evet.
0: Özellikle bizim başımızın belası.
1: Evet, aslında
0: Bizim
1: her
0: ülkeler.
1: ülke için çünkü biz bunları arz şoku olarak
0: Evet.
1: nitelendiriyoruz ve bunların ister istemez bir yansıması oluyor. O yüzden Merkez Bankası ne yapacağı çok önemli. Şu anki süreçte savaşın bitecek olması elini güçlendiriyor. Aynı zamanda dezenflasyon sürecine ciddi anlamda katkı yapacak. Kademeli bir şekilde normalleşme başlayacak. Hem benzin fiyatlarında, eşel mobil sistemi gibi uygulamalar yavaş yavaş belki de terk edilecek. Bunların hepsinin aslında yansımalarını göreceğiz. Ama ne zaman? Daha çok 3. çeyrek sonrasına doğru kademeli bir faiz indirim süreci bekliyoruz. Öncelikle bir repo ihalesi açılacak gibi duruyor Temmuz, Ağustos aylarında. Sonra Eylül ayında da 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle kademeli bir şekilde bir sonraki toplantılarda da
0: Eylül'de olur diyorsunuz.
1: evet toplam 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz.
0: Yıl sonuna kadar ve dolayısıyla repo faizi de yıl sonunda %34 olur diyorsunuz.
1: %34
0: civarında.
1: Evet.
0: Ekranın karşısına alalım.
1: Tabii.
0: Biraz daha değerli izleyenler de görerek takip etsinler bizi. Büyümede cari denge önemli. O da iyileşme bekliyorsunuz galiba değil mi? Çünkü petrol fiyatları düşeceğine göre
1: evet.
0: ne kadarlık bir iyileşme
1: Aslında yukarı yönlü
0: 41 dediniz ama.
1: Revizyon gerçekleştirdi. 41 milyar
0: Öyle
1: dolar
0: mi?
1: civarı ama 3. çeyrekten sonra petrol fiyatlarının yavaşlaması, turizm gelirleriyle derken bu civarlarda dengeyi bulmasını bekleyen taraftayız. Çünkü yavaş yavaş 3. çeyrekten sonra biraz iyimserliğe de bırakacak kendini. Şu an cari dengenin çok hızlı bir şekilde yükselmesi çok normal. Az önce siz de söylediniz. Çünkü enerji ithal eden ülke konumundayız.
0: Evet.
1: Petrol fiyatının yükselmesiyle birlikte cari dengede bozulmalar
0: Bozulma
1: olabiliyor.
0: oldu zaten.
1: Ama tabii ki dengelenme olacak. Ama aslında tüm sorun cevabı yine şuna çıkıyor. Yine bizim savaş öncesi seviyelere gelecek miyiz? Evet geleceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi, Sayın Şimşek'in de söylediği gibi. Ama bunların hepsi kademeli bir şekilde yavaş yavaş veriler geldikçe olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda enflasyonda da bir değişiklik şu an itibariyle yukarı yönlü. Tahminlerimiz 124 civarındaydı. 129'lara yakın, 28-80 civarı bir enflasyon görünümü mevcut. Ve aslında bir hafta repo faiz oranında mevcut enflasyon görünümüne göre belirlenmesini bekleyebiliriz bu süreçte. Bir miktar daha reel getirilerini vereceğini düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. O yüzden %34 civarlarında bir repo faiz oranıyla bitireceğini öngörüyoruz.
0: Evet.
1: Şu an 37.
0: 37 ama fiilen de 40.
1: Fiilen 40
0: Değil
1: çünkü
0: mi?
1: ihale
0: O zaman 6 puan
1: dolayı.
0: mı 6 puan mı diyelim yoksa 3 mü diyelim?
1: Yani teorik anlamda rakamlara bakıldığında 300 bas puan gibiyiz. Çünkü fonla 37'den ama
0: Evet.
1: ihale açılacağı için siz dediğiniz gibi ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti kademeli bir şekilde önce 37'ye düşecek. Sonra da ardından da indirimlerle birlikte 34 civarlarına
0: düşer.
1: gelmesini bekliyoruz.
0: Yani 6 puanlık bir iyileşmeden bahsediyoruz o zaman.
1: Şu ankinden evet nispeten 600 bas puanlık
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Enflasyona bakalım. Bahsettiniz 28 beklentiniz. Oradaki işte o düşüş sürecini de görüyoruz. 2025 Mayıs'tan itibaren çok ciddi bir düşüş süreci var aslında vardı. Daha öncesini düşünürsek daha önceki aylarda daha yüksekti. 30'a kadar indi 30.8'e kadar sonra biraz yükseldi. Bu da herhalde petrol şokunun

0: etkisini kesinlikle gördük. Evet. Ama buradan sonraki süreçte diyorsunuz 28'e kadar çok iyimser değilsiniz. Çünkü evet etkilerini göreceğiz diyorsunuz ama 28'e kadar gelir diyorsunuz. Cari açığa bakalım. Cari açık da önemli. Cari açık rakamı vardı. O da önemli. Evet. Orada yine işte görüyoruz. Mart'ta ciddi bir düşüş, ciddi bir rakam var orada. Yani açık anlamında. Ve Nisan'da biraz toparlamış gibi gözükse de yine de.
1: Evet, Mayıs ayında da biraz daha yine bu ibrenin yukarı yöne gittiğini görüyoruz. Daha az bir açıkla birlikte. Ancak Haziran özellikle Temmuz ayından sonra tekrardan belki Ağustos ayında bir fazlalık verme ihtimalimiz de mevcut. Çünkü yavaş yavaş bu iyileşme sürecinin yani petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji fiyatlarındaki düşüşün kademeli bir şekilde yansımasını burayı da bekleyeceğiz. Ama işte yine dönüp dolaşıp zaman kısmına geliyoruz. Aslında ana senaryolarda, ana beklentilerde bir değişiklik yok. Sadece biraz ötelenmiş gibi düşünebiliriz. Dezenflasyon süreci devam edecek ama faiz indirim hızı biraz azalmış oldu ama genel görüntüde şu an itibariyle bir değişiklik yok. O yüzden bu da biraz savaşın faturası olarak nitelendirebiliriz bunu.
0: Evet. Bir de arkadaşlar diğer grafiğimiz vardı. Merkez Bankası politika faizi grafiği. Evet. Biraz önce bahsetti zaten Kutay Bey de %37'de şu anda bir süredir 37'ye takıldık kaldık.
1: Tabii bu gösterge
0: savaş nedeniyle.
1: Politika faiz oranı. Normalde fon ama şu an üst band 40'tan. Dediğimiz %40'tan yapılıyor. Evet. Önce bir repo ihalesi açarak kademeli bir şekilde 37'ye gelmesini bekliyoruz.
0: Peki şimdi geçelim biraz da borsa konuşacağız. Sektörler, hangi sektörler daha fazla etkilendi bu savaştan geçtiğimiz süreçte? Bundan sonraki süreçte beklenti nedir?
1: En çok etkilenen para politikasına duyarlı yani faiz oranına duyarlı sektörlerde olduğunu gördük. Bankacılık endeksi zirvelerinden yaklaşık %25-%30'lara yakın bir düşüş gösterdi. Keza GYO sektörü dediğimiz gayri yatırım ortaklığı şirketleri de aslında bundan etkilendi. Çimento sektörü vesaire bunlar da etkilen. Çünkü bunların hepsi birbiriyle koordine hareket eden, birbirine paralel olan sektörler. Ve bunu
0: faiz yükseldiğinde zarar eden... Evet. Ya da iş yapamayan sektörler.
1: Tabii ki hem faiz yükselmesi hem de şu var. Beklenti yönetildiği için acaba Merkez Bankası faiz indiremeyecek mi? Bu süreç bitti mi? Dezenflasyon sürecinde sorun yaşandığı korkusu da birazcık tabii ki etkili oldu. Ama tabii ki aslında bunun yersiz olduğu şu an itibariyle ortaya çıkıyor. Sadece az önce söylediğim gibi beklentiler biraz ötelendi mevcut durumda. O yüzden bankacılık endeksi oldukça zayıftı. GEO'ların ciddi anlamda zayıfladığını gördük. Fakat son bir haftalık diyelim veya birkaç iş günüdür tam tersi bir görüntü var. Yani sanayi endeksi ön plana çıkmıştı. Örneğin bazı şirket Ereğli gibi, Kardemir gibi çok hızlı bir yükselişler kaydetti. Bunun da sebebi de aslında bankacılık endeksinin biraz alternatif aramaktan kaynaklıydı. Ve bizim her zaman takip ettiğimiz bir rasyo vardı. Sanayi, bankacılık. Onun sanayi lehine.
0: Bunun da grafiği var eğer arkadaşlar onu da getirirsek sanayi ve sanayi ve bankacılık nasıl hareket etmiş?
1: Her zaman bankacılık endeksinin önde olduğunu görmüşüzdür. Mavi olan çizgi X-Bank kısmında olan temsil ediyor. Ve her zaman için aslında hep sanayinin üzerinde hareket eden bir sektör görünümdeydi. Ama bu olay yaşanan
0: olayla birlikte görülüyor zaten,
1: mavi olan. Öbür olan pembe olan sanayi endeksi çok ciddi bir şekilde farkı şu an itibariyle açmış durumda. Ve biraz görüntü oraya kaymıştı.
0: Şu anda yaklaşıyor ama çok ciddi bir fark oluşmuş.
1: Evet, bunun artık biraz dengelenmesini bekleyebiliriz. Şurada zaten çok ciddi bir mum görebiliyoruz mavide. O mumların boyları ne kadar büyüyorsa aslında hacmin o kadar arttığını bizlere işaret ediyor. Ciddi bir bankacılık endeksinde hareketlilik var. Çünkü neden? Az önce söylediğimiz gibi Merkez Bankası kademeli bir faiz indirimi yapacak. Buraya olumlu yansıyacak. Zaten zirvesinden de çok ciddi düşmüş bir bankacılık endeksiyle karşı karşıyayız. 21 binlerden 15 binlere gelmiş bir endeks söz konusu. O yüzden kademeli olarak bankacılık endeksinin zirveye hareket ettiğini görme ihtimalimiz yüksek. Yani ilerleyen süreçte para politikasına duyarlı sektörler hareketli olacak. X-Bank gibi yani bankacılık. GEO gibi, çimento sektörü gibi. O yüzden portföy çeşitlendirmesi yaparken bunları dikkate almak önemli olabilir.
0: Peki, şimdi temel senaryonuz var tabii. Bu özellikle bugünlerde sık sık değişse de bu senaryo doğrultusunda borsa endeksi ne olur, nereye gider, neler etkiler endeksi yine bundan sonraki süreçte?
1: Şimdi tabii
0: biraz... ki savaşın bitmiş olması çok önemli bir etken.
1: Evet, senaryo bazlı gitmekte fayda var ya da vade bazlı. Şu an itibariyle orta vadeli göstergeler Borsa İstanbul için olumlu olduğunu söyleyebilirim. Trendimiz hala daha yukarı yönlü. Tabii zirvesinden uzakta şu an itibariyle yavaş yavaş oraya yaklaştığını söyleyebiliriz ama bu çok normal bir süreç. Şimdi tekrardan risk iştahının arttığını göreceğiz. Hangi sektörlerle beraber? Bankacılık endeksi, ona paralel hareket eden sektörlerle beraber. Neden bankacılık endeksini bu kadar konuşuyoruz? Çünkü ağırlığı en yüksek olan sektörlerin başına yaklaşık 120'lik bir ağırlığı var. Yani bankacılık endeksi düşüyorsa aslında endeks de düşüyor. O yükseliyorsa endeks de yükseliyor diyebiliriz şu anki süreçte. Evet. O yüzden 15

0: 3250 gibi yıl sonu bir hedefimiz vardı. Mevcut görüntüye göre bunu yukarı yönü revize etme potansiyelimiz de var. Ama kademeli olarak şu an itibariyle belirli sektörler eşliğinde
1: endeksin kaçlık bir yükselişi ifade ediyor?
0: Hemen hemen %10'a yakın bir şu anlık yükselişi olduğunu söyleyebilirim.
1: Bayağı temkinlisiniz.
0: Aslında sene başında olandı. Oraya geliyor. Evet. Şu an tabii ki hem süreçlerin etkisi hem de aldığımız verilere göre tabii ki bunlar hep revizyona gideceğimiz şeyler. Çünkü evet, verileri görmeden açıkçası tahmin yapmak çok kolay olmuyor. Ve bunlarla birlikte revizyonlar olduğunu göreceğiz şu an. Çünkü trendimiz yukarı yönlü devam ediyor. Bankacılık endeksinin devreye girmesiyle birlikte hareketliliğin artacağını söyleyebilirim bu süreçte. O yüzden portföylerde yavaş yavaş belki de bulundurmak gerekebilir. Tabii ki şu anki bilgilere göre. Hı. Çünkü en kötüsü geride kaldı. Hı. Artık en azından yıl sonunun hangi enflasyon oranında 3 aşağı 5 yukarı bitireceğimizi biliyoruz. Merkez Bankası'nın ne yapacağını hemen hemen öngörebiliyoruz. O zaman bu bilgiler ışığında bakıldığında biraz daha kademeli bir şekilde bu tarafta ağırlığı arttırmak mümkün olabilir. Evet. Belirli sektörlerle.
1: Bütün bunlar tabii savaşın bitiyor olmasını gerektiriyor. Savaş bittiği gözüyle bakıyoruz öyle. Evet. Bir de bankacılık endeksinden bahsetmişken yabancılar da ilk geldiğinde ilk girdikleri sektör olarak dikkatimizi çekiyor. Yabancıdan bu yani bu süreçte yabancıların ilgisini bekliyor musunuz? Bu anlamda
0: tabii ki
1: olur mu? O da endeksi olumlu etkiler çünkü.
0: Evet, onların tekrardan geri gelmesini bekleyebiliriz. Aslında yabancı ilgisi hep bize var ama carry trade dediğimiz yani daha çok tahviller tarafında işlem yaparak bizim döviz rezervlerimizi arttıracak şekilde işlemler gerçekleşiyorlar. Endekse gelirken biraz seçici oluyorlar ve özellikle de hangi sektörlere geliyor dersek bankacılık bunların başına geliyor. Holdingler ciddi anlamda. Havacılık evet, sektörü ki keza bugün havacılık sektörü de hareketli. Çünkü evet, en olumsuz etkilenen oydu. Olumlu haber akışıyla pozitife geçti. O yüzden kademeli bir şekilde yabancıların da tekrardan burada işlem yaptığını görebiliriz. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Seçici olacaklardır. Çünkü belirli sektörler ön plana çıkacak bu süreçte. Ve bu belirli sektörlere yönelme ihtimalleri yüksek. O yüzden özellikle yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar biraz BIST 50 tarafında kalmaları daha makul olabilir.
1: Daha hacimli şirketler değil mi? Daha likit deniyor. Daha evet, hacimli, daha büyük şirketler. Dolayısıyla bankacılık bahsettiniz, holdingler.
0: Bankacılık gibi.
1: Hava yolları dediniz evet, ki hava yollarında çok ciddi bir hareket var. Hem savaşın bitiyor olması nedeniyle herhalde yolcuların yani uçuş noktalarının artacak olması hem de maliyetleri çünkü petrol, jet yakıtı kullanıyorlar. Onun fiyatı çok artmıştı. O evet, geri gelecek. O beklentilerle herhalde. Kesinlikle. Biraz şirketlere bakalım. Hangi şirketler öne çıkabilir bundan sonraki süreçte?
0: Özellikle şuraya odaklanmaya çalışacağız.
1: Bunlar sizin model portföyünüzde olan şirketlerde evet, aynı zamanda rahat rahat konuşabiliriz.
0: Şunu aslında biraz odaklanmaya çalışacaksın. Yani bilançolar kısmında ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Ve ciroların reel bazlı yani enflasyon muhasebesine karşı büyütebilen, enflasyonu yenebilen şirketler. Hı hı. Aynı zamanda fabrik marjilerimiz yani faiz ve vergi öncesi karlılıklardaki marjlarını yükseltme potansiyeli olan sektörler. Aslında bunlar çok fazla değil. Hangileri dersek şu süreçte yine petrokimya tarafı hareketli olacak ikinci çeyrekte. Çünkü hı hı, yansımaları olacak olumlu anlamda bilançolarına. O yüzden Tüpraş tarafını takip etmeye devam edeceğiz. Perakende sektörü bunun içerisine dahil edebiliriz. Aynı zamanda sağlık sektörü, savunma sanayi tarafı. Bunlar bir şekilde
1: şirketlerde onlar bir medikal evet, ve
0: bunlar aslında bu sektörler reel bazda cirosunu büyütebilen yani enflasyonu yenebilen. Çünkü bizim için önemli bir kıstas. Enflasyon muhasebesi olduğu için hala daha enflasyonist ortamda enflasyondan daha fazla kazanamıyorsunuz. Yani hepimiz için geçerli. Reel olarak getiri elde edemiyorsanız aslında rakamların çok bir önemi yok. O yüzden reel büyüyebilecek sektörlere odaklanacağız. Ayrıca de geri kalmış sektörler vardı. Aslında söylemeye çalıştım. Bankacılık gibi, hı, çimento gibi, GEO gibi, zaman zaman perakende gibi. Bunlar da yine iyi bir fırsat verecek peki, gibi duruyor.
1: Peki bir çeşitlendirme, portföy çeşitlendirmesi yaparsak değerli izleyenler için bu dönemde nasıl bir çeşitlendirme yaparsınız? Sepette neler olur?
0: Mutlaka altın olması gerektiğini altın düşünüyorum.
1: Yüzde kaç?
0: Evet yani en azından %30'luk kısmı tamam, değerlendirebilir. Çünkü ciddi anlamda şu fiyat an itibariyle düştü, evet fiyatları düşük. Hı hı. Çünkü orta vade düşünüyoruz. Tabii burada evet, bir portföy yaparken şuna bakmak lazım. Risk beklentisi ne kadar risk alabilirsiniz? Hangi vadede gibi ama en azından sabit düşündüğünde bazı şeylerin hı hı, bu dört üründe tamam, odaklanmak. Evet,
1: mevduat dediniz, para piyasası fonları, altın ve hisse.
0: Yani mevduat, deniz, para piyasası fonları belki birlikte değerlendirebiliriz. Tamam. Ama genel olarak bu şekilde peki, düşünebiliriz.
1: Teşekkürler. Zamanımız bitti. Haftanın sözüyle kapatacağız. Her zaman olduğu gibi altın yere düşmekle pul olmaz. Türk atasözü bu borsadaki iyi şirketlerin hisselerinin düşmesiyle pul olmayacağını göstermek için, evet, değerini her zaman koruyacağını göstermek için almıştık. Çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. Efendim, Aylar ve Bağlar'ın bu hafta sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

15 Haziran Pazartesi gününden merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan, gün ortasındasınız. 107 günün ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta anlaşma

0: anlaşmaya dönük bir adım atıldı. Dün gece Amerikan Başkanı duyurdu. 19 Haziran'da da Cenevre'de bir imza töreni olacak, bir mutabakat zaptı çıktı ortaya. Başka başlıklarda devam edecek elbette görüşmeler. Çünkü tam anlamıyla bir barış anlaşması diyemiyoruz. Ama bu mutabakat zaptı bile piyasaları sabah saatlerinden bu yana muazzam rahatlatmış, öyle görünüyor. Brent petrol, Batı Texas Ham petrol düşüşte. Borsalar, piyasalar yükselişte. Altında yükseliş var ama acaba nasıl fiyatlanıyor? Hızlıca gidelim. Kapalı Çarşı'da Kaan Uçar bizi bekliyor. Altında durum nedir? Borsalarda, dövizde durum nedir Kaan?
1: Sena Alkan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma sağlandı. Petrol düşüşe, altınsa yükselişe geçti. Hemen gram altınına başlayalım. Gram altın bir saat önce, bir saatte 50 lira değer kazandı. Şu anda 6542 lira, 6550'ye doğru gidiyor, ancak güne 6507 liradan başlamıştı. Yaklaşık 50 liralık bir değer kazandı gram altın. Geçtiğimiz hafta ise 5968 liraya kadar düşmüştü altının gramının fiyatı. Cuma gününü 6275'ten kapattı. Şu ansa 6544 liradan satılıyor gram altın. Çeyrek altında da benzer bir durum var. Altının çeyreği ise geçtiğimiz hafta 10.000 liranın altına kadar düşmüştü, ancak bugüne 10.551 lira, 1 lirayla başlamıştı. Şu anda 10.587 liradan satılıyor. Şu aradaki makası da Okan Badıklı'dan rica edeyim gösterelim. Altınınızı eğer satmak istiyorsanız 6465 liradan şu anda satıyorsunuz. Almak istiyorsanız da 6545 liradan alabiliyorsunuz. Gümüşü de anlatacak olursak sizlere, Perşembe günü 91 liraydı gümüşün gramı. Şu ansa 108 liraya kadar çıktı. Son olarak doları da söyleyeyim. Dolarda haftalık %0,35'lik bir yükseliş var. Fiyatı ise 46.39 lira. Tabii son olarak şunu da belirteyim. Piyasaların beklediği bir şey daha var. Bir durum daha var. O da çarşamba günü FED faiz açıklayacak. Haziran ayı faizini açıklayacak. Bütün piyasalarda aslında gözler bir yandan anlaşmada, bir yandan da FED faizinde. Faiz açıklandıktan sonra hep birlikte neler olacağını göreceğiz.
0: Kaan Uçar Kapalı Çarşı'dan aktardı piyasaların Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmasına reaksiyonunu. Şimdi barış anlaşmasına artık çevrildi gözler. İmzaların atılmasına çevrildi daha doğrusu. Beklenen açıklamada savaşın 107. gününde geldi. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif tarafların anlaşmaya vardığını, imzaların Cuma günü İsviçre'de atılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından önce Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra İran anlaşmayı doğruladı. Bu anlaşma gece yarısı duyuruldu. Çünkü Amerikan Başkanı doğum gününde anlaşmanın olmasını istiyordu. Ama İran'da doğum gününde ona hediye vermek istemiyordu. 7,5 saatlik zaman farkının değerlendirildiği ifade ediliyor. Bir bakalım nasıl gelmiş o anlaşma.
2: Savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. ABD ve İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de barış anlaşması imzalayacağı açıklandı. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken, beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan Başbakanı Şerif, tarafların mutabakat zaptı üzerinde anlaştığını açıkladı.
3: Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.
2: Şerif katkıları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
4: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve abluka'nın derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Tüm gemiler motorlarınızı çalıştırın ve petrol aksın.
2: Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda ise saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. İran tarafından da anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi yaptı.
5: İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları müzakereler yürütecek. O zamana kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak.
2: Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını

0: belirten Garip Abadi, imzaların atılmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söyledi. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacağı öne sürülüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma yapılmasını değerlendirdi. Erdoğan, varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum dedi. Bakalım bir açıklamaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Anlaşmanın sulh hukukunun hakim kılınması için önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı uyarıda da bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Erdoğan, arabuluculuk gayretleri içinde Amerika Birleşik Devletleri, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Türkiye olarak uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkıda bulunulacağının altını çizdi. Bütün dünyadan elbette tepkiler var. Dünyaya rahat bir nefes aldırdı bu anlaşma, öyle yorumlanıyor. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden peş peşe olumlu açıklamalar geldi. İsrail bakanlar ordunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi. Anlaşmayı memnuniyetle karşılamayan tek ülke İsrail oldu.
0: ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi. Liderler anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtirken, İsrail aşırı sağcı bakanlar anlaşmayı tanımıyoruz dedi. Arabuluculardan biri olan Katar, ABD ve İran'ın anlaşmazlıkların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki iradesini takdir ettiğini belirtti. Kuveyt, Mısır ve Çin de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve geçiş serbestisinin sağlanmasını umuyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın da aralarında olduğu ülkelerin müzakerelerde oynadığı yapıcı rol için takdirlerini iletti. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İngiltere Başbakanı Starmer da bundan sonraki adımın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzlaşmanın bir an önce uygulamaya geçmesini dilediğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, şimdi öncelik anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Almanya Başbakanı Merz de anlaşmanın Orta Doğu'daki güvenliği artıracağını belirtti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı belirtilmişti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri, taraflara ve arabuluculara teşekkür etti. Ancak İsrail'den karşıt sesler yükseldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıkladı. İşgal ordusunun Lübnan'dan geri çekilmesine karşı çıkıyoruz dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstermiş, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil ifadesini kullanmıştı.
1: Savaşın 107. gününde çatışmaları sona erdirecek o anlaşma geldi. Peki Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşmanın içeriğinde, metinde neler var? Taraflardan bazı açıklamalar geliyor ama acaba metin ne söylüyor, bir bakalım.
0: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ınsa nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan yaptırımlar askıya

0: alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
1: Şimdi bazı belirsizlikler, çetrefilli konular da var bu anlaşma metninin içerisinde. Onlar bir sonraki görüşmeye 60 günlük sürece bırakılacak. Ama o süreçte ne olacak göreceğiz. Şöyle hangi belirsizliklerden bahsediyoruz? Bunların başında Hürmüz Boğazı konusu geliyor. Zaten savaştan önce açıktı ama savaş döneminde kapandı. İran buradan bir geçiş ücreti istedi. Çok da astronomik rakamlar söyledi. Amerika kabul etmedi. Şimdi ücret olmaksızın açılacak deniyor ama bir servis ücretinden, cüzi bir servis ücretinden bahsediliyor. Bu müzakere edilecek. Burada nereye gidecek süreç göreceğiz. Ama o süre içerisinde anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı açılacak. Öyle diyor Amerikan Başkanı. İranlı yetkililer de benzeri açıklamalar yapıyorlar. Şimdi Lübnan bu hakikaten aslında savaştan önce ateşkesin olduğu ama savaşla beraber Hizbullah'la ikinci cephe olarak açılan yerlerden biriydi. Çok da fazla kayıp oldu. Nüfusun çok büyük bir bölümü yerinden edildi. Güneyi komple yıkıldı. Şu an İsrail işgali altında. İsrail diyor ki Lübnan bu dosyanın anlaşmanın içerisinde değil. Ben anlaşmanın tarafı değilim ve tanımıyorum. Lübnan'a gerekirse müdahale ederim. Bugün anlaşma duyurulduktan sonra bile Güney Lübnan'a saldırılar düzenledi. Dün anlaşmadan hemen önce Beyrut'un güneyine saldırı düzenledi. Ateşkes deyim yerindeyse ipin ucundan döndü anlaşma, öyle söyleyelim. Dolayısıyla Lübnan çok zorlu bir başlık. Zenginleştirilmiş uranyum, 11 atom bombası yapacak kadar zenginleştirilmiş uranyumu var İran'ın diyor Amerika Birleşik Devletleri. 12 tona işaret ediyor. Seyreltilecek mi? Ülke içinde mi seyreltilecek? Önceki anlaşmadaki gibi ülke dışına mı çıkartılacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi gidecek? Yoksa Amerika'dan bir ekip mi gelecek? Çin'le beraber mi olacak? Burada da sayısız soru var. Bunun bir kotası var. Bir öncekinde %3,67 idi. O kadar mı zenginleştirebilecek İran, zenginleştirebilirse barışçıl amaçlar için? Hepsi çok ayrı, çok çetrefilli dosya ve uzun uzun da önümüzdeki 2 ay 60 gün boyunca konuşacağımız dosyalardan. Ama bugün bu mutabakat zaptı ne söylüyor? Öyle bir başlayalım. Konuklarımız var. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Keser bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler Sayın Altın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu metnin tamamını göremedik. Sadece İranlı kaynakların sızdırdığı 14 madde var ama Amerikan tarafının bakışını anlaşmaya çok da yansıtan maddeler değil anlaşılan o ki. Şöyle her iki konudan da İlk değerlendirme, kime ne kazandırıyor bu anlaşma? Onunla bir başlayalım. Çünkü iki tarafta hakikaten kendini kazanmış gösteren bir anlaşmanın peşinde koşuyordu. İki tarafta istediğini almış gibi mi Ahmet Hocam?
3: Yani anlaşmada şu ana kadar ortaya çıkan maddelere baktığımızda Amerika'nın hani savaşın başında ulaşmayı iddia ettiği, çok açık hedefler de koymadılar genelde. Yuvarlak ve muğlak ifadeler kullandılar ama bir taraftan hani İran'ı kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacak bir ülke durumuna getirmek, balistik füze üretemeyen veya bu balistik füzeleri kullanamayan bir İran durumuna getirmek, rejimi değiştirmek gibi hedeflerin hiçbirisine ulaşamadığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda. İran açısından baktığımızda aslında bu çatışmalar çıkmadan önce içeride bir takım kalkışma girişimleri vardı, ekonomik sıkıntılar vardı ve bunların ortadan kalktığını ve mevcut rejime desteğin arttığını, aslında iç güvenlik anlamında biraz daha birlikteliğin pekiştirilmiş gibi olduğunu görüyoruz. Ekonomik kayıpları var tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile beraber. Şimdi aslında iki tarafında kazanmadığı veya bir takım kayıplarının olduğu, iki taraf da kaybetti sonuçta ekonomik olarak büyük oranda. Ve dünya ülkeleri de ekonomik anlamda kaybetti. Yani kazananı olmayan bir savaş sona eriyor ama iki tarafın da kendi iç kamuoylarına başarı olarak sunabilecekleri mutlaka bir şeyler var. Amerikan tarafı artık İran nükleer tehdit olmaktan çıktı şeklinde

bir pazarlama yapacaktır. Bölgeye barış getirdik şeklinde bir pazarlama yapacaktır. İran ise ABD ve İsrail koşulsuz teslim oldu. İşte diz çöktürdük vesaire şeklinde bunu iç kamuoyuna pazarlayabileceklerdir muhakkak. Ama sonuçta savaşan taraflar da dahil tüm dünyanın kaybettiği bir çatışma gördük aslında. Kazanan olmayan bir çatışma gibiydi adeta. Tek kazanan belki biraz İsrail oldu. Lübnan tarafında işgalini genişletti ve anlaşmaya rağmen de bu genişletmeyi ve işgali sürdürmeyi de ifadelerinden de anlıyoruz. Bu niyet beyanları var. Dolayısıyla İsrail dışında diğer ülkelerin bir şey kazandığını söylemek iddia ettim.

0: Bu yönde çok eleştiriler var. Mesela Savunma Bakanı Peter Hegseth'e soruldu. İran artık nükleer sahibi olmayacağını taahhüt etti dedi. Ama röportajda zaten daha önce de aynı şeyi taahhüt etmişti İran diye bir yanıt aldı. Buraya mı gidiyor iş?
1: Yani tabii eğer oraya giderse bu Trump yönetimi açısından çok ciddi bir başarısızlık olacaktır. Burada sadece biz bunu uluslararası ilişkiler perspektifinden okuyoruz. Son derece normal olarak, çünkü hem bizim uzmanlığımız hem de işin o boyutu var. Ama Trump bunu sadece devletler arası ilişkiler üzerinden okumadı. Demokratlarla arasında olan çekişme üzerinde de okudu. Yani birkaç gün önce yaptığı açıklamada da benden önceki başkanların hiçbirinin sağlıklı bir şey yapamadığını, Obama'nın imzaladığı anlaşmanın nükleer silah elde etmeye yol açacak bir anlaşma, bu anlaşmanın ise nükleer silah elde etmenin önünü kapatacak bir anlaşma olduğundan bahsetti. Şimdi bütün bunlardan bahsedip ayrıntılara baktığımızda gerçekten 367 seviyesine veya o civarda bir nükleer zenginleştirmeyi kabul ettiğinizde ve bunu da İran içerisinde yaptığınızda, uluslararası atom enerjisine açık olsa dahi, çünkü daha önceki anlaşmanın içeriğinde de bu vardı, bu çok ciddi bir iç politika açısından başarısızlık olacak. Yani biz savaşın başladığı günden itibaren Trump'ın açıklamaları şöyleydi. Biz 10 senede bir İran'la uğraşmak istemiyoruz. 10 senede bir bu nükleer mevzuyla ilgilenmek istemiyoruz. Şimdi benzer bir anlaşma olduğunda bütün bunlar rafa çıkmış, taça çıkmış oluyor. Bu açıdan bakarsak ciddi bir başarısızlık ve iç politikada bir eleştiri alacaktır. Yani dış politikada baktığınızda İran'ın nükleer silah elde etmemesi, bunu nasıl kontrol edecekler, nasıl denetleyecekler, bütün bu ayrıntılar önemli. Kabul edilebilir bir başarı olarak anlatılabilir. Çünkü her kim olursa olsun yeni bir nükleer devlet, nükleer silaha da sahip bir devleti istemez. Bu sadece İsrail veya ABD ile ilgili değil. İran'ı en çok güvenen devletler dahi istemez. Çünkü güç dengesini bozacak bir şeydir. Fakat mesele şurada. İran zaten hiçbir zaman ben nükleer silah elde etmeyeceğim dedi. Ama gerçek, ama bunu bir koz olarak kullanıyordu. Burası başka bir şey. Şimdi böyle dediğinizde, teknik ayrıntıları da bilmediğimizde, hala İran'ın kendi egemenlik hakları çerçevesinde nükleer enerji üretme, barışçıl amaçlı nükleer enerji üretme imkanını İran'ın elinde tutarsanız, Obama'nın anlattığı şeye veya anlaşmaya çalıştığı şeye getirirsiniz. Bu açıdan bakarsak İran'ın gerçekten nükleer silah elde edip edemeyeceği ABD paranoyası mıydı? Gerçek miydi? Bu konuda zaten uluslararası kamuoyunu ve iç kamuoyunu hiçbir zaman tatmin edemedi, ikna edemedi Trump yönetimi. Bunun üzerine bir de nükleer enerji üretme konusunda da İran'a egemenlik haklarını tanırsa, burada da ikinci bir başarısızlık olacak. Çünkü ABD'nin temel argümanı bu. Siz diyorsunuz ki barışçıl amaçla biz uranyumu zenginleştiriyoruz ama gizli gizli nükleer silah elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçeceğini biraz teknik ayrıntılar gösterecektir. İran'ın bu konuda çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Yani uranyum zenginleştirmesini muhakkak düşürecektir. Elindeki bulunan zenginleştirilmiş uranyumun dışarıya çıkarılmasını ve seyreltilmesini de kabul edecektir. Ama uranyumla bütün ilişkisini keseceği çok akla yatkın bir opsiyon olarak gözükmüyor. Şimdi böyle olunca Obama'dan Trump'a çok fazla bir şey değişmemiş oluyor ve bu süreç içerisinde aslında en azından ideolojik ve duruş olarak daha güçlü bir İran'la karşılaşmış oluyorlar. Çünkü İran öyle veya böyle ben bu savaşı kaybetmedim, direndim, işte emperyalistlere karşı direndim diye anlattığında savaşın kazananı gibi gözükecek. Diğer taraftan öyle veya böyle bölgedeki önemli müttefiklerinden biri olan İsrail'le belki kurumsal olarak olmasa da arası açılmaya başlamış gibi gözüküyor. Yani aralarında bir problem ortaya çıkıyor İran ve Lübnan konusunda. Bütün bunları işin içerisine koyduğumuzda 14 maddeye, yani mütabakat zaptına baktığımızda da oradaki maddelerin birçoğu savaş öncesine dönüş, yani başarı değil ABD açısından başarı olarak görülebilecek şeyler, 25 milyar doların serbest bırakılması, onun da bir kısmını İran'ın başarısı, petrole uygulanan ambargonun kaldırılması, yine İran'ın başarısı ve Lübnan'da İsrail'le savaşmadan çatışmaların sonlanması, yine İran'ın hazinesi de başarılı olarak yazılacak bir şey. İkisi de kaybetti hocamın da söylediği gibi, özellikle ekonomik olarak, ama ABD prestij ve diplomatik olarak bence daha fazla kaybetti.
0: Metnin içeriğinde şimdi bu 14 madde İran'ın yayınladığı ama Amerikan tarafı henüz madde yayınlamadı. Gary Babadi dün dedi ki anlaşmadan sonra metni yayınlayacağız, elbette bir yerde bu metin yayınlanacak. O metin belki geldiğinde üzerinden satır satır anlamak daha kolay olacak kim neyi kazandı diye. Ama uranyuma geçmeden, Hürmüz'e geçmeden Lübnan'a bir bakalım istiyorum. Çünkü 19'una kadar bile bu mutabakat zaptını bozucu bir takım sabotaj diye nitelendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da.

0: adımlar olabilir ve bunlar bütünüyle İsrail'den gelmeye dönük bazı sinyaller var gibi görünüyor. Bugün sabah saatlerinde Güney Lübnan'a saldırdı. Dün ateşkes anlaşmadan hemen önce Dahiye'ye saldırdı. Hatta anlaşma deyim yerinde ise böyle uçurumun kıyısından döndü gibi oldu Ahmet Hocam. Dolayısıyla 19'una kadar İsrail ben tanımıyorum, beni kapsamıyor, ben Lübnan'da saldırılarıma devam edeceğim derken 19'unda oturup imza atılacak bir manzara oluşmama riskini görüyor musunuz ve olasılığı nedir sizce?
1: Şimdi burada İsrail'in olası taarruzlarına veya saldırılarına İran'ın vereceği tepki önemli. Yani bu aşamaya kadar gelmişken ben anlaşmanın imzalanacağını düşünüyorum. Yani İsrail sabote etmeye çalışacaktır muhakkak. Çünkü bu anlaşmaya açıkça karşı çıktıklarını deklar ettiler ki aslında sürece baktığımızda saldırılar ABD-İsrail tarafından başlatılıp yürütüldü. Görüşmeler sadece ABD ve İran arasında yürütüldü ve İsrail bu anlaşma sürecinin dışında tutuldu. Dolayısıyla bizi bağlamaz demeleri son derece doğal oluyor. Dolayısıyla barışın kalıcı olması açısından bu bir handikap, mayın tarlası gibi önünde duruyor. Ama İran'ın da anlaşmanın içerisinde olan ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına şiddetle ihtiyacı var. Sonuç itibariyle içeride ekonomiyi rahatlatabilmek için. Dolayısıyla bu anlamda İsrail'in tavırları elbette önemli. Büyük oranda bundan sonra anlaşmanın yapılması ve orada beyan ettikleri gibi burada ilginç olan bir şey de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayına sunulması. Hani genellikle uluslararası anlaşmalar yetki belgesi verilmiş kişiler tarafından imzalanır ve ülkelerin kendi meclislerinin onayına sunulur. Kendi parlamentolarının, ülkelerin kendi iç yasalarına da bağlı tabii bu ama kendi parlamentolarının onayından sonra da yürürlüğe girer. Burada ilginç olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayına sunulmuş olması. Zannediyorum burada İran uluslararası da bir güvence istiyor. Yani anlaşma yapıldıktan sonra sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yaptığı bir anlaşma olmanın dışında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi platformuna taşıyarak onların onayına dolayısıyla anlaşmanın kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyor. Devam eden süreçte de anlaşmadan sonraki teknik müzakereler ve o teknik müzakerelerin içeriği önemli olacak. Yani aşama aşama takvimler, hangi aşamada ne kadar yaptırım altına alınmış, yaptırımlar kaldırılacak, para miktarı İran'a ait mal varlıkların ne kadarı serbest bırakılacak, hangi zamanda, oradaki nükleer zenginleştirilmiş uranyum nasıl, hangi koşullarda, nerede nötralize edilecek veya seyreltilecek, bütün bunlar uzun çaplı ve teknik personelin de çalışmalara katıldığı bir süreci gerektiriyor sonuç olarak. Dolayısıyla oldukça çetrefilli konular var. Ama İsrail sabote etmeye çalışırsa burada Amerika'nın duruşu önemli olacak. Yani İsrail'e yönelik
0: 5 kez daha önce İsrail'in olası anlaşmaları bozma girişimi oldu. Birinde 700'den fazla insan hayatını kaybetti Beyrut'ta. Daha dün sabah yine benzeri bir girişimde bulundu. Amerikan Başkanı tutabilecek mi İsrail'i eğer böyle bir girişimde bir kere daha bulunursa?
1: Yani burada sert bir açıklama veya tamamen desteği çekme. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arkasındaki desteğini ve ihmal kaynağını çekse orta uzun vadede İsrail bunları yapamıyor durumuna gelebilir. Önemli olan bu. Yani bütün mühimmat akışını, hava savunma füze sistemlerinin akışını durdursa, desteği çekse zaten İsrail bunu sürekli hale getiremez. Burada dolayısıyla İsrail'in atacağı adıma karşı Amerika'nın vereceği tepki de önemli. Gerçekten anlaşmayı istiyorsa burada net bir duruş ve hatta İsrail'i sert bir şekilde ikaz etmeleri de, yani süreci sabote etmemesi yönünde önemli. Bunun sadece Amerika'dan değil, aslında bütün Batı ülkeleri de bu sürece katılır ve açıklamalar yaparlarsa benzer şekilde belki bir nebze etkili olabilir ama İsrail sonuçta şu anda gelen uluslararası baskıyı vesaireyi dinlemiyor. Bir sürü ülke mesela Netanyahu ile ilgili tutuklama kararı almış olmasına rağmen aynı şekilde saldırılarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bu süreci sabote etmek için yine elinden gelen her şeyi yapacaktır. Çünkü savaştan faydalanan ve içerideki iktidarını sürdürme potansiyelini

0: çatışmaya bağlamış olan bir Netanyahu var. Dolayısıyla varlığının yegane kaynağı olarak görüyor bu çatışmaları. O yüzden bozmak için de her türlü ihtimali göz önüne almak gerekiyor. Amerika'nın buradaki tavrı önemli dediğimiz gibi.
1: Mehmet Turan Hocam, bir Amerikalı yetkili şöyle demiş. Yani İsrail'in çıkarı, içeride Netanyahu'nun seçimler öncesi çıkarı savaşı uzatmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın çıkarı da bu savaşı bir an önce bitirmek. Sizce önümüzdeki günlerde, dün mesela şöyle demiş Netanyahu için, lanet olası muhakeme yeteneğinden yoksun ifadesini kullanıyor Netanyahu'ya. Sen delisin dediğini biliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde acaba olası bir saldırıyı engellemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı, bir çalıştığı senaryo var mı sizce 19'una kadar?
2: Ya tabii şimdi şunu belirtmek lazım. ABD'nin çıkarları ile İsrail'in çıkarları her ne kadar çok ciddi kurumsal olarak aralarında işbirliği olsa da birbirlerinden farklı. Bu sadece bugüne özgü değil. Geçen seneki Haziran Savaşı'ndan önce de biz bunu gördük. Yani ABD ve Trump yönetimi ben bunu diplomatik müzakerelerle çözerim derken İsrail bir anda sürecin içerisine dahil oldu ve savaşı başlattı. Tabii ki ABD yönetiminin diplomatik müzakerelerle çözeceğinin garantisi de yoktu. Çünkü taraflar arasında bir güvensizlik var ve Trump yönetiminin tepeden bakmacı bir tavrı var. Yani zorlayarak ben bu işi zaten çözerim, savaşa gerek yok diyordu. Şimdi İsrail Lübnan'dan vazgeçer mi? Bu mümkün değil. Bunu her iki perspektiften de okuyabiliriz. Bir, tarihsel olarak zaten İsrail'in güvenlik nasıl diyelim doktrininde Güney Lübnan çok önemli bir rol oynuyor. Ya işte iç savaştan sonra orayı işgal etmesi, çok uzun süre orada kalıyor olması. Bu o yüzden Netanyahu'ya gidip başka bir iktidar geldiğinde de Güney Lübnan önemini kaybetmeyecektir. Bütün diğer bölgelerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. İşte Batı Şeria'daki pozisyon da mesela değişmeyebilir ama İşte Yemen'de tavır değişebilirdi belki. Daha uysal, daha ılımlı bir iktidar geldiği zaman belki Suriye'deki tavır değişebilirdi. Ama ben Lübnan'da İsrail'in tavrının genel olarak çok ciddi bir şekilde değişeceğini sanmıyorum. Bir de bunun içerisinde savaş kabinesi olan ve çatışarak siyasi iktidarını hayatta tutmaya çalışan Netanyahu hükümetinden bahsederken, bir de bunun yanına sürekli aşırı sağa kayan bir İsrail toplumundan bahsettiğimizde, Lübnan'daki meselenin ABD ve İran arasında çözülmesini beklemek biraz iyi niyetli okuma olarak görünüyor. Fakat İsrail buraya herhangi bir saldırı düzenlediğinde İran'ın masadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Lübnan meselesi bana sorarsanız İran'ın hayatta kalma meselesi çok daha öncelikli olduğu için bir prestij meselesiydi. İlerisi için çok önemli bir mesele. İsrail'le herhangi bir çatışma ve gerginlik yaşanacağı durumda oradaki Hizbullah'ın varlığı. Ama benim kendi hayatım söz konusuyken Lübnan'la ilgilenmeyebilirdi de. Şimdi bu açıdan bakarsak İran'ın buradaki temel pozu bundan sonraki süreçte bütün müzakereyi ABD ile yürütecek Lübnan açısından.
1: Ama bu da yani biraz değişmiş gibi görünmüyor mu Mehmet Turan Hocam? Müdahale etmek, araya girmek istemedim, sözünüzü kesmiş oldum, affedin ama mesela geçtiğimiz günlerde Dahiye'ye saldırı oldu. İran direkt olarak ilk kez İsrail'e misilleme yaptı. Dün İran yine misilleme yapacağını söyledi. Artık nasıl bir taviz aldıysa bir taviz aldığı söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nden durmak için. Ve açık açık bizim kırmızı çizgimiz Lübnan diyorlar. Yani İsrail Beyrut'u böylesi vurmaya devam ederken, ikinci cephe olarak açılmışken, İran benim kendi çıkarlarım öncelikli diyebilir mi? O içeride de Lübnan'da da veya da kendine müzahir bazı yapılar açısından da onu zorlamaz mı bölgede?
2: Tabii ki diyemez ama bundan sonraki bütün müzakereyi ABD üzerinden yürütecek. Artık Lübnan meselesinde veya İsrail'in bölgedeki saldırganlığında İsrail'i muhatap olmak zorunda değil. ABD üzerinden müzakereyi yönetebileceği için sizin de dediğiniz gibi her an ekstra bir koz elde etme imkanı olduğu gibi tarafların birbirlerine güvenmediğini varsayarsak burada ilerleyen vakitlerde diyelim ki İran'ın istemediği bir nükleer anlaşma varsa ondan cayma fırsatını da veya bahanesini de eline vermiş oluyorsunuz. Bu açıdan bakarsak orada zaten Lübnan meselesinin ayrı olarak tartışılmasına İran karşı çıktı. Trump bunu bir denedi. Yani Hürmüz başkadır, Lübnan başkadır dedi. İran hayır, ikisini bağlantılandırdı. Bu açıdan baktığımızda çok çok önemli ama bu İsrail'in genel olarak güvenlik algısını değiştirmeyecektir. Güvenlik algısı devam edecek. İran'ın Lübnan'a yaklaşımı devam edecek. Hizbullah'a yaklaşımı devam edecek. Ortadaki pozisyonda ABD'nin tavrı belirleyici olacak. Fakat İran ABD ve İsrail'e karşı bir koz elde etmiş oldu. Dedi ki buradaki çatışmaların sonlanacağına dair söz verdik. Sen bu sözü uymuyorsun. İsrail'de orada dizginlemiyorsun. Sen İsrail'i dizginle ki Lübnan hem rahata kavuşsun hem de ben anlaşmaya uyuyayım gibi bir koz elde etti. Bu açıdan bakarsak da İsrail'in aleyhine işleyen bir süreç. Yani ABD ile ve İsrail arasındaki o ayrımı daha da genişletme potansiyeline sahip bir anlaşmadan bahsediyoruz şu an.
1: Özellikle Lübnan başlığında. Peki hızlıca uranyumla ilgili konuklarım ne öngörüyor merak ediyorum. Daha önce Rusya'ya gönderilmişti 2015'te JCPOA döneminde. Ama şimdi İran içerisinde mi seyreltilir? Amerika Birleşik Devletleri gelir çıkarır, Amerika'ya mı götürür? Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Amerika'da çok gizli bir nükleer merkezi ziyaret ettiği iddiaları var Amerikan basınında böyle bir hazırlık için. Ne olur bu uranyumda Ahmet Hocam?
0: Yani Amerikan tarafı götürmek ister ancak İran tarafı buna yanaşmaz. Kuvvetle muhtemel İran içerisinde seyreltilmesi, Uluslararası Atom Enerjisi'nin ve Amerikalı yetkililerin de katılımıyla beraber İran içerisinde seyreltilmesi. Yani hem bu süreçte ortaya çıkabilecek risklerden kaçınmak açısından, çünkü bunun taşınması, Amerika'ya götürülmesi, orada seyreltilmesi bir takım avantajlarla beraber dezavantajlar da getirecektir. Dolayısıyla o riskleri de İran'a taşımak, İran açısından da uranyumu dışarıya göndermek yerine İran içerisinde seyreltilmesine razı olmak daha kabul edilebilir bir anlaşma gibi görünüyor. Rusya veya Çin'e götürülmesini de Amerika istemeyebilir. Çünkü bu mütakiben tekrar bir başka aktör tarafından kullanılmasını veya zenginleştirilmesini de gündeme getirebilir. Kendi kontrollerinde İran'da seyreltilmesi en yakın ihtimal gibi geliyor. Bunu iki taraf da daha kolay kabul edebilir gibi geliyor bana.
1: Mehmet Turan Hocam, siz ne dersiniz? Amerika daha önce işte dondurulmuş varlıklarınıza karşılık ya da işte biraz para verelim, siz bunu bize satmış olun gibi bir teklifte bulunmuştu. İran bunu reddetti denmişti. Bu olmaz mı? İmkansız mı?
2: Çok kolay değil. Şimdi orada iki tane farklı konunun birbiriyle bağlantılı olması temel meselelerden biri. İkincisi, bu iki farklı konudan bahsederken bu iki farklı konunun işletilmesinde iç politik süreçlerde işin içerisine devreye girecektir. Biz İran'dan bahsederken genelde resmi olmayan kurumların daha sert bir pozisyon alabileceğini, işte devrim muhafızları gibi gruplarından bahsettik. O yüzden yumuşama yönündeki herhangi bir adım belki devrim muhafızları tarafından hoş karşılanmayacaktır. Ama diğer taraftaki sorun bence çok daha büyük bir sorun. Yani Trump yönetiminin bunu çok iç politik bir malzeme haline getirmesi ve demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki keskin ayrım, bu yaptırımların kaldırılması konusunda çok ciddi bir engel olarak ben görüyorum. Çünkü yaptırımların kaldırılması, başkan bir imza attı ve bütün yaptırımlar kaldırıldı gibi değil. Çok geniş kapsamlı. İşte biz Türkiye'ye karşı uygulanan çok kısıtlı yaptırımlardan da biliyoruz. İşin içerisinde kongrenin girdiği, iç politik yapıların girdiği ve işin sadece teknik politik olarak gözükmediği, aynı zamanda çok ciddi bir siyasi meseleymiş gibi, seçimlere vaatmiş gibi tartışıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama nükleer konuda dışarıdan bakarsak, teknik bir mesele olarak bakarsak, hocamın dediği gibi alternatif senaryolar üretilebilir. Ama mesele sadece teknik değil, iç kamuoyularını da ilgilendiren, çok ciddi parti içi rekabetlerinde bulunduğu politik bir mesele olarak görülüyor. Yoksa daha önce 2010'daki anlaşmada olduğu gibi görece her iki aktörün de güvendiği, üçüncü bir ülkenin, üçüncü ülkeler grubunun işin içerisinde olduğu, işte atom enerjisinin çok ciddi bir şekilde denetlediği herhangi bir sistem burada işletilebilir. Ama hala metin üzerindeki o kelime oyunu devam edecektir. Nükleer silah üretemeyecek İran, biz zaten nükleer silah üretmeyecektik. Ama ortadaki uranyum ne olacak? Onu biraz Metin'le birlikte göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu esnada Amerikan Başkanı da geçtiğimiz saatlerde 28 dakikalık bir röportaj vermiş New York Times'a. Telefon görüşmesi yapmış. Orada demiş ki eğer gerekirse, bu anlaşma çözümsüz kalırsa, olmazsa, biz Amerikan nükleer şemsiyesine ve Amerika'nın bölgeye sağladığı güvenliği para karşılığı hizmet veren bir güce, bir modele dönüştürebiliriz demiş. Bu da hakikaten çok çarpıcı. Olur da anlaşma önümüzdeki günlerde nihai halini almazsa çok konuşacak gibiyiz. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğum. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Keser. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi devam edelim. Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi imza ve yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tedbir uygulanarak serbest bırakıldı. Beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şirkete denetim kayyumu atanmış, 32 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı. Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek.
3: Gemi geçiş ücretleri güncellenecek. 1 Temmuz'da Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçişlerinden ton başına 0,80 dolarlık sabit ücret tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de yapılan güncellemeyle geçişlerde birim ücreti yaklaşık 5 kat artırılarak 4,08 dolara yükseltilmişti. Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te ise 5,83 dolar oldu. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahsiliyesi hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
1: Yaz geldi, pazar tezgahları birbirinden lezzetli sebze ve meyvelerle renklendi. Halde bir ayda 207 bin aşkın ürün satışa sunuldu. Peki İstanbullular en çok ne tüketti? Tezgahın zam şampiyonu hangi ürün oldu? Bir bakalım habere.
4: Hangi meyveyi en çok seviyorsun?
5: Karpuz.
4: Ne zaman yiyoruz karpuzu?
6: Haftanın 3-4 günü. En güzel şu an yenilebilecek karpuz peynir diye akşam yemeğinde bile bunu yiyoruz.
4: İstanbullular Mayıs ayında en çok ne tüketti? Hangi meyve ve sebzeyi ne kadar aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verileri açıkladı.
7: Bayrampaşa ve Ataşehir meyve ve sebze halinde geçen ay 207.145 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Meyve olarak en çok 10.035 tonla karpuz tüketildi. Kilogram fiyatı 44 liraydı. Haziran ayı itibariyle 40 liraya çekildi.
8: İlk geldiği zaman 80 liradan sattı. 80 lira şu anda yarı yarıya düştü. Isındıkça daha da düşer.
9: Karpuz ve salatalık, bir de havuç. Onlar bizim evde olmazsa olmaz.
4: Karpuzdan sonra en çok muz, çilek, kayısı, erik, elma, limon, portakal, kiraz ve nektarin tüketildi.
10: Meyveyi aldığım zaman 2 saat sonra bu çocuk bitiriyor Allah'ın izniyle. Hiç bırakmıyor yani.
9: Maşallah.
7: Mayıs ayında en çok tüketilen sebze 31.356 tonla domates oldu. Geçen ay 104 lira kilogram fiyatıyla satışa sunuldu. Haziran itibariyle ise 40 liradan tezgahta.
10: İhracat bitince mallar bol gelmeye başladı.
4: Domates.
10: Tabii.
4: Nereden geliyor domates?
10: Antalya şu an.
4: Yoğun mu, bol mu ürün?
10: Bol. Bu sene maşallah bereket var.
4: Domatesten sonra en çok tüketilen sebzeler salatalık, patates, biber, kuru soğan, patlıcan, havuç, kabak, fasulye ve semizotu oldu.
7: En çok tükettiğiniz sebze?
11: Ispanak, kereviz, brokoli.
12: Ben yeşillik daha çok seviyorum. Salata, kıvırcık. Kıvırcıksız yapamıyoruz, havuç.
7: İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre pazarın zam şampiyonu Mayıs ayında 310 liralık fiyatıyla kiraz oldu. Havaların ısınmasıyla tezgaha yeni yeni çıkan kirazın fiyatı Haziran'da yarı yarıya düştü. Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında kilogramı 120 lirayla 150 lira arasında değişiyor.
10: Kaliteye göre kiraz pahalı var. 300'e de var, 400'e de.
8: O zaman yeni çıktığı için artı bir de şimdi Ege'nin her tarafında kiraz geliyor. Fazla ihracat da olmadığı için fiyatlar düşüyor.
7: Geçen aya göre bir farklılık hissettiniz mi?
10: Tabii ki yaz geldi, tabii ki farklılık gelecek.
4: Kirazdan sonra pazardaki en pahalı ürünler sırasıyla üzüm, barbunya, kapya biber, ayva, kuru sarımsak, mantar, ananas ve erik oldu. (Gülüyor)
1: Tunceli'de Milli Park'ta piknik yapanlar

0: Hayvanlar ayıyla karşılaşınca büyük korku yaşadı. Boz ayı piknik masasını bir süre işgal etti. Bir grup arkadaş doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapıyordu. O sırada yanlarına bir boz ayı yaklaştı. Görüntülerde de ekranlarınıza geliyor. Ayıyı görünce paniğe kapılan piknikçiler hızla uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaştı ve daha sonra gözden kayboldu. Hakkari'den ve Antalya'dan peş peşe yürek yakan iki haber geldi. Hakkari'de eşiyle arasında sorunlar olan bir uzman çavuş dehşet saçtı. Kayınpederinin evini bastı. Eşini ve üç yakınını öldürdü. Antalya'da da bir öğretmen tartıştı eşini ve kayınpederini katletti.
1: İki kent, iki silahlı koca, yetip giden Altıcan, uzman çavuş ve öğretmen olan iki koca ailelerine kurşun yağdırdı. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, eşi Adilşah Gezer evi terk edince peşinden Hakkari'ye gitti. Genç kadın babasının evinde kalıyordu. Musa Gezer sabah erken saatte kayınpederinin evine gitti. Evden çok geçmeden silah sesleri yükseldi. Musa Gezer silahıyla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını vurdu. Ardından kendi canına kıymaya çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adilşah Gezer, Gökhan Demir, Habiba Demir ve Keve Demir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Musa Gezer hastaneye kaldırıldı. Dört kişinin cenazesi otopsi için morga götürüldü.
2: Erdal var ya. Erdal.
1: Benzer bir haber Antalya'dan da geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bey, öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bey ile tartıştı. İddiaya göre tartışmanın nedeni Aslıhan öğretmenin tayin istemesiydi. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan öğretmenin babası Cafer Öztürk de dahil oldu.
3: 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı. Biz dindik.
1: Orhan Bey evde bulunan pompalı tüfekle 3 çocuğunun annesi olan eşine ve kayınpederine ateş etti. Silah sesini duyan komşular ihbarda bulundu. Eve giden polis Aslıhan öğretmen ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Orhan Bey gözaltına alındı.
0: Aksaray'da bir baba kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir gence hedef aldı. Genci takip eden baba bakın ne yaptı.
1: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömer Ç, iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
4: Önünü kesmişler. Çocuğun önüne arabayı durduruyor. Önünü kesiyorlar, çocuğu durduruyorlar.
1: Ömer Ç yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor. O parça sizi ölümle burun buruna getiriyor. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına tam da bu geldi. İzleyelim o anları.
1: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
5: Kardeş bir şey mi ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
1: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
6: Tamam, bir şeyim yok, iyiyim. Ya. İyiyim, iyi. Bir şeyim yok. İyiyim, iyi.
1: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
0: Bir bağlantı yapalım. Habercik muhabiri Elif Yavuz'a gidelim. 130 yıldır ilk kez kapsamlı bir restorasyon görüyor Haydarpaşa. Eski ihtişamına da yavaş yavaş dönüyor. İskeleler kalktı. Tarihi cephede gün yüzüne çıkmaya başladı. Tam Haydarpaşa'nın önünde Elif Yavuz var. Söz Elif sende.
7: Sena Alkan, evet, o iskelelerin olmasının sebebi aslında 2010 yılında çıkan büyük yangındı. Yangın sonrası Haydarpaşa Garı'nda restorasyon başlamıştı. 2010 yılında çıkan, Kasım ayında çıkan yangında aslında İstanbul'un, Türkiye'nin Anadolu'ya açılan kapısıydı Haydarpaşa Garı. Yeşilçam filmlerinden hatırladığımız, İstanbul'a ayak basanın ilk girdiği yer Haydarpaşa Garı'ydı. O merdivenlerden inerek İstanbul'a geliyordu birçok kişi, pek çok vatandaş. Haydarpaşa Garı açılma sebebi de hatta İstanbul-Bağdat arası demiryolu ulaşımının sağlanmasıydı. 1908 yılında inşa edilmişti. Ancak 2010 yılında çıkan büyük yangın sonrası Haydarpaşa Garı büyük oranda zarar gördü. Bu zararın ardından da restorasyon çalışmaları 2016 yılında başladı. Bu süre zarfı içerisinde çok tarihi bir yapı olduğu için tabii ki bu süre zarfı içerisinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Daha sonrasında başlayan çalışmaların sürdüğü sırada 2000'li yıllarda, geçtiğimiz yıllarda daha doğrusu, arkeolojik kazılar elde edildi. Önemli bulgular elde edildi. Bu yüzden süreçte epey uzadı. Çünkü 16 yıllık bir restorasyon sürecinden bahsediyoruz. Bu sürecin bu kadar uzamasının sebebi hem Haydarpaşa'nın çok eski tarihi bir yapı olması, hem de bu esnada arkeolojik kazılarda önemli bulguların bulunması süreci biraz yavaşlatmıştı. Ancak yavaş yavaş sona geliniyor Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk drone'la da ekranlarınıza getiriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya da, Avrupa'dan Anadolu'ya vapurla geçerken Haydarpaşa'nın önünden muhakkak geçilir. O esnada tabii ki güzel bir seyir sunar Haydarpaşa, ama uzun bir süredir Haydarpaşa'nın cephelerinde iskeleler vardı. O iskeleler artık kaldırıldı. Haydarpaşa'nın güzel görüntüsü, ihtişamlı görüntüsü tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Aslında restorasyon başladığından bu yana 2026 yılında sona ermesi de bekleniyordu. Yavaş yavaş sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Artık 2026 yılının 6. ayındayız. 6 ay içerisinde diğer süreçlerin de tamamlanması bekleniyor elbette. Bu süre zarfı içerisinde çok sayıda değişiklikler yapıldı. Çok sayıda yenileme ve restorasyon işlemleri yapıldı. Neler? Öncelikli olarak hatırlarsanız 4. katında çıkmıştı yangın. Ve o blok çok büyük bir hasar görmüştü. Çatı katına da, çatıya da sıçramıştı. Çatı büyük oranda zarar görmüştü. Çatı aslında uygun bir şekilde yeniden restore edildi. Diğer cepheler, diğer Haydarpaşa'ya ait yapılar aynı mimari yapılmaya çalışıldı. Bu kapsamda da süre zarfı içerisinde arkeolojik buluntular da elde edildi. Bu yüzden süreç uzadı. Ancak gar yeniden açıldığında kısmen demir yolu olarak tekrar faaliyet gösterecek. Sonrasındaysa çevresinde ve gar içerisinde kültür sanat etkinlikleri, bir kültür sanat merkezi haline dönüştürülmesi planlanıyor Haydarpaşa Garı'nın. Hem gar etrafı, hem eski tarihi yapıyı da yine göz önünde bulundurarak bunun içerisinde, çerçevesinde Haydarpaşa Tarihi Garı kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la daha önceki röportajlarımızda konuştuğumuzda Anadolu yakasında herhangi bir büyük AKM gibi bir büyük yapı yok demişti. Bu yapıyı Haydarpaşa Garı olarak planlıyoruz demişti. Haydarpaşa Garı'da yine Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi gibi hem aslında uygun şekilde restore edilecek, hem de kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak, hem de turistik bir öneme sahip olacak. Onu da ifade edelim. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de yine drone'la Haydarpaşa'nın o muhteşem görüntüsünü ekranlarınıza yansıtıyor. Biraz önce de söyledim, vapur seferleri yapılırken muhakkak Kadıköy iskelesine yaklaştığınız zaman Haydarpaşa Garı'nın önünden geçiyordunuz. O esnada iskeleler oluyordu. Ancak iskeleler artık kalktı. Haydarpaşa Garı'nın da muhteşem görüntüsü, silüeti ortaya çıkmaya başladı. Biz de iskelelerin kaldırılmış halini ve restorasyonun 3 cephede tamamlanan halini ekranlarınıza yansıttık diyelim. Sözü size bırakalım Sena Alkan.
0: Elif Yavuz aktardı. İskeleler kalktı. Habertürk dronlarından canlı görüntülerle Haydarpaşa'nın bütün ihtişamı ekranlarınızdaydı. Bu bağlantıyla bu saati bitirdik. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi NATO Liderler Zirvesi Temmuz ayının başında Ankara'da. NATO zirvesine gelecek liderlerin de kullanacağı Etimesgut Havalimanı Ankara Havalimanı olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Hangi hazırlıklar var? Emre Karaca Ankara'dan o noktadan bizi bekliyor. Bu havalimanı Etimesgut Havalimanı olarak bildiğimiz bir havalimanıydı. Bugün artık Ankara Havalimanı'na dönüştürülüyor Emre. Liderler buradan gelecek, buradan mı dönecek? Nasıl bir planlama var? NATO zirvesi için ne göreceğiz biz? Nasıl bir hazırlık var?
1: Artık NATO zirvesi için geri sayım başladı ve bu önemli zirve içinde modernizasyon çalışmaları da faaliyetleri de devam ediyor. Bugün önemli bir açılış gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen arkamda gördüğünüz kürsüye saat 14'te çıkmasını bekliyoruz. Ve daha öncesinde Etimesgut Havalimanı olarak kullanılan ve askeri faaliyetler kapsamında aslında kullanılan bir yer olan şu an içerisinde bulunduğumuz kompleksin

0: sivil bir altyapıyla yapılan çalışmalar sonucunda modernizasyon çalışmaları tamamlandı ve artık Ankara Havalimanı olarak sivil altyapısıyla birlikte, daha modern içeriğiyle birlikte bundan sonraki süreçte hizmet vereceğini söyleyelim. Şimdi bazı önemli sayısal veriler var. Onları da paylaşarak buradaki gözlemlerimi de aktarmak istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da burada olacak şüphesiz ki. Önce o konuşacak, ardından sözü tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakacak. Şimdi yapılan çalışmalar kapsamında 8 aylık bir modernizasyon süreci tamamlanmış oldu. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronla, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Daha öncesinde 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı ve böylelikle de yapılan çalışmalar sonucunda 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği bir kapasiteye de ulaşılmış oldu. İfade ettiğim gibi modernizasyon çalışmaları kapsamında aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları yenilendi ve 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi de hemen yanında hizmete sunulacak. Bu konuk evinin 310 araçlık açık otopark hizmeti olacağını da söylemek gerekiyor. Şimdi burada proje kapsamında aynı zamanda bağlantı yollarının da açılışı gerçekleşecek. Bu da önemli. Çünkü Ayıldız Yerleşkesi, ki Ayıldız Yerleşkesi önümüzdeki dönemde çalışmaların bitmesiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının da merkezlerinin taşınması beklenen yerleşke. Oraya yönelik olarak da ulaşımın sağlanacağı 12,5 kilometrelikte yeni bir bağlantı yolu inşa edilmiş oldu. Bugün bu bağlantı yolunun da açılışı gerçekleşecek. Böylelikle hem Ankaralıların da rahatlayacağı, ferahlayacağı bir aslında trafik anlamında da şehir içi kara trafiğinin rahatlaması sağlanacak. Tabii buraya NATO Liderler Zirvesi kapsamında yenilikleri aktarmıştım. NATO Liderler Zirvesi kapsamında da buraya liderlerin inmesi bekleniyor. Bazı liderlerin burada Ankara Havalimanı'nı kullanarak konaklayacakları otele geçmesi ve daha sonrasında zirvenin gerçekleşeceği Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmesi bekleniyor. Yani bundan sonraki süreçte önce NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir aslında start verecek diyebiliriz havalimanı. Ardından da sivil altyapısıyla birlikte vatandaşların da kullanımına, hizmetine sunulmuş olacak.
1: Emre Karaca, Ankara Havalimanı açılış törenini yapılacağı noktadan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Mecliste geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i destekleyen partililerin salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı. Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Sermet Atay grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi. Daha önce belirlenen maksimum ziyaretçi sayılarını paylaştı.
2: Ziyaretçi sayısındaki kapasite sınırlaması hatırlatıldı. Fiziki koşul vurgusu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderildi. Geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısı öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i destekleyen partilerin salona girmek istemesi nedeniyle ziyaretçi yasağı kararı alınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi. Maksimum ziyaretçi sayılarının daha önce alınan karar gereğince, parti grup toplantılarının yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek amacıyla belirlendiğini ifade etti. Yazıda grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleriyle fiziki koşullarının dikkate alındığı kaydedildi.
3: Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı Senato salonu zemin katı 817 kişi, Senato salonu balkon katı 390 kişi, büyük grup toplantı salonu 630 kişi, küçük grup toplantı salonu 352 kişi. Grup toplantı salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleriyle görevli personel sayıları dahil edilmiş olup, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır.
2: Yazıda toplantılarda alınan karar gereğince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip grup toplantısı giriş kartı ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır hatırlatması da yapıldı.
1: Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e bir gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta da yoğun bir gündemle karşı karşıya. Grup toplantısını yarın kim yapacak? Birkaç haftadır sorduğumuz soru. Başkan vekilliği seçimi mi, ataması mı olacak? Orada prosedür nedir, nasıl işleyecek? Delege imzaları genel merkeze verildiğinde Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı almak dışında bir opsiyonu kalmıyor mu? Çok fazla soru var. Emre Aytekin'de yanıtları için karşımızda. Emre, söz sende.
4: Evet Sena Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kutlan kararı sonrasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Öncelikle son sorunuzla başlayalım. Kurultay için delegelerden imza topladı Özgür Özel ve kurum ayları. 1000'e yakın bir imza toplandı. Bu imzaların da bu hafta içerisinde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Tabii bir kurultay tartışmasına bakalım. İki taraf neler söylüyor? Özgür Özel ve kurum ayları delege imzasıyla kurultaya gitmek istiyor. Çünkü partinin seçime giremeyeceğini öne sürüyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi ise bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Gerekçe ise ortada bir mahkeme kararı var ve tedbirli bir karar olduğu için de şu aşamada kurultaya gitmenin mümkün olmadığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu ve kurmayları. Dediğimiz gibi Özgür Özel kurultaya gidebilmek için 1000'in üzerine 1000'e yakın delege imzası topladı. Bu imzaların da önümüzdeki günlerde genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Peki kurultay için imzalar verildi, delegeler tarafından genel merkeze teslim edildi ancak Kılıçdaroğlu kurultaya gitmedi. Bu şu şekilde bir durum olursa ise Özgür Özel mahkemeye gidecek ve bir çağrı heyeti için mahkemeye başvurması beklenecek. Bir diğer başlık grupta kim konuşacak tartışması. Aslında geçtiğimiz hafta bu gerilim, grup kürsüsü gerilimi bir nebze düşmüştü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste kürsüye çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkeze bir grup toplantısı düzenlemişti. Tabii bu hafta kürsüde kim olacak? Bu soru henüz netlik kazanmış değil. İki ismin de programı belli olmadı. İki isim farklı yerlerde, geçen hafta olduğu gibi farklı yerlerde bir toplantı yapacağı belirtiliyor. Tabii çarşamba günü, gözler CHP'de çarşamba günü de olacak. Çünkü çarşamba günü önemli bir toplantı var. MYK toplantısı, 5. toplantısını gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında da burada da ihraç sürecini ele alacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Çarşamba günü MYK toplantısında da bu ihraç gündemi MYK'nın gündemine alınacak.
1: Emre Aytekin aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi konuklarımız var, konuşacağız. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle. Hoş geldiniz.
5: Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Sena Hanım.
1: Çok teşekkür
5: ederim. Merhabalar Ufuk Hocam.
1: Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi yarın yine salı günleri ve pazartesi günleri son birkaç haftadır kaçamadığımız bir gündem, kaçınılmaz bir gündeme dönüştü. CHP'de salı grup toplantısını kim yapacak? Bir restleşme vardı geçtiğimiz haftalarda, sürecek mi diye. Yaşar Hocam buyurun sizinle başlayalım. Yarın yine ne göreceğiz? Kürsüdeki mi göreceğiz bir de?
5: Yani aradan geçen bir hafta içerisinde değişenler nedir? Bunlar nasıl yansır salı grup toplantısına diye? Belki verili olabilmek adına bunlara bakmak gerekirse. İşin daha da resleştiği, görevden almaların, ihraçların, bu arada parti meclisinden Özgür Özel ve arkadaşlarının bir kısmının işte istifaları falan, bunlar yaşandı. Bunların yine benzer biçimde, yani salı grup toplantısına aynı gerilim atmosferiyle yansıması beklenilen bir durum. Ama tabii aynı salon, aynı amaçla, aynı isimlerle, yani o toplantıda olması gerekenlerle, aynı işlevle aynı anda iki kişinin toplantı yapması mümkün değil. Şimdi yine benzer bir durum var. Bu böyle sahada, salonda erken gelenin salonu kapması gibi artık giderek gerçekten çok kötü bir görüntüye doğru gitmeyeceği, en azından artık bir haftadır deneyimliler, mutlaka bir çözüm yolu bulacağını değerlendiriyorum. Burada da tek akla yatkın olan yine iki ayrı toplantının yapılması. Bu arada iki başkan vekilinin durumu bence hala belirsiz. Yani işte iki grup başkan vekilinin ihraç süreci, ama öte yandan grup başkan vekilliklerinden alınması gibi. Yani grup başkanı ve vekilleri grubun vekilleri tarafından kapalı oy verme yöntemiyle, başkan öyle seçilir. O yöntemle seçilir, hukukun temelidir. Nasıl seçildiyseniz o şekliyle göreviniz sonlanır. Öyle genel başkanın görevden alma gibi bir etkisi yok. Yani CHP'de
1: ama tedbirli ihraç kararı var.
5: Tamam, yani bununla ilgili de tedbirli ihraç kararı neticelenmeden o işlevi bitiyor mu? Yani

0: CHP'de hukuk ve siyasi karşılıklı hamleler birbirine girmiş durumda. Pek öyle. Herkes bir yerinden bir şey yakalıyor ve ona dayanıyor. İşte mücbir durumlarda, olağanüstü durumlarda MYK her şeye yetkilidir diye bir hüküm var. Oysa parti meclisi ihraçta yetkili biliniyor TÜZİK'te. Bunun gibi her iki tarafında dayandığı bir takım hususlar var. Onun üzerinden önce hukuki yolları deneyerek, siyaseten bunu destekleyici hamleler yaparak pozisyonlarını, mevzilerini giderek güçlü kılmaya ya da karşı tarafı etkisizleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Burada daha çok tabii Özgür Özel ve ekibinin çabası var. Gelen ekibe mahkeme kararıyla butlanla gelen bu uygulamaya karşı Kemal Kılıçdaroğlu ve bundan sonrası için atacağı her adımı etkisizleştirebilmek, değersizleştirmek için çaba sarf ediyor. Görüntü bu. Ama yarın Kemal Kılıçdaroğlu ben kararlıyım. Aradan geçen bir hafta içerisinde attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz yaklaşımlar, gideceğim ve konuşacağım diyecek mi? Yani şu çok açık, geçen hafta konuşturulmadı ve oraya gitmedi. Şu da var. Evet. Yani her şey peki hukuki açıdan bir gerekçe aranıyor ya da oradan bir imkan elde edilmeye çalışılıyorsa, milletvekili olmayan genel başkanlar, grup başkanı olamıyorlar otomatikman ama grubunda gidip pekala konuşuyorlar. Bunun en müşahhas örneği, çok eskiye gitmeye de gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı her hafta grubunda genel başkan sıfatıyla gelip grubuna hitap ediyor. Bunu Kemal Bey de şu anda eğer genel başkan olarak o geçici de olsa, yürütüyorsa, bir geçicilik de var onu da söyleyelim. Yani mahkeme kararı henüz kesinleşmediği için yani esas itibariyle işlevsel olarak da bir geçiciliği de var. Durum bu.
1: Teşekkürler. Ufuk Hocam, hukuki ve siyasi hamleler iç içe geçti dedi Yaşar Hocam. Hakikaten her sorunun bir başka soruyu da doğurdu. Böyle bir ilginç bir süreç. Geçen hafta gideceğim dedi Kılıçdaroğlu. Girmedi. Kapının önünde bir arbede oldu ve CHP Genel Merkezi'nde bu görüntüleri verdi. Burada bir grup toplantısı yaptı. Bu hafta da bir benzeri mi olur? Buradaki değişken Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başar'ın durumu, görevden alınmış olmaları, onun grup toplantısına ya da grubun toplanmasına nasıl bir etkisi olur?
2: Doğrusu bu gerilimin süreci ortada. Önemli olan bunun nasıl aşılacağı. Geçtiğimiz süreçle ilgili hepimiz Kemal Bey'in bu konuda hani tırnak içini geri adım atması gerektiğini, doğru olacağını söylemiştik. Mansur Yavaş Bey'in talepleri doğrultusunda bunun gerçekleştirilmesi herkesi nefes aldırdı. Ben bu hafta da yine meclisin ziyaretçi yasağı getirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum kapıdaki gerilime göre. Bir opsiyon da...
1: Bir benzeri gerilimi bekliyorsunuz o halde.
2: Evet, çünkü yani konunun gazı alınmadı, pozisyonlar ayrı, bir karşılıklı birbirini tanımama durumu var. Bir opsiyon da grup toplantısı günlerini farklılaştırma olabilir bu süreç içerisinde. Yani salı günü biri toplanır, çarşamba günü diğeri toplanır.
1: O nasıl olacak ya Ufuk Hocam? İki farklı parti değil ki, bir parti var. Grup toplantısı ya, da belli, günler belli, partilere verilen saatler belli.
2: Ama işte konunun usulüyle ilişkin problemleri var ama maksat gerginliği aşmaksa böyle bir esneme olabilir. Adı grup toplantısı olur, başka bir şey olur ama bir şekilde fiilen bir çözüm bulunabilir. Böyle bir eğilim olduğunu da duyuyorum. Ama nihai çözüm tabii 15 Temmuz'da meclisin tatile girmesiyle beraber hepimiz nefes alacağız. Yani bir an önce meclisin hakikaten tatil edilmesi durumu ortada. Bütün bu tartışma niye oluyor?
1: Meclis tatile girene kadar bunları konuşacak mıyız? 4 haftadan bahsediyorsunuz nefes aldırır.
2: Tabii çünkü bu sürecin sonunu anladığım kadarıyla herkesin pozisyonunu biliyoruz. Aslında doğrudan butlana ilişkin bir destek de yok. Bütün muhalefet partileri bunu eleştiriyorlar. Ama konu hani, tanıyorum tanımamıyorum meselesini aştı. Biz bu süreci nasıl aşacağız? Aşmak için ne yapılması gerek? Ama tabii siyasetçiler de bu kime yarar diye meseleye baktıkları için zaman zaman kamu yararı unutulabiliyor. Şimdi temel tartışma ne?

kurultayda delegenin iradesinin sakatlandığı iddiası. Bir taraf diyor ki sakatlandı, diğer taraf diyor sakatlanmadı. Hı hı. Buna kim karar verecek? Yani hukuken verilen kararı da tanımıyorum dediğinizde aslında boşluk burada büyük ölçüde ortaya çıkıyor ve hakikaten taraflar kendilerini mobilize

0: bir bölüm geri partiye geçecek. Başta Özgür Bey olmak üzere bir bölümde partide kalıp hukuki mücadeleyi sürdürecek. Böyle gözüküyor durum ama bir önemli gelişmede Mehmet Uçum'un not etmesi ya da teklifte bulunması oldu. Genel seçimi 16 Nisan 2028 olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama en azından bir zaman aralığı var. Yani sonbaharda seçim olma ihtimali güçlü değil. Şimdi yabancı gazeteciler, analizciler bana ne oluyor diye sorduğunda aslında anlatamıyorum. Çünkü olağanüstü kongre Temmuz'da isteniyor. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Kasım yani CHP'li yöneticiler zaman zaman Kasım sonundan bahsetmişlerdi. Hı hı. Yani arada bir 4 ay var aslında. Yani bir 4 ay için partinin parçalanması kabul edilemez. O yüzden siyasi holiganların ne dediğine bakmadan hakikaten aklım selimde bir makulde buluşmak lazım. Asıl olan CHP'nin bütünlüğünün korunmasıdır.
1: Teşekkürler. Şimdi gazeteci İsmail Arı'nın tahliye edildikten sonra Kılıçdaroğlu'yla cezaevindeki görüşmesine ilişkin bazı aktarımları var. Onlar üzerinden merak ediyorum acaba konuklarım ne düşünür diye. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştiriyor İsmail Arı Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Mutlak butlan meselesini ve ne yapacağını sorduğunda karar %50 %50 ama ben kabul edeceğim, bunu yapmamız lazım, CHP Genel Başkanı olacağım dedi bana diye aktarıyor İsmail Arı. Partisi içerisinde ki isimlere çok sert ithamlarda bulunduğunu, kendisine tepki gösterileceğini söylediğine ben bakmıyorum ki deyip hatta kahkaha atarcasına yanıt verdiğini yazmış. Kurultayın parayla satın alındığını düşünüyor. Geçmişte milletvekili, belediye başkanı yaptığı isimleri suçladığını söylüyor İsmail Arı. Kurultayı parayla satın alan hırsızlar bu partiyi de ülkeyi de yönetemez. Bu yüzden ben bunu kabul edeceğim dediğini ifade ediyor o görüşmeye atıfla. Yaşar Hocam, yani mutlak butlan kararından çok önce dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihninde kabul etmek varmış ve kendisine gelecek tepkileri de bir parça belki amiyane bir tabir ama bu piyasa tabiriyle satın almış gibi görünüyor bu açıklamada, öyle mi?
2: Evet, yani hazırlıklıymış. Bunu yani buna şaşırmak bence mümkün değil. Çünkü çok açık bir şekilde pozisyonunu belirlemişti bence. Çok açık açık konuşmuyordu ama çok imalıydı. Özellikle hançer kelimesini hiç dilinden düşürmüyordu. Diri canlı kurultaya ilişkin şaibeli kurultay sıfatlandırmasına doğrudan genel merkezi bize çağrıda bulunarak niye suskunsunuz, suskunluk ikrardan gelir hatırlatmasını yaptığını, yani çıktığı her yayında ya da kendisine yöneltilen buna benzer sorularda aslında bunun sinyallerini hep veriyordu. Yani o günlerde de çok konuşuyorduk, çok tartışıyorduk tartışma programlarında. Ya benim de hep kanaatim oydu. Kemal Bey bu yolsuzluk iddialarına dair kanaati giderek güçleniyor ve dolayısıyla bunların parti içerisinde yaşandığını ve partiye zarar verdiğini düşünüyor. Ha, yani mahkeme kararına dayanılarak genel başkanlığa tekrar gelir mi gelmez mi? Yani o konuda yine çok düşünür ve tartışırdık o süreçte. Ama bununla ilgili de böyle bir noktada görev kendisine verildiğinde işte, orada o dönemde tırnak içerisinde ifade şuydu, partiyi kayyuma bırakmam şeklinde bir yaklaşımı hatırlıyorum. Yine satır arasında söylenmiş bir sözdü. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. Yani öncesinde buna hazırlıklı olduğuna dair tepkiler, evet, herhalde bu kadar yıllık siyasi yaşamında, 13 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı döneminde partisini, yakınlarını, kitlesini, davranışlarını, reflekslerini yeterince iyi özümsemiştir. Böyle benzer bir tepkinin içerisinden en azından partinin önemli bölümden geleceğini kestiriyordu. Bunları göğüsleyerek sonuçta bu kararı vermiş. Bugün de bence gayet sakin bir şekilde, yani çok yüksek tepkilerle karşılaşıyor. Yani hain Kemal, çok ağır bir ifade, insanı hakikaten uykularını kaçırır. Sürekli bu sözü duyuyor olmak, o kadar yıl partide görev yapmışsınız.
1: Ya da mesela geçtiğimiz günlerde yine Ali Mahir Başar'ın proje ifadesi vardı.
2: Evet, yani giderek işler ağırlaşıyor.

0: ifadeler, ithamlar, sarayın adamı vesaire gibi bir insanın izzeti nefsine dokunabilecek ne varsa giderek oraya doğru gidiyor bu. Bu çok rahatsızlık edici bir şey her insan için kuşkusuz. Kemal Bey mutlaka rahatsız oluyordur ama oldukça sakin yapısıyla bunları göğüslüyor. Göğüslemeyi de baştan buna hazır olmuş. Bu denli yüksek olur olacağını kestiriyor muydu onu bilemem ama sonuçta hakikaten çok ağır ithamlarla karşı karşıya. O da işin bir başka boyutu.
1: Pekala. Ufuk Hocam, bu denli yüksek bir tepki bekliyor muydu Kılıçdaroğlu sizce? Yoksa bir süre böyle devam eder ve sonra dozu azalır gibi mi bir beklentisi vardı? Yoksa hakikaten öyle mi olacak? Dozu azalacak mı bir süre sonra bu tepkilerin kendisine dönük?
2: Ya dozu azalsa bile yani hayat sadece bununla devam etmeyeceğine göre yine de işte bu testinin kırılması meselesi. Bu bir yara açtı, gitarın telinin kopması meselesi gibi. Ama sorun fazlasıyla kişiselleştirilmiş vaziyette. Bazen siyasi partilerin pozisyonları birbiriyle örtüşebilir. Bu örtüşme herkes de o projenin bir parçası yapmaz. Bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki işte süreçle ilgili komisyon. Komisyonda neredeyse oy birliğiyle karar alınması. Şimdi ben buradan çıkıp desem ki ya bu komisyonda böyle birlikte karar aldınız, hepiniz bir projesiniz, bu barış sürecinin kendisine haksızlık olmaz mı? Bu batılların deyişiyle corresponding dediğimiz bir örtüşme durumu. Siyasette bu tür örtüşmeler olabilir. Tabii ki butlan kararına olan eleştiri son derece anlaşılabilir bir şey. Hukuk üzerinden siyasetin dizayn edilmesi kabul edilmez ama siyasetçilerin de bu oyunu bozacak adımlar atması gerekiyor. Yani genel merkeze müdahale biçimleri falan bu demokrasimiz açısından zaten ciddi bir sıkıntı. Ama hani Bade Harabil Basri sözünü bilirsiniz. Basra harab olduktan sonra Basra harab olmuş. Siz orada şehri yanarken kendinizi et kızartıp karnınızı doyurmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle küçük menfaatler üzerinde bakmak uzun vadede kimseye hayır getirmez. Çok yapısal bir problemimiz var. Bugün anayasa değişikliğiyle beraber siyasi partiler ve seçim yasasının gündeme gelmesi o yüzden. Altan Öğmen döneminde bu naylon üyelik meselelerine müdahale çok büyük reaksiyonla karşılaşmıştı. Bütün partiler açısından geçerli bir durum bu ama hakikaten bununla yüzleşerek bunu aşmak büyük ölçüde önemli mesele. Siyasette küskünleri muhalif olarak görmemek lazım. Yani bu proje söylemine girenler hep o projenin bir parçası oldular. Varsa öyle bir proje.
1: Peki vaktim bitti ama hızlıca her iki değerli konumdan da yorum isterim. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir yol haritası var deniyor. Peki Özgür Özel tarafının bu kararı kabul etmesi zaten Kılıçdaroğlu'nun CHP çevreleriyle beklenen bir durumsa Özgür Özel'in yol haritası var mı? Varsa ne olacak? Yeni bir parti geliyor mu? Yaşar Hocam hızlıca sizden ve Ufuk Hocam'dan değerlendirme alalım.
0: Ya ben sonuna kadar direnerek hukuk, siyaset neyse her türlü hamleleri yaparak öyle çok kolay terk edeceklerini değerlendirmiyorum. Kolay işte değil. O kararı vermek, yeni bir parti kurmak ya da var olan bir partide yeniden teşkilatlanmak. Seçim takvimi geliyor. Az önce Ufuk Hocam'ın da hatırlattığı gibi bugün sevgili Mehmet Uçum'un yazdığı yazı ve buradan herkese de onu tavsiye edeyim. Oldukça çarpıcı. Bir tarih de var yani orada. Ve bana da akla çok yatkın gelen bir tarih o. Nisan 2028. Yani arada fazla bir fark yok gerçi Mayıs ayıyla. Canım yani gününde olsa bile 24 ay var. Bir siyasi partinin daha henüz buna karar verilmemiş. Karar verilecek. Hadi hazırlıkları vardı diyebilirsiniz. Evet. Bir araya gelinecek. Teşkilatlanacak. Bu çok zor iş. Son çare düşünürler mi? Vallahi herhalde artık iyice gemileri yakmış durumdalar. Son çare onu da düşünürler. Ama ben hala anlayabilmiş değilim. Bu denli bir araya gelememelerinin nedeni niye bu kadar zor? Fikri bir ayrılık yok. İdeolojik bir karşıtlık yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepsinin bir anlamda genel başkanlığı döneminde tanınmış, siyasete atılmış, CHP'de çok önemli görevler üstlenmiş bir ekip. Hiç mi bir araya gelmek imkansız? Yani Kemal Bey'in tek şeyi şu...

0: sunacak parti. Yolsuzluklar yapan var, yapmayan var. Temizlik hı hı. yapacağız. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıksın. Mesela Özgür Özel şunu diyemez mi? Ya peki tamam, bu mudur sizin isteğiniz? Gelin birlikte bunu yapalım. Ama bu konuda tamamen biz kendimiz bu konuda çok titiz çalışalım. Ve dolayısıyla hukuki mücadeleyi de vereceksek birlikte verelim, ama parti içerisinde de bu konunun arınma meselesine biz de varız. Birlikte yapalım. Çok mu zor bunu söylemek? Bunu söyleyememenin sebebi çok ilginç.
1: Pekala. Ufuk Hocam?
2: Yani 4 ay sonraki ya da 5 ay sonraki tarihi tam belliydi. Yeni kurultayda Özgür Özel ve ekibinin kazanmaması için hiçbir neden yok. Ya bu kurultayın kazanamayacağı varsayımların üzerine senaryo üretmek de doğru değil. Fakat diğer yandan hani hocamın ifade ettiği gibi ideolojik ayrışma yok, ama bir taraf diğer tarafı hırsız diyor. Diğer taraf da öbür tarafa hırsız diyor. Şimdi tamam, Amerika'daki Kasım seçimlerinde de buna benzer saflaşmalar oluyor, ama şimdi o kadar ağır ifadeler ki bunu maalesef aşamıyorlar. O yüzden ben partinin kurulacağını düşünüyorum. Büyük mitingler oluyor, ama onlar da ölçü değil. Çünkü en son büyük mitinglere rağmen belde seçim sonuçlarını da gördük. Ama maalesef çıkmaz sokağa doğru girilmiş vaziyette.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu ve Akademisyen Doktor Ufuk Uras. Çok sağolunuz katıldığınız için. Şimdi konuklarımızın da atıf yaptığı o yazıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarının gerçekçi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok dedi. 16 Nisan 2028 tarihini de olası seçim günü olarak işaret etti.
3: Koşulların oluşmadığının altını çizdi, erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
4: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
3: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Rusya'ya gidecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da olacak. Fidan'la Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular da ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilebilmesi için atılacak adımlar, Amerika Birleşik Devletleri İran arasında varılan mutabakat zaptının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalar da masada olacak başlıklardan. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaştığının duyurulmasından saatler önce Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak tepki gösterdi. Lübnan saldırısı nedeniyle ona çok sinirlendiğini söyleyen Trump, Netanyahu için hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi.
3: ABD ve İran'ın barış anlaşmasında uzlaştığını duyurmasından saatler önce Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi. ABD Başkanı Netanyahu için hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. İki lider arasındaki telefon konuşmasının detaylarını ABD Başkanı Trump anlattı.

0: News kanalına verdiği demeçte, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok," dedi. Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi ifadelerini kullandı. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de söz konusu telefon konuşması için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantıyı yarıda kestiğini yazdı. Trump'ın Netanyahu'ya İran'la anlaşmada kararlıyım dediğini aktardı. Bu telefon konuşmasından saatler sonra Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Trump'ın 1 Haziran'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede de sinirlendiği ve lanet olası deli ifadesini kullandığı iddia edilmiş, ABD Başkanı görüşmede sinirlendiğini doğrulamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalar aylar sonra bir nefes aldı. Hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatları düştü. Savaş döneminde 120 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin de düşmesine neden oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin Merkez Bankası'nın faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
1: Amerikan Başkanı Trump doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Gecede 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinden geçti. 80. yaş günü kutlamasında uyuklayan Trump ise bir kez daha sağlığına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.
0: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85.000 sporsever de şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.

0: 12. yargı paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Kanuni faiz %24'ten %31'e yükseltilecek.
1: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
0: Sosyal medya, deyim yerindeyse artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen sağlıklı yaşam tavsiyeleri çıkıyor. Bu tavsiyelerden en çok faydalanan da, en çok zarar gören de maalesef yine kadınlar oluyor. Nasıl mı, bir izleyelim.
2: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
3: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
4: Hasarı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
1: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
5: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
6: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
1: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
5: Tavsiye veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
7: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
8: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
1: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
9: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
10: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkat almıyorum yani.
7: Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
4: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra hasarı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
1: Yani siz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
4: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
0: Yaz geldi, havalar ısınınca maalesef boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Mersin, Eskişehir ve Şırnak'ta dere ve gölete giren biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Serinlemek için girmişlerdi suya. Kimi akıntıya kapıldı, kimi çamura saplandı. Üç kentte 3 kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Enes, Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Dereye giren çocuk serinlemek

0: demek istedi. Ancak suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Enes Muhammed Sved'in cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında bulundu. Enis Yasin Kocaoğlu ise Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete girdi. O da bir süre sonra gözden kayboldu. Onu uzaktan gören bir kişi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Enis Yasin Kocaoğlu'nun göletten çıkararak hastaneye kaldırdı ancak 34 yaşındaki adam kurtarılamadı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Ankara Havalimanı'na iniyor. NATO zirvesi için gelecek liderlerin kullanacağı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı olarak bugün açılıyor. Ve Emre Karaca o noktadan bağlantıyla bize aktaracak. Emre.

0: Pekala. Emre Karaca beni duyamıyor ama görüntüler ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın uçağı Ankara Havalimanı'nda. Bu görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Etimesgut askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanıydı. Ancak NATO kapsamında gerçekleşecek liderler zirvesi için burası genişletildi. Bir takım modernizasyon çalışmaları yapıldı ve bu modernizasyon çalışmalarının neticesinde de bugün bir açılış gerçekleşecek. Emre Karaca hazır, söz Emre'de. Emre.
1: Evet, tarihi NATO zirvesi öncesinde Ankara genelinde başkentte hazırlıklar tamamlanmaya başladı. Bugün önemli bir dönemeç aslında, çünkü daha öncesinde Etimesgut Havalimanı olarak da kullanılan askeri faaliyetler kapsamında aslında daha çok görev yapan bir havalimanıydı. Bir tesisti, bir kompleks diyebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla birlikte artık sivil bir kimliğe bürünecek ve NATO zirvesinde de önemli bir faaliyet sahası olacak. NATO Liderler Zirvesi için aslında hemen hemen bütün liderlerin ve bununla birlikte çeşitli düzeyde bakanların da gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi 32 farklı NATO üyesi bulunuyor. Bu bağlamda da 30'a yakın, en azından 30'dan fazla liderin bu Ankara'da olması bekleniyor 7-8 Temmuz tarihlerinde ve Ankara Havalimanı'nda bazı liderlerin kullanması bekleniyor. Bu kapsamda hazırlıklar hummalı bir şekilde yapıldı. Bugüne dek 8 aylık bir modernizasyon süreci gerçekleşti. Özellikle havalimanının sivil altyapısı konusunda da modernizasyon çalışmaları tamamlandı bu 8 aylık süreci sonunda ve bugün artık kullanıma hazır bir hale gelmiş durumda. Şimdi tabii başkentliler Etimesgut Havalimanı deyince akıllarına gelen ilk aslında tanımlama askeri bir havalimanı olması sebebiyle askeri tatbikatların kullandığı, askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı bir kompleksti. Ancak bundan sonraki süreçte özellikle sivil anlamda da hizmet vermesi bekleniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir yandan bakıyorum. Onun da bugün burada açılışı yapmak üzere bu noktaya doğru inmesi bekleniyordu. Kendisi de ilerleyen dakikalarda alana iniş yapmış olacak. Kendisi alana gelecek ve ardından da resmi açılışında gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii bu askeri havalimanıyla ilişkili bazı rakamlar da vermek gerekiyor. Etimesgut Havalimanı daha önce bahsettiğim gibi askeri bir kimliğe sahipti. Ancak bundan sonraki süreçte Ankara halkının, vatandaşlarının da kullanabileceği bir platform olması bekleniyor. Bu kapsamda önemli bazı rakamlar var. Özellikle yakın zamanda yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında da Ankara Havalimanı'nın bazı özellikleri genişletildi. Yani artık bundan sonraki süreçte geniş kanatlı, geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir kompleks haline geldi. Bu kapsamda yine 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeydi pist. Ve pistin genişleme çalışmaları da tamamlandı. 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarılmış oldu pistin uzunluğu da. Şimdi bu geliştirme ile de pistin kapasitesi artırılmış oldu. Şu anda 44 uçağın bu pist üzerinde yan yana bir şekilde park edebileceği belirtiliyor. Yani eş zamanlı bir şekilde 44 farklı uçağın eş zamanlı olarak kapasitesi artırılmış durumda. Bu da uluslararası standartlara uygun yeni modern bir altyapıyı da buna eşlik ediyor. Şimdi bazı tabii teknik detaylar da var. Pist güvenliğini arttırmak amacıyla pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. Aydınlanma sistemleri yenilendi. Yaklaşma

Hava ışıkları yenilendi. Yönlendirme ekipmanları da uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi. Mekanik, elektronik ve drenaj altyapısı da bu 8 aylık zaman diliminde baştan aşağı yenilenmiş oldu. Bununla birlikte 4800 metrekarelik kapalı alada sahip bir devlet konuk evi de hemen yanına, yani kompleksin içerisinde pistin yan tarafına inşa edilmiş oldu. Böylelikle buraya gelecek konuklar için de böyle bir kompleks yapılmış oldu. Bu kompleksin de 310 araçlık bir açık otoparkın hizmete bundan sonraki süreçte hazır hale geldiğinde bir bilgi notu olarak geçmem gerekiyor. Şimdi bugün yalnızca burada Ankara Havalimanı'nın açılışı gerçekleşmeyecek. Bununla birlikte bağlantı yollarının açılışı da gerçekleşecek. Bu da şüphesiz ki yine başkentlerinin uzun zamandır bekledikleri bir haberdi. Bu kapsamda Ay Yıldız yerleşkesiyle şu an içerisinde bulunduğumuz havalimanı arasında doğrudan ulaşımın sağlanacağı 12,5 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu da inşa edildi. Bugün yine açılışı yapılacak bir başka tesiste, bir başka faaliyette, hizmette bu olacak. Şimdi tabii Ay Yıldız yerleşkesi demişken oraya da bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere kuvvet komutanlıklarının merkezlerinin taşınacağı bir yerleşke olacak. Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde aslında onun da hazırlıkların tamamlanması bekleniyor. Bazı tarihler verilmişti. Ancak şunu söylemek mümkün. Yakın bir zaman diliminde Ay Yıldız yerleşkesinin de açılışı gerçekleşebilir. Yine önümüzdeki dönemdeki etkinliklerde de çeşitli kapsamlarda Ay Yıldız yerleşkesinden faydalanabileceği de belirtiliyor. Şimdi bu 12,5 kilometrelik bağlantı yolunun da inşa edilmesiyle birlikte köprü ve alt geçit çalışma yapıları da hayata geçirildi. Yani bu 12 kilometrelik alan içerisinde tabii ki yalnızca yol yok. Köprüler, altyapı yapıları da olacak. Bunların da tüm modernizasyon çalışmaları neticelenmiş oldu. Ve söz konusu yapılarda mesela bir köprü örneği vermek gerekirse 140 metre uzunluğunda tek pilonlu bir köprü var. Bu köprü de özellikle tasarımıyla dikkat çekiyor ki yakın zamanda buna ilişkin görüntülerin de servis edilmesi, bizlerin görmesini bekliyoruz. Şimdi bir yandan gözümle Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun da evet şu an uçaktan iniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorum. Yanında eşi Emine Erdoğan var. Şimdi kurmaylarıyla tokalaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da onun gelişini buradan tanıklık ediyoruz. Tarihi bir aslında gün oluyor Ankaralılar için, başkentler için. Aslında Türkiye geneli için de diyebiliriz. Çünkü belki de Türkiye tarihinin en önemli zirvelerinden biri olan NATO Liderler Zirvesi'nin hemen öncesinde belki de en önemli tesislerden birinin, komplekslerden birinin açılışı da bugün gerçekleşmiş olacak. Şimdi 7-8 Temmuz tarihinde bilindiği gibi NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Son olarak 2004 tarihinde yapmıştı ama o tarihli zirvenin yeri İstanbul'du. Şimdi başkentte olması önemli. Özellikle dünyadaki bölgesel ve küresel gelişmeler nedeniyle de tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri olacağına işaret ediliyor uzmanlar tarafından. Hatta liderler tarafından da bu deklare ediliyor ki yakın zamanda yine ABD Başkanı Donald Trump'ın da buna benzer bir çerçevede bu zirveyi önemsediğini belirten açıklamaları olmuştu. Tüm gözler burada olacak. Temmuz ayının içerisinde, ilk hafta içerisinde tabii yalnızca liderler zirvesi değil, öncesinde de bazı etkinlikler yapılacak. İşte o etkinlikler kapsamında da yine Ankara'nın genelinde tam anlamıyla hummalı bir çalışma gerçekleşmişti. Bu gerçekleşen çalışmaların meyveleri de şu anda somut olarak görülebiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an kurmaylarıyla birlikte bir yandan selamlaşıyor, bir yandan bilgi aldığını da söylemek yanlış olmayacaktır. Şüphesiz ki saat 14 civarında biz kürsüye çıkmasını bekliyorduk. Şu anda zamanlamasının da aslında uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yani saat 14 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış yapılması için en azından kürsüde olmasını bekliyoruz. Onun öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nda bir konuşma yapacağını söyleyelim. Şüphesiz ki başka detaylar da aktarması bekleniyor bakanın. Özellikle 8 aylık bir çalışmanın ben bazı teknik detaylarını, sayısal verilerini söylemiştim. Şüphesiz Bakan Uraloğlu da yine benzer çerçevede önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşacak, yapacağı konuşmayla birlikte. Şimdi bu bağlantı yollarında en son kalmıştım Cumhurbaşkanı gelmeden önce. Bağlantı yolları neden önemli? Çünkü Ankara'nın trafiğinin ferahlaması açısından önemli. Aslında başkentte
birçok farklı noktaya uçuşlar gerçekleşiyor. Ancak bunlar hepimizin bildiği ve Esenboğa Havalimanı üzerinden gerçekleşiyordu. Bu da zaman zaman trafikte bir tıkanmaya yol açabiliyordu. Ancak şimdi Ankara Havalimanı'nın bundan sonraki süreçte hizmete alınmasıyla birlikte devlet erkanının da kullanacağı bir platforma dönüşecek. İlerleyen zaman dilimlerinde sivillerin de vatandaşların da kullanabileceği

0: platforma dönüşmesiyle birlikte bir alternatif yaratılmış oldu. Zaman zaman o Esenboğa Havalimanı'na giderken yaşanan tıkanmalarında önüne set çekilebilecek bu şekilde. Bu anlamda da yaptığımız burada görüşmelerde yetkililerde bunu özellikle vurguluyorlar. Yalnızca NATO liderler zirvesi için değil, ondan sonraki süreçte de kullanımının çok fonksiyonel bir şekilde olabileceği ve buradaki kara trafiğine yönelik olarak da bir ferahlama getirebileceği de söyleniyor. Yalnızca hava ulaşımı açısından alternatifler yaratmayacak, belki farklı destinasyonlara yol açmayacak. Aynı zamanda o hava ulaşımı açısından da trafiklerde yaşanan o özelleşmeye yönelik olarak da set çekilebilecek.
1: Emre Karaca, Ankara Havalimanı'nın açılışından aktardı, ekranlarınıza getirdik canlı görüntülerle. Şimdi kısa bir ara.

Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Ben seni Hakan beklerim. Hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 15 Haziran Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif, tarafların anlaşmaya vardığını, imzaların cuma günü İsviçre'de atılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından önce Amerika, daha sonra da İran anlaşmayı doğruladı.
1: Savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. ABD ve İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de barış anlaşması imzalayacağı açıklandı. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken, beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan Başbakanı Şerif, tarafların mutabakat zaptı üzerinde anlaştığını açıkladı.
2: Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.
1: Şerif katkıları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
3: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ablukanın derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Tüm gemiler motorlarınızı çalıştırın ve petrol aksın.
1: Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda ise saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. İran tarafından da anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi yaptı.
4: İslamabad Mutabakat Zaptı'nın resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları müzakereler yürütecek. O zamana kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak.
1: Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garib Abadi, imzaların atılmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söyledi. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacağı öne sürülüyor.
0: Peki taraflar hangi maddeler üzerinde mutabık kaldılar? Gelin şöyle bir üzerinden geçelim. Malum Lübnan çok önemli bir mevzu, özellikle İran için. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes uygulanacak. Amerika'nın İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmının serbest bırakılması ve İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemesi olarak sıralanıyor. Tabii buradan Trump neyi kazandı, onu da bir sonraki dilimde 15'ten sonra konuşacağız konuklarımızla. Bu anlaşma bakalım nasıl yansımaları olacak özellikle bölge ülkeleri üzerinde. Şimdi bu mutabakata dair Ankara'dan da gelen değerlendirmeler var, onlara bakalım. Mesajlarda iki ülke arasındaki bu adım memnuniyetle karşılandı. Kalıcı barış için sağduyuyla bundan sonraki sürecin ilerlemesi gerektiği de dile getirildi.
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara'dan peş peşe değerlendirme mesajları geldi.
5: ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında savaşın ekonomik maliyetinin son bulması açısından anlaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.
4: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, "Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur," dedi.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyiş.

0: arayışın içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu süreçte destek veren, başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında, "Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.
2: Amerika ve İran'ın anlaştığının duyurulmasından saatler önce Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak tepkiye gösterdi. Lübnan saldırısı nedeniyle ona çok sinirlendiğini söyleyen Trump, Netanyahu için hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi.
1: ABD ve İran'ın barış anlaşmasında uzlaştığını duyurmasından saatler önce Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi. ABD Başkanı Netanyahu için hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. İki lider arasındaki telefon konuşmasının detaylarını ABD Başkanı Trump anlattı. Fox News kanalına verdiği demeçte İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok" dedi. Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi ifadelerini kullandı. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de söz konusu telefon konuşması için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantıyı yarıda kestiğini yazdı. Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la anlaşmada kararlıyım" dediğini aktardı. Bu telefon konuşmasından saatler sonra Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Trump'ın 1 Haziran'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede de sinirlendiği ve "lanet olası deli" ifadesini kullandığı iddia edilmiş, ABD Başkanı görüşmede sinirlendiğini doğrulamıştı.
2: Evet, bu anlaşma haberinin gelmesiyle birlikte dünya piyasaları da aslında bir anlamda rahat bir nefes aldı. Petrol düştü, altın yükselişe geçiyor. Peki kapalı çarşıda durum ne? Piyasalardaki son gelişmeleri Kaan Uçar bize anlatacak. Seni dinleyelim Kaan.
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya vardı. Petrol düşüşe, altınsa yükselişe geçti. Biz de Okan Bıdık ile birlikte kapalı çarşıdayız. Hemen gram altınla başlayalım. Gram altın şu anda 6553 liradan satılıyor ki geçen hafta 5968 liraya kadar düşmüştü. Cuma günü ise 6275 liradan kapatmıştı haftayı. Bu haftaya da yükselişle başladı. Şu anda 6500 anlık 55 lira olarak satışta. Şunu da söyleyeyim. Eğer vatandaşlar altınını satacağı zaman 6479 liradan satıyor. Altın alacaklarsa 6554 liradan, 6550 lira bandından altınını alıyorlar ki dediğim gibi bu rakam 5968'e kadar düşmüştü geçtiğimiz hafta. Yani bir haftada 600 liradan fazla bir değer kazandı gram altının gramı. Hemen dönelim çeyrek altına. Çeyrek altında da yine benzer bir durum var. 10.000 liranın altındaydı geçtiğimiz hafta çeyrek altın, ancak şu anda 10.634 lira ki bu rakam bu sabah 10.550 lira bandındaydı. Bu sabahtan itibaren ise yine 100 liralık bir değer kazandı altının çeyreği. Ons altını da söyleyeyim. Altının onsu geçen hafta 4.024 dolardı ki bu son iki ayın en düşük seviyesiydi. Bir haftada 300 olarak değer kazandı ve şu anda 4.314 dolardan ons altın değer görüyor, işlem görüyor. Tabii doları da etkiliyor bu durum. Dolarda %0,35'lik bir yükselişte 46,39 liradan işlem görüyor dolar. Son olarak tabii gümüşü de gösterelim. Okan Bıdık'tan rica edeyim. Gümüş geçtiğimiz hafta 91 liraya kadar düşmüştü perşembe günü, ancak şu anda o da 109 lira seviyesinde işlem görüyor. Tabii piyasaların beklediği bir haber daha var. O da çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. FED Haziran ayı faizi açıklayacak ve aslında piyasaların gözü bir yandan anlaşmada, bir yandan da FED'de faiz açıklaması sonrasında ne olacak hep birlikte göreceğiz.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kaan Uçar da kapalı çarşıdan son notları aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim

0: tartışmalarının gerçekçi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok dedi. 16 Nisan 2028 tarihini olası seçim günü olarak işaret etti.
1: Koşulların oluşmadığının altını çizdi. Erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
2: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
1: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlatmıştı. Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik görevli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından törenle Ankara'ya uğurlandı. Aykut Çelik 2,5 yıl aynı adliyede birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
3: Değerli kardeşim Sayın Aykut Çelik. Aykut Çelik'i İstanbul Adliyesi'nden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış, mütevaziliğiyle, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak 2,5 yıl görev yaptığı adliyedeki mesai arkadaşlarına veda etti. Aykut Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yaz kararnamesiyle Ankara'nın yeni başsavcısı olmuştu.
4: Okuduğum şehre, staj yaptığım adliyeye başsavcı olarak atamamda emeği geçen başta Sayın Bakanımız Akıngül'le ve kıymetli Hakim Savcılar Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada kardeş, abi, birçok kardeş, abi dediğim, dost dediğim, insan edindim. Şimdi bu insanları biraz ardımızda bırakıp gidiyoruz belki. Mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu.
1: İstanbul Adliyesi'ndeki törene Başsavcı Fatih Dönmez, İstanbul Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
3: Aynı katkıları şimdi yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da sunacağından eminiz. Şimdi buradan uğurlarken duygu, birikim, paylaşım konusunda birazcık duygusallık tabii bize yer etti. Yeni görev yerinde kendisine de tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah orada da aynı katkıları sunacaktır.
1: İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı iken Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını yürüten Aykut Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.
0: Gelin bir Ankara'ya gidelim. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir açıklamalarda bulundu. Özellikle yarına dair onun detaylarını bize Buse Gençlük aktaracak. Seni dinleyelim.
5: Başkan Vekili Murat Emir mecliste bir basın toplantısı düzenledi ve önemli başlıklar hakkında konuştu Murat Emir. Kurultay kararı olmak üzere 900'e yakın imza ile beraber bu çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne gideceklerini ifade etti. 74 il başkanı ortaklaştı.

açıklama imza atmıştı. Olağanüstü kurultay istemişti. Hem bu 74 il başkanının imzalarının olduğunu hem de bunun dışında yani imzalamayan il başkanlarının, il delegelerinin yer aldığı imzaların genel merkeze teslim edileceğini ifade etti. Bir diğer önemli başlıksa yarın yapılacak mı CHP grup toplantısı? Geçtiğimiz haftada Özgür Özel CHP grup başkanı kürsüye çıkarak grup toplantısını yapmıştı. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa

0: Merkezinden meclise grup toplantısı yapma için bir talebin gitmediğini ifade etti. Bu kararı memnuniyetle aslında duyduklarında not düştü ve Özgür Özel'in grup toplantısı yapmama kararı aldığını bu gelişmenin ardından paylaştı CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Bir diğer başlık yeni parti konusu. Yeni parti kuracak mı? Özgür Özel'in ekibi, kurmayları bu yeni partide mi siyasete devam edecekler? Çok tartışılıyordu. Bu konuya da değindi. Yeni partiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını söyledi Murat Emir. Ve biz partimizdeyiz, baba ocağındayız ifadelerini kullandı. Bu noktada her türlü seçeneği de aklımızın bir köşesinde tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir uzlaşı var mı, müzakere var mı, diyalog var mı, bu soru da soruldu. Murat Emir bu soruya ilişkinse herhangi bir müzakere, yumuşama söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Yarın için artık bir grup toplantısı yapılması beklenmiyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için bir talep gelmedi için onlar da Özgür Özel grup başkanı olarak bir grup toplantısı yapmama kararı aldığını ifade etti. Tabii bu noktada ne olacak bundan sonraki süreçte? İki grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü geçtiğimiz hafta meclis başkanlığı tarafından. Bugün de tabelaları kaldırıldı. Grup başkan vekillerinin odalarının önünde bulunan isimlikleri kaldırıldı. Murat Emir bunun bir hukuksuzluk olduğunu iddia etti. Ve bu yönde de artık bir atama mı olacak yoksa grup seçimi mi yapılacak, bu soru da soruldu. CHP iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeliğini işaret etti CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Bu noktada atama yapılamayacağını söyledi ama tabii gözler önümüzdeki günlerde olacak. Tek Grup Başkan Vekili Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte yeni bir adım atılacak mı? Bunu da ilerleyen süreçte görmeyi bekliyoruz. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Buse Gençtürk. Meclisten aktardı Murat Emir'in açıklamalarını, detaylandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında arttı. 15 milyon 968 bin kişiyi aştı.
2: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi. TÜİK, Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken, inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
1: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesine satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanabilecek? Ne zamana kadar satışlar devam edecek? Gelin bir bakalım.
2: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak.

0: taksitler 18 bin liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Şimdi kısa bir reklam arası.

Sondaki başkent havacılık köprümüz yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz

0: eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Ankara Havalimanı, başkent, havacılık köprüsü ve bağlantı yollarının tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu. Önümüzdeki ay yapılacak olan NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreniydi. Şimdi yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı ve geniş gövdeli uçakların da inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştü Ankara Limanı. Bu çalışmalar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol kapsamında sürdü. Yaklaşık 8 ay önce başlayan bu proje bugün tamamlanmış oldu. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara da uygun hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şunu da söyledi, çalışmalarla birlikte daha önce 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu da geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturdu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apronda devreye alınınca 44 uçak eş zamanlı park edebilecek. Ve şunu da dedi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine temas etti, 8 ay gibi çok kısa bir sürede bu devasa adımları attık dedi. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadı. Havacılık tarihimize derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi. Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı bir yer olmaya da bu şekilde başlamıştır dedi. Erdoğan, Türkiye Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Sözlerine bunları da ekledi ve şu anda da açılış töreni icra ediliyor.
3: Açılışını yapmakta olduğumuz Ankara Havalimanımız ve bağlantı yollarını ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, karada, havada, denizde huzurlu ve güvenli seyahatler yapmayı nasip-i müyesser eyle. Milletimizi, ülkemizi...
2: Evet, şimdi Habertürk muhabiri Emre Karaca da bu törenin yapıldığı noktadan telefon attığımızda elindeki son notları bizimle paylaşacak. Emre, seni dinleyelim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Hava Yolu açılışını şu an gerçekleştiriyor. Şu an dua okunuyor. Protokol de kürsüye çıkarıldı. Yoğun

0: bir ilgi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine önemli aslında mesajlar verdi Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde. Özellikle 2026 yılının zirveler yılı olduğunu altını çizdi. Tabii Ankara Havalimanı yolu daha öncesinde Etimesgut Havalimanı olarak da biliniyordu ve askeri faaliyetler kapsamında daha çok kullanılan bir bölgeydi. Sivil altyapısının güçlendirilmesi, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte önce NATO liderler zirvesinde görev alacak bu pist ve platform, ardından da gördüğümüz kompleks, içerisinde bulunduğumuz kompleks bundan sonraki süreçte de sivil vatandaşların da kullanımına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle buna işaret etti ve bundan sonraki süreçte NATO liderler zirvesiyle başlayan dönemeçteki rolüne işaret etti. Kompleksin. Şimdi NATO liderler zirvesinde bilindiği gibi 32 NATO üyesi bulunuyor. Tabii devlet başkanlarıyla birlikte yine üst düzeyde bakanların, çeşitli kurmayların da buraya gelmesi bekleniyor. Ve bu gördüğümüz alan Ankara Havalimanı da çok aktif bir şekilde kullanılacak. Bazı liderlerin burayı kullanması bekleniyor. Şüphesiz bundan sonraki süreçte de zirvenin ardından süreçte de özellikle Ankara'nın hava ulaşımı alternatifi olması da bir başka projeksiyon. Çünkü Ankara'da bilindiği gibi yalnızca aslında bugüne dek Esenboğa Havalimanı kullanılıyordu. Ancak bundan sonraki süreçte Ankara Havalimanı'nın da artık alternatif olmasıyla birlikte belki Ankara'nın başka ülkelere, başka noktalara, destinasyon anlamında da seçenekleri artacak. Ve evet, bir yandan da Kürtçe'ye, gözlerim Kürt'te, şimdi Kurdele kesildi. Gerçekleşecek bir klasik haline geldi tabii yapılan açılışlarda. Özellikle devlet erkanı ve kurmaylarla, protokolle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurdele kesiyor ve işi biraz daha resmileştiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen yine mikrofonu alacak ve onun verdiği direktifle birlikte de Kurdele kesilmiş olacak. Evet, şimdi hazır mıyız şeklinde bir ifadesi var.
1: Sesiniz çıkmadı. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışını kurduya geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Ankaralıların, saygıdeğer hemşehrilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize, şehrimize, siz aziz Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Gece gündüz durmadan milletine hizmet için çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nden önce Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ve yaptığı konuşmayla böylelikle de açılmış oldu. Birçok yeniliği de beraberinde getirdiği söyleniyor. Hava tarihimizde, havacılık tarihimizde çok derin izler bırakacak bir proje olarak adlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi devam edelim. Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde bir artışa gidiliyor. Ücretlerin hesaplanmasına esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek.
2: Gemi geçiş ücretleri güncellenecek. 1 Temmuz'da Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçişlerinden ton başına 0,80 dolarlık sabit ücret tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de yapılan güncellemeyle geçişlerde birim ücreti yaklaşık 5 kat artırılarak 4,08 dolara yükseltilmişti. Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te ise 5,83 dolar oldu. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahsiliyesi hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
1: Ve Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A Milliler gruptaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Peki geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı?

0: Bir bakalım.
1: Almanya 2026 Dünya Kupası'nda açılışı farklı yaptı. Panzerler gruptaki ilk maçında tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Curaçao teknik direktörü advokattan Julian Nagelsmann'ın 78 yaşına kadar çalışacağımı sanmıyorum sözlerine yanıt geldi. Tecrübeli çalıştırıcı 78 yaşına kadar çalışmamak istemesini anlıyorum çünkü genç yaşta kovulduğu takımdan çok büyük bir tazminat aldı. Ben bu işi sevdiğim için devam ediyorum, para için değil dedi. E grubundaki diğer maçta ise fil dişi sahili 90. dakikada bulduğu golle Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı Singo'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Diallo takımına galibiyeti getirdi. F grubundaki nefes kesen maçta kazanan çıkmadı. Hollanda iki kez öne geçtiği karşılaşmada Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Japonya 1 puanı 89. dakikada Kamada'nın attığı golle aldı. Japon taraftarlar kendileriyle adeta özdeşleşen klas davranışına bu Dünya Kupası'nda da imza attı. Taraftarlar Hollanda maçının ardından tribünlerdeki çöpleri temizlemeyi unutmadı. İsveç 2026 Dünya Kupası'na farklı bir başlangıç yaptı. İskandinavya ekibi Tunus karşısında baştan sona üstün götürdüğü maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Isak karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynarken Gyökeres de 1 gol ve 1 asist kaydetti. İsveç milli takımının önemli oyuncularından Viktor Lindelöf takımın iki yıldızı Isak ve Gyökeres hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli savunmacı, onları hiç kimseye değişmem. Diğer ülkelerde böyle bir forvet ikilisi var mı bilmiyorum dedi. 2026 Dünya Kupası bugün ve bu gece oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. 19'da İspanya Yeşil Burun Adaları maçı oynanacak. Belçika 22'de Mısır'la karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan Uruguay karşılaşması gece 1'de başlayacak. Günün son maçı ise saat 4'te İran'la Yeni Zelanda arasında oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan idari ve operasyonel sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Uruguay'ın Suudi Arabistan maçı için Meksika'nın Cancun kentinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletine gideceği uçak önemli bir gecikme yaşadı. FIFA yaşanan 4 saatlik gecikmenin havayolu firmasına ait olduğunu belirtti. İran 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı Yeni Zelanda maçı için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. İranlı futbol severler takımı kalacağı otelde bayraklarla karşıladı. Futbolcular taraftarlara imza dağıttı, fotoğraf çektirdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilmelerine temkinli yaklaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Dünya Kupası'nda bir sonuç elde etmek ve herhangi bir maçı kazanmak çok zor. Adım adım ilerleyeceğiz ve bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz dedi. UEFA Başkanı Alexander Čeferin'e tepkiler büyüyor. Čeferin'in 48 takımla genişletilmiş Dünya Kupası'nın sıkıcı maçlar yaratıyor ifadesine birçok ülke ortak bildiri yayınlayarak cevap verdi. Açıklamada Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası'na katılmak tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir hayalin gerçekleşmesini temsil ediyor denildi.
2: Ve Amerikan Başkanı Trump doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Gecede 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinden geçti. 80. yaş günü kutlamasında uyuklayan Trump bir kez daha sağlığına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.
3: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85 bin sporsever de

0: şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: İyi Finans sundu.
1: Gözler CHP'de. Özel CHP'yi olağanüstü kurultaya götürebilecek mi? Kılıçdaroğlu cephesinden hangi hamleler bekleniyor? Özgür Özel'in yerine yeni bir isim gelebilir mi? Yeni bir parti için yeni isimler kim olacak? Orta Doğu'da barış senaryoları. Piyasalar ne tepki verdi? Altın, dolar ve petrolde yön ne olacak? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ve Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, hukukçu Doktor Onur İsteyle, gazeteciler Alişer Delek ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Savaşın 107. gününde Amerika ile İran çatışmaları sona erdirecek anlaşma üzerinde uzlaştı. Peki Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşma metninde hangi maddeler var? Gelin bir bakalım.
1: ABD ve İran savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ınsa nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca İran'ın

0: dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
1: Evet, 28 Şubat'ta başladı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ı çok sert vurdu. 107. günün sonunda ise Cenevre'de yapılacak. Şimdi bu töreni bekliyoruz. Doçent Doktor İsmail Sarı ile konuşacağız. Şimdi ne oldu? Trump ilk bir bombalamaya başladılar İsrail'le birlikte. Rejim 3-5 güne gidecek dediler. Kazınaya öyle olmadığını gösterdi. Şimdi onları hepsini bir arka planına bir ziyaret ederiz, gideriz ama şu 14 maddelik taslak planı bir kere Lübnan dahil diyor. Zaten hani İran'ın olmazsa olmazlarından biriydi, kalıcı ateşkes diyor. Amerika İran'ın iç işlerine karışmayacak. Deniz ablukası 30 gün içinde kaldırılacak. Hürmüz Boğazı'nı İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde. Bunu merak ediyorum. Aslında burada İran nasıl bir düzenleme yapacak? 30 gün içinde açılacak. İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımlar kaldırılacak. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmı serbest bırakılması. İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemesi. Şimdi son madde hariç sanki bunların hepsi İran'ın zaten lehine olan maddeler gibi duruyor. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz bunu?
2: Şimdi önümüzde gerçek anlamda mutabakat metni yok. İki tarafın da sızdırdığı metinler söz konusu. İki tarafta yani hem ABD hem İran bunu sızdırırken bir zafer havası oluşturmak istiyor. Doğal olarak biraz daha proaktif, daha manipülatif maddeler üzerinden konuşuyoruz nihayetinde. Şimdi İran açısından baktığımız zaman tabii İran bunu büyük bir zafer ilan ederken ABD'ye yönelik ciddi anlamda tavizler kopardığını, işte yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı, bununla beraber dondurulmuş varlıklar, Hürmüz'ün statüsü, pek çok maddeye baktığımız zaman sizin de verdiğiniz bu maddeler büyük oranda İran'ın bir zafer anlatısı. Yani ABD tarafına baktığımız zaman ABD ise hemen ilk açıklamalarda, yani sızdırılan açıklamalarda İran'ın bir nükleer programı tasfiye edeceği.
1: Evet.
2: Yani normalde aslında İran'ın en büyük kırmızı çizgisi ve muhtemelen de bu çizgisinden vazgeçmedi. Bununla beraber yaptırımların sadece esnetileceği ve İran'ın performansına bağlı olduğu. Yine benzer şekilde dondurulmuş varlıklar da belli oranda serbest bırakılacak ama İran'ın performansına bağlı olacaktır. Yani her iki tarafa da baktığımız zaman
1: ne
2: her iki taraf
1: kastınız ne?
2: Yani burada mutabakata uyması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi vesaire. Doğal olarak her iki tarafta aslında şu an bir hikaye, bir anlatı inşa etmeye ve bu anlatı üzerinden de bir zafer ilan etmeye çalışıyor. Yani ABD'de baktığımız zaman ki bugün Trump baktığımızda bu büyük bir anlaşma diyor, büyük bir zafer diyor. Yine İran'a baktığımız zaman İran da benzer şekilde bunu büyük bir zafer olarak ama gerçekliğe baktığımız zaman yani iki tarafın anlatısından kenara çekilip biz baktığımız zaman evet belli kazanımlar ve belli kaybetmeler söz konusu. Yani gerçekliğinde Hürmüz'ün birincisi açılacağını anlıyoruz.
1: Şimdi İkincisi, Hürmüz zaten açıktı. Şimdi ablukaya aldı. Bu bize şunu gösterdi. Aslında bu savaş şunu da gösterdi. Yani İran'ın orada çok ciddi bir kontrolü var. Yani Hürmüz Boğazı benim de diyordu. Şimdi bu düzenlemelerle birlikte İran'ın oradaki etkisinin biraz kırılması mı öngörülecek? Ya da böyle bölgesel bir mekanizma oluşturulacak Hürmüz Boğazı'na girişler, çıkışlar, bütün onun kıyıdaş olan ülkeleriyle mi paylaşılacak? Ne olacak? Yani burada İran Hürmüz üzerindeki etkisini kaybedebilir mi?
2: Şimdi İran'da konuşulan model Türk Boğazları modeli.
1: Yani geçişlerden.
2: Evet, seyri sefer serbest olacak. Herhangi bir engel söz konusu olmayacak. Ama burada bir kurumsal yapı olacak. Daha önce yoktu. Umman'la İran'ın ortaklığında bir boğaz komisyonu ya da bir boğaz kurumu oluşturulacak ve bunun egemenliği ve hukuki yapısı tanınacak. Bununla beraber buradan geçişlerde rehberlik ya da servis ücreti adı altında ücretler alınabilecek ama geçiş kesinlikle serbest olacak.

0: boğazlardaki gibi.
1: Evet, biz Türk boğazları modeli. Şimdi burada önemli olan unsur tabii ki Hürmüz'ün kapatılması ciddi anlamda küresel enerji piyasalarında büyük bir baskı oluşturdu. Evet, bunu bir kaldıraç olarak, burayı güvenlikleştirerek, hatta bir silah olarak kullanarak ciddi anlamda avantaj elde etti. Ama İran şunu da gördü. Eğer burayı ben kontrol edebilirsem, yani normal zamanda da kontrol edebilirsem, herhangi bir yaptırım durumu söz konusu olursa, bu ABD olabilir ya da ABD'nin ikinci yaptırımlarına uyan ülkeler olabilir, buradan geçişlerine mani olabilirim. Hı-hı. Doğal olarak normal dönem içinde İran bu pozisyonunu, buradaki kontrolü kaybetmek istemiyor. Evet, bir tamamen para alma, ücret geçişi ya da daha sıkı kontrol değil. Ama böyle bir alternatifi, oradaki geçişi engelleyebilecek alternatifi de elinde tutmak ve yaptırımlarla ilgili bir bypass süreci düşünüyor.
0: Şimdi bu 25 milyar dolarlık kısmı serbest bırakın. Bunlar herhalde peyderpey olacak.
1: Evet,
0: yani yarından
1: olacak.
0: Bugünden yarına olmayacak değil mi bunlar?
1: Hı hı.
0: Deniz ablukası işte 30 gün içinde kaldırılacak. Trump diyor ki o hadi petrol aksın, paralar gelsin diyor. Şimdi peki biz bu bir dilediğimiz daha var. 107 gün içinde neler değişti, neler yapıldı onları da bir konuşalım. Sonra unutturmayın bu bölgesel ülkeleri de konuşmak istiyorum. Şimdi ne oldu? Ali Hamaney ve Larijani öldürüldü. Yeni lider Müçteba Hamaney oldu. Onun da bu Amerikan ve İsrail saldırısında çok ciddi yaralandığı söylendi. Ama hayatta olduğunu biliyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki tüm müttefiklerini vurdu. Küresel petrol krizi patlak verdi. İsrail, Lübnan'a kara operasyonu başlattı ve şu an Lübnan'ın yarısı aslında İsrail tarafından işgal edilmiş vaziyette. Orası da çok önemli olacak bundan sonraki dönemde. Yani ben oraya bir tampon bölge kurdum diyor ama orayı da insansızlaştı İsrail ve dönüşlere de izin vermeyecek gibi. Netanyahu ile Trump'ın da arasının gergin olduğu da söyleniyor. Ne diyor? İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi anlaşmaya varılmasını zorlaştırdı. Trump ve Netanyahu'yu karşı karşıya getirdi. Siz bu gerçekten karşı karşıya gelmeye inanıyor musunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Lübnan meselesinde ABD ile İsrail'in bir stratejik uyumu var. Yani Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'nin Lübnan'ın güneyini işgal etmesi noktasında bir sıkıntısı yok. Yani burayı destekliyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmesi, Litani Nehri'ne kadar ve oranın insansızlaştırılmasını destekliyor. Bununla beraber Hizbullah'ın elimine edilmesi ya da bir şekilde pasivize edilmesi noktasında burada ABD politikalarıyla İsrail politikaları ayrışmıyor. Uyumlulaşmış durum. Ama zaman ve ritim sıkıntısı var. Yani Trump'la Netanyahu arasında bir zaman ve ritim sıkıntısı söz konusu. Yoksa stratejilerinde bir farklılık yok. Hatta Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ABD'nin IMEC projesinin Levant ayağı için de aslında önemli. O nedenle burada Trump ABD İran ilişkilerinin ritmine bağlı olarak Netanyahu'nun hareket etmesini isterken Netanyahu bu ilişkilerdeki stratejik çatlakları kullanarak hareket etmek istiyor. Daha hızlı hareket etmek istiyor. Oysa ki burada zaten bir stratejik uyum var.
0: Şimdi anlaşma imzalanır ve resmiyete de dökülürse bu Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak. Dolayısıyla İsrail'i bağlamıyor. Bundan sonra siz İsrail'in nasıl bir politika izleyeceğini düşünüyorsunuz? Yakında da hani birkaç ay sonra da Netanyahu'yu çok ciddi bir sınav bekliyor. Seçimler olacak. Kasım'da da Trump'ı hakeza öyle bir sınav bekliyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi ABD ile İsrail 28 Şubat'ta saldırılara başlarken aslında İran tehdidini ortadan kaldırma düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade ettiler. Benzer şekilde Haziran ayındaki saldırılarda da bir İran tehdidi söz konusu olduğunu söylüyorlardı. Yani bir nükleer tehdit vardı, bir füze tehdidi vardı ve bunu Haziran'da bitiremedik. 28 Şubat'ta bunu tamamen bitireceğiz, rejimi de değiştireceğiz. Ama gelinen noktaya baktığımız zaman ne rejim değişti, ne nükleer program tamamen ortadan kaldırılabildi, ne füze programı, ne İHA programı ortadan kaldıramadı. Yani ABD açısından da, İsrail açısından da tehdit devam ediyor. İsrail açısından bu tehdit ontolojik. O nedenle İsrail açısından İran sorunu devam edecek ya da İran'a saldırma göze alınabilir, risk alınabilir bir durum. Şimdi ABD açısından baktığımız zaman artık ABD tarafında İran bir caydırıcılık inşa etti. Yani Hürmüz'ün kapatılması, direnç göstermesi, küresel ekonomiyi ciddi anlamda baskılaması ve diğer stratejik unsurlarla beraber bundan sonra ABD başkanlarının artık İran'a saldırması belli bir dönem için çok olası değil. Burada bir caydırıcılık var. Ama İsrail'e geldiğiniz zaman İsrail'de

0: bu caydırıcılığın tamamen inşa edilebildiğini söylemek mümkün değil. Yani İsrail...
1: Ama yani İsrail tek başına da İran'a saldırmayı...
0: Hareket edemez. Tabii ki hareket edemez. ABD'nin desteği olmadan hareket edemez. Orada da belli tartışmalar var. Yani biz ABD'den bağımsız otonomi, stratejik otonomimizle hareket etmeli. Kendi güvenliğimizi sağlamalıyız tartışmaları var. Yani kendi içlerinde de bu kadar ABD bağımlı olmanın güvenliğimiz açısından problemler yarattığına dair tartışıyorlar. Ama tabii dediğiniz gibi burada ABD desteği olmadan hem lojistik hem askeri hem istihbarat ve diğer destekler olmadan ki en önemlisi stratejik ve siyasi destek olmadan saldırmaları mümkün değil topyekun. Ama küçük saldırılar, farklı alanlarda saldırılar devam edebilir.
1: Şimdi şu Körfez ülkelerini de konuşalım istiyorum. En böyle akıllısı diyelim umman çıktı gibi duruyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri neler konuştuk neler, yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail bağlantıları hani sadece İran üzerinde değil Türkiye'nin de hani çıkarlarının olduğu diğer bölgelerde Afrika'da da karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan bir öyleydi sonra bir döndü. Ve dolayısıyla aslında bu ülkeler Amerikan güvenlik şemsiyesinde çok da işe yaramadığı gerçeğiyle değil mi yüzleştiler. Şimdi bundan sonra Amerikan hegemonyasının o bölgedeki tezahürü nasıl olacaktır? Nasıl değişecektir? Yani bundan sonra Amerika artık ben bu Orta Doğu'ya böyle elimi kolumu sallayarak girmemesi gerektiğini daha doğrusu anlamış mıdır?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Körfez ülkeleri ABD'den sadece devlet güvenliklerini, teritoryal güvenliklerini satın almıyorlar. Geleneksel güvenliklerini satın almıyorlar. Rejim güvenliğini de satın alıyorlar. Evet, belki kritik nokta bu. Evet, burada bizim geleneksel güvenlik noktasında İran'la olan savaşın büyük bir yıkım oluşturduğu ve ABD'nin bunu sağlamadığı anlaşıldı. Ama rejim güvenliğine geldiğimiz zaman ABD'nin bu ülkelerin içerisinde ciddi anlamda bir etkisi var. Hem siyasi hem istihbari farklı açılardan ciddi anlamda içeride problem yaratabilir.
1: Hatta Trump yani bunlar çünkü monarşi ve krallık oldukları için.
0: Evet, monarşiyle yönetiyor ve içeride de muhalif hareketler söz konusu, sosyolojik hareketler söz konusu. Bunlar krallık olduğu için de hanedanlar arasında farklı elitler ve farklı klikler var. Bunların arasında da bir takım mücadeleler var. Doğal olarak Trump'ın defalarca söylediği gibi yani biz olmasak duramazsınız söyleme hala devam ediyor. O nedenle burada tamamen ABD'den kopuş, yeni bir arayıştan ziyade yeni dengeler söz konusu olacaktır. Hatta İran'a Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir takım maddi yardımlar yapmaya başlaması, yani birkaç gün önce bir görüşme yapılmış herhalde. Bizim anladığımız anlamda sertleşmekten ziyade, İran'la sertleşmekten ziyade, İran'la yine bir denge kurarak en azından kendi içlerinde de bir istikrarı sağlamaya çalışacaklar gibi görünüyor. Yani bu ABD'den bir kopuş olarak okumak çok doğru olmaz. Çünkü ABD'ye bağımlılıkları sadece bizim geleneksel güvenlik değil. Hatta rejim güvenliği bazı ülkeler açısından ülkenin güvenliğinden çok daha öncelikli.
1: Şimdi şu nükleer meselesini de kısaca bir konuşalım istiyorum. Yani en çetrefil kısım herhalde o olacak. Çünkü yani İran haklı olarak diyor ki bu benim egemenlik hakkım. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na teftişleri hepsine açığız diyor. Trump da şey dedi, hani üçüncü bir ülkeyle muhtemelen Çin ve bu ajansla birlikte biz gideceğiz nükleer toz diyor bir de ona. Onları alacağız. Yani daha sıkı bir uluslararası denetimle bu iş kotarılamaz mı? Yoksa hani Trump'ın kırmızı çizgim dediği şey hayata geçer mi? Yani çünkü İran'da diyor ki ben bunu sadece askeri olarak kullanmıyorum. Ben bunu sağlık için de kullanıyorum. Enerji için de kullanıyorum. Düğüm yine aynı noktada karşımıza çıkacak gibi mi?
0: Evet, söylediğiniz gibi aslında nükleer dosya en çetrefilli dosya. Onun için de zaten İran müzakereleri kademelendirme stratejisi takip etti. Ve kademelere ayırarak bir şekilde önce Hürmüz meselesi, bununla beraber yaptırımlar, dondurulmuş varlıklar, önce bunu çözelim. Ondan sonra diğer çetrefilli konuya nükleere geçelim dedi. Birinci aşama evet halledilmiş olduğu gibi görünüyor. Zaten en büyük mesele ikinci aşama, yani nükleer dosya. Nükleer dosyaya da baktığımız zaman 28 Şubat öncesi yapılan müzakerelerde bir sonuca ulaşılamadı. Yani. Ve İran'la ABD'nin hala 28 Şubat sonrası savaşa rağmen kırmızı çizgilerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani İran nükleer dosyasından, nükleer programından vazgeçmediği gibi uranyum zenginleştirmekten de vazgeçmiş değil.
1: Evet.
0: ABD'ye baktığımız zaman da sıfır uranyum zenginleştirme diyor.

için biz muhtemelen ikinci aşamaya geldiklerinde yeniden gerginlik göreceğiz ama bu gerginliğin artık bu saatten sonra bir savaşa tekrar dönüş anlamına gelmeyeceğini ifade edebiliriz. Çünkü ABD'de seçimler başladı. Daha önce ben çok defa ifade ettim. Eğer Haziran'a kadar bu ateşkes devam ederse, İran bunu bir şekilde sürdürebilirse, Haziran ayında zaten ABD ara seçimler hattına girecek. Yani evet. Trump'ın şu an büyük oranda odaklanacağı yer iç politika, dış politikadan ziyade. O nedenle hem siyasi, hem ekonomik, hem askeri baskılarla beraber bu erken ara seçimle beraber Trump yönetiminin artık tekrar bir tansiyonu yükseltme, askeri operasyon

0: köşede bakarlar. Bir sabotaj olmazsa
1: belki
0: diyelim.
1: Belki son olarak şunu ifade edeyim. Bu savaşın İran sosyolojisinde yarattığı bir etki de içerideki aslında o muhalif hareketleri biraz bastırmış oldu ve rejimin ömrünü de uzatmış oldu.
0: Evet, tabii muhaliflere yönelik neler yaptığını da biliyoruz rejim bu arada. Yani onlar da neyse diyeyim. Teşekkür ediyorum İsmail Sarı, sağ olun katıldığınız için. Evet, durum bu. Konuştuk doçent doktor İsmail Sarı ile. Bu anlaşma konusunda uzlaşmasıyla birlikte küresel piyasalarda malumunuz aylar sonra bir nefes aldı. Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Savaş döneminde 120 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi. Bu durum enflasyon endişelerini hafifleterek tahvil getirilerinin de düşmesine neden oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin merkez bankasının faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
0: Evet, bu mutabakata vardıkları haberiyle birlikte dedik ki piyasalar rahatladı, altın yükseldi, petrol düşüşe geçti. Konuğum Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba,
0: ne dersiniz?
3: Hoş buldum.
0: Anlaşma hemen etkisini gösterdi diyebiliriz ama bu etkinin kalıcı olacağını düşünüyor muyuz? Şu an itibariyle dünya piyasaları ne yaşıyor, sizden bir dinleyelim.
3: En azından cuma gününe kadar temkinli bir duruş sergileyecek diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz anlaşmanın imzalanması cuma günü ayın 19'unda sonuçlanacak. Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın bugüne kadarki çelişkili davranışları hala bu temkinli duruşu gerektiriyor gibi düşünüyorum. İki gerekçe var altın fiyatının yükselişinde ve dünya piyasalarının bir miktar iyileşmesinde. Özellikle geçen hafta biliyorsunuz Amerika'da SpaceX hisse senetleri halka arz edilmişti. 75 milyar dolarlık bir halka arzla 250 milyar dolar bir talep geldi. O süreçte likit toplamak için bütün yatırım araçları, hisse senetleri hepsi gerilemişti. Hatta işte kripto paralarda da sert düşüşler olmuştu. Ama bu halka arz tamamlandıktan sonra o halka arzdan geri kalan paranın tekrar kendi mecrasına dönmesiyle geçen haftanın son iki günde fiyatlar bir miktar toparlamıştı ama evet. Hala bu ateşkese rağmen anlaşma yapıyoruz yapmıyoruz İran'la Amerika arasındaki bu gelişmeler dün akşam itibariyle artık Pakistan Devlet Başkanı'nın açıklamalarıyla sonuçlanınca onun bugün piyasalarda olumlu yansımalarını gözledik. Bu bahsettiğim bütün yatırım araçlarında yukarı yönlü bir seyir şu anda görünüyor. Altın fiyatı da özellikle işte 4.325 dolardan işlem görüyor ki 4.175 dolara kadar da hatta 4.100 dolara kadar da gerilemişti. Böyle bir toparlanma söz konusu. Burada tabii bu hafta itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın biraz önce haberde de geçtiğiniz gibi FED toplantısından bir faiz değişikliği yapımı beklenmemesine rağmen yeni başkan Kevin Borsh'un ne söyleyeceği, ileriye dönük faiz artırımları olmayacağı konusunda sinyaller almaya çalışılacak basın toplantısında. Bu

0: Eğer şahin bir açıklama olursa o zaman bir miktar altın hafif bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama değilse tekrar 4400 dolar ons seviyelerindeki teknik direncine kadar kısa sürede bir toparlanma söz konusu olabilir. Ama Ağustos ortalarına kadar ben fiyatta çok hızlı bir yükseliş olacağı kanaatinde değilim. Burada Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar gerileme var. Bunun da bir miktar altına yansıması. Aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi petrol fiyatlarının gerilemesi de dünyada enflasyonla ilgili beklentileri biraz azaltmasına rağmen tedirginlikleri azalttığı için temelde dünyadaki para birimlerine güvenin zayıfladığı ve Amerikan dolarının uluslararası para olma niteliğinin de sorgulandığı bir dönemde daha ziyade merkez bankaların altın alımları altını desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ben hızlı toparlanmanın ancak Ağustos'tan sonra Eylül-Ekim aylarında bir o aylarda biliyorsunuz özellikle Amerika'da Senato yenilme seçimi de olacak. Trump'ın geleceğiyle ilgili sorgulamalar da olacak. O belirsizlik sırasında belki miktar daha yukarı yönlü seyirler. O sene başındaki fiyatları biraz daha geçebiliriz gibi görünüyor dış piyasa itibariyle. İçeride de dolar TL oldukça sakin olduğu için dış piyasa fiyatı iç piyasaya yansıyor daha ziyade. Bu noktada da geçtiğimiz günlerde işte yine 6.150 TL seviyelerine kadar gerileyen 24 ayar altının gram fiyatının bugün 6.540 TL seviyelerinden şu anda serbest piyasada işlem gördüğünü görüyoruz. Zaten 6.500'ün çok aşağısında kalmasını da beklemiyorduk. Şimdi buradan da 6.500-6.750 aralığında bir hareket içinde olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Burada orta ve uzun vadeli pozisyon alınması daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü fiyat her an küçük çapta dalgalanmalarla geçilebilir.
1: Şimdi şunu soracağım. Bu saldırılar ilk başladığı zaman böyle uluslararası kurumlar, işte uzmanlar, enerji uzmanları, yani dünyanın bunu hani 3-4 hafta daha idare etme şansı var. Ondan sonra geri dönülemez bir hasara yol açacak deniyordu. Bu iş 107 gün sürdü. Biz ne gördük? Yani hem üretim maliyetlerinin yükseldiğini gördük, tedarik zincirlerinin kırıldığını gördük ama şu an itibariyle hani sıradan vatandaşlar olarak savaşın yarattığı bu durumun etkilerini gördük mü, yoksa önümüzdeki aylarda yani bir anda savaş bitti, hop barıştılar, ekonomi düzelecek diye bir şey olmayacak herhalde, değil mi?
0: Evet, biliyorsunuz o zaman petrol fiyatları 60 dolar civarındaydı. 60
1: Evet.
0: dolardan 110 dolara çıktığında bayağı bir iptal oldu. Ve ekonomi yönetimi de Shell Mobil sistemi uygulamasıyla bunu çok fazla yansıtmamıştı. Ama tabii o dönemdeki farkı bu geri çekilmeler sırasında da petrol çok fazla aşağıda tut, yani aşağı çekmeden aynı şekilde devam edecek ve o farkı oradan karşılayacak gibi de görünüyor. Ama tabii sene başındaki sene sonu tahminleri de yeniden revize edilmiş durumda petrol fiyatı itibariyle. 70 dolara kadar varili gerileyebilir belki ama normalde 80 dolarlar seviyesinde yatay bir seyir olma olasılığı da var. Bir taraftan da biliyorsunuz özellikle depoların boşaldığı ve yeniden üretimin yapılmasıyla beraber o tankerlerin yeniden doldurulması sürecinde üretimin artması söz konusu olabilir. O nedenle fiyatta çok fazla aşağı yönlü seyir olmayabilir. Ancak üretim artışı özellikle bu savaşlar sırasında hem Amerika'da hem Çin'de yeni hem savunma sanayi ile ilgili hem de normal piyasalarla ilgili yani tüketimle ilgili üretimler de artacağı için burada enerji kullanımı artacaktır diye düşünüyorum. O bakımdan sene başındaki tahminleri biraz daha revize edip ama bundan sonraki süreçte de endişelerin biraz daha azalacağı bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla petrol çok belirleyiciydi. Şimdi bu biraz daha
1: Son
0: olumlu yansıyacak gibi görünüyor.
1: bir soru soracağım. Hızlı bir
0: Buyurun.
1: cevap rica edeceğim
0: Buyurun.
1: size. Bu 3,5 ay içerisinde, yani Cuma'yı da sayarsak 3,5 ay dersek herhalde hata olmaz ama kim kazandı, kim kaybetti? Hangi tip yatırımcı kazandı, hangisi kaybetti?
0: Valla şimdi kısa süreli alıp satanlar kaybetti. Çünkü çok dalgalı bir seyir vardı. Öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemi yaşadık. Orta ve uzun vadede düşünenler ve her düşüşü bu bütün yatırım araçları için söylüyorum. Alım fırsatı olarak değerlendirenler kazandı ve kazanmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Yıldırım Türk. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bilgilerinizi, görüşlerinizi paylaştığınız için. Şimdi bir Ankara'ya gelin gidelim. Kabine, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı.

0: ayında saat 15.30'da Beştepe'de toplanacak. Emre Karaca'ya birazdan döneceğiz ama hazırmış Emre Karaca. Gündemdeki başlıkları bizlere aktaracak, seni dinleyelim.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının saat 15.30'da başlamasını bekliyoruz. Tabii kabine toplantısının ana omurgasını oluşturacak başlık da şüphesiz ki ABD ile İran arasında varılan mutabakat. Türkiye'nin de bu konuda son derece yapıcı bir rolü olduğu taraflar tarafından bugün ve dün gece saatlerinde yapılan açıklamalarla da deklare edilmişti. Gelinen aşama bugün enine boyuna bir şekilde kabine toplantısında ele alınacak. Tabii şurada parantez olarak da özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden serbestiyetini kazanmasıyla birlikte ekonomik anlamda yansımalara da bugün yine parantez açılacağını belirtmemiz gerekiyor. Özellikle 60 gün boyunca nükleer başlık başta olmak üzere taraflar arasında müzakere sürecinin devam edeceği biliniyor. Bu bağlamda Türkiye, Ankara süreci yakından takip ediyor ve önümüzdeki döneme dair de projeksiyonlar bugün masada olacak. Bununla birlikte şüphesiz bir başka gerilim hattı da Rusya ile Ukrayna arasında. Bunun en temel yansıması da Karadeniz'de yaşananlar. Seyri sefer güvenliğinin yeniden kazanılması konusunda alınacak tedbirler de bugün kabine gündeminde olacak. Bir başka başlık da şüphesiz ki İsrail'in ateşkesleri düzenli olarak ihlal etmesi. Her ne kadar Gazze ve Lübnan özelinde çeşitli ateşkesler yapılmış olsa da İsrail bunları ihlal etmeye devam ediyor. Bugünkü kombine toplantısında bu başlıkta ele alınmış olacak. İş politikada da önemli bir başlık var. Terörsüz Türkiye konusunda hukuki bir çerçeve beklentisi var. Özellikle meclisin tatile girmesinden hemen önce yasal düzenlemeler yapılması konusunda bazı beklentiler vardı. Bugün özellikle hem bölgeden gelen güvenlik kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda bölgenin nabzı ölçülecek. Hem de atılabilecek yasal faaliyetler konusunda, yasal adımlar konusunda da genel çerçevenin altı çizilmiş olacak. Ekonomi başlığı da önemli olacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanmasıyla birlikte ekonomik olarak piyasalara etkisi ve bununla bağlantılı olarak Türkiye'nin bu süreçten ne kadar etkilendiğinin de mercek altına alınacak bir başlık olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki dakikalarda kabine toplantısının başlamasını bekliyoruz. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve alınan tedbirlere ilişkin olarak açıklamalarda bulunacak.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı detayları. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kurultay kararı için toplanan 900 imzayı 74 il başkanıyla çarşamba günü genel merkeze vereceklerini söyledi. Emir, yarın yapılacak olan grup toplantısının da iptal ettiğini söyledi.
2: Israrla kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. Bunun bir gereği olarak da 900 imzamızı genel merkeze çarşamba günü götüreceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış, bir grup toplantısı çalışması içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır. Ama böyle bir diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değildir.
0: Peki CHP Genel Merkezi'nde neler konuşuluyor? Onu da bize Emre Aytekin aktaracak. Emre.
3: Evet Ayşe, Süberker, aslında günün en çok merak edilen konusu yarın grup toplantısı olacak mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bu konuya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Az önce de izlediğimiz gibi Murat Emir, Özgür Özel'in grup toplantısı yapmayacağını duyurdu ve o açıklamadan hemen sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayı CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmama kararını duyurdu. Şu ifadeleri kullandı Müslim Sarı: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışımlara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır dedi CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptığı paylaşımda. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşımda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmama kararını duyurmuş oldu. Tabii bir yandan da kurultay tartışması devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel ve kurmayları 900'e yakın imza toplamıştı delegelerden. Bu imzaların ise çarşamba günü genel merkeze teslim

0: edilmesi bekleniyor. Tabii tartışmada özel ve kurmayları delege imzasıyla kurultaya gitmek istiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunun mümkün olmadığını söylüyor. Gerekçe ise şu: mahkemenin bir tedbirli kararı var. Ortada bir tedbir kararı var. Bu yüzden de kurultaya delege imzasıyla gitmenin mümkün olmadığının altını çiziyor. Tabii CHP'de gözler bir yandan da çarşamba gününe çevrildi. Çünkü önemli bir toplantı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak bu toplantı ve tüm haftanın değerlendirilmesi yapılacak. CHP'nin delegelerin imzaları bu toplantıda ele alınacak. Bir yandan da ihraca sevk edilen 9 milletvekilinin de disipline sevk konusu da yine çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında ele alınacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Siyasetin gündemi de böyle. Şimdi biraz devam edelim yurttan haberlerle. Otoyolda mı ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor. O parça sizi ölümle burun buruna da getiriyor. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına da tam olarak bu geldi. Gelin o anlara bir bakalım.
2: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
3: Kardeş, bir şey mi olmuyor ya? Dur bir dakika, dur, su gel. Abi, suyunuz var mıydı arabada ya?
2: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
4: Tamam, bizim yok, iyiyim. Ya. İyiyim, bir şeyim yok. İyiyim.
2: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
1: Ve kentsel dönüşüm sırasında yine facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da yıkımına başlanan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binalar oldu.
5: Mustafa gelecek mi? Mustafa nerede?
6: Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
2: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
7: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
2: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
6: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
2: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
1: Ve sosyal medya deyim yerindeyse artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen tavsiyeler de çıkıyor. Bu tavsiyelerden en çok faydalanan da en çok zarar gören de yine kadınlar. Nasıl mı? Gelin bir bakalım.
8: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
9: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
10: Kas ağrı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
2: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
11: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
12: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
2: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike

0: de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
1: Tavsiyeyi veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
2: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
3: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
0: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
4: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
5: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkate almıyorum. Yani.
2: Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
6: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra hasarı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
0: Yani siz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
6: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şey inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
7: Ve böylece Haber Hattı'nın bugünlük sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesinde yeni sezon hazırlıklarına eksiksiz bir kadroyla başlanacağının altını çizmişti. Bu hafta Sarı Lacivert yönetimin somut adımlar atması bekleniyor. Bugün de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bir araya geldi. Teknik direktör konusunda nihai kararın verilmesini bekliyoruz. Esra Köse toplantıdan çıkacak bilgileri bizlere aktarmak için Kadıköy'de. Esra merhaba diyelim. Yönetim kurulu toplantısıyla ilgili sendeki son bilgiler ne?
1: Teşekkürler Selen. Kulüp binası önünde bekleyişimiz sürüyor. Saat 12 itibariyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kulüp binasında toplantı başladı ve şu saatlerde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu toplantıdan artık nihai kararlar çıkmasını bekliyoruz. Seçimin hemen ardından gözler Fenerbahçe'nin yeni sezon yol haritasına çevrildi. Çünkü bu toplantıdan da bu doğrultuda haberler beklediğimizi söyleyebiliriz. Aslında toplantı 3 ana gündemde toplayabiliriz. Çünkü öne çıkan detaylar var. Biri elbette seçilen yeni yönetimin görev dağılımları. Burada belli olan en azından edindiğimiz bilgiler var. Onu aktararak ben devam edeyim. Fenerbahçe'de başkan vekili Barış Göktürk olmasını bekliyoruz. Basın sözcüsü ve genel sekreterin de Mahmut Nedim Uslu olmasını beklediğimizi ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra tabii basketbol şubeye de Ömer Onan'ın bakması bekleniyor. Artık büyük çoğunlukla görev dağılımlarının bugün yapılacak toplantıda netleşeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra aslında en çok merak edilen konu Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı. Seçim süreci boyunca Sayın Aziz Yıldırım'ın aslında teknik direktörüne dair oklar hep Aykut Kocaman'ı gösteriyordu. Ancak ifadelerde yer verilmemişti ama bugün itibariyle biz artık Aykut Kocaman isminin resmi şekilde yazılı olarak açıklanmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Başka bir ihtimal değerlendirilen bir isim olmadığını da söyleyebiliriz. Tabii olası bugün toplantıda bir isim daha ön plana çıkarsa değerlendirilebilir. Ancak şu an aldığımız bilgiler doğrultusunda Sarı Lacivertli Kulübün yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Bunun yanı sıra transfere dair de bir yol haritasının bugün çizileceğini söyleyebiliriz. Kampa kadar iki

0: santrafor takviyesi ve artı bir stoper takviyesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Fenerbahçe kulüp binası önünde gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
1: Esra Köse, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bizler de Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü merakla bekliyoruz. Galatasaray'a bakalım. Sarı Kırmızılı yönetim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu transfer döneminde de sabırlı bir şekilde hareket ederek önemli hamleler yapmayı planlıyor.
2: Galatasaray yaz transfer döneminde aceleci davranmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon sabırlı ve planlı hareket ederek önemli takviyeler yapan Sarı Kırmızılılar bu formülü bu yılda uygulayacak. Sarı Kırmızılılar büyük turnuvalar esnasında futbolcu piyasasının olağan dışı şekilde şiştiğini ve oyuncu değerlerinin gerçek üstü seviyelere ulaştığını düşünüyor. İdareciler transferde esas hamleleri yapmak için turnuvanın olgunlaşmasını ve takımların elenmesiyle piyasanın normal ayarlarına dönmesini planlıyor. Galatasaray yönetiminin transfer masasında elini rahatlatan en büyük etken, geride bıraktığımız sezonda tarihi yatırımlarla kurulan ana iskeletin eksiksiz korunmuş olması. Yeni sezon hazırlıklarına büyük bir uyum sorunu yaşamadan başlayacak olan Galatasaray, ilk Şampiyonlar Ligi maçına Eylül'de çıkacak. Bu nedenle transferler için kulübün maddi çıkarları tamamen gözetilecek.
1: Beşiktaş'la devam edelim. Futbol direktörü Önder Özen transfer çalışmaları kapsamında bu hafta Avrupa seferine çıkacak. Yönetim artı 4 kontenjanı için belirlenen isimlerle de görüşmelerini yapacak. Siyah beyazlarda öncelikli hedefler kaleci, sol bek ve sol kanat olarak belirlenirken diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlar sol bek mevkiine Monaco'dan Kasım Ottara'yı, sol kanat için Fransa Lig 2 ekibinden Clermont'dan İlhan Fakalı'yı ve sağ kanat için Leicester City'den Fatavu'yu gündemine aldı. İlhan Fakalı'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Ottara ve Fatavu içinse görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlar transferleri kısa süre içinde sonuca ulaştırmayı hedefliyor. Basketbolda da akşamın maçına bakalım. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko saat 20'de Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Sarı lacivertler kazanarak seriyi eşitlemek istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda bir galibiyet daha almanın peşinde.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko bugün Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Serideki ilk maçı kazanan taraf Beşiktaş Gain olmuştu. Siyah beyazlılar rakibini deplasmanda 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Fenerbahçe Beko'da bireysel çalışmalara başlayan Nando De Colo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Beşiktaş Gain'de ise Zizic ve Kamagat'ın sakatlıkları bulunuyor.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk'te HRT360'tasınız. Merhabalar, selamlar. Haftanın ilk günü, gündem yoğun. Aslında hafta sonundan başladı. Neye baktık? ABD, İran'da arasındaki savaşı yakından takip ettik. Yaklaşık 4. ayında, ortalarında arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif, tarafların anlaşmaya vardığını, imzaların Cuma günü İsviçre'de atılacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ablukanın derhal kaldırılmasını onaylıyorum açıklaması yaptı. Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumundaysa bu saldırıların, bu savaşın yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. Ortada kim yok, arada kim yok? İsrail yok. İşte niye olup olmadığını HT360'da konuklarım olacak. Soracağız hem bu anlaşmanın detaylarını hem de İsrail'in bu denklemdeki, bu savaştaki yerini soracağım ve öğreneceğim. Diğer manşet, ona bakalım. ABD ve İran'ın barış anlaşmasında uzlaştığının duyurulmasından saatler önce ise Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi. Trump aralarındaki telefon konuşmasının detaylarını anlattı. İsrail'in Beyrut'a saldırısını işaret ederek Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim, ona bunu söyledim, hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. İpler orada da biraz gerilmişe benziyor, buna da bakacağız. Ve CHP diyeceğiz son manşette. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası başlayan kriz devam ediyor. Yarın grup toplantısı yapılacak mı? Yeni başkan vekili atanacak mı? Bu sorulara yanıt aranırken Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmayacağı açıklandı. Delegeler tarafından olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalarında çarşamba günü genel merkeze teslim edileceği öğrenildi. Bir gideceğiz Ankara'ya, CHP'deki son duruma da yakından bakacağız. Biz manşetleri editörüm Seval Koç'la böyle belirledik. Daha fazlası için hadi başlayalım. Mutlak mutlan kararıyla yönetimin değiştiği CHP'de gözler grup toplantısına çevrilmişti. Grup toplantısında kim konuşacak sorusuna yanıt aranıyordu. CHP'deki bu son gelişmeler için Emre Aytekin'e gidelim. Hem grup toplantısının detaylarını dinleyelim Emre senden, hem de delegelerin imzaları ne durumda? Çarşamba teslim edileceğini biliyoruz ama sayı da kaça ulaştı? Neler söyleniyor?
1: Evet Dilek Gül, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında günün en çok merak edilen konusuydu. Yarın grup toplantısı olacak mı? Bu konuya hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in kurmaylarından bir yanıt geldi ve bu konuda netlik kazanmış oldu. Murat Emir ilk açıklamayı yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel'in yarın grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Şu ifadeleri kullandı. Meclise genel merkezden grup toplantısı için bir başvuru yapılmadığını söyledi. Memnuniyet duyduk dedi ve Özgür Özel'in yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup toplantısı yapmamak kararı aldığını duyurdu. Tabii bu açıklamanın hemen ardından da CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır dedi. Müslüm Sarı açıklamasında partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısı yapılacak mı sorusu iki kurmayın yaptığı açıklamayla netlik kazanmış oldu. İki tarafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafı yarın için grup toplantısı yapmama kararı aldı. Tabii bir yandan da kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel geçtiğimiz haftalarda kurultaya gidebilmek için bir adım attı. Delege imzaları topladı. 900'ün üzerinde bir delegenin imzası alındı. Bu imzaların da yine çarşamba günü genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor ki çarşamba günü genel merkezde önemli bir toplantı da var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda da delegelerden gelen kurultay için toplanan imzalar da ele alınacak. Bir diğer gündem maddesi ise MYK toplantısında ihraç istemiyle 9 milletvekili disipline sevk edilmişti. Bu konuda çarşamba günkü MYK toplantısında ele alınacak.
0: Emre sağ olasın, teşekkür ederiz. Tabii kriz büyük. Esas soru da şu, her hafta grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu soru da böyle karşımızda duracak mı? Bakalım bu kriz nasıl aşılacak, CHP'de takip edeceğiz. Şimdi bir diğer haberle devam edelim. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Bir tören düzenlendi. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde zirve için gelen liderler doğrudan ve hızlı ulaşım sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına dikkat çekti.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesine Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
3: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesine dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
2: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
2: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
3: Erdoğan havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece

0: Şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından toplandı. Tabii öncelikli gündem ABD-İran anlaşması. Ayrıntılar için bir Emre Karaca'ya gidelim ve kabinenin diğer gündemlerini de dinleyelim Emre senden.
2: Dilek Gürsel'in de bahsettiğin gibi bugün kabine toplantısının ana omurgasını oluşturacak konu İran ile ABD arasına varılan mutabakat olacak. Tarafların da açıklamaları vardı. Özellikle Türkiye'nin bu süreç içerisinde yapıcı rolüne işaret etmişlerdi. Türkiye sürecini en başından bu yana yakından takipte, bundan sonraki süreçte de yakından takip ediyor olacak şüphesiz ki. Çünkü özellikle bundan sonraki 60 günün kritik olduğu biliniyor. Müzakere sürecinin taraflar arasında devam edeceği bu süreçte Türkiye'nin atacağı adımların bugün kabine toplantısında ele alınacağını belirtelim. Bununla birlikte NATO zirvesine yaklaşırken hazırlıklar da tam gaz bir şekilde devam ediyor ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirmişti. Birçok liderin de iniş yapacağı havalimanının olacağını söyleyelim. Bununla birlikte Ankara genelinde hissedilen altyapı yol çalışmaları var. Güvenlik tedbirleri alınıyor. Tüm bu başlıkların bugün kabine toplantısına ele alınacağını belirtelim. Şimdi bir yandan ateşkes söz konusu olmuş gibi gözüküyor İran ve ABD arasında, ancak İsrail'in ihlalleri devam ediyor. Özellikle Gazze ve Lübnan özelinde İsrail'in ihlalleri bir kez daha kabinenin gündeminde olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabine sonrası yapacağı o açıklamalarda bu konuya işaret etmesini bekliyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın direkt etkisini hissedilen Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de bir başka başlık olacak. Dış politika başlıkları bu şekilde olacak. İç politikada ön plana çıkan başlık terörsüz Türkiye süreci. Özellikle meclisin tatile girmesinden hemen önce hukuki bir çerçeve kazanılması konusunda bir beklenti vardı. Yasa çalışmalarında gelinen aşama bölgeden gelen, özellikle İran kuzeyinden gelen bilgiler eşliğinde, güvenlik kaynaklarından gelen bilgiler eşliğinde bir kez daha masaya yatırılacak. Ekonomik veriler de gündeme taşınacak ve kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Emre sağ olasın. Teşekkür ederiz. Emre'den kabinenin gündemini aldık. Devam edelim. Bu arada Trump'ın bir son dakika açıklaması var. Onu da paylaşalım sizlerle. Gemiler hareket etmeye başladı. Nereden bahsediyor? Hürmüz'den bahsediyor efendim. Dün petrol akacak demişti açıklamasında, hatırlayacaksınız. Şimdi yeni yapmış olduğu bu açıklamada da gemiler çoğu petrol yüklü olarak Hürmüz Boğazı'ndan hareket etmeye başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan hat boyunca ilerliyorlar. Ayrıca başka seyahat güzergahları da var dedi bu son dakika yeni açıklamasında. Evet, devam edelim o zaman. Trump demişken savaşa bakalım. 107. gününde bir barış, daha doğrusu ateşkes geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif taraflarının anlaşmaya vardığını, imzaların da cuma günü İsviçre'de atılacağını duyurdu. Açıklamanın hemen öncesinde, hemen sonrasında ABD, daha sonrasındaysa İran bu anlaşmayı doğruladı. Birazdan detayları konuşacağız ama önce bir haber izleyelim.
3: Savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. ABD ve İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de barış anlaşması imzalayacağı açıklandı. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken, beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan Başbakanı Şerif, tarafların mutabakat zaptı üzerinde anlaştığını açıkladı.
4: Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.
3: Şerif katkıları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
5: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ablukanın derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Tüm gemiler motorlarınızı çalıştırın ve petrol aksın.
3: Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda ise saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. İran tarafından da anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi yaptı.
6: İslamabad Mutabakat Zaptı'nın resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek.
4: İki heyetin başkanları

0: ve müzakereler yürütecek. O zamana kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak.
1: Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garibabadi, imzaların atılmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söyledi. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacağı öne sürülüyor.
2: Burada ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İmza törenine İran'dan Meclis Başkanı ile Dışişleri Bakanı'nın katılacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Vance, İran'la anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Uzun vadede Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti alınmadan trafiğe açılmasını beklediklerini belirten Vance, anlaşma metnini bu hafta yayınlamayı umduklarını aktardı. Cuma günkü imza törenine ise İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Arakçı'nın katılmasını beklediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay de aynı sırada yapmış olduğu açıklamada Tahran'ın Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için önlemler alacağını duyurdu. Bekay, Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Evet, bunu konuşacağız. Önemli bir aşama. Cuma günü artık imzaların atılması bekleniyor. 107. gününde bir ateşkes ihtimalinden, 60 gün sürmesini beklenen ateşkes ihtimalinden bahsediyoruz. Konuklarımı şöyle bir görürsem yönetmenim Kadir'den rica edeyim. Haydar Oruç ve Profesör Doktor Mustafa Aydın, hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Mustafa Hocam, sizinle başlayayım. 28 Şubat'ta başladı. 107. günde artık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Artık Cuma günü İsveç'te imzalar atılacak. Yorumlara baktım şöyle bir ben. Kim ne söylüyor diye. Özellikle Orta Doğu alanında uluslararası kaynaklarda şöyle bir yorum gördüm. Askeri, yani bu taslak metne bakıldığında askeri zaferden çok aslında bir yorgunluk diplomasisi ürününü görüyoruz. Katılır mısınız bu tanıma? Ve bir de tabii ben bir gazeteci olarak bu net soruyu da sormak durumundayım. Her ne kadar kazanan ya da kaybeden olmasa da savaşta, ama bir zafer anlatısıyla çıkmak istiyor deniliyordu taraflar. Kim kazandı, kim kaybetti o zaman?
3: Bir kere bittiğinden emin değiliz tabii henüz. Çünkü bu varılan mutabakat anlaşmak üzere görüşmek için varılmış bir anlaşma. Yani eğer Cuma günü imzalanırsa, bakın daha buradan birinci adımdan eğerlerle başlıyoruz. Çünkü daha önce de Amerika ile İran bu tür mutabakat imzalamaya çok yaklaşmışlardı. Lübnan'da İsrail Hizbullah çatışması buna engel olmuştu. Dolayısıyla Cuma'ya kadar yine çok şey olabilir ve engel olabilir. Olmadığını varsayarsak, Cuma imzalanacak mutabakat zaptının tam ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Tarafların birbiriyle çelişen açıklamaları var. Üç konu içerdiğini biliyoruz veya en azından içereceğini biliyoruz. Bir tanesi Hürmüz'den geçişler.
2: Evet.
3: Bir, Lübnan konusunu mutlaka bir şekilde içermesi gerekiyor. Üç, nükleer konuyu içermesi gerekiyor. Şimdi burada anladığım kadarıyla Hürmüz konusunda daha net bir pozisyon ortaya çıkacak. Çünkü Lübnan konusu üçüncü bir ülkenin konusu. Yani İran'la Amerika arasındaki bir mesele değil. O İsrail'i ilgilendiriyor ve İsrail aslında bu anlaşmanın ya da mutabakatın bir tarafı değil. Dolayısıyla üçüncü bir ülkeyle ilgili orada olacak herhangi bir şey aslında çok da bir anlam ifade etmeyebilir bir niyet beyanının ötesinde. Nükleer konu ise zaten o 60 günlük anlaşma imzalandıktan sonraki 60 günlük sürede yapılacak görüşmelerde ele alınacak mesele.
2: Evet.
3: Dolayısıyla ben şunu anlıyorum aslında bu mutabakatla 60 gün süreyle eğer taraflar birbirlerine başka tür bir şekilde saldırı gerçekleştirmezlerse 60 gün süreyle bir görüşme için ateşkes sağlanmış. Bu sürede Hürmüz'ü adım adım İran açacak. Amerika Birleşik Devletleri de adım adım Hürmüz'e uyguladığı ablukayı kaldıracak. Dolayısıyla aslında

anlaşma metni ve nitekim Trump'ın ilk açıklamasına bakarsanız vurguladığı şey neyse aslında o. Yani dünya petrol piyasalarını rahatlatıp hem Amerikan ekonomisine bir rahatlık getirmek seçime giderken, o aşamaya girerken, hem de İran tarafından baktığınızda onun için de zaten ablukadan dolayı satış yapamıyordu. O da bir sıkıntı.

0: Hani daha büyük resimde biz daha önce de konuşmuştuk sizinle.
1: Hı.
0: Ben bu savaşı kazananlarından bir
1: Evet.
0: tanesinin İran olduğunu düşünüyorum. Kaybedenin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünüyorum. Yani burada verilen hasar üzerinden konuşmuyorum. Hani öyle baktığınızda İran'a çok büyük bir hasar verdirilmiş
1: Hı.
0: durumda. Buradan geri toparlanması, eski gücüne kavuşması çok farklı bir süreç alacak. Ama dünya kamuoyundaki duruşu ile ilgili olarak veya rejimin kendi güvenliği açısından baktığınızda İran kazançlı tarafta gözüküyor. Herhalde en çok kazananı da İsrail oldu. Neresinden bakarsanız bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi savaşını yaptırttı. İran'ı onlarca yıl belki uzaklaştırdı İsrail'e saldırı imkanından. İran'ın büyük ölçüde bu bölgedeki bağlantılı güçlerini zayıflattı. Dolayısıyla en kazanan İsrail ama
1: İsrail.
0: o da bu mutabakat zaptının bir parçası değil enteresan bir şekilde.
1: Onu da konuşacağız çünkü çok önemli bu söylediğiniz. Haydar Hocam size bir geleyim. Şimdi ben böyle biraz notlar çıkardığımda şunu gördüm. Bu haftalardır yapılan o tartışmalar, işte basına sızdırıldığı iddia edilen o mutabakat metinleri, hatta biz editörüm Seval'le bir tanesini İran merkezi Mehr Haber Ajansı'nın taslak metnini paylaştık az önce, ekrana yansıttık. Ama bir baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğine bu haftalarca yürütülen müzakerelere bakılınca nükleer gerilimi düşürmek, Hürmüz'ü açmak, petrol piyasasını istikrara kavuşturmak ve tırnak içinde bölgesel savaşı durdurmak. İran'ın önceliğine baktığımızda ise yaptırım baskısını azaltmak, fonlara erişmek, kendi fonlarına erişmek, füze kapasitesini korumak ve rejim güvenliğini garanti altına almak. Şimdi bu maddelere baktığımızda, ya önceliklere baktığımızda, konuşulan mutabakat metinlerine karşılaştırdığınızda her iki tarafta istenilen yerde mi, arzu ettiği yerde mi sizce?
2: Ya şöyle istenilen yerler burası değil. Amerika için tabii rejimin yıkılması, İran'ın Venezuela gibi kontrol edilmesi tercih sebebiydi. Zaten savaşa da bu niyetle ya da bu hayalle başlamıştı. İsrail'in ona vermiş olduğu bu sufleyle girmişti. Ancak nihayetinde hayatın gerçekleri böyle olmadığını gösterdi. İran için de tabii ki istenilen, hayal edilen bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil ama İran'ın gelinen nokta itibariyle daha avantajlı bir pozisyonda olduğunu net bir şekilde söyleyebilir. Çünkü rejim, Mustafa Hocam söyledi, rejim yıkılmadı. Dolayısıyla aslında İran kaybetmeyerek kazanmış gibi gözüküyor. Verilen zararlar, kayıpları muhasebeleştirirsek bunun çok büyük bir yekin tuttuğunu söyleyebiliriz ama nihayetinde İran rejimi ayakta kalmayı başardı ve bu anlaşma, benim önümde de Mehr Ajansı tarafından yayınlanan anlaşma var. Bu anlaşma, eğer bu muhtıranın şartları, maddeleri bu ise, bence benim açımdan baktığınız zaman bunun kazananı İran olarak
1: İran.
2: okuyorum. Çünkü daha çok İran'ın istekleri çerçevesinde şekillenmiş bir anlaşma gibi gözüküyor.
1: Hatta İran'ı ekonomik
2: Parantez
1: olarak
2: için
1: da ayağa kaldırabilecek bir
2: tabii,
1: anlaşma,
2: tabii
1: öyle değil
2: tabii şimdi
1: mi?
2: 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma fonundan bahsediliyor. Dondurulmuş varlıklardan 24 milyarın hemen salıverilmesinden bahsediliyor. Bütün yaptırımların, ambargoların kaldırılmasından bahsediyor ki bu İran'ın zaten yıllardan beri yapmaya çalıştığı
1: Tabii.
2: şeydi. Yani diğer hiçbir şeyi saymasanız bile bu anlaşmayla bunu sağlarsa İran aslında büyük bir kazanım sağlamış olur. Halkı için de refaha giden kapıyı da açmış olur. O yüzden eğer bu olursa, yani Cuma günü biz bu anlaşmanın imzalandığını ve başlayan 60 günlük müzakere sürecinin de nihayete erdiğini, başarıyla tamamlandığını görürsek, biz artık 28 Şubat'tan farklı bir Orta Doğu Körfez görme durumunda kalırız. Çünkü ben az önce Mustafa Hocamı da dikkatle dinledim. Kazanan kaybedenler kısmındaki İsrail vurgusunun başlangıcına katılıyorum. Ama bu anlaşma yürürlüğe girerse İsrail en büyük kaybeden olur diye düşünüyorum ben. Evet, sürece buraya kadarki süreçte evet İsrail kazanan gibi gözüküyordu. Amerika'yı yıllardan beri hayal ettiği şekilde savaşı soktu ve İran'a çok büyük zarar verdirtti. Körfez ülkeleriyle İran'ın arasını açtırdı. Ancak bu anlaşma olursa bütün bunların geri teptiğini ve Amerika ile İsrail'in arasının da açılacağını öngörebiliriz. Çünkü dün akşamdan beri takip ediyoruz hem Trump'ın hem Vance'in açıklamaları. Özellikle İsrail tarafından hem Netanyahu'nun, Katz'ın, Ben-Gvir'in, Smotrich'in açıklamalarını tek tek okuyorum ben. Kim ne demiş diye takip ediyorum.
1: Bize
2: Onlara
1: ne
2: bakarsan,
1: diyorlar?
2: onlara bakarsanız İsrail bu anlaşmanın tarafı değil ve uymayacak. Lübnan'dan çekilmeyecek. Lübnan'a saldırıları sonlandırmayacak. Peki Amerika buna rağmen İran'a bunu garanti

0: garanti etmişti. Bunu nasıl sağlayacak? Şimdi Amerika İran'a karşı saldırırken, İsrail'in savaşına girerken iyiydi. 12 gün savaşında Haziran'da İsrail için İran'a vururken iyiydi. Ama şimdi Amerika kendi çıkarlarını kollamak, korumak için bir şekilde mecbur kaldığı bu anlaşmayı İsrail'e kabul ettirmek konusunda zorluk yaşıyor. O yüzden biraz daha İsrail ile Amerika ilişkilerinin, özellikle Trump yönetimiyle İsrail yönetimi, mevcut yönetim arasındaki ilişkilerin gerileceğini öngörüyorum. Tabii burada yaklaşan seçim sürecini de hesaba katarsak, ben Ekim'de zaten Netanyahu'nun şu anda hala önde giden, anketlere göre Likud Partisi önde gidiyor ama
1: evet,
0: koalisyonu mecliste çoğunluğu sağlamayacağı görülüyordu, anlaşılıyordu. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle bunun iyice tahkim edileceğini söyleyebilirim. Net bir şekilde Netanyahu'nun seçimdeki o birinci parti olma statüsünü de kaybedeceğini, dolayısıyla aslında bu anlaşmaya uymamakla Amerika'nın desteğini kaybetmekle iktidarını da kaybetmenin eşit paralel bir şekilde gideceğini söyleyebilirim.
1: Peki, o zaman sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Mustafa Hocam, Katz'ın açıklamalarına işte vurgu yaptı Haydar Bey. Dedi ki kabul edilmeyen açıklamalar yaptılar yani bu anlaşmaya dair. Şöyle diyor, İsrail Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek. Ben-Gvir'in açıklamasını da aktarayım size. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. Dolayısıyla
0: Muz Cumhuriyeti değilmiş, öyle dedi.
1: Evet, öyle söyledi. Dolayısıyla 19 Haziran'a kadar bu işin sabote edilme riski var mı yok mu? İsrail'in tavrı ne olur? Bir de dediniz ya siz az önce, ABD İsrail-İran savaşını başlatırken gördük ama günün sonunda bu müzakere masalarında İsrail yoktu. Yine yok. Ne dersiniz?
2: Evet, evet. Yani bu belki de bu anlaşmanın, mutabakat zaptının en sıkıntılı kısmı. Dediğim gibi birkaç defa daha önce de buraya yakın noktalara gelindi. Hatta Pakistan birkaç defa daha anlaşmak üzere olduğunu, hatta anlaştıklarını vesaire açıkladı ama her seferinde bir farklı gerginlik ve bombalama süreci takip etti. Şimdi İsrail'in bunu sabote etmek için veya öyle kendi güvenliği açısından öyle gerektiğini düşündüğü için bir Lübnan'da bombalama yapmayacağını veya Lübnan'ı bir kenara bırakıp bir süre askıya alıp, çünkü yakın dönemde bunu da çok gördük. Mesela Yemen'e saldırı yapmayacağını, mesela Suriye'deki hala kalmışsa Irak'taki Haçlı Şabi güçlerine saldırmayacağını veya dönüp yeniden Gazze'de Hamas üzerine gitmeyeceği konusunda hiçbir garanti yok. Hiçbir şekilde bunu kimse söyleyemez. Bütün bunlar bir yana, Lübnan'da da ben öyle paldır küldür geri çekileceğini sanmıyorum. Yani yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle, Trump yönetimiyle Netanyahu'nun arası gerçekten bozulmaya başlamıştı. Hatta Amerikan basınına yansıyan, işte küfürlü konuşmaya varıncaya kadar ulaşmış olan Trump'la Netanyahu arasındaki bir takım diyaloglar yazılıp çiziliyor. Ve reddedilmedi bunlar iki taraf tarafından da. Dolayısıyla bu düzeyde bir kızgınlığın ikisi arasında olduğu varsayabiliriz. Ama bu Amerika sırf Amerika söz verdi diye İsrail kendince gerekli gördüğü güvenlik önlemlerini terk etmesi, mesela Lübnan'dan çıkması ya da burada bir saldırı yapıyorsa bundan vazgeçmesini beraberinde getirmez.
1: O zaman şunu sorayım. İsrail ile İran arasındaki bu stratejik, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu mücadele önümüzdeki dönemde eğer bu anlaşma sağlanırsa hangi biçimde devam edecek ya da devam edecek mi? Dediniz yani 10 yıllarca böyle bir geri püskürttü diye.
2: Evet. Yani bir kere anlaşmanın sağlanması ve devamlılığı konusunda benim şüphelerim var. Onu koyayım ortaya. İkincisi, yani Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Trump yönetimi, evet, İsrail üzerinde belli bir baskı sağlayabilir. Hepimiz biliyoruz, bu savaşta İsrail'e çok yoğun bir şekilde, sadece bu savaş değil, Hamas'la başlayan çatışmalarla birlikte İsrail'e yoğun bir malzeme sevkiyatı yaptı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in korunması için de çok yoğun çaba sarf etti İran'a karşı. Dolayısıyla Amerika'nın bu anlamda İsrail üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu kabul etmek gerekiyor ama o ilişki sıradan iki ülke, bir güçlü süper güç bir bölge ülkesi arasındaki ilişkiyi gibi değildir. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan üzerinde uygulayabileceği başka güç noktaları ve güç unsurları vardır. Unutmayın, Netanyahu başkan Obama'ya rağmen gelip Amerikan konuşmasında konuşma yapabilmiş bir liderdi. Yani. Dolayısıyla çok farklı dinamikler var. O yüzden Amerika'nın duruşu da burada değişebilir.

0: Yani Trump bugün tehdit ediyor, yarın İsrail'e silah satışını onaylayabilir örneğin. Ve yeni silah satışlarını. Dolayısıyla bundan emin olmamak gerekiyor. Eğer anlaşma imzalanırsa ve eğer müzakereler başlarsa biz başka bir düzleme geçtiğimizi düşüneceğiz. O artık uzun sürer. Yani 60
1: Kesinlikle.
0: günde sonuçlanacak bir müzakere sistematiği olacağını tahmin etmiyorum. Yine de 60 gün o kadar uzun bir zaman ki Orta Doğu diliminde hiçbir şeyi kesin görmek mümkün değil. Kimin kime saldıracağını bilemeyiz. Yani 7 Ekim saldırısını hiç kimse yapılacağını öngörmemişti Hamas tarafından İsrail'e. Dolayısıyla herhangi bir farklı bir grup, kimin olduğu belli değil. Bu bir provokasyon da olabilir. Bu bir istihbarat operasyonu da olabilir. Mesela birisi bir yerden İsrail'e bir füze attı. İsrail buna cevap vermeyecek mi? Yani mesela Lübnan'dan kimin attığı belli olmayan bir füze veya Yemen'den kimin attığı net olmayan bir füze veya Irak'tan yola çıkan bir füze gelse vursa İsrail'i, İsrail bunlara karşılık vermeyecek mi? Hani bunun altyapısının hazırlanması gerekirse provokasyon olarak gerek gerçek olarak çok mümkün olan şeylerden bahsediyoruz. O yüzden nasıl bir yere doğru evrileceğini o çatışma dinamiğinin öngörmek çok kolay değil
1: Değil.
0: diyorum.
1: Peki Haydar Hocam siz ne dersiniz? İsrail'in 19 Haziran'a kadar bu işi sabote etme riski var mı yok mu? Ve tabii böyle bir durumda nasıl bir aşamaya geçilir?
2: Ya açıkçası bu riski göz ardı etmek mümkün değil. Tabii ki böyle bir risk var. Ancak ben Trump'ın da bu riskin çok farkında olduğunu ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da süreci bu riske rağmen sürdürmeye çalışacağı kanaatindeyim. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Tabii ki mesela Lübnan'dan sözde Hizbullah mevzilerinden İsrail'e yönelik bir roket fırlatılabilir. Bu bir false flag operasyonu da olabilir ve İsrail buna karşılık vererek Amerika ile İran arasındaki bu anlaşmayı sabote etmiş olabilir ama Amerika'nın ve de İran'ın bu konuda biraz daha toleranslı olacağı kanaatindeyim. Çünkü buraya kadar çok kolay gelmediler. Çok meşakkatli bir süreç geçildi ve bu süreci de İsrail'in sabote etmesine izin verecekleri kanaatinde değilim. O yüzden diyorum yani iki taraf da bunun farkında, İsrail'in tutumunun farkındalar ve bu sürecin çökmemesi için haddinden fazla bir esneklik gösterecekleri kanaatindeyim. Yani dün akşamki haberleri duyduğumda ben mesela kulaklarıma inanamadım. İsrail'in Lübnan'ı vurarak ateşkesi engel olmaya çalışmasından sonra İran tarafından biliyorsunuz İsrail'e yönelik bir misilleme yapılacağı haberi geldi. Dün gece itibarından bahsediyorum. Ve Amerika'nın bu saatten sonra anlaşmayı mümkün kılmak için İran'a para teklif ettiği söylendi. İsrail'i vurmayın, bunun yerine biz sizin duran varlıklarınızdan bir kısmını çözelim ve bunu size gönderelim şeklinde. Ve İran'ın da bizim müttefiklerimiz satılık değildir, hayır bu bir prensip meselesidir, parayla bundan vazgeçmesi şeklinde. Yani diyalogun bu şekilde yürüdüğünü göz önünde bulundurursak, bu risklere rağmen ben bu anlaşmanın kotarıldığını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla nihai statüdeki anlaşmada da yani İran'ın İsrail'in bu süreci sabote etmesinden daha büyük, daha sansasyonel bir olay olursa, saldırı cereyan ederse ancak kadük kalacağını düşünüyorum. Onun dışında Amerika'nın ve İran'ın biraz mecburiyet, biraz eldeki imkan ve kabiliyetler nedeniyle bu anlaşmaya sarıldıklarını düşünüyorum ben. Ve dolayısıyla zaten hocam da söyledi, bu hem uranyum konusu, hem diğer konular 60 günlük müzakerelerin sonunda ki ben de bu müzakerelerin 60 günü aşacağı kanaatteyim. 60 günde bitirmek konusunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Daha sonra varılacağı için bu konudaki kararlara onun ucu açık ve bu arada da bir şekilde normalleşme başlayacağı için biraz daha olumlu düşünüyorum ben açıkçası. İsrail'in bu çabalarının aslında kendisini batırdığını düşünüyorum ben. Yani sabote etmek için yaptığı şeyler zaten İsrail bir süreden beri yaşamış olduğu bölgesel izolasyonunu derinleştirecek. Kendi yanında olduğu körfez ülkelerini de kaybedecek. Mesela Bahreyn ile Bahreyn arasındaki o İbrahim anlaşmalarıyla başlayan sürecin bu saatten sonra tersine döneceği kanaatindeyim. Çünkü Amerika'nın İsrail'in yanında olmadıklarını algılarsa bu ülkeler hem bu anlaşmaya taraf olmak konusunda isteksiz davranırlar. Hem de bundan sonra yani biz savaştan sonra bölgenin güvenlik mimarisinin değişeceğini, farklı bir yapı olacağını söylerken İsrail de buradan pay kapmaya çalışıyordu biliyorsunuz. Çünkü İran'ın rejimin yıkılacağını, yeni bir yapı kurulacağını söylerken ama bunun tersine döndüğünü gördük. Dolayısıyla İsrail için aslında kötüye giden sürecin de başlangıcı olur. Çünkü İsrail'de herkes Netanyahu gibi düşünmüyor. Bunun sorumlusunun Netanyahu olduğunu düşünen ve Netanyahu'nun gitmesinden sonra İsrail'in normalleşeceğini söyleyen insanlar da var. Yani ne kadar makuldür, ne kadar rasyoneldir

0: tartışılır ama böyle bir değişim biz görebiliriz İsrail'de. Bundan sonra Amerika ile daha uyumlu bir hükümet gelmesi halinde de yani kerhen de olsa İsrail'in bu anlaşmaya uymak durumunda kalacağını öngörüyorum açıkçası. Hı hı.
1: Mustafa Hocam, Boğaz'dan petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelere hemen dönmesinin çok mümkün olmadığı konusunda uyarılar var. Açıldı. Sevkiyatların, piyasaların normale dönmesine kadar sürer? Bunu merak ediyorum ve ki bu savaş enflasyonun yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Şimdi Hürmüz'den petrol akacak diyor. Son dakika açıklamasını da gördünüz. Biraz piyasalar ne olur onu sizden dinleyeyim.
2: Piyasalar zaten bu sabah itibariyle bu dediğiniz algıyı, olumlu algıyı satın aldı. Hemen hızlı bir şekilde olumlu yönde değişmeye başladı. Ama yani ben enerji uzmanı veya taşımacılık, deniz taşımacılığı uzmanı değilim ama daha önce bu tartışmalar yapıldığında söylenen rakamlara baktığınızda tamamen açılması ve eski haline dönmesi 4-6 ay süreceği söylenmişti. Dolayısıyla hani bu müzakere sürecinin yavaşlığı, aksamaları, arada meydana gelebilecek farklı belki saldırılar sağda solda gerçekleşecek. Bunların hepsi süreci yavaşlatacak şeylerdir. Çünkü sonuçta burada sadece Amerika'nın ablukası ve İran'ın vurma tehdidi yoktu biliyorsunuz. Esas itibariyle sigorta şirketlerinin bu tankerleri sigortalaması meselesi var. Yani güvenliği onlar nasıl algılıyor meselesi. Dolayısıyla iki taraf sadece açıldı diyerek hani açılmıyor. Orada bir yavaş bir süreç işleyeceğini tahmin edebiliriz. Ama şeyi yani katılıyorum ben Haydar Bey'in söylediğine. İki tarafta yani Amerika'da İran'da bunu çalıştırmak isteyeceği açık. Özellikle İran açısından baktığımızda bu rahatlıkla zaferi ilan edebileceği unsurlardan bir tanesi. Çünkü baştan beri çatışmaların belli bir aşamaya gelmesinden sonra İran'ın tüm çabası müzakerelere geçilebilmesiydi. Hı hı. Müzakerelere geçilmesi demek İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile eşit muhatap alınması demek. Uluslararası alanda meşruiyeti kabul edilmiş en azından veya eşit görülmüş bir rejimle Amerika'nın masaya oturması anlamına geliyordu. Ve nitekim şu mutabakat zaptı imzalanır ve müzakereler başlarsa rejim kendi varlığını en azından önümüzdeki bir dönem için garanti etmiş olacak. O müzakereler muhtemelen zaten onun parametreleri de büyük ölçüde belli. Yani daha önce imzalanmış, Obama döneminde imzalanmış anlaşmadan çok farklı bir şeyin ortaya çıkma ihtimali yok. Hatta belki daha İran'a yakın bir şey çıkacak taleplerine. Çünkü şu anda baskı altında kendisini daha fazla iç siyasi baskı altında hisseden Trump. Yani sonbaharda seçimlere gitmeden önce bu belki bu müzakereleri sonuçlandırmak için biraz önce bu mutabakat saptıyla ilgili konuştuğumuzda olduğu gibi belli ödünler, küçük de olsa ödünler veya açılımlar yapmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla orada biraz daha baskı altında olan Amerika olduğu için İran bu müzakereleri mümkün olduğunca zamana yayıp kademelendirip işte özellikle kendi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da olan sahip olduğu değerleri yani parasal değerlerin yavaş yavaş açılmasını sağlamaya çalışacak. Üzerindeki yaptırımların azaltılmasını bu süreçte sağlamaya çalışacak. Ama bütün bu süreç hep İran'ın her an Hürmüz'de yeniden bir kapatma kararı, yeniden bir tehdit vesairesini de aynı zamanda beraberinde taşıyacak. Yine bütün bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri eğer abluka için bölgeye gönderdiği ve savaş için bölgeye gönderdiği gemileri, askerleri, uçakları, bütün tesisatını geri çekerse o kadar aynı zamanda zor olacak bir daha yeniden savaşa dönmesi. Dolayısıyla etkinliği azalacak. Ama bütün bunları bu bölgede tutması Amerika açısından yine maliyeti artıracak. Yani bütün bunlar açısından baktığımızda İran rejimi belki de haklı olarak kendince zafere yakın olduğunu ilan edecektir diye tahmin ediyorum. Amerika daha çok baskı altında hissedeceğini söyledim. Burada tabii Amerika'nın İran dışında biraz önce konuştuğumuz İsrail ayağı da büyük bir sorun olarak devam ediyor. Yani İsrail ve Netanyahu hükümeti nasıl yönetilecek ve nasıl bu devam eden sürece zarar vermesi engel olacak meselesi var. Ve bu da dönüp mutlaka ve mutlaka yine Amerikan iç siyasetinde bir yerlerde Trump'ın ayağına dolanacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden hani piyasalar şimdi böyle bir hani rahatlama havası içerisinde ama bir hafta sonra görelim o piyasaları, biliyorsunuz onlar genelde buluttan nem kapıyorlar. Yine böyle gitgeller olabilir. Çok net bir temiz bir yol olduğunu düşünmemek gerekiyor önümüzde.
1: Peki, süren bu kadarmış. Çok çok teşekkür ederim Profesör Doktor Mustafa Aydın ve değerli Haydar Oruç, değerli katkılarınız için HT360'a çok çok sağ olun. Teşekkürler. Devam edelim.

0: gündeme bakmaya. TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesinde satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanabilir? Ne zamana kadar satışlar devam edecek?
1: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vade ile %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak. Taksitler 18.000 liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıklı davada sona gelindi. Savcı 9 sanık hakkında mütalaasını verdi. Duruşma Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Biri 18 yaşından küçük, ikisi tutuklu, 9 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını verdi. 6 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası istendi. 3 sanığın ise beraati talep edildi. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma karar için ileri bir tarihe ertelendi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi cinayetten bir süre sonra tehdit almaya başlamıştı. Diyarbakır'da 9 yıl önce kaçırıldığı öne sürülen ve o günden sonra haber alınamayan 19 yaşındaki Osman Güler'in dosyası yeniden açıldı. JASAT ekipleri ve savcılık iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek'in özel haberinden detaylara bakalım.
2: Oğlum yok, bir mezar yok. Var mı bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Biz yani yok gibi bir şeyiz.
1: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
2: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
1: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
3: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı, bir daha kendisinden haber alınamadı.
1: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
4: Gidiyor bunlar da arkadan, artık biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar, iki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
1: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
3: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi.

0: ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
1: Tutuklanan kişiler gelin Rozeri'nin babası ve 2 abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
2: Faillerden biri kendine güvenerek işte cinayet cesedi bulamadınız, bizi tutuklayamazsınız şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
3: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
1: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
4: 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere Başbakanı çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı.
1: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
5: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
1: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
4: ABD Başkanı Trump da doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Gecede 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinden geçti ve 80. yaş günü kutlamasında uyuklayan Trump ise bir kez daha sağlığına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85 bin sporsever de şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.
4: Ve Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A Milliler gruptaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Peki geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı? Haber turuyla ekrana getirelim.
6: Almanya 2026 Dünya Kupası'nda çalışıyor.

0: Oluşu farklı yaptı. Panzerler gruptaki ilk maçında tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Curaçao teknik direktörü advokattan Julian Nagelsmann'ın 78 yaşına kadar çalışacağımı sanmıyorum sözlerine yanıt geldi. Tecrübeli çalıştırıcı 78 yaşına kadar çalışmamak istemesini anlıyorum çünkü genç yaşta kovulduğu takımdan çok büyük bir tazminat aldı. Ben bu işi sevdiğim için devam ediyorum, para için değil dedi. E grubundaki diğer maçta ise fil dişi sahili 90. dakikada bulduğu golle Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı Singo'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Diallo takımına galibiyeti getirdi. F grubundaki nefes kesen maçta kazanan çıkmadı. Hollanda iki kez öne geçtiği karşılaşmada Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Japonya bir puanı 89. dakikada Kamada'nın attığı golle aldı. Japon taraftarlar kendileriyle adeta özdeşleşen klas davranışına bu Dünya Kupası'nda da imza attı. Taraftarlar Hollanda maçının ardından türbünlerdeki çöpleri temizlemeyi unutmadı. İsveç 2026 Dünya Kupası'na farklı bir başlangıç yaptı. İskandinavya ekibi Tunus karşısında baştan sona üstün götürdüğü maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Isak karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynarken Gyökeres de 1 gol ve 1 asist kaydetti. İsveç milli takımının önemli oyuncularından Viktor Lindelöf takımın iki yıldızı Isak ve Gyökeres hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli savunmacı, onları hiç kimseye değişmem. Diğer ülkelerde böyle bir forvet ikilisi var mı bilmiyorum dedi. 2026 Dünya Kupası bugün ve bu gece oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. 19'da İspanya Yeşilburun Adaları maçı oynanacak. Belçika 22'de Mısır'la karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan-Uruguay karşılaşması gece 1'de başlayacak. Günün son maçı ise saat 4'te İran'la Yeni Zelanda arasında oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan idari ve operasyonel sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Uruguay'ın Suudi Arabistan maçı için Meksika'nın Cancun kentinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletine gideceği uçak önemli bir gecikme yaşadı. FIFA yaşanan 4 saatlik gecikmenin havayolu firmasına ait olduğunu belirtti. İran 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı Yeni Zelanda maçı için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. İranlı futbol severler takımı kalacağı otelde bayraklarla karşıladı. Futbolcular taraftarlara imza dağıttı, fotoğraf çektirdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilmelerine temkinli yaklaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Dünya Kupası'nda bir sonuç elde etmek ve herhangi bir maçı kazanmak çok zor. Adım adım ilerleyeceğiz ve bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz dedi. UEFA Başkanı Alexander Čeferin'e tepkiler büyüyor. Čeferin'in 48 takımla genişletilmiş Dünya Kupası'nın sıkıcı maçlar yaratıyor ifadesine birçok ülke ortak bildiri yayınlayarak cevap verdi. Açıklamada Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası'na katılmak tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir hayalin gerçekleşmesini temsil ediyor denildi.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana güneşli 31 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Erzincan güneşli 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Çok tartışılan tavuk fiyatındaki fahiş fiyat artışının sebebi ortaya çıktı. Devlet piyasayı tek eline alıp tavuğun fiyatını istediği gibi belirleyen şirketlere operasyon düzenledi geçen cuma. 13 firmaya denetim kayyımı atandı. O operasyonda çok çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı. Tavuğun gerçek maliyetiyle satış rakamı arasında büyük uçurum var. Tespit böyle. Mesela tavukta maliyet %21 artınca o şirketlerden birçoğu %80 oranında fiyat artışı yapmış. Haksız artışla ilgili bakanlıkların raporlarında da benzer tespitler var. Kayyım atanan şirket yöneticilerinin indirim taleplerine de nasıl direndiğini az sonra belgeleriyle anlatacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına da bakacağız Habertürk manşette. Yarın CHP'de grup toplantısı günü gerilim görüntüsü vardı geçen hafta. Bu hafta o görüntüyü vermemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı parti sözcüsü üzerinden. CHP'de yaşananlara da bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce Ankara'ya gideceğiz. CHP grup toplantısı yapılmayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararını parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Özgür Özel ve ekibi de olağanüstü kurultay için adım atmaya hazırlanıyor. Emre'yi gördük. Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nde detayları aktaracak. Emre, seni dinliyoruz. Bugün
1: öğle saatlerinde saat 11. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında günün en çok merak edilen sorusu yarın CHP grup toplantısı olacak mı? Bu konu iki ismin yaptığı açıklama sonrasında netlik kazandı. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları bir açıklama yaptı. İki ismin de yarın kurultaya toplantı yapmama kararı aldığını söyledi. İlk açıklama Murat Emir'den geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurmayı Murat Emir mecliste bir açıklama yaptı. Mecliste genel merkez tarafından bir grup toplantısı için başvuru yapılmadığını söyledi. Buna ilişkinde memnuniyet duyduk dedi. Murat Emir ve Özgür Özel'in yarın grup toplantısı yapmama kararı aldığını duyurdu. Murat Emir'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra da CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmama kararını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Müslüm Sarı. Şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır dedi Müslüm Sarı açıklamasında. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır dedi bu açıklamayla. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in kurmayları iki ismin yarın grup toplantısı yapmayacağını duyurmuş oldu. Tabii bir yandan da kurultaya gidebilmek için delege imzası toplandı. 900'ün üzerinde bir delegeye ulaşıldı, imza veren delege sayısı. Bu imzaların da önümüzdeki günlerde çarşamba günü genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor ki çarşamba günde genel merkezde önemli bir toplantı var. Kılıçdaroğlu'nun A takımı yeniden bir araya gelecek. 5. kez bir toplantı yapacak, MYK toplantısı. Bu toplantıda da kurultay için delegelerden alınan imzalar ele alınacak. Bir yandan da ihraç istemiyle 9 milletvekili disipline sevk edilmişti. Bu konuda çarşamba günkü MYK toplantısında ele alınacak.
0: Peki, Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Geçelim İran-ABD gündeminde. Tam 107 gün, 107. gününde ABD ile İran çatışmaları sona erdirecek anlaşma. İki devlet arasındaki çatışmayı sona erdirecek anlaşma metni üzerinde uzlaştı. Metnin cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Taslak metnine bir bakalım.
2: ABD ve İran savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
0: ABD-İran savaşının en önemli meselelerinden bir tanesi Hürmüz Boğazı'ydı. Bu mutabakatla ilgili haberin hemen ardından şunu da söyleyelim son gelişme olarak, sıcak gelişme olarak. Ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı Trump. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli Güney Koridoru'nu kullanıyorlar ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı savaş boyunca İran'ın elinde tuttuğu en büyük kozlardan biri olmuş. Boğazdan gemi geçişinin engellenmesi enerji piyasalarını ve küresel ticareti derinden sarsmıştı. Kriz süresince onlarca gemi bölgede mahsur kalmış. Washington yönetimi ise İran'ın bu hamlesine misilleme olarak geniş çaplı bir deniz ablukası başlatmıştı. O ablukanın da kalktığını söyleyelim. ABD ile İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalar aylar sonra nefes aldı.

0: Hisse senetleri yükseldi. Petrol fiyatlarında sert bir düşüş var. Petrolün varil fiyatında da bir gerileme var. Enflasyon endişesi vardı. Bu gelişmelerin enflasyona olası etkisine de haberden bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin Merkez Bankası'nın faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
0: Evet, şimdi Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Neden? Çünkü 17.10 gibi piyasaların kapanış saati, fiyatlara bakacağız. Altın acaba bu gelişmelerden nasıl etkilendi diye arkadaşımız Kaan Uçar bize anlatacak. Vitrine yansıyan bir şey var mı diye. Kaan'ı da gördük. Kaan Kapalı Çarşı'da. Ne oldu bugün Kapalı Çarşı'da? Kaan, bir vitrindeki durumu anlatır mısın bize?
2: Evet Zülfikar Ali Aydın, şu anda Okan Bıdıklı ile birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Altının bugün yükselişi başladı. Yanımızda da Fatih Bey var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Şu an altının gramı ne kadar, geçen hafta ne kadardı?
3: Şu anda altının gramı sabah yükselişle başladı. Barış anlaşmalarının imzalanmasıyla beraber 6500 liradan başladı. Şu an itibariyle 6632 liradan satış yapıyoruz.
2: Peki gram altın geçen hafta ne kadardı, bu hafta ne kadar ve diğerlerini sizden deneyelim.
3: Geçen hafta Perşembe günü savaş itibariyle barış anlaşmaları olmayacak denildiği için 6175 liraya kadar gramı dibi gördü. Şu an itibariyle 6632 lira, yaklaşık bir 470 lira değer kazandı.
2: Peki çeyrekte, yarımda durum ne?
3: Çeyrek altında da 10 bin liranın altını gördük Perşembe günü tekrardan 9.950 liraya kadar. Şu an itibariyle 10.800 liradan çeyrek altın satışı oluyor. Aynı şekilde yarım altın 19.650 liralara kadar geriledi geçen hafta. Şu an itibariyle 21.350 lira civarında.
2: Peki şunu soracağım. Şimdi burada bilezikler de var. Bu ajda bilezik.
3: Evet doğrudur. Ajda bilezik.
2: Geçen hafta fiyatı ne kadardı, bu hafta ne kadar?
3: Geçen hafta ajda bileziğin Perşembe günü tekrardan 57 bin lira civarındaydı. Bugün an itibariyle 62.300 lira.
2: Peki bu bileziğin?
3: Adana Burma. Geçen hafta 58 bin lira civarında olan Adana Burma bugünkü yükselişlerle beraber 63.800 lira civarında tekrardan satış görüyor.
2: Peki son olarak şey de soracağım, seti de soracağım. Set ne kadardı geçen hafta, bu hafta ne kadar?
3: Geçen hafta setimiz 235 bin liraydı. Bugün an itibariyle 253 bin 700 TL.
2: Peki şimdi yazda geldi, düğün sezonuna yaklaştı. Sizdeki durum, iş durumu nedir? Geçen hafta nasıldı, bugün nasıl başladı? Ve şunu soracağım, vatandaş en çok ne tercih ediyor burada?
3: Vatandaş öncelikle gram altın ve gram altının yarısını tercih ediyor. Düğün sezonu açılmasıyla birlikte yani henüz bir hareket yok. Geçen yıllara göre olan hareketlilik şu an henüz yok. Yani onu söyleyebilirim. Altının gramı düştüğü halde çıkarkenki talep görülmüyor.
2: Peki daha çok yarım gram ve gram tercih ediyor dediniz. Evet. Şunu soracağım son olarak da. Geçen hafta da hareketlilik nasıldı peki?
3: Geçen hafta da gayet sakin. Hiç yani neredeyse hiç hareket yok diyebiliriz. Dediğim gibi düşerken vatandaş daha bir panik havası oluyor. Daha da düşer mi, satsam mı düşüncesiyle Yani tam tersi alım fırsatı olarak değerlendirilmedi yani şu an gözüken böyle.
2: Peki, teşekkür ederiz. Bu sabah itibariyle 6600 liradan başlamıştı gram altın ancak 6500 liradan başlamıştı ancak şu anda 6624 liradan

0: satılıyor. Kapalı çarşıdan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Kaan'a ve konuğuna Kapalı Çarşı'dan teşekkür edelim. Gidelim 9 yıl öncesine, nereye? Diyarbakır'a. Kaçırıldığı söylenmişti. O günden sonra ondan hiçbir iz yok. 19 yaşındaki Osman Güler'in kayıp dosyası yeniden açıldı. Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma'nın suçla mücadelede uzman ekibi JASAT iğneyle kuyu kazdı. Kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek'in özel haberi.
2: Dokuz yıl ben oğlum yok, bir mezarı yok. Var mı bilmiyorum, nerede bilmiyorum. Biz yani yok gibi bir şeyiz.
3: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
2: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
3: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
4: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı.
3: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
5: Gidiyor, bunlar da arkadan artık biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar. İki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
3: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
4: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
3: Tutuklanan kişiler gelin Rozerin'in babası ve 2 abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
6: Faillerden biri kendine güvenerek işte cinayet ceseti bulamadınız, bizi tutuklayamazsınız şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
5: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
3: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Evet, izlediğiniz bu haberin sahibi, haberi yapan kişi Veysi İpek'ti. Bugün Veysi'nin, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi'nin mutlu günüydü. Veysi'nin kıymetli eşi Ayten İpek bugün doğum yaptı ve kızları Hüma dünyaya geldi. Bizim için de mutlu bir gün. Biz de Habertürk Haber Merkezi olarak İpek ailesini tebrik ediyoruz. Hüma'ya ve ailesine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz. Devam edelim. Sosyal medya, deyim yerindeyse, artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen tavsiyeler çıkıyor. Bu tavsiyelerden de en çok faydalanan ya da en çok zarar gören de kadınlar. Nedenini, nasılını İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
7: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
8: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
9: Kas ağrı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
3: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
10: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
11: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
3: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
10: Tavsiyeyi veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
12: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitme

0: yerine sosyal medyaya danışıyor.
1: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
2: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
3: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
4: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkate almıyorum. Yani.
0: Arkası.

0: sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra onun hasarı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
1: Yani sessiz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
0: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
2: Grafikte LED'de görüyorsunuz, renkli bir yere gideceğiz, sebze haline. Yaz geldi, pazar tezgahları renklendi. Tezgahtan önceki durakta öyle renkli halde. Sebze halinde 207 bin tonu aşkın ürün satışa sunulmuş durumda. İstanbullular en çok ne tüketiyor? Tezgahın zam şampiyonunu haberden bir izleyelim.
3: Hangi meyveyi en çok seviyorsun?
4: Karpuz.
3: Ne zaman yiyoruz karpuzu?
4: Haftanın 3-4 günü.
5: En güzel şu an yenilebilecek karpuz peynir diye akşam yemeğinde bile bunu yiyoruz.
3: İstanbullular Mayıs ayında en çok ne tüketti? Hangi meyve ve sebzeyi ne kadar aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verileri açıkladı. Bayrampaşa ve Ataşehir meyve ve sebze halinde geçen ay 207.145 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Meyve olarak en çok 10.035 tonla karpuz tüketildi. Kilogram fiyatı 44 liraydı. Haziran ayı itibariyle 40 liraya çekildi.
6: İlk geldiği zaman 80 liradan sattı. 80 lira şu anda yarı yarıya düştü. Isındıkça daha da düşer.
5: Karpuz ve salatalık, bir de havuç. Onlar bizim evde olmazsa olmaz.
3: Karpuzdan sonra en çok muz, çilek, kayısı, erik, elma, limon, portakal, kiraz ve nektarin tüketildi.
7: Meyveyi aldığım zaman 2 saat sonra bu çocuk bitiriyor Allah'ın izniyle. Hiç bırakmıyor yani.
3: Maşallah. Mayıs ayında en çok tüketilen sebze 31.356 tonla domates oldu. Geçen ay 104 lira kilogram fiyatıyla satışa sunuldu. Haziran itibariyle ise 40 liradan tezgahta.
7: İhracat bitince mallar bol gelmeye başladı.
3: Domates.
7: Tabii.
3: Nereden geliyor domates?
7: Antalya şu an.
3: Yoğun mu, bol mu ürün?
7: Bol. Bu sene maşallah bereket var.
3: Domatesten sonra en çok tüketilen sebzeler salatalık, patates, biber, kuru soğan, patlıcan, havuç, kabak, fasulye ve semizotu oldu. En çok tükettiğiniz sebze?
8: Ispanak, kereviz, brokoli.
5: Ben yeşillik daha çok seviyorum, salata, kıvırcık. Kıvırcıksız yapamıyoruz, havuç.
3: İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre pazarın zam şampiyonu Mayıs ayında 310 liralık fiyatıyla kiraz oldu. Havaların ısınmasıyla tezgaha yeni yeni çıkan kirazın fiyatı Haziran'da yarı yarıya düştü. Beyoğlu'ndaki bir semt pazarında kilogramı 120 lirayla 150 lira arasında değişiyor.
7: Kaliteye göre kiraz pahalı var. 300'e de var, 400'e de.
6: O zaman yeni çıktığı için artı bir de şimdi Ege'nin her tarafında kiraz geliyor. Fazla ihracat da olmadığı için fiyatlar düşüyor.
3: Geçen aya göre bir farklılık hissettiniz mi?
7: Tabii ki yaz geldi, tabii ki farklılık edecek.
3: Kirazdan sonra pazardaki en pahalı ürünler sırasıyla üzüm, barbunya, kapya biber, ayva, kuru sarımsak, mantar, ananas ve erik oldu.

vatandaşın makul bir fiyatla erişebilmesi, fahiş fiyatla mücadele, bütün bunlar son bir haftada en çok konuştuğumuz konulardı. Tavuk etine erişmesini, vatandaşın makul bir fiyatla erişmesini engelleyen firmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon düzenledi. Herkes için en can alıcı mesele bu. Savcılığın düzenlediği operasyon 13 şirketin kendi aralarında kurduğu fiyat artıran mekanizmayı da ortaya çıkardı. Detaylarına bakacağız. Konuklarımız var. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Başkanı Nihat Çelik ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu konuğumuz. Fahiş fiyatla ilgili bir hatırlatma, sorularınızı tüketiciler açısından da söylüyoruz. Habertürk'ün YouTube kanalından canlı olarak.

0: olarak da iletebilirsiniz. Editör arkadaşlarımız onları bize iletecek ve burada şikayetlerinizi de belki belli bir çerçevede konuşmak isteyeceğiz. Şimdi 4 katı bir zamdan bahsediliyor. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı tespitler, çok uzun uzun raporlar var bu soruşturma dosyasında. 4 katı zam nasıl olabildi Aydın Bey? Sizinle başlayalım. Hoş geldiniz. Nihat Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Nasıl bu sistem kurulabildi?
1: Hoş bulduk efendim.
2: Her şeyden önce şunu ifade etmemiz gerekir. Biz tüketiciler hiçbir üreticinin zarar etmesinden memnuniyet duymayız. Çünkü kalıcı olmaz, sürdürülebilir olmaz. Üretim yapan çiftçimiz olsun, sanayicimiz olsun, tüketiciye sunacağı ürünleri üretirken en ekonomik şekilde ve en kaliteli şekilde üretebilmeli ve piyasaya sunmalıdır. Evet. Yalnız tam rekabet ortamında özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili devletimiz hassasiyet göstermektedir. Evet. Nitekim bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce Rekabet Kurumu bir inceleme yaptı. Türkiye'nin en tanınmış 5 zincir marketine 2.7 milyar lira ceza uyguladı.
0: Evet, bir de o sürecin öncesi var, yapılan tespitler var.
2: Tabii ki bu 1 yıl 2 yıl süren araştırmalar. Beyaz et üreticilerinin aralarında anlaşarak piyasada hakim durum oluşturmaları veyahut bir takım koşulları kendileri belirlemesi rekabet kanununa aykırıdır. Evet. 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanun serbest piyasa koşullarına uyulmasını öngörüyor. Buna uyulmadığı takdirde tam rekabet ortamı ortadan kalkar ve tüketici bundan zarar görmesin diye de kamu otoritesi doğal olarak devreye girer. Uzun yıllardır bu uygulanan para cezaları, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu var. Ayrıca Rekabet Kurumu var. Rekabet Kurumu da ciddi cezalar yazıyor. Bu cezalarla ilgili vatandaşlardan şu yakınmalar geliyor.
0: Onu konuşacağız Aydın Bey, onu konuşacağız. Tamam. Detaylandırırız. Şimdi tavuk işte markette, kasapta parça parça belirli işte kategorize edilerek, sınıflandırılarak satılıyor. Bütün tavuk onlardan birisi. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın müfettişleri biraz önce sizin de anlattığınız sistem içinde belirli kurullar var, inceleme yapılıyor. Bütün tavuğun maliyetini raporlardan işte firmaya soruyorlar, sen bunu kaç paraya sattın diye. Onun verdiği cevapları inceliyorlar. Maliyetteki artış %21. Yani kağıt üzerindeki.
2: Tabloyu inceledim ben.
0: Kağıt üzerindeki artış %21. Bakın burası önemli, şundan dolayı önemli. Şimdi maliyetin gerçekten o seviyede artıp artmadığı da bir soru işareti. Ama satıştaki maliyete bağlı artış
2: %82.
0: %82. Şimdi 13 firma var ama bunu neredeyse tamamı için düşünebilirsiniz. Yüzlerce sayfa tespitten bahsediyorum. Hemen bu da grafiği, bu da ilgili şirketi ama diğerleri için de düşünebiliriz. Bakın şurada aylık satış fiyatı ortalaması %27'den başlıyor. 26, 30, 33 artıyor. %50'ye kadar. Şimdi aylar içindeki artıştan bahsediyoruz.
2: Orada yüzde değil.
0: Evet.
2: TL olarak 27-70'ten
0: üst,
2: 50 liraya.
0: Üstteki kısım TL olarak fiyatı. Ama
2: altı
0: bu,
2: yüzde.
0: Evet, bu da altındaki rakam, yani yüzdesel değişim toplam %82. Doğru düzelttiniz. Ben yanlış ifade ettim. Ama toplam artış %82. Şimdi size tekrar geleceğim ama Nihat Bey'e de sormak istiyorum. Bu konuda ilk uyaran kişilerden birisi sizinle birlikte, Aydın Ağaoğlu ile birlikte. Nihat Bey, nasıl böyle bir artış mümkün olabildi piyasada? Neden bunun önüne geçilemedi? Buyurun.
1: Evet Zülfikar Bey, öncelikle şahsınızda bizi davet ettiğiniz için Habertürk ailesine teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. 86 milyonu ilgilendiren bir husus. Burada gördüğümüz, çıplak bir gözle izlediğimiz bir hususu da burada kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Burada
0: buyurun.
1: Özellikle üretici zarar ediyor, tüketici alamıyor. Arada artan farkların %3 üzere, 4 üzere vardığını siz de ifade ettiniz. Şimdi ben de burada tüketici konfederasyonu başkanı Aydın Bey de var. Onun olması da benim için fevkalade çok önemli. Çünkü biz tarımsal üretim ve küçük başlıkçı genel merkezi olarak biz üretimimizi destekliyoruz ama tüketici

0: yöneticimizi de kollamayı kendimize bir vicdan sorumluluğu olarak görüyoruz. Dolayısıyla sahada gelen feryatlar, özellikle her gün yapılan zamlar, insanların bu feryadına karşı biz sessiz kalmak yerine öksürmeyi tercih ettik. Çünkü devletimizin her zaman milletin yanında olduğuna can yürekten inanıyoruz. Ama biz bunu dile getirmesek, biz buna karşı susarsak, biz öksürmeksek biz sonuca ulaşamayız. Şimdi kıymetli Zülfikar Bey, ben her işi yaptım, her işi de, dersime de iyi çalışırım, işimi de doğru yaparım. Ben geçen yıl 10. ayda, yani 7 ay önce mi oluyor, 8 ay önce mi oluyor? Evet. Ben fişlerimi topluyorum. Ben karışık kanadı 194 lira aldım. Fişim duruyor. Şu anda 475 lira.
1: Nasıl oldu ya?
0: Bir ay önce, ben 40 gün önce, bakınız yüzde kaç, %80 değil. Oradaki rakamlar %80 diyor, düşük. Şimdi bakınız 194, şu anda 475. Yani neresi, neresinden bakarsan bak %300, %200 rakam ortadadır.
1: Bu ben arada, Nihat Bey, pardon, bu rakamlar... bu cezalar yani son durumla ilgili değil. Bir yıl öncesinin, iki yıl öncesine dair tespitler içerdiği için biz o rakamları söylüyoruz. Aslında şimdi, güncel evet, rakamı siz evet, söylediniz.
0: Evet, devam ediyorum şimdi.
1: Evet.
0: Evet, şimdi değerli üstadım, şimdi bende yine rakamlar var. Ben bir ay önce, 40 gün önce yeri kanat var, yeri kanat. Biliyorsunuz tırnak kanat denir buna. Karışık evet. Kanat değil, yanlış anlaşılmasın. Normal kanat ayrıdır. Karışık kanat ayrıdır, tırnak kanat ayrıdır. Bu üçe ayrılır. Sayın Tüketici Başkanımız Aydın Bey iyi bilir.
1: Evet.
0: İri tırnak kanadı ben bir ay önce 340 lira aldım. Şu anda 950 lira. Şimdi burada bu yaz sezonun başlamasıyla birlikte bu bir fırsatçılık midir? Bu zamın bağlandığı yer veya geldiği nokta bu müdür açı izahiyatı? Yoksa onların kendisine göre artırdığı %21... maliyet artışı mıdır?
1: Evet.
0: Şimdi bu bir fırsatçılıktır üstadım. Dolayısıyla burada her şeyde %300 artırmışlar. Şimdi ben buradan bakıyorum. Mesela birinci aydan verilen fiyatlara bakıyorum. Şu yıl itibariyle, 2026 yılı itibariyle, bugün itibariyle monfileden tüt, kanattan tüt, tavuk 79 liraydı kilosu. Tam gövde tavuk.
1: Evet.
0: Şu anda 300 küsür lira, pardon 200 küsür lira, 240 lira.
1: Evet.
0: Şimdi %100 nere? Pardon 149 lira. 79 liradan 149'a 170 lira çıkmış. 180 lira çıkmış. En düşüğünü söylüyorum. Dolayısıyla hangisine bakarsan bak %100 artmış. Dolayısıyla burada bir aracı lobisi var, bir zam lobisi var. Bu mevsimsel olarak nasıl ki şimdi diğer ürünlerde de sadece beyaz ette değil, bütün ürünlerde şu anda bu kalemler oynuyor. Maalesef günübirlik etiketler değişiyor. Ama burada devletimizi doğru bilgilendirmek peki, üzere hem tüketicimizi korumak hem de üretimi desteklemek adına biz doğruyu söyleyeceğiz. Çünkü üreticimiz ürettiği üründen kazanmıyor az. Sattığı ürünü gidip market rafında 4 kat attığını görünce hevesi de kaçıyor, heyecanı da kırılıyor.
1: Peki, Nihat
0: ben diyorum ki ben niye çalışıyorum?
1: Çok Nihat evet. Bey çok dolu, Aydın Bey de öyle. Bu konularda çok açıklamaları var ama çok dikkate alınmadığını düşünüyor doğal olarak. Siz dediniz ki aracı lobisi var, bir de zam lobisi var. Şimdi vatandaş evet. da merak ediyor.
0: Evet.
1: Diyor ya bu tavuk dün 100 liraydı, bugün nasıl 200 lira oldu diye. O soru bu. O aracı lobisi nasıl bunun fiyatını artırıyor, zam lobisi nasıl artırıyor?
0: Evet, şunu söyleyeyim, hemen bunun cevabını vereyim. Şimdi zam lobisi aracıya diyor ki bu özellikle marketlere, kasaplara, bu transferi yapanlara, işte lojistik evet. desteği sağlayanlara diyor ki siz şu kasabı, şu marketi, şu firmayı arayın. Deyin ki biz pazartesiden itibaren %20 zam yapıyoruz, ona göre hazırlıklı olsun. Biri balonu şişiriyor, diğeri üşürüyor.
1: Evet.
0: Şimdi diğer taraftaki vatandaş da rafına o ürünü bırakmak zorunda kaldığı için yapacağı serbest piyasa ekonomisinde de bunlar faydalandığı için evet. kimse buna karşı yükselemiyor. Dolayısıyla bütün şeffaf bir şekilde bunu söylüyorum. Bu parayı cezayı, şimdi değerli Aydın Başkan demin cezayı mevdileri açıkladı. Bu cezayı, parayı cezayı işlemlerle bunları durduramayız.
1: Peki.
0: Bunların kar marjı o kadar yüksek ki bu, evet bunlara cezaevine bunların gitmesi lazım.
1: Peki.
0: Bunlar 85 milyonun insanının
1: hakkına
0: giremezler.
1: Hakkını yiyor. Peki Nihat Bey bir virgül koyalım. Anlatacaksınız, devam edeceğiz. Aydın Bey'e bu noktada sözü tekrar vermek istiyorum. Ceza soruşturmasına da konu oldu. Aslında Nihat Bey'in söyledikleri savcılığın tespitleri içinde var. Yani bugüne kadar çok tartışıldı bu konu ve artık bir ceza soruşturmasına dönüştü. Bu arada yayından önce de konuştuk. Cezalar da artırıldı aslında.
2: Yani, evet, evet. Biz her zaman sizlerin sayesinde tüketicinin sesini duyurmaya çalışırken dedik ki, bakın tüketiciler diyor ki para cezalarına eyvallah ama bu cezaları yine bizden tahsil ediyorlar. Yani her birinin başına bir polis ya da zabıta dikemezsiniz bu satıcıların. O halde sorun ekonomik değil, sorun ahlaki. Evet. Biz yemeden içmeden yaşayabilir miyiz? Hadi elbiseye zam yaptınız, anlaştınız aranızda, bütün ceket üreticileri ceketi pahalı satıyor. Kravat üreticileri kravatı pahalı satıyor.
1: Ama gıda
2: ayakkabı
1: şey
2: üreticileri
1: değil.
2: Ayakkabıyı pençe yaptırır, idare ederim. Ama yemeden içmeden nasıl yaşayacağız? Evet. O halde sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları işletilir. Biz yıllardır feryat ediyoruz. Madem bu para cezaları gene tüketiciye yansıtılıyor, buna ek şeyler yapın. Ne yapın? Türk Ceza Kanunu 237. madde. 6 aydan 2 yıla kadar cezası var. Fiyatları, işçilik fiyatlarını, emtia fiyatlarını etkileme suçu. Hı hı. Bununla ilgili gerek rekabet kurumumuz, gerekse Ticaret Bakanlığımız yaptığı tespitleri devletin resmi organlarının raporu olarak savcılıklara iletsin. Bunu yapmışlar.
1: Bu operasyon da yapılmış. Bu operasyonun etkisi size göre daha caydırıcı olduğu açık. Etkisini nasıl hissettiniz siz? Piyasa açısından ya da tüketicideki
2: tepkiler açısından. Gerek tüketici, gerek dürüst üretici çok rahat. Kasaplarda rahat. Şunu gördüler. Burası sahipsiz değil.
1: Evet.
2: Bu ülkenin sahibi var, devleti var, savcısı var, bakanları var, bakanlıkları var.
1: Evet.
2: Tüketici hakkını arıyor. Kasap çünkü, kasaplar feryat ediyor. İnanın evet. Ben de sesli mesajları da var. Bizden biliyorum, tüketici, utanıyoruz biz. Bizim semtimizin insanı, geçen hafta geldim diyor, burada örneği var. Tavuk kanatı aldım 280 liraya, 2 hafta önce. Tekrar gittim aldım bugün, piknik sezonu açıldı ya diyor, mangal sezonu. Evet. 350 lira olmuştu. Ondan sonra yazışmalar geçiyor öleri. Diyor evet. Ki mangallıklara %7, kanatta %10 düzeyinde bir liste hazırlığı yapalım.
1: Evet, şimdi mangal meselesi de kötüye kullanılıyor. Çünkü Nihat Bey'in de o konuda yaptığı bir açıklama var. Şimdi bütün piliçteki bir önceki grafiğe de dönebiliriz arkadaşlar. Onu da hemen aktarayım. Önemli çünkü artış rakamları savcılığın soruşturma dosyasındaki rakamları aktarmaya devam edelim. Şimdi bütün piliçle devam edelim o zaman. Bunlar ortalama rakamlardır ve güncel değil, dosyadaki rakamlardan yaptığımız tespitlerdir. Ocak 2026 ortalama fiyatı, kilo fiyatı bu, 83 lira. Haziran 2026 ortalama fiyatı 127 lira, bu güncel olan kısmı. Yine Nihat Bey'e soralım, bu mangal mevsimi geldiğinde çok sık zam geliyordu ve bir tür isyana da tepkiye de neden oluyordu. Siz de bir açıklama yaptınız. Hiçbir şekilde izah edilemeyecek rakamlarla zam yapılıyor diye. Buradan devam edelim bu rakamlar üzerinden. Buyurun.
0: Evet. Şimdi demin izah ettiğim gibi bir anda %300 arttı. Biz de diyoruz ki ya artış nerede oldu ki? Ne oldu da bir anda her şeyde %300 artış yaptı? Bu mangallık evet. Ürünlerden bahsediyoruz. Yani kanattan bahsediyoruz. Kanatın 3 çeşidinden bahsediyoruz. Karışık kanat, normal kanat, iri kanat. İki çeşit çubuk kanat var, bir karışık kanat var.
1: Evet.
0: Zülfikar abi. Şimdi dolayısıyla burada bir anda kimse kıyını çıkartmıyor ya, kimse yüksürmüyor ya. Adam çok kardan az zarar etmeyeyim diye nasıl olsa ki herkes bu işe katlanıyor. Artık kartı koyuyor, makineye ne kadar gittiğini de bilmiyor. Demin Aydın Başkan'ın dediği gibi bir hafta öncesinden alışveriş yapmış. Zannediyor ki aynı fiyata bir daha alıyor. Bir bakır ki %50 artmış. Bir daha gittiğinde bakır bir daha %50 atmış. Çünkü kimse sesini çıkarmıyor. Evet. Fakat burada en hassas konu ne biliyor musunuz Fikar Bey?
1: Buyurun.
0: Şimdi biz diyoruz ki devletimiz devletimiz görevini yapsın. Biz diyoruz ki savcımız görevini yapsın. Ama biz de vicdan sahibi vatandaş olarak devletimizi, vatandaşımızı, savcımızı yanıltmamamız lazım. Bunu bağımsız bir şekilde vicdan sahibi, bir sorumluluk sahibi, birer yönetici olarak doğruları, doğru reçeteyi yetkililerin önüne koymamız lazım. Fiyat farkı nereden dönüyor? Bunlar giden kontrolleri, müfettişleri, denetçileri nasıl serbest piyasa müdahale kurumu ediyor ama gösterdiği müstahsil mahpuzuyla yanıtıyor. Diyor ki bak ben bu ürünü şu fiyata almışım. Hadi buradan bakalım nasıl yapabiliriz diyor. İşte bunun çürüğü var, filesi var, kademesi evet. var, içiliği var diyor. Oysa gerçek o değildir. Müstahsil mahpuzu yanıtıcıdır.
1: Dolayısıyla Nihat Bey ben de biraz önce...
0: Sebze, meyve, tümür.
1: Evet. Ben de biraz önce söyledim ya, şimdi şirketlere, bakanlıklar incelemeye ya da bir fiyat incelemesine gittiğinde soruyorlar doğal olarak. Onlar da maliyet kalemi olarak bazı kalemleri öne sürüyorlar. Sizin de dediğiniz gibi ben de onunla ilgili şüphemi belirttim. Zaten müfettişler de orada şüphelerini belirtmişler. Dosya savcılığa zaten o sebeple gitmiş. Öyle anlıyoruz dosyayı okuduğumuzda. Çünkü toplu sözleşme imzalanması ya da işçiye zam yapılması ya da işte yem fiyatının artması bir sürü gerekçe
2: enerji
1: var.
2: Fiyatları.
1: Fiyat artışı ile ilgili. Bununla ilgili uzmanlar zaten şöyle tespitler yapmışlar. Hani bu gerçekten buradan artıp artmadığını da biz tespit edemedik. Üst kurul bunu değerlendirsin diyor. Yani tam da Nihat Bey'in söylediği gibi maliyetler de gerçekten o seviyede artmış mı onu da anlayamıyoruz. Siz anlayabildiniz mi bilmiyorum.
2: Çok net söyledim. Sorun
0: şöyle bir şey.
2: Ekonomik değil.
1: Nihat Bey geleceğiz size
2: sorun
1: buyurun.
2: Sorun ahlaki.
0: Evet. Peki
2: sorun
0: efendim.
2: Ahlaki. Bizde bir ahilik kültürü vardır. Ticaret ahlakı, ticaret erbabının, esnafın evet. bir anlayışı vardır. O maalesef gittikçe azaldı ve bazı noktalarda adeta yok oldu. Tek şey var, aşırı kazanç.
1: Evet,
2: en kazanç iyi kazancı var. Nasıl elde ederim? Ama hiçbir demokratik sosyal hukuk devleti vatandaşını vahşi kapitalizmin acımasız kurallarına sahipsiz bırakmaz temel gereksinimleriyle ilgili. Bakın konut fiyatları ile ilgili şimdi devlet ne yaptı? On binlerce konuta girdi.
1: Evet.
2: Almanya'nın bizim toprak mahsulleri ofisinin muadili birkaç yıl önce patates stokluyordu. Niye biliyor musunuz? İstihbarat almış ki patates fiyatlarıyla oynayacak büyük tüccarlar topluyorlar bunu.
1: Evet, tarımsal ürünlere de bakacağız Nihat Bey ile birlikte. Şimdi ben piyasanın sadece esnaf, kasaba atfedilen şeyler de var. Biz söylemeyelim onları ama sonuçta yabancı sermayeli, işte sadece bir yabancı firmanın ya da şirketin değil, iki ülkeden farklı şirketin ya da sermayenin ortak olduğu bir tavuk şirketi. O da piyasanın en büyüklerinden. Şimdi yapılan tespiti söylüyorum. Yani müfettişlerin dosya savcılığa gitmeden önce yaptığı tespit. Satış fiyatı ile birim maliye tutarlarına bakıldığında ürünün fiyatının 27.46'dan 50.62'ye yükseldiği ve ortalama 30 ve 43 TL'lik yüzdelik bir artış olduğunu söylüyor. Yani ürünün satış fiyatındaki artış oranının maliyetindeki artış oranından daha yüksek olduğuna dair müfettişler bir tespit yapmış. Şimdi bu çok önemli. Şirkete sormuşlar. Biraz önce konuştuğumuz Nihat Bey'in de söylediği şey. Diyor ki savunma olarak öyle anlıyoruz. Diyor ki benim yem masrafım arttı. Bu çok tanıdık gelecek izleyiciler için de o yüzden aktarmak istiyorum. Ham madde yem katkı maddelerindeki fiyatlar arttı. Sendikalaşma nedeniyle maliyetim arttı. Döviz kurlarındaki artış ile maliyetim arttı. Ve bu bütün bunlarla ilgili de biz bir maliyet koyduk, öyle yaptık diyor. Sonra da kurul, bakanlığa, ilgili kurula oradan da nereye gidiyor? Savcılığa gidiyor dosya ve bu operasyon bu para cezalarına rağmen düzeltilmediği için fiyatlar yapılıyor. Ama tanıdık hepsi, gördüğünüz gibi sendikalaşma, dövizdeki artış... Muhtemel benzinde alt başlıklarda vardır. Yakıt artışı vesaire, dağıtım artışı gibi şeyler var. Yani bunların hepsi bahane olarak değerlendirilir.
2: Bunların dışında bir de uzlaşmayla işi kapatanlar var. Burada maliye tartışları fahiş fiyat artışıyla ilgili o incelenir. Ancak aralarında anlaşarak bir takım

0: haberleşmeler yapmak suretiyle ki bu zincir marketlerin de içinde yabancı sermaye vardı. Yabancı sermaye vardı o. Beş zincir market hepimizin bildiği. Üç harflilerin üçü ve diğer iki büyük market ceza alan. Bunların içinde de yabancı sermayeli vardı. Ayrıca yine yabancı sermayeli Türkiye'nin en büyük sıvı yağ firması da ceza aldı. Evet. Cezalar öyle üç günde beş günde yapılmıyor. İncelemeler yapılıyor, delillendiriliyor, raporlanıyor, kurula sunuluyor, savunmalar alınıyor. Ondan sonra veriliyor ve daha sonra da firmalar genellikle uzlaşmadıkları takdirde yargıya götürüyorlar. İdari yargının denetiminden geçiyor.
1: Evet, şimdi bütün marketleri zan altında bırakacak şekilde bir şey söylemiyoruz elbette ama tabii. Şimdi bu bir dakikanızı alacağım, şunun için söyleyeceğim, yani varsa tabii ki tespitlerini söyleyin lütfen, onda bir sıkıntı yok ama bir market, bir zincir market grubu bu tekeli kuranlardan indirim talep ediyor. Şimdi bu gördüğünüz belgede o indirimi anlatan, indirim talebini anlatan bir yazışma ve konuşma. Dosyadaki talep %10 fiyatın geriye getirilmesi yönünde. Hemen burada göreceksiniz. İşte bagetle ilgili %10 geriye getirecek bir talepten bahsediliyor. Şimdi bunu yapması uygun değil cevabı veriliyor. Yani iki firma yöneticisi kendi aralarında fiyatı belirlerken yaptıkları konuşma bu. Ne diyorlar? Diyorlar ki her zamanki gibi direneceğiz. Yani indirim talebine direneceğiz ve fiyatı biz kendi istediğimiz seviyede tutacağız. İnşallah diğerleri, hani bizim dışımızdaki, bizim iki firmanın dışındaki diğerleri de vermez diyor. Buna dair yazışmalarda tespit edilmiş. Buyurun Nihat Bey, söz sizde.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Bakınız ne güzel bir tespiti ortaya koymuşsunuz. Evet. Direneceğiz diyorlar.
1: Evet.
2: Bakınız Zülfikar Bey, bu suçlar kişisel suçlar değildir. Bunlar örgütlü yapılıyor.
1: Evet.
2: Bakınız malımıza, canımıza ne zarar gelirse bunlardan biliriz. Bunlar örgüttür. Çünkü bunlar bir anda fiyatlar, şimdi dediniz ya dokunmayalım. Dokunacağız. Devletimizi doğru bilgilendireceğiz.
1: Yok, dokunalım, dokunmam.
2: Nüfusumuzun günahına, vebanına girmeyeceğiz.
1: Nihat Bey,
2: üreticimizin vebanına girmeyeceğiz.
1: Nihat Bey, dokunmamız gereken yer varsa dokunalım. Sıkıntı yok. Onda siz buyurun.
2: Ha, şunu söylüyorum. Buyurun. Evet. Zülfikar Bey, şunu söylüyorum. Evet, kıymetli dostum. Allah razı olsun. Şimdi hepimiz aynı kazanın içerisinde kaynayan bir suyun baharıyız.
1: Evet.
2: Şimdi bir fiyat farkı, bir etiket değişikliği yapıldığı zaman... Demin beyefendi saydı. İşte şu market, bu market. Ya bütün marketlerde eş zamanlı fiyat etiketi değişebilir mi ya? Böyle bir mantık var mıdır? Çünkü hepsi örgütlü çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda bir markete gidiyorsun, bakıyorsun ki fiyat 80 lira yazıyor. Herhangi bir üründe diyorum, örnek veriyorum. Almıyorsun, gidiyorsun. Diyorsun ki ben önceki bir yarım saat uğradığım markette 60 liraydı. Gidiyorsun bakıyorsun o da değişmiş, 80 lira olmuş. Mecburi alıyorsun. Evet. Çünkü eş zamanlı yapıyorlar. Her marketteki, her marketlerin içerisindeki iki personel en az günü birlik sadece fiyat etiketi değiştirmektedir. Evet. Dolayısıyla bizim bugün bize bu imkanı Habertürk ailesi olarak verdiğiniz için teşekkür ediyorum, minnettarım. Bugün fiyatlarda dönen dümenler vardır. Bunların devlet yetkililerini yanıltma olayı vardır. Ama şunu iyi bilin ki devletimiz, hükümetimiz 86 milyonun arkasındadır. Bunlar sahipsiz değildirler. Yeter ki biz doğru bir şekilde dile getirelim. Evet. Sorunu söylerken çözümü de üretelim. Şimdi bugün
1: çözümü de, çözüm için
2: diyoruz.
1: Çözüm için bir daha geleceğim size. Nihat
2: şunu
1: Bey.
2: Söyleyeyim.
1: Buyurun buyurun, bitirin o zaman, bir daha geleceğim. Buyurun.
2: Evet. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Şimdi bakınız çok önemli hususlar var. Mustahsil mahpuzunu ben açık bir şekilde sizin müsaadenizle biraz sonra söz verdiğinizi anlatacağım. Girdi maliyetleri dediniz, alışa gelmişin dışına çıkamıyorlar. İşte ilaç gideri, işte efendim işte yem gideri, efendime söyleyeyim lojistik gideri. Tamam, bunlar güzel de. Ya döviz artmadı ki. Şimdi burada artan neyse onun maliyeti bellidir. %20 artmış, %21 artmış. Sen %300-400 burada artış yapıyorsun. Ya evet. İnsaf. Evet.
0: Maliyet
2: yani insanlara
0: farklı.
2: Biraz vicdan lazım, ahlak lazım, ahlak.
0: Peki,
2: düşünebiliyor
0: Nihat
2: musunuz?
0: Bey, maliyet
2: şimdi
0: boyutu farklı başkan.
2: Bak bugün bir şey daha söyleyeyim başkan. Başkan bir saniye bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii son, şimdi son cümleyi söyleyeyim, buyurun.
2: Mesela şimdi önemli bir konu. Örneğin hayvancılık. Ya biz devletimize buradan sesleniyoruz. Aşı alıyoruz. Şimdi bugün diyelim ki Bursa'da satılan bir aşinin dozu farklıdır. Ankara'da satılan farklıdır. Bazısı %50, bazısı %100 fazla satılıyor. Ya biz buradan devletimize sesleniyoruz. Lütfen bu veteriner aşılarına müdahale edin. Buna da karakod getirin. Eczanede nasıl ilaç bir fiyat aynı şekilde tek fiyat satılıyorsa, fiyatı belliyse ilaçta da bu olsun.
1: O konunun başka bir boyutu üretici yönünden. Siz onu zaten Tarım Bakanlığı'na da aktardığınızı ben biliyorum, konuşmuştuk. Ama burada maliyet üzerinden yapılan örgütlü bir suça tekabül etme şüphesi olan, savcılığın da radarına girmiş bir konu var. Aydın Bey, bu maliyet meselesi sadece bu sektörde beyaz ette değil, birçok konuda var. Buradan bu arada tabii bu dosyadaki bilgi üzerinden devam edelim. Çünkü burada bir şekilde direnme kararı alınmış ve indirim talebine karşı, üstelik bir normal esnaftan gelen bir talep değil bu. Nereden geliyor? Bir marketten geliyor. Zincir marketten geliyor. Ona rağmen indirime karşı bir direnme ifadesi var.
0: 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanun 4. maddesini açıkça ihlal etmiş. Ne diyor o madde? Mal veya hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaları.
1: Evet,
0: bakın, bir teşebbüs öbür teşebbüse diyor ki sen de inme, diren diyor. Direnelim. Şu şöyle, bu böyle olacak. Bu olmaz. Bu serbest piyasa değil.
1: Evet. Bu bundan böyle yüzlerce sayfa var. Bu ilk belgeyi gazeteci Ece Sevim yayınladı ama dosyada buna benzer çok fazla örgütlü bir şekilde fiyatı tespit etmeye dönük ya da belirlemeye dönük faaliyet var. Hemen Adalet Bakanı'nın açıklamasını da bir hatırlatalım. Son sözü Nihat Bey'e vereceğim. Aydın Bey'in de müsaadesiyle.
0: Ben bir cümle söyleyeyim.
1: Buyurun bir cümle.
0: Adalet Bakanımızın açıklamasına gelirken, Adalet Bakanımızın açıklamasında bakın birlikte hareket ettiğimiz İçişleri Bakanlığı dedi, yani kolluk güçleri.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı da var.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu. Yani devlet bir bütün olarak bunların üzerine gidiyor. Siz fahiş kazanç peşindeyseniz bir defa vergisini veriyor musunuz?
1: Evet.
0: Haksız fiyat arttırıyor musunuz? Bunlar da değerlendirilecek.
1: Bitireceğiz Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlatarak. Vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Bir önceki yayında da söylemiştim, devlet fahiş fiyatla mücadelede vites yükseltiyor bu operasyonla diye. Son sözü Nihat Bey'e verelim. Nihat Çelik, kendisi çok dolu ve sistemkar. Buyurun Nihat Bey, kapatacağız, son cümlelerinizi alalım.
2: Evet, tekrar teşekkür ederim. Şimdi bizim özellikle yaş sebze meyvede de aynı durum söz konusu. Tarlada 10 lira, rafta 100 lira, 90 lira, 200 lira, 300 lira. Demin çilekten bahsettiniz. Çilek,
1: evet, onun da grafiğini verebiliriz
2: arkadaşlar. Ben 2 ay önce bakmıştım. Evet.
1: Buyurun buyurun, şimdi devam edin, bitirelim.
2: Burada biz zaman zaman, evet, zaman zaman Zülfikar Bey, biz bunu dile getiriyoruz. Bu özellikle yaş ve zebzedeki çözüm önerimiz şudur. Bakınız, burada önemli olan bağcıyı dövmek değildir, üzüm yemektir.
1: Buyurun.
2: Şimdi yine aynı kişiler bu ürünü alırken, diyelim ki 10 lira satıyor, müstasil mahfuzunda kendi halına yenmiş 100 lira gösteriyor. Oysa onun alış fiyatı 10 liradır.
1: Evet,
2: müstasil mahfuzları gerçeği yansıtmamaktadır.
1: Nihat Bey, aynı düzen burada da var değil mi? Onu söylüyorsunuz yani. Yani
2: kesinlikle daha fazla. Yani şöyle üstadım, yani biz beyaz ette kontrolü sağlayabiliriz, kırmızı ette sağlayabiliriz ama gerçekten de yaş sebze meyve başını almış gidiyor.
1: Peki.
2: Tarlada alın terini döken, gece gündüz çalışan, sabahı akşamı olmayan, yazının sıcağında, kışının soğuğunda emek veren insanlar. Peki. 12 lira sattığı, 12 TL sattığı portakal 59 lira satılıyordu. Ben bunu alan biri olarak ben biliyorum.
1: Peki, çok
2: mandalina
1: teşekkürler.
2: Mandalina ayrı, diğer meyve çeşitleri ayrı, sebze aynı, salatalık aynı. Bunu biz...
1: Nihat Bey, teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu ama bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Nihat Bey en açık haliyle maliyet üzerinden ya da piyasadaki rekabete aykırı, vatandaşın erişmesini engelleyen şartları Aydın Bey ile birlikte en açık haliyle ifade etti.
0: Bir müjdeyle kapatalım. Akaryakıt fiyatları iniyor. bakalım fiyatlar
1: yansıyacak mı?
0: Tüketim fiyatları düşecek.
1: Peki. Teşekkürler. Bey, konuklarımıza bu... teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Süremiz doldu. Evet. Özür diliyorum. Sonra yine konuşacağız. Evet, teşekkürler Nihat Bey'in sesini alalım.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Öncelikle iyi haftalar Hülya Hökenek ben ve iyi akşamlar. Akşam haberlerindeyiz. Her zaman olduğu gibi Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 107 gün sonra anlaşma haberi geldi diyebiliriz. Yani barış haberi tam 107 gün sonra. Mütabakat zaptı bu cuma Cenevre'de imzalanacak. İsrail ise şimdilik anlaşmanın dışında Hürmüz'ün açılacak olması dünyanın beklediği aslında haber. Savaşın elbette gündemine bakacağız. Belki ara ara Trump'a da döneriz. Daha şimdi işte bu Cenevre'de açıklamalar da olacak. Dönebiliriz. Bu arada içeriye geçelim ve CHP diyelim. Çünkü CHP'de Butlan sürecinde salı grup toplantısını kimin yapacağı kriz konusuydu biliyorsunuz. Ama bu hafta hem genel merkez hem de özel grup toplantısı yapmama kararı aldı. Şimdi özel ekibinin toplanan o 900 imza ile kurultay talebini çarşamba genel merkeze ileteceği de açıklandı. Elbette CHP'deki gelişmelere bakacağız. Amerika ile İran arasında mütabakat üzerinde anlaşmaya varıldığı haberi haftanın ilk gününde piyasalarda olumlu havanın esmesine neden oldu biliyorsunuz. Ve borsada yukarı yönlü bir hareket var. Altın yükseliyor. Petrol tarafında sert düşüş var. Piyasalarda neler oluyor, beklenti ne, onu da uzmanıyla konuşacağız. Başlasın akşam haberleri efendim. Ve Çanakkale'de bozuk ormanlık alanda yangın çıktı. İşte yaz geldi. Bu görüntüler yine başladı. Orman yangını başlığıyla veriyoruz. Tabii havadan karadan alevlere müdahale var. Ezine ilçesine bağlı Erenler mevkiinde. Bozuk ormanlık bir alan burası. Saat 15 sıralarında yangın çıkıyor. Ve bölgede rüzgar kuvvetli olduğu için alevler hızla geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki helikopter, iki söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor diyelim. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle yapıldı. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde liderler zirveye doğrudan bir hızlı ulaşım sağlayacaklar. Açılış töreninde konuştu Erdoğan, küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına da dikkat çekiyor.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesine Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı

0: Yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
1: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesine dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
0: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
0: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
1: Erdoğan, havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
0: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
2: Emre'ye gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarın yapılması planlanan grup toplantısı her iki tarafında iptal kararıyla yapılmayacak. Çarşamba Özgür Özel ve ekibi toplanan imzaları genel merkeze verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne yansıyan gelişmeler bu bizim bildiğimiz böyle ama detaylar Emre'de Emre.
3: Evet Hülya Yükenik, aslında bizim de en çok merak ettiğimiz soru buydu. Yarın CHP grup toplantısı olacak mı? İki taraftan da peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Murat Emir aracılığıyla duyurdu grup toplantısı yapmayacağını. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili. Meclise genel merkezden grup toplantısı için bir başvuru yapılmadığını söyledi. Bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti ve Özgür Özel'in yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmama kararı aldığını duyurdu. Tabii bu açıklamanın hemen ardından da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından duyurdu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmama kararını. Şu ifadeleri kullandı sözcü Sarı: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerine yer verdi. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır ifadelerini kullandı. Dediğimiz gibi hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından peş peşe açıklamalar geldi. İki isim de yarın grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Bir yandan da tabii kurultay tartışması devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel ve ekibi kurultaya gidebilmek için geçtiğimiz haftalarda bir adım atmıştı. Delege imzası toplamaya başlamıştı. Şu ana kadar da 900'ün üzerinde bir delege imzası toplandı. Bu imzalar ise önümüzdeki gün çarşamba günü genel merkeze teslim edilecek. O günde genel merkezde önemli bir toplantı var. Kılıçdaroğlu MYK toplantısı yapacak ve bu toplantıda da kurultaya gidebilmek için toplanan delege imzaları ele alınacak. Toplantının, MYK toplantısının bir diğer başlığı ise 9 milletvekili olacak. Geçtiğimiz günlerde disipline sevk edilmişti bu milletvekilleri. MYK toplantısında da 9 milletvekilinin ihracı toplantıda gündeme gelecek.
2: Peki Emre'ye teşekkür edelim. Biz devam edelim. Bakalım ne olacak? Orada nasıl bir gelişme olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarını gerçek

0: karşı olmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyacı da yok dedi. 16 Nisan 2028 tarihine olası seçim günü olarak da işaret etti.
1: Koşulların oluşmadığının altını çizdi, erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
2: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
1: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
0: Ve bakalım, gözler Amerika ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif tarafların anlaşmaya vardığını, imzaların cuma günü İsviçre'de atılacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen bu açıklamanın ardından önce aslında Amerika daha sonra da İran anlaşmayı doğruladı. Bir derledik, toparladık. Bakalım, ardından devam edeceğiz.
1: Savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşı sağlandı. ABD ve İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de barış anlaşması imzalayacağı açıklandı. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken beklenen açıklama savaşın 107. gününde geldi. Arabuluculuk rolüyle öne çıkan Pakistan Başbakanı Şerif, tarafların mutabakat zaptı üzerinde anlaştığını açıkladı.
3: Yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti.
1: Şerif katkıları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkürlerini sundu. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurdu.
4: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve ablukanın derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Tüm gemiler motorlarınızı çalıştırın ve petrol aksın.
1: Trump anlaşmaya dair başka bir açıklamasında ise Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Tamamen güvenli Güney Koridoru'nu kullanıyorlar dedi. İran tarafından da anlaşmayı doğrulayan açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi yaptı.
2: İslamabad Mutabakat Zaptı'nın resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları müzakereler yürütecek. O zamana kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak.
1: Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garib Abadi, imzaların atılmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söyledi. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacağı öne sürülüyor.
0: Amerika ile İran arasında varılan mütabakata dair Ankara'dan gelen değerlendirmelere bir bakalım. Mesajlarda iki ülke arasındaki bu adım memnuniyetle karşılanıyor ve kalıcı barış için sağduyuyla bundan sonraki sürecin ilerlemesi gerektiği de dile getirildi.
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara'dan peş peşe değerlendirme mesajları geldi.
5: ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşıyor.

0: taşımaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında savaşın ekonomik maliyetinin son bulması açısından anlaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.
2: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, "Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur," dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu süreçte destek veren, başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında, "Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır," ifadelerini kullandı.
4: Şimdi İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya yüklendiler ve anlaşmanın İran'a can simidi uzattığını, İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu savunuyor siyasetçiler. Netanyahu hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz ifadesini kullandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmadan Netanyahu'yu sorumlu tuttular. Halkın güvenini kaybetti diyerek hasta ve güçsüz olduğunu savundular. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi. Demokratlar Partisi lideri Golan, "Vatandaşlarımız İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor," ifadesini kullandı. Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta ve izole edilmiş bir şekilde durduğunu söyleyen Golan, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attı," dedi. Muhalefetteki Yasar Partisi lideri Aizen Kotsa, mutabakatı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret etti. Mavi Beyaz Partisi lideri Gantz da İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanması veya geri çekilmesi kabul edilemez dedi. Mutabakatın stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü söyledi. Daha önceki açıklamalarında savaşın büyük bir hata olduğunu savunan İspanya Başbakanı Sanchez de anlaşma açıklamasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak niteledi. Başbakan, "Diyalog ve diplomasi tek yoldur. Barış anlaşmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz," dedi. Sanchez, geçtiğimiz ay savaşın dünya barışının yanı sıra ekonomiler içinde tehdit oluşturduğunu söylemişti.
6: La comunidad internacional y Europa...
4: Şimdi Cuma günü imzalanması beklenen bir anlaşma bu İran'la Amerika arasında aslında. Ama tabii haftanın ilk gününde piyasalarda da olumlu bir hava estirdi. Borsa başta olmak üzere değerli metallerde de önemli bir yükseliş var. Petrolde bir düşüş var. Piyasalarda bundan sonra ne olur onu konuşacağız. Ekonomist Hatice Kolçak benim yayın konuğum akşam haberlerinin. Hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim Hülya Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Şimdi altın, borsa yükseliştir, altın da yükseliyor falan, uzun zamandır ilk defa böyle bir haber veriyoruz bu arada. Petrol fiyatları geriledi. Yani bu haber işte Cuma anlaşma olacak büyük bir ihtimalle, yani imza atılacak ama hemen satın aldı herkes. Yani hemen bu algıda, bu barış meselesi de satın alındı. Yani bu anlaşmanın en büyük kazananı genel olarak baktığınızda varlıklar açısından ne sizce mesela? Hisse senedi mi? nedir? Altın mı, emtialar mı, değerli varlıklar mı? Ne dersiniz önce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Ya her şey derim. Her şey derim. Çünkü haftaya başlarken işte böyle bir barış açıklamasının gelmesi. Tabii insanların kafasında şöyle bir soru işareti var. Defalarca barışa gidiyoruz dendi. Sonra tekrardan geldi. O nedenle burada bir güvensizlik var. Ama bak.

0: barışçıl ve gerçek bir barış olduğunu şu anda inanmak istiyor. İnandığı için zaten bugün petrol fiyatlarında bayağı Brent'te 81-82 dolarlara kadar indi. Kamp petrol indi. Ve kim kazandı derseniz bugün piyasalar açısından değerlendirdiğim zaman her şey diyebilirim. Bütün varlık sınıflarında borsada dahil olmak üzere altın, gümüş, hatta bitcoin her şeyde yükseliş gördük.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii evet buyurun.
1: Lütfen devam edin.
0: Buradaki tabii herkesin merak ettiği soru bu yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi konusu. Yani buna bir şey yapmak istiyorum, bir değinelim isterseniz. Şimdi cuma günü önce bir bu anlaşmanın bir imzalanması gerekiyor. Yani şunu bilmemiz lazım. Evet, olay ciddi. Şu anda piyasa hareketleri bize gösteriyor ki olumlu bir şeyler var. Ve o imza atılacak gibi duruyor. Biraz önce sizin verdiğiniz haberde de şunu gördük. Netanyahu yani İsrail tarafı bu durumdan çok memnun değil. Acaba hani bir arıza çıkartır mı? Anlaşma imzalanmama durumu olabilir mi? Bunu tabii izleyip göreceğiz. Yani bunu şu anda bilmiyoruz. Şu an piyasaların sevindiği nokta şu. Petrol fiyatları aşağı gelince son dönemde şimdi 3 ay, 3,5 aydır devam eden bir savaşın ciddi anlamda bir enflasyonist etkiye sebep olmuştu. Amerika'da enflasyon %4'ün üzerine çıktı. Avrupa'da keza enflasyon yükseldi. Avrupa geçen hafta faiz artışına gitti. Yarın sabah Japonya var. Japonya faiz artışına gidecek. Keza bizde yine enflasyon yükseldi. Ve merkez bankalarının faiz artışları gündeme gelmeye başladı. Ama şimdi petrol fiyatları düşünce otomatikman eğer kalıcı bir barış sağlanırsa otomatikman başta Amerika Merkez Bankası Fed olmak üzere bunların üzerindeki faiz yükü kalkmış olacak. O nedenle aslında piyasa seviniyor. Yani dolar zayıflayacak, faiz artışı gelmeyecek ki piyasa Amerika'dan Fed'den iki tane faiz artışı bekliyordu. Onun rafa kalkma ihtimali çok yüksek. Hatta faiz indirimleriyle bile devam edebilirler. Görüntüsü şu anda karşımızda var. Para nereye akacak böyle bir durumda? Faize gitmeyecekse, faiz artışı olmayacaksa o zaman piyasaya akacak. Altına gidecek, gümüşe gidecek, borsaya gidecek, kriptoya gidecek. O nedenle piyasalar bugün keyifli.
1: Evet. Şimdi şöyle yani böyle bir algı satın alındı yani bunun alınmaması da mümkün değil zaten bu bekleniyordu. Bu hafta boyunca herhalde bir çok olumlu senaryolar üzerinden konuşacağız gibi cumaya kadar en azından bakıldığında. Çünkü bu anlaşmanın belli ki olumlu bir şekilde senaryosunu fiyatlıyor yani piyasalara gelince öyle. Yani bu beklentinin gerçekleşmemesi durumunda... En sert tepkiyi kim verir? Nasıl verir?
0: Şöyle, eğer tam tersine bu imza gelmezse otomatikman piyasalarda yeniden satışlara sebep olacağını görürüz. Yani piyasada satışlar tekrar devam eder. En sert tepkiyi ne gösterir? Aslında yine hepsi gösterir. Çünkü dediğim gibi yani başta Amerika olmak üzere faiz artışı yapması piyasalara baskıdır. Ama faiz artışı yapmayacak olması barışla beraber piyasada her şeyde biz yükselişlerin devamını görürüz. Yani haber doğrulanmazsa net olarak evet hani imzalar atılmadı sorun çıkıldı denirse kesinlikle bir miktar piyasalarda ani geriye doğru gidişler göreceğiz. Ben burada varlık sınıfını açıkçası ayırmak istemiyorum. Bu arada tabii çok önemli bu hafta çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Şimdi biz orada bir faiz değişimi beklemiyoruz ama geçen hafta cumaya kadar her şeyi satıyorlardı. Altında diplere 4023 dolara geldik, gümüşte derseniz 70 dolarların altına geldik. Bizim borsa, Amerika tarafı, kripto tarafı her şeyi satıp piyasa aslında nakde geçti. Nakde geçtikten sonra aslında nakde geçmesinin ana sebebi bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz toplantısını hazırlıktı bir anlamda. Ama şimdi bunun üstüne böyle güzel bir haber gelince ve bu haberde eğer kalıcı olacaksa şu an bu fiyatlanıyor. O zaman çarşamba günü Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh biraz daha güvercin konuşabilir. %4.2'ye ulaşan enflasyonun geçici olacağından bahsedebilir. Ve bu sene piyasanın beklediği o iki tane faiz artışı tamamen raftan kalkabilir. O zaman piyasalar yukarı yapacak. Ama şunu unutmayalım. Yatırımcı şuna baksın. Kesinlikle ayın 17'si ve 19'u. İlk etapta 17'si. Yarın sabah da Japonya var. O da

0: çok önemli ama ayın 17'si aşırı derecede belirleyici olacak. Bireysel yatırımcılar, traderlar ayın 17'sinde FED'i görmeden bence hareket etmesinler.
1: Tabii.
0: Sonrasında da 19'unu izleyelim derim.
1: Bakalım yani bu sorunsuz ilerlerse çok olumlu senaryoları konuşacağız. Yani genel olarak bakıldığında piyasa açısından. Ama biz böyle konuşurken mesela bana hemen sorular geliyor. Türkiye. Ya şimdi bu bütün süreç enflasyonu nasıl etkiler? Bütün süreç Türkiye piyasaları açısından bakıldığımızda ne olur? İşte mesela Borsa İstanbul, döviz kuru. Yani birkaç dakikada bize dair bir yorum isterim. Küreselin dışında böyle lokal bir cephe açalım. Buyurun.
0: Tabii. Bizim açımızdan elbette ki çok iyi olur. Çünkü petrol fiyatları aşağıya geldikçe burada tabii ki enflasyonun yukarı yönlü hareketini de kırmış olacak. Şimdi son aylara bakalım. Ne oldu? Enflasyon petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle beraber ciddi anlamda fark etti. Yani enflasyon yukarı gitti. Merkez Bankası ne yaptı? Faiz artışı yapmadı ama yapabilirim demişti. Şimdi petrol fiyatları 114 dolara gitmişti ve bugün 82 dolara kadar geri geldi. Petrol fiyatları 80 dolarda ve altına geri çekildikçe bizde de enflasyonda olumlu etkilerini göreceğiz. Ama kısa vadede şöyle söyleyeyim Hülya Hanım. Bu böyle sihirli bir değnek yok. Yarın
1: Tabii.
0: hemen petrol fiyatları aşağıya gelecek anlamına gelmesin. Çünkü 3 aydan fazladır bu savaş devam ediyor. Çok büyük hasar var. Rafinerileri vurdular, tesisler vuruldu. Tekrardan burada evet bugün Hürmüz açıldı, gemiler gidiyor. Okey. Mutlaka bunun artılarını göreceğiz ama şu 3 aylık onarılma süreci de belli bir süre alacaktır.
1: Tabii.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, umarım olur, petrol fiyatlarında daha da geri çekilme olursa biz bunun enflasyon üzerinde daha olumlu etkilerini göreceğiz. Bu da ne anlama geliyor? Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek anlamına geliyor. Yani yılın ikinci yarısında bundan sonraki toplantılarda indirim görmeye devam edeceğiz.
1: Peki.
0: Dönüyorum, borsaya katkısı ne olur onu hemen söyleyeyim. Elbette ki pozitif olur. Evet, kısa vadede içeride çok fazla riskimiz var. Küresel tarafta daha imzalar tam gelmedi. Bunlar hep risk mi? Evet, risk. Ama orta ve uzun vade olarak baktığımız zaman petrol fiyatlarının gerilemesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine girecek olması borsa için pozitif bir senaryoyu önümüze getiriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Hatice Kolçak, ekonomist. Sağ olun. Bu anlaşma haberine dair yorumlarınızdan dolayı sağ olun. Şimdi şöyle devam edelim. G7 zirvesi bu yıl dünya liderlerini Fransa'da bir araya getiriyor ve görüşmelerin gündeminde Amerika-İran anlaşmasından Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konu var. Bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan anlaşmanın ardından gözler G7 Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Zirvenin bu yılki adresi Fransa'nın Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kenti. Bu yıl 52.'si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Gündemde Ukrayna Savaşı, küresel ekonomik gelişmeler, kritik minerallerin tedariki ve Amerika Birleşik Devletleri-İran mutabakatı var. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimine alınması gerektiğini söyledi. Macron'un gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı.
3: İngiltere ile birlikte bir görev gücü oluşturduk. İtalyanlar ve Hollandalılar da var. Hızlıca harekete geçmeye hazırız. Uçaklar, fırkateynler ve mayın temizleyiciler gönderebiliriz. Uçak gemimiz de 2-3 günde bölgeye intikal edebilir. Böylece Amerikalılar ve İranlılar ile paralel olarak Hürmüz'ün barışçıl ve kalıcı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.
2: Zirveden bir gün önce 20 bin gösterici Cenevre'de toplanmış, gelir eşitsizliğine tepki gösteren eylemciler Filistin'e destek sloganları atmıştı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Bu yıl Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore'de zirvenin çeşitli oturumlarına katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Rusya'ya gidecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı

0: Sergey Lavrov'un daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da olacak. Fidan'la Lavrov arasında gerçekleştirecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, Amerika-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlanması için yürütülecek çalışmalar da masada olacak. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor. Ve kentsel dönüşüm sırasında yine facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da yıkımına başlanılan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binalar oldu her zaman.
1: Mustafa gelecek mi?
2: Hadi. Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
3: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
4: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
3: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
2: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görmüyordu.
3: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
0: Haydarpaşa Garı İstanbul'un Anadolu'ya açılan demiryolu kapısı. Tam 16 yıl önce çıkan büyük yangında zarar gördü ve yıllardır süren restorasyon çalışmaları var biliyorsunuz. Artık bu çalışmalar da sona gelindi ve gar binasında inşaat iskeleleri kaldırıldı artık.
3: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
5: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
3: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi. Kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
0: Kısa bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: Devam edelim akşam haberlerine kaldığımız yerden. Artvin'in Şavşat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı baba oğlun kamyonetle dereye uçtu ortaya çıktı. Bakın araç dereden çıkarılırken ekipler iki kişiyi bulmak için çalışmalar sürdürüyorlar.
1: Araçla yola çıktılar, bir daha dönmediler. Kamyonetle dereye uçan baba oğul için ekipler seferber oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya pazar günü kamyonetle evden çıktı. İkili geç saatlere kadar eve dönmedi.
2: Cumartesi günü akşam gece arıyı yükledik, Ardahan'a gittik bunun arabasıyla. Arıyı boşalttık. Arabasında arıza vardı. Su kaçırıyor bilmem ne diye bir şeyler diyordu. Saat 1'de telefon ettiler ki Selahattin'in telefonuna ulaşılmıyor.
1: Yakınları yetkililerden yardım istedi.
3: Arkadaşlarımız ihbar üzerine yapılan araştırmada saat 5.18 sularında Şavşat ilçe çıkışındaki plaka tanıma sisteminde aracı ve içindeki vatandaşlarımızı tespit ettiler. 6.45 sularında bir aracımızın Çiftehanlar mevkinde dereye uçtuğunu tespit ettik.
1: Bunun üzerine Artvin Ardahan Karayolu Çiftehanlar mevkiine jandarma, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla kamyonet Şavşat Deresi'nden çıkarıldı. Ancak içinde kimse yoktu. Ekipler baba ve oğlunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Genç oyuncu Ece İrtem evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
4: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
5: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
4: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
5: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
4: İyi bir şey değil tabii.
6: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
6: Ya söyle.
4: Abdullah, benim rutin...

0: tedarikçisi. Beni dolandırdı.
1: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. İrem'in hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi.
0: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
1: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
2: Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan Orhan Bulak, eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı öğretmen tutuklandı.
3: Antalya'dan Bursa'ya tayinini istedi. Kahvaltı masasında başlayan tartışma cinayette son buldu.
4: Neden oldu? Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Antalya'da yaşayan Bulak çifti öğretmenlik yapıyordu. Aslan Bulak, din kültürü öğretmeni, eşi Orhan Bulak, coğrafya öğretmeniydi. Çiftin 3 çocuğu vardı. İddiaya göre Aslan öğretmen eşinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayin aldırdı. Kahvaltı masasında bu nedenle tartışma çıktı.
5: Sabah kahvaltı yaparken bir silah sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Benim kız dedi inşallah dedi Orhan abi değildir dedi. Koştuk.
3: Öğretmen Orhan Bulak evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeğiyle önce misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Öztürk'ü ardından da balkona kaçan eşi Aslan Bulak'ı vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekibi eve girdiğinde baba ve kız hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Orhan Bulak adliyeye sevk edildi. Tayin yüzünden çıkan tartışmada eşini ve kayınpederini öldüren Bulak tutuklandı.
2: Şimdi bu son dakika gelişmesi çok önemli. Yani cuma günü tabii çok belirleyici ama onun öncesinde bu son dakikayı bir okuyalım şöyle. Amerikan basın, Amerika ve İran imzaları attı. Bu arada mütabakat zaptın dijital ortamda ikisi de imzalamışlar. İsviçre'de müzakere heyeti başkanları arasında da bir görüşme olacak. Alt tarafta da o kırmızı bantta da son dakika gelişmesine dair detaylar da veriyoruz. Vance ve Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzalamışlar. Artık tamam. Yani biz biraz önce aslında bu işin piyasalar açısından olumlu senaryolarını konuştuk. Şu dakika itibariyle, bugün itibariyle, çünkü haftaya bu barış haberleriyle başladık. Eğer bu şekilde de devam ederse ne olur diye konuşmuştuk. Ve böyle de devam edecek gibi duruyor. Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargonun kaldırılması öngörülenler arasında. Amerikalı üst düzey bir yetkiliden yapılan açıklamada anlaşma Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasıyla da ilgili. Bu arada gazeteleri açıklama yapıyorlar. Üst düzey bir yetkili de İran'la bir mütabakat zaptı imzaladık. Başkan Trump başkan yardımcısı, İran Meclis Başkanı Kalibaf da imzaladı. Çok önemli. Amerikan basındaki bu açıklamayı bir taraftan biz alt yazı olarak da veriyoruz. Dediğim gibi en belirleyici olan da işte cuma günü ne olacak? Biz de biraz önce onu konuştuk. Hem İran açısından aslında bakıldığında çok daha etkin ve kazanım dolu bir anlaşma olduğunu en azından söyleyebilirim. Ben kendi adıma buradan baktığımda öyle görüyorum diyeyim. Peki devam edelim. Biz bu son dakikada burada bir taraftan kalır. Onun üzerine de birazdan ana haberde Faruk Aksoy zaten detaylandırır. Yine içeriye dönelim. Şöyle ki TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesi var biliyorsunuz. Orada satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Ama kimler konut kampanyasından faydalanabilecek ve ne zamana kadar satışlar devam edecek, ayrıntılar haberimizde.
3: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun

0: satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vade ile %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Taksitler 18 bin liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Norveç Veliaht Prensesi'nin 29 yaşındaki oğlu bir cinsel istismarla yargılandığı davada hüküm giydi ve prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası verildi.
2: Tak tak. Cinsel saldırı suçundan yargılanan Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu için karar çıktı. 29 yaşındaki Marius Borkhoby 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Norveç Veliaht Prensesi Mette Marit'in oğlu Hobie'ye 4 kadına cinsel saldırı dahil 38 farklı suçlama yöneltildi. Hobie'nin bazı istismar suçlarını telefonuna kaydettiği ileri sürüldü. Sanık suçlamaları reddetse de savcılığın 7 yıl talebine karşılık mahkeme Hobie'ye 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mette Marit 2001'de çocuğu 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon'la evlenerek kraliyet ailesine girmişti. Hobby ailede büyümüş olsa da resmi olarak kraliyet ailesine mensubiyeti bulunmuyor. Norveç kraliyet ailesini son dönemde sarsan tek skandal Hobby'ninki de değil. Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde Veliaht Prenses'in 2011-2014 yılları arasında Epstein'le yazışmaları ortaya çıkmış, Mette Marit bu iletişiminin utandırıcı olduğunu söylemişti. Kızıl Haç'ta dahil birçok uluslararası örgütün başında bulunan Mette Marit, Norveç'in gelecekteki kraliçesi. Kraliyetteki bu prestij ve skandal savaşlarının gölgesinde prenses aynı zamanda ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kronik akciğer fibrozisi hastası olan prenses, akciğer nakli listesinde yer alıyor.
1: ...16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere'ye başbakanı çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı bu arada.
0: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
3: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
0: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
1: Şimdi en önemli gelişme elbette bütün dünyayı ilgilendiriyor. 107 gün sonra işte bu mütabakat imzalanıyor. Bakalım ne olacak? Bütün gelişmelerde Faruk Aksoy'da olacak, yani ana haberde. Ben akşam haberleri noktalıyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Gözler CHP'de. Özel CHP'yi olağanüstü kurultaya götürebilecek mi? Kılıçdaroğlu cephesinden hangi hamleler bekleniyor? Özgür Özel'in yerine yeni bir isim gelebilir mi? Yeni bir parti için yeni isimler kim olacak? Orta Doğu'da barış senaryoları. Piyasalar ne tepki verdi? Altın, dolar ve petrolde yön ne olacak? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Kerem Alkin, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ve Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, hukukçu Doktor Onur İsteyle, gazeteciler Alişer Delek ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: İzleyin, iste, iyi, iyi. İyi Finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla,

Emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 15 Haziran Pazartesi, yeni bir hafta, yeni başlıklar, yeni gelişmeler. Aslında iyi gelişmeler var. İyi bir haberle başlıyoruz ana habere. Savaş bitti sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş resmen bitti. Sadece sözlü olarak ifade etmiyoruz bunu. Artık tarafların dijital ortamda imzaladıkları bir mutabakat metni var. Savaş bitti ama ayrık sesler de var. Farklı sesler de var. Onlara bakacağız. İşte son dakika notunu arkadaşlarımız dakikalar önce Hülya Ökenek'le akşam haberlerinde ekrana düşürdüler. Son dakika notu ana habere de sarktı. Çünkü önemli bir konu. Tüm dünya bunu konuşuyor. ABD'li yetkili Hürmüz derhal açılacak. Ayrıntılar var. Onların hepsine bakacağız. Maddeleri çıkardık. Gözler ABD ile İran arasında yapılması beklenen barış anlaşmasına çevrilmişken beklenen açıklama tam 107 gün sonra geldi. Arabulucu Pakistan'ın başbakanı Şerif tarafların anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu arada resmi açıklamayı da ilk önce Pakistan başbakanı yapmış oldu. Son dakika haberine göre ise İran'la ABD arasında mutabakat zaptının imzalandığı öne sürüldü. Biraz önce ifade ettim. Bu dijital ortamda J.D. Vance ile Kalibaf arasında imzalanan bir metin. Anlaşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzası bulunuyor. Ama J.D. Vance özellikle anlaşmaya imza atan başkan yardımcısı, önce bunu ifade etmeliyiz. İddia ABD'li üst düzey yetkiliden geldi. Basına konuşan yetkili ABD İran'la mutabakat zaptını imzaladı dedi. Buna göre ABD tarafından Trump ve başkan yardımcısı Vance imzayı dijital ortamda attı. İran tarafını ise Meclis Başkanı Kalibaf temsil etti. Yetkili anlaşma Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını ve ABD'nin ablukasının kaldırılmasını öngörüyor ifadelerini kullandı. Anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde açıklanacağını söyledi. İddiadan dakikalar önce İran Dışişleri Bakanı Arakçı devlet medyasına konuştu. Muhtemelen Cuma günü İsviçre'de müzakere heyeti başkanları arasında bir görüşme olacak dedi. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini söyledi. Kalibaf ise sosyal medya paylaşımında İran nihai zafere doğru büyük adım attı diye belirtti. Gerçekten sıcak saatler yaşanıyor. Tüm dünyada beklenen bir haberdi. Piyasalar uçtu gitti birdenbire. Herkes anlaşmayı bekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran 107 gün süren savaşın ardından bir anlaşma mutabakat metnine imza attılar, anlaştılar. Peki Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen esas ıslak imzalı anlaşma metninde hangi maddeler var? Bunu çok hızlıca görelim çünkü önemli. Bu arada ayrı kodlar, farklı sesler, onlardan da kısaca bahsedeceğim. 14 maddelik taslak planda öne çıkan maddeler. 6 başlık çıkardı arkadaşlar. Son derece önemli başlıklar. Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes olacak. ABD İran'ın iç işlerine karışmamayı taahhüt edecek. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran ve bölge ülkelerinde olacak. İran petrolü ve enerji ürünlerine yaptırım kalkacak. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolar serbest bırakılacak. İran nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineleyecek. Şimdi ekranı tekrar gördük. Bakın 6 madde. 6 maddeye hızlıca kısa kısa özetler ekleyelim. Bir kere birinci madde. Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes olacak. Bu İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettirdiği bir madde. İran için artı bir yazar. 2. ABD İran'ın iç işlerine karışmamayı taahhüt edecek. Bu ikinci madde yine İran'a artı yazar. Neden? Çünkü İran bu maddeyle rejimi garanti altına almış oluyor. Yani İran rejimi artık garanti altında. Amerika Birleşik Devletleri İran rejimi...

rejimine müdahale etmeyecekse, karışmayacaksa, İran'da içeriği karıştıracak eylemler yapmayacaksa, İran devleti bugünkü mollalar rejimini kurtarmış demektir. Bu da İran'a artı yazar. 3. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran ve bölge ülkelerinde olacak. Bu da İran'a artı yazar. Zaten kontrol İran'daydı, bölge ülkelerindeydi. İran sadece geçişlerden para talep etmişti. O tam olarak netleşti, netleşmedi, onu cuma gün göreceğiz. Ama ilk 3 maddede şu ana kadar sürekli İran'a artı yazıyoruz. 4. İran petrolü ve enerji ürünlerine yaptırım kaldırılacak. İran'a 3 kere artı yazar. 1 değil, 2 değil, 3 kere yazar. İran petrol ve enerji ürünlerinde yaptırım kalkıyor artık. Türkiye dahil herkes İran'dan petrol alabilir, doğalgaz alabilir. Dünya piyasalarında petrol fiyatları etkilenir, doğalgaz fiyatları etkilenir. İran kısaca üzerindeki o demir perdeyi kırıp atmış oluyor. İran'a 3 kere artı yazar. İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolar serbest bırakılacak. Bu da yarım artı yine İran'a yazar. Çünkü epey paraları var orada. En azından ilk etapta 25 milyar dolarını almış olacak. Ve son madde, İran nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineleyecek. İşte bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarla ve inatla üzerinde durduğu ve bütün bunları sağlarız ama sen de nükleer silah elde etmeyeceksin. Taahhüt edeceksin bunu, imzalayacaksın, söz vereceksin dediği, bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne artı yazar. Şu anda 6 madde var karşımızda. İran 5-1 üstün diyebiliriz. Yani İran 5-1 daha karlı, daha galip, daha önemli işler başarmış gibi. Fakat bütün bunlara, bu mutabakat zaptına itirazlar var. Mutabakat zaptına dünyada hangi tepkiler geldi? Liderler nasıl karşıladı? Liderlerin nasıl karşıladığına bakalım. Gelin şuradan başlayalım. Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve geçiş serbestisinin sağlanmasını umuyoruz diyor Çin Dışişleri Bakanı. O sağlandı, rahat olsun. Sonra Starmer, İngiltere Başbakanı, bundan sonraki adım Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Bakın herkesin derdi petrol, doğalgaz. Herkes işinin peşinde. Daha açık söyleyeyim halk tabiriyle. Herkes paranın peşinde. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki daraltma, kısıtlama, engelleme bütün bu ülkeleri çok derinden etkiledi. İran bunu becerdi. Kim ne derse desin. Ve sonra Macron, Manuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, uzlaşma bir an önce uygulamaya geçmeli. Onların da sıkıntıları var. Onlar da hemen bunu istiyorlar. Şimdi gelelim Almanya'ya. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı, Almanlar işe ne diyorlar? Diyorlar ki bu anlaşma Orta Doğu'daki güvenliği artıracak. Elbette artıracak. Ya da İran anlaşmanın anlamını kavrar ve bundan sonraki adımlarını sadece İran halkı, İran devleti, halkın refah seviyesini yükseltmek, İran'daki sosyal düzeni daha yukarıya taşımak, İran ekonomisini güçlendirmek, bireysel olarak her İranlının yurt içi gayri safi milli hasıladan elde ettiği geliri yükseltmek amacıyla bir politika güderse İran uçar gider. Çünkü doğalgazı, petrolü, doğal kaynakları çok iyi bir ülke. Ve aynı zamanda Ortadoğu'daki güvenliği artırır diyor. Şimdi geldik, ne derler, halkımız ne der? Dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Bir ülke daha var, İsrail. Ben-Gvir, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı. O ne diyor? O diyor ki Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail ABD'nin bir sömürgesi değildir. Bir daha söylüyorum. İsrail'den ilk tepki. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, biraz radikal bir bakan, hatta faşist bir bakan, diyor ki Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail ABD'nin bir sömürgesi değildir. İşin özeti, işi şöyle özetleyeceğiz. Bütün bu ülkeler, İlkay son dakika notu mu var? Amerika Birleşik Devletleri yetkili, ABD'li bir yetkili diyor ki İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlaşmanın bir koşulu değil. Şimdi bakın, tam bunu söyleyecektim. Sevgili editörüm İlkay müdahale etti. Sıcak dakikalar. Sıcak dakikalar. Bilgileri hemen aktarıyor. Teşekkürler İlkay. Bu iyi oldu. Şimdi Macron'la Trump canlı yayında görüşüyorlar. Bu görüşme canlı. Öyle değil mi? Macron ve Trump görüşmesi gerçekleşiyor. Karşılıklı oturmuşlar. Biraz vücut dillerini okuyabiliriz. Oturmuşlar. Muhtemelen bu anlaşmada o küçük sehpada var. Hani masada olur diyorlar ya. Sehpada vardır yani bu anlaşmada. Trump ve Macron konuşuyor. Şu anda Trump bir anlaşma sağlanması dolayısıyla anlaşma imzalandı diyor.

0: bir anlaşma sağlanması dolayısıyla Donald Trump bu işin keyfini sürüyor. Ama İsrail meselesini atlamayacağım. Macron'la görüşüyor, ekranda kalabilir. Fakat
1: savaş başlamadan önceki rakamlara çok yaklaştık da diyebilirim. İran'ın da nükleer bir güce sahip olmayacağı da tescillenmiş oluyor. İki tane çok önemli duruma tanıklık ediyoruz. Birincisi, daha önce Obama anlaşması olarak bilinen anlaşma yürürlükten kalkmış oldu. İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunun yanında Obama anlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin milyarlarca doları İran'a gidecekti. Bunun da önüne geçmiş olduk.
0: Evet, evet, evet. Trump ve Macron konuşuyorlar. Tabii dinliyoruz bu arada, özellikle biz üstüne konuşurken tam da işte İran nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyorlar. İran'la artık çok iyi anlaşıyoruz diyor Donald Trump. Nükleer silah üretmeyecekler. Bu üretim işini bırakacaklar. Nükleer meselesini askıya aldılar. Biz de onlara normal şartlarda petrollerini, enerji kaynaklarını ambargo uygulamadan dünyaya pazarlama şansı verdik diyor Donald Trump. Yollarını açtık diyor. Fakat İran'ın kazanımı gerçekten çok iyi. Reji bir şey... Bir daha dinleyelim.
1: Petrol fiyatları çok yükseliyor şu anlaşmayı yapalım diye. Dolayısıyla herkes mutlu olacak şimdi. Yardımın için de teşekkür ediyorum. Seninle burada bu ortamı paylaşmak harika bir duygu. Dün de Sayın Zelenski ile görüştük. Sayın Başkan Putin'le görüştük. O konuda da Rusya-Ukrayna konusunda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi artık o tarafa odaklanacağız. Ayda 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Çoğu asker olmak üzere bu gereksiz çatışmada ve dün yapmış olduğumuz görüşmelerde bunları da ele aldık. Yani Beyaz Saray'da yine dün harika bir akşam yaşadık. Kafes dövüşleri yapıldı ve o da tarihi bir gece oldu. Bir Fransız dövüşçü de yine orada kazandı. Macron'u da o nedenle de tebrik ettim. Harika bir ekibiniz var diyorum. İyi savaşçılarınız, iyi dövüşçüleriniz de var. Harika bir ülkeniz var. Seninle burada olmak büyük bir mutluluk, onur.
2: Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I'll probably be gone by then. We're having dinner in a day and a half, right? We're going to be
1: 1,5 gün burada olacağız. Belki o konularla JD gelecek, ilgilenecek. İran fonları ne zaman serbest bırakılacak? Bence çok yakında, çünkü imzalayacağımız doküman oldukça kuvvetli bir doküman. Obama anlaşması gibi bir şey değil. Obama anlaşması gerçekten çok kötüydü ama şimdi yapacağımız anlaşma çok çok daha güçlü. Muhtemelen Cuma'dan sonra, şu anda açık ama Hürmüz Boğazı şu anda açık ama döşenen mayınlar var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Biraz zamana ihtiyaç var ama çok yakın gelecekte diyebilirim. İran yapması gerekeni yaparsa o zaman tüm ambargoların kaldırılması için adımlar atılmaya başlayacak. Ya Fransa'nın daha da yardımına ihtiyacımız var aslında.
2: But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. It'd be a great country to do it.
1: Ya birkaç ülkenin orada desteği olsa iyi olurdu ama artık

0: Artık çok da fazla yardıma ihtiyacımız yok. Biz Lübnan'da şimdi işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Görünen bu işin hiçbir zaman bitmeyeceği şeklindeydi ama şimdi biz onu da bitirmeye çalışıyoruz. Yani Hizbullah'la da konuşmamız lazım, onlarla da bir şeyler yapmamız lazım.
1: Nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours.
2: Kameralarımız Fransa'da sayın seyirciler.
3: Donald Trump ve Macron, Emmanuel Macron G7 Paris Fransa zirvesinde konuşuyor. Özellikle Fransa'nın yardımına bundan sonra da ihtiyacı olduğunu söyledi Donald Trump. Yani biraz Trump hangi ülkedeyse o ülkenin başkanını övüyor, o ülkenin gücünden, kudretinden bahsediyor ama günü şöyle özetleyelim. Önemli gelişmeler bunlar. Bir kere G.D. Vance gidecek. Ben de gidebilirim, gitmeyebilirim de. Şimdi büyük soru işaretini sorma zamanı. Mesela İran adına anlaşma mutabakat zaptını, anlaşma metnini kim imzalayacak? Müşteba Hamaney ne durumda? Sağlık durumu nedir? İsviçre'ye gidecek mi, gitmeyecek mi? Yoksa Arakçı ve Kalibaf mı imzalayacak? Eğer Müşteba Hamaney gitmezse Donald Trump İsviçre'ye gider mi? Giderse bu Amerika Birleşik Devletleri'nin belki tarihte ilk kez bir ülkenin meclis başkanı ve dışişleri bakanının imzaladığı bir anlaşma metnine başkanlık düzeyinde imza koyacak olması Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarını sarsar mı? Bunlar diplomaside çok konuşulup çok tartışılacak işler. Dolayısıyla Kalibaf'ın durumu, daha doğrusu Arakçı ve Kalibaf'a karşılık Donald Trump'ın bu metne imza atabilme ihtimali nedir? Bunu bir kere daha sormak istiyorum. Yani öyle değil mi? Hani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, diğer yanda İran Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı. Aynı metne birlikte imza atacaklarsa burada İran Devlet Başkanı, burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin Devlet Başkanı olması gerekir. Yani bu işler böyledir. Ama Müşteba Hamaney nerededir? Ne kadar iyidir? Sağlık durumu iyi midir? Bu anlaşma metnine kendisi mi imza atacak? Bunların hepsi şimdilik muamma. Ama herkes için, tüm dünya için sevindirici olan şu: ortada bir anlaşma var. Ve İsrail'den gelen ses, biraz önce Trump'la Macron'un açıklamalarına bağlanmadan önce özellikle sevgili İlkay, İsrail'den yapılan açıklamaları hatırlattı. İsrail'de Ben-Gvir başta olmak üzere, Smotrich dahil, hiç kimse bu anlaşma bizi bağlamıyor. Yani İsrail'i bağlamıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan bir anlaşmadır. Bunun İsrail'le bir alakası yok dedi. Sonra Amerikan tarafından bir açıklama geldi. Yanılıyor muyum İlkay? Onlar da dediler ki İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi söz konusu değil. Daha doğrusu anlaşmanın şartı değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşıyor ama İsrail bu anlaşmanın gereği olarak Lübnan'dan çekilmek zorunda değil. Peki o birinci ledi ekrana bir getirir misiniz? O 6 madde vardı ya, 14 maddenin 6'sı. Onu bir hızlıca görelim. Onu bir görelim, onun üzerine bir cümlesi. Bu değil. Liderlerin söylediği değil. İlk 6 madde bundan önceki bu. Şimdi sayın seyirciler, ana haberde size bu Macron ve Trump'ın canlı yayına gitmeden önce, açıklamalarından önce 14 maddelik anlaşmanın sevgili İlkay ve arkadaşlar haber merkezinde 6 maddesini çıkardılar. Ondan bahsettim. Orada diyor ki Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes. Şimdi bu ilk etapta hepimize şunu düşündürttü. Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes olacaksa o zaman bugüne kadar işgal edilen yerlerden de geri çekilme olacak. Bak öyle değilmiş işte. Sadece ateşkes. Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes. O zaman bu maddede İran bunu şart koşmuştu. Fakat İran, İsrail Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekilecek şerhini düştü mü onu bilmiyorum. Tabii İran'ın Lübnan ısrarı da Hizbullah'tan dolayı. Yani İran, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah varlığı, oradaki durumu itibarıyla İran bu işi daha çok ciddiye alıyor. Mesela Lübnan'ın güneyini Gazze kadar ciddiye almıyor. Daha çok Lübnan'ın güneyini ciddiye alıyor. Orada çünkü İran'a yakın Hizbullah yapılanması var. Şimdi Gazze bu

işin hiçbir tarafında yok. Yani şunu anlıyoruz. Evet, İran'a artılar yazdık, yazdık buradaki maddelere bakarak. İran bayağı karlı bir anlaşma yapmış kendine göre. Yani o İran Şia eksenini kaybetti. Suriye, işte Yemen, işte Lübnan, oraları kaybetti. Oradaki gücünü yitirdi. Ama kendine göre iyi bir anlaşma yaptı. Fakat işin ilginç tarafı şu. Kim ne yaparsa yapsın, özellikle son 60-70 senedir her savaşın kazananı İsrail.

0: işgal ettiği yerler İsrail'de kalacak. Öyle görünüyor. Yani bir bakıma İran anlaşmayı yaparak Lübnan'ı aldı. Cumhurbaşkanı konuşuyor.
1: Kabinemizin 66. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölgemiz için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık iki asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikle en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan

Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren omurga gerektiren

gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında
çok uzun yıllar hizmet edecek

0: yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları Toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'imizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DEİK'e ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 Taraflar Konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor. Bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi 4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından yeniden ibadete açtık. Ayrıca 19 milyar 326 milyon lira değerindeki toplam 65 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımız Edirne'miz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü denizcilik tarihimizde önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldık. Zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğünüz üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Aslında bütün başlıklara değindi ve canlı yayında bunları ifade etti, ekrana getirdik. Katliam şebekesi barıştan rahatsız dedi. Bu son derece önemli bir açıklama gerçekten. Katliam şebekesi barıştan rahatsız. Haber bülteninin ilk 15 dakikasını buna ayırdık. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar. Yani İran ve ABD arasında mutabakat sağlandı, resmi imzalar atıldı. En azından dijital ortamda imzalar atıldı. Tabii bunun dünya tarihine geçecek bir de fotoğrafları olacak. İsviçre'de bir masada taraflar oturacak ve anlaşma yapacaklar. Maddeleri koyduk. O maddelere göre İran'ın epey karlı bir anlaşma yaptığını, yani eski hayallerini bırakırsa bölgesel hakimiyet, Şia Hilali vesaire gibi bu tür ya da rejim ihraç etme gibi meselelere girmezse İran için karlı bir anlaşma yaptığını söylemiştik. Ve orada bir not düştük. İsrail bu işten rahatsız. Cumhurbaşkanı katliam şebekesi barıştan rahatsız diyor. Türkiye'nin durumunu özetleyen cümle de bu. Ana haberde kalan vakitte diğer başlıklara bakalım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel yarın grup toplantısı yapmayacak. CHP geçen haftaki kargaşaya bir son verdi. Olağanüstü kurultay için toplanan 900 imza ise 17 Haziran çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne verilecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Peki yeni haftada CHP'de neler olacak, neler yaşanacak? Özellikle bu disiplin süreciyle birlikte ihraçlar yaşanacak mı? CHP'ye bir bakalım.
2: Geçen hafta CHP'de yaşanan grup toplantısı krizi sonrası hem Kılıçdaroğlu hem de Özel karar aldı. Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak. İlk açıklama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için meclise talep gönderilmediğini, bu nedenle Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını söyledi.
3: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği, kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
2: Grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarının tabelaları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Özgür Özel cephesi grup iç yönetmeliğine göre grup seçimi yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki bu hafta CHP'de neler olacak? Özgür Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için topladıkları 900'e yakın imzayı 17 Haziran çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verecek.
3: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleri ile genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
2: Aynı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hem kurultay hem de ihraçların gündemde olması bekleniyor. Özgür Özel ve kurmaylarının yeni bir parti kuracağına yönelik iddialar da kulislerde dolaşıyor.
3: Biz partimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elbette ki. Olası her duruma karşı her türlü tedbir alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır.
1: Ana haberde reklam vakti.

Noktayı koyduk, ana haber bitti. Yarın akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Şimdi Sena Alkan açık ve netle karşınızda olacak. Konuklarıyla birlikte iç siyasetten başlayıp dışa doğru gidecek. Sena Alkan'la açık ve net biraz sonra Habertürk'te. Herkese güzel, keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Pirantek sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. 15 Haziran bugün günlerden 20'den 23'e beraberiz. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. CHP'de pek çok gelişme bugün yaşandı. Geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım da geldi. Onun ne anlama geldiğini de konuşuruz. CHP grup toplantısı son birkaç haftadır en çok tartışılan başlık oluyor salı günü gelip çattığında. Ama bu kez taraflar grup toplantısı yapmaktan vazgeçti. Neden vazgeçti? Özgür Özel ve ekibi için yeni parti kuracaklar. Yeni parti yolda açıklamaları, iddiaları özellikle kulislerde hareket kazandı. Geliyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran artık haftalar sonra bir anlaşmaya en yakın noktadalar. Dijital olarak imzalanmış bir anlaşma var. 19'unda Cenevre'de başka bir anlaşma oturulacak, resmen imzalanacak ve 60 günlük bir süreçte, bir müzakere süreci de başlayacak deniyor. Piyasalar bunu bugün çok kuvvetli satın aldı. O açıdan da bakacağız. Altına, borsaya, Brent petrole hepsini konuşacağız. Çok yoğun bir gündemimiz var bugün. Kimler bizimle beraber, bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı akademisyen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hukukçu Doktor Onur İste, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler katıldığınız için. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Size de soru çok bugün, özellikle ekonomik açıdan pek çok başlık var. Hepsini konuşuruz. Gazeteci Ali Şerdelek, hoş geldiniz.
2: Merhaba,
0: çok teşekkürler katıldığınız için. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, birkaç haftanın ardından bizimle. Hoş geldin Nevzat.
3: Hoş buldum.
0: Çok teşekkürler. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi de Ankara'dan bizimle. Hoş geldiniz.
4: Sena Hanım, hoş bulduk. Sizlere, kıymetli konuklarımıza, değerli izleyenlerimize Ankara'dan selam ve saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkürler. Bizden de başkentimiz Ankara'ya selamlar. Şöyle hızlıca bir reklama gidelim. Ondan sonra uzun uzadıya konuşmaya başlayalım.
5: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Piran Tek, benimle hep.
1: Reklamın ardından açık ve nete başlayalım. Şimdi bugün en çok konuşulan konulardan biri ekranlarınızdaki bantta yer alan CHP'nin grup toplantısından vazgeçilmesi konusu. Her iki tarafta vazgeçti. Nedeni merak ediliyor. Kulis bilgileri de var. Konuşuruz ama biz tam yayına girmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bir mesaj paylaştı. Önce bir videosu var, 2 dakikalık, ve bu videoyu da şu notla paylaşmış. Kendi yürüyüşünden bahsediyor, adalet yürüyüşüne atıfla. Yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek yürekten, gülerekten yürümek diye bu videoyu paylaşmış. Bir bakalım. Böyle adalet yürüyüşünden bir kesit paylaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve üzerine yolunda pusuya yatanlar olduğunu ima ederek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme taktıklarını bilerek yürümek, yürümek yürekten, gülerekten yürümek diye bir not. Neden şimdi bu paylaşım? Alişer, hadi seninle başlayalım.
2: İki gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem çok yakın çalıştığı, kendisinin başarılarında onu alkışlayan, yanında duran, sevindiklerini söyleyen ama bugün siyasi olur, hayatta bunlar var, siyasi olarak Özgür Özel cephesinde kalan bazı isimler, özellikle çok konuşulan Ali Mahir Başarı ve Gökhan Zeybek'in doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemine yönelik artık suçlamalar diyebileceğim açıklamalarını ben anlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden. Ali Mahir Başarı Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle bir görüşmesi üzerine, ya bu olmaz, kazanacağına kendisi de inanmıyor. Hmm. O zaman anlamıştım diyor. Gökhan Zeybek'in de bugün benzer bir açıklaması var. O döneme atıfta bulunarak. Seccadeye basma, o çok tartışılan fotoğraf için. Bunun bir proje olduğunu, bilerek yapıldığını düşünüyorum gibi bir açıklaması var. Yani o döneme ait, kendilerine ait itiraflar bugün iki gündür çok konuşuluyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece bu kamuoyuna mal olmuş bu iki açıklama değil, aynı zamanda peşi sıra şu an Özgür Özel'le beraber hareket eden, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, onunla beraber hareket edenlerin yaptıkları açıklamalara bir işaret olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bunların artık doğrudan kendisini hedef alan bir şey olduğunu düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu söylemlerin, kişiler için söylemiyorum ben de bunu. Bu söylemlerin arınma diye bunları da artık işin içine katarak devam edecek. Bu paylaşımın sebebi bu. Grup toplantısını da soruyor muydu o sırada?
1: Yok, bakalım. Önce bunu bir konuşalım.
2: Ben öyle okuyorum. Burada şey var, yani dün yanında duranlar bugün karşında duruyorlar. Bir de üstüne üstelik geçmişe dair bazı iftiralar atıyorlar gibi okuyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını.
1: Neyse, bu böyle, bunu direkt, yani bazı isimler geçti burada. İşte Ali Mahir Başarır gibi, hakikaten ifadeleri çok konuşuldu, tartışıldı. Bir cevap niteliğinde mi görüyorsun? Cevap mı onlara?
3: Öyle, cevap zaten aslında Kemal Bey'in yola çıktığı andan itibaren hep ifade ediyorum. 2025'ten Haziran'dı yanılmıyorsam. Orada yakın çevresi ısrarla 3 şeyi söylüyordu zaten. Birincisi diyordu ki biz bu insanları partiye getirdik. Bu kadar kirlendiklerini bilmiyorduk. Dolayısıyla da biz bunları temizleyeceğiz. 2, arkamızdan hançerlendik ve bunlarla yüzleşeceğiz. 3, partiyi arındırma noktasında kurultay sürecini mahalleden başlayarak en yukarıya kadar taşıyacağız. Bu mutlak butlandan çok çok önce 2025 Haziran'ında ifade edilen şeylerdi. Ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı meselesi, biliyorsun Mansur Bey, Ekrem Bey aday olacak mıydı, olmayacak mıydı? Yani şunu da söyleyeyim. Yani bu altılı masayla ilgili çok tartışma var. Bence Sayın Akçener'in konuşması gerekiyor. Meral Hanım'ın. Yani bu altılı masanın oluşma süreci, kalkış süreci, ne oldu, ne bitti süreciyle ilgili bence Meral Hanım'ın Türkiye kamuoyuna bunu bir açıklaması gerekiyor.
1: Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mi diyorsun?
3: Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili, Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in kendisine getirdiği teklifle ilgili, o masada niye gelip niye kalktığıyla ilgili, orada oluşan durumlarla ilgili çok fazla Meral Hanım'ın da bilgi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da şimdi bu Kemal Bey ısrarla o dönem şöyle bir şey vardı. Sanki Kemal Bey'in kazanamayacağıyla ilgili işte CHP içerisinde bazı kulis bilgileri yansımıştı. Zaten kazanamayacak, ondan sonra partiyi dizayn etme noktasında. Ama bunlar üstü örtülmüştü. Çünkü bir kurultay yapılmıştı. O kurultayla birlikte bunların üstü örtülmüştü. Şu an o hesaplaşma, ayrışma sürecine girdiği için ben de Alişer'e katılıyorum. Bence bunun daha fazlası gelecek. Yani hem itiraflarda, hem suçlamalarda, hem karşılıklı olarak birbirini suçlamayla ilgili çok fazla gelecek. Çünkü bir kısım işte Kemal Bey'e diyecek ki ya sen Ümit Özdağ'la son dakika gidip de anlaşma yapmadın mı? Kemal Bey işte büyük ihtimalle siz arkada şunu şunu yaptınız, yapmadınız mı tarzı söylemler içerisine girecek. O nedenle ben bunu Kemal Bey'in yanında beklediği ama bulamadığı insanlarla birlikte aynı anda da kendisine karşı mücadele edenlere verdiği bir mesaj olarak okuyorum.
1: Şimdi bu CHP'li Gökhan Zeybek'in açıklamasından bahsetti Alişer. Kılıçdaroğlu'nu seccadeye bastırmak ve servis etmek bir projeymiş. Bu ne demek?
3: Ya şimdi ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani orada ben de o toplantının yani oraya gidecektim normalde. Şeyde Ataşehir'deydi hatırlarsanız son anda gidememiştim. Bu çok tartışılmıştı. Bilerek mi bastı, bilerek mi basmadı. Günlerce bu biliyorsun dolaştırıldı vesaire. Şimdi CHP içerisinde yani eğer birileri gerçekten bunu Kemal Bey'i bilerek bu noktaya doğru getirmişse bir şey söylemeye gerek yok. Yani hakikaten bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü o gün...
1: Hayır anlamadım. Gökhan Zeybek'in iddiası bilerek bastırıldığı, buna itildiği yönünde mi? Metni yani de okumadığım için şu
3: kazanamasın,
1: an anlamaya çalışıyorum.
3: Kazanamasın tarzı böyle bir yaklaşım içerisinde bu hatanın bilerek yaptırıldığı. Ben öyle algılıyorum.
2: Öyle söylüyor. Yani öyle bilerek söylüyor. Bastırıldı, bilerek de servis edildi bu fotoğraf diyor. Bu
1: da bilerek bu, hata yaptı.
2: Kemal kazanmamak için yapılan bir şey olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu oyunun içinde olduğunu ima ediyor, iddia ediyor.
3: Ya orada bir samimiyet sorunu var. O samimiyet sorunu da şu, çok açık konuşmak lazım. Yani şimdi çıkmışsınız, kolları sıvamışsınız, videolar yayınlamışsınız değil mi? Beyaz gömlekler giymişsiniz, işte millete umut vermişsiniz. Sonrasında parti içerisinde birçok ayrışma olmuş, onu kapatmışsınız. Ama şimdi kazanmama üzerine bir strateji, o zaman konuşmak gerekiyordu. Yani o zaman itiraz etmek gerekiyordu, bunu ifade etmek gerekiyordu. Şimdi şunu düşünmüyorlar. Hani biz CHP'deki ayrışmayı konuşuyoruz ama bütün bunları biriktirdiğinde CHP seçmeninin CHP'den niye koptuğu gerçeğini çıkarıyorlar. Şimdi CHP seçmeni bütün bunları gördükten sonra şöyle bir algıya kapılmayacak mı? Yani ne olursa olsun zaten bu parti iktidar olamayacak. Ne olursa olsun zaten kendi içimize buna izin vermeyecekler. Ne olursa olsun zaten ayrışma. Geçmişte de bunlar yapılmış. Şimdi bu hesaplaşma bence çok açık söyleyeyim. Eğer doğru şekilde yapılabilirse Türkiye siyaseti açısından olumlu. Doğru şekilde yapılabilirse. Yani ben ısrarla o dönemde de bu altılı masa içerisindeki orada muhafazakar olarak isimlendirilen partilerin ayrı girmesi gerektiğini hep savunuyordum. Çünkü herkes birbirine benzeşmeye çalışıyordu. Yani örnek söyleyeyim işte o dönem İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Saadet'in tavrı belliyken hani masa bozulmasın diye sesini çıkarmıyordu. Ama bunların olmadığını gördük. O nedenle şimdi seccade meselesi çok açık net söyleyeyim. Yani böyle bir şey organize edilmişse Gökhan Bey'de bu bilgi varsa, CHP'lerde bu bilgi varsa kim yaptı sorusuna cevap vermeleri gerekiyor.
1: Buyurun hocam.
4: Yani şöyle belki 2015'ten bu yana yürüyen süreç açısından yani gezi olaylarından başlayarak yürüyen süreç açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde CHP'nin üst yönetimine oynayan, genel başkanlığına oynayan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynayan çeşitli iddialı adaylar arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tümüyle bağımsız, oradan asla herhangi bir talimat almadan bu sürecin yönetildiği ve dolayısıyla bağımsız siyaset anlamındaki çıkışın genel manada CHP seçmeni nezdinde ciddi prim yaptığına dair bir genel kanaat var. Bu nedenle bu süreç başladığından bu yana Özgür Özel Bey ve etrafındakiler genel manada bunu muhtemel bir belki başka bir partiye de eğer taşıyacaklarsa bu siyasi mücadeleyi burada biz sonsuza kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hareket eden oradan talimat alan bir siyasi ekip olmayacağız söylemi ve o algıya yönelik olarak bir yatırım yapıldığını görüyorum ben. Dolayısıyla da sanki Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki genel manada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle birlikte hareket etmiş. Hatta Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman bile birlikte hareket

0: hareket etmiş. Oradan gelen talimatla zaten baştan itibaren hiç seçilmemeyi göze alarak ve buna göre de strateji izleyerek işte seccadeye basmak da dahil olmak üzere bunun üzerine şu anda bir algı inşası var. Ve buna daha önce hatırlayacak olursanız bu muamele daha önce Muharrem İnce'ye de yapıldı. Yani Muharrem İnce de bir mücadele ortaya koyduğunda Muharrem İnce de aynı muameleyle, aynı suçlamalarla, aynı algı operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla
1: sarayın adamı söylemeyeceğim.
0: Evet. Sarayın adamı dönem, işte evet. İşte efendime söyleyeyim kim gitti saraya falan filan gibi
1: saraya
0: böyle.
1: Saraya giden CHP'li.
0: Vesaire. Yani dolayısıyla burada gerçekten zor bir süreç var. Bir şekilde CHP seçmeninin bu konuyla ilgili olarak sahip olduğu hassasiyeti muhtemelen bir şekilde bundan sonraki siyasi harekete bir itme kuvveti olarak dönüştürüyor.

0: çok kazanacağı izleniminde değildi.
1: Mersin'den milletvekili o kadar yani o 3. sırada mı çıkma 5. sırada çıkmaz
2: zaten. Zaten 5 çıkmaz diyor. 5 çıkmaz demek hani zaten Mersin'den oyu alamazsan cumhurbaşkanı olamazsına getirip kendisi de kendisinin olmayacağını inanıyordu imasında bunu.
0: Evet. Sonra işte Gökhan Zeybek Bey'in seccade bir özel operasyondu. Bilinçli olarak yapıldı. Bilinçli olarak o fotoğraf servis edildi vesaire. Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ve net Cumhurbaşkanı adayı olduğu günden itibaren zaten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hareket etmiş gibi bir izlenime oturtmaya çalışıyorlar. Böyle bir algıya oturtmaya çalışıyorlar. Oysa kanımca belki de Türk demokrasisi açısından en ilgi çekecek mücadelelerden bir tanesiydi o süreç. Ve çok küçük oy farkıyla aslında Cumhurbaşkanlığı süreci netlik kazandı. İkinci tura kaldı. Yani dolayısıyla hani birileri bundan sonraki siyasi kariyerleri için yeni bir rotalama inşa ederken, yeni bir rota çizerken ve bu nedenle de belki yeni bir siyasi parti oluşumuyla ilgili olarak belirli bir seçmen grubunda güçlü bir imaj oluşturmak, güçlü bir intiba oluşturmak isterken aslında Türk demokrasisiyle ilgili olarak ortaya konan mücadeleyi bu kadar da örseleyecek işler yapmamak lazım. Günün sonunda 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi aslında böyle neredeyse burun buruna geçmişken neredeyse hani ciddi manada bir mücadele ortaya konmuşken son dakikada belki ip göğüslenmişken buradan gerçekten hakikaten 2023'teki seçimlere de sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötü göstermek için, sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu töhmet altına sokmak için 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerine de gölge düşürmek, ama bunu da bilhassa bir sonraki siyasi kariyer süreci için de kullanmaya çalışmak bence olmaması gereken bir şey. Yani bunların hepsi Türk demokrasisine o anlamda zarar veriyor. Seçmen evet. Nezdinde çok büyük bir zihin karışıklığına sebep oluyor. Üzücü olduğunu ifade etmem lazım.
3: Yani özür. 31 Mart 2023'tü bu şey, İstanbul platformu yapmıştı. Adalet eski bakanı İsmail Müftüoğlu'nun organizasyonuydu. Şimdi baktım o dönem İsmail Bey'in gönderdiği açıklamaya. Şimdi Kemal Bey de daha sonra katıldığı saadet iftarında burada bana bir operasyon yapıldı dedim. Bak onun altını çizeyim. Yani şimdi Gökhan Bey bir operasyondan bahsediyordu. Kemal Bey de o gün yaptığı açıklamada kendisine bir operasyon yapıldı. Hani cümleyi okuyorum. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim tarzı böyle bir açıklaması var Kemal Bey'in.
2: Ama Kemal Bey'in orada kastettiği seccadeye bilerek bastırıldığı değil.
3: Değil, hayır.
2: Sonrasında fotoğraf üzerinden kendisi de operasyon yapıldı. Yani Gökhan Zeybek Bey'in iddiası seccadeye de kendi bilerek bastı gibi işte böyle.
3: Şimdi Kemal Bey de diyor ki bu seccade üzerinden ben hırpalandım, inançlara saygısız olarak lanse edildim, bana bir operasyon yapıldı diyor. Şimdi Gökhan Bey'in de ifadesi Kemal Bey bilinçli gitti,
2: seccadeyi bilerek bastı.
3: Şimdi burada iki operasyondan bahsediliyor. Biri kendisine operasyon yapıldığını ifade eden bir
1: eski genel başkan. Birisi seçilmemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu bir... bilmiyorum, olabilir mi böyle bir şey? Bütün bunlar şimdi geçmişe dönük, Kemal Kılıçdaroğlu kendini seçtirmemeye dönük böyle bir operasyonun parçasıydı gibi iddialar. Bir projeydi gibi iddialar. O dönem kendisine oy vermiş isimler de dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde de sizce nasıl yankılanıyor? Bir de geriye dönük bir hesaplaşma içinde mi Kemal Kılıçdaroğlu mesela, bu paylaşımdan onu mu anlamalıyız?
0: Bir küçük ekleme. Buyurun mesela hocam. Gökhan Zeybek sanıyorum herhalde o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Gökhan Zeybek Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanı başındaydı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine bu fotoğraf üzerinden bir operasyon yapıldığını söylediğinde ben %100 eminim ki Sayın Gökhan Zeybek de evet efendim %100 haklısınız. Siz seccadeye o sırada bilmeden bastınız. Sonra o fotoğraf aleyhinize kullandı demiştir. Şimdi o gün onu söyleyen bir Sayın Gökhan Zeybek'in

0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına destek olan, arkasında duran Sayın Gökhan Zeybek'in şimdi durup birdenbire, efendime söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o seccadeye bilerek bastı ve o fotoğraf bilerek piyasaya sürüldü ya da medyaya sürüldü. Tuhaf bir durum yani.
1: Bir tuhaf, bir de yani siz de sürecin içindeydiniz o zaman. Siz de bu işin içindeydiniz. Hoş değil derler yani insana. Neden böyle bir şey konuşuyoruz şimdi?
2: Ya şöyle, aslında o seccadeye bilerek basıldı mı basılmadı mı konusunda çok yorum yapabilecek noktada değilim. Ama o akşamı çok iyi hatırlıyorum. Başka bir yayındaydım ve bu kesin bilerek basılmamıştır diye yorum yapmıştım. Yani çünkü Türkiye'de bu bizim kültürümüzde yetişen kimse, inanan inanmayan, hangi siyasal yelpazede bulursa bulsun kendine, herhangi bir insana seccadeye falan basmaz. Bir gayrimüslim de basmaz, onu da söyleyeyim yani. Birisi bir yanlışlıkla basıyorsa işte zaten özür diler. Eğer birisi bilerek bastıysa da haindir, bu kadar net söylemek lazım yani. Başka bir şey olamaz bunun. Ama bunun bilerek basıldı, bilerek basılmadı noktasında bir şey söylemek bana sadece kendi açımdan spekülasyon. Videoya geldikten sonra biraz bana şunu hatırlatıyor. Türkiye siyasetinde çok uzun yıllardır var bu, ama sadece Türkiye'de falan değil, dünya siyaseti de böyle artık. Biz dikkat edin, içerik konuşmuyoruz, imaj. Böyle arkadan böyle fon müzikleri, yürüyen insanlar falan. Hep izleyenin içini dolduracağı videolar, izleyenin içeriğini dolduracağı söylevler dinliyoruz. Ama söylevin içeriğine bakıyorsunuz, hiçbir şey yok. Kandırıldım. Kim kandırdı bilmiyoruz. İşte arkamdan hançerlendim. Hançer ne? Nasıl oldu? Kim yaptı? Neler oldu? Bunların hiçbiri yok. Siz diyor içini doldurun. Ve bunun aslında çok temel sebeplerinden biri şu. Yine sırf Türkiye'de değil, bunu özellikle söyleyeyim. Mesela Amerikan siyasetine baktığınız zaman da benzer bir şey var. Biz artık politikacıların siyaset yapmadığı, onun yerine reklam kampanyası tarzında profesyonel şirketlerin siyaset yaptığı yerlerdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu videosunu izlediğim zaman da Kemal Kılıçdaroğlu son anda gördü, çok eminim. Böyle oluyor çünkü bu işler. Video ekibi tarafından yapılmış, profesyonel bir ekip tarafından. Profesyonel bir ekip arkasını biz burada dolduralım diye o müzikleri vermiş, görüntüleri vermiş. Kemal Bey de görmüş, tamam tamam bunun arkası iyi doldurulur demiş.
1: Ya da şöyle demiş olamaz mı ya, adalet yürüyüşü vardı, bu kadar isim benim yanımdaydı. Bir video hazırlayın, hem hatırlatalım hem de her şeye rağmen, tabii, arkamdan tabii. vuranlara rağmen yürüdüğümü görsünler. Yani böyle de liderleri
2: demiş
1: böyle
2: olabilir. Aynen, biraz önce konuştuğumuza geldik işte. İki tarafta şimdi 5 kişiyiz burada. Siz de 6 kişiyiz, 7 kişiyiz Levent hocamla beraber.
1: Kalabalığız.
2: Kalabalığız gayet. Her birimiz farklı şekilde doldurabiliriz içine.
1: Doğru.
2: İçeriğin boş olduğu ve show business'ın öne çıktığı siyaset bu işte. Kemal Bey şunu konuşmak yerine mesela, bu sadece Kemal Bey'in sorunu değil ama bugün Kemal Bey'i konuştuğumuz için aslında bunu altını çizmek lazım. Mesela Kemal Bey siyasi partiler kanunun 21. maddesi çerçevesinde adli mahkemelerin yetkili olup olmadığını düşünüyor mu acaba? Seçim yargısının görev alanına girdi mi adli mahkemeler? Bunu hiç konuşmuyor. İki, mesela esasa ilişkin ihtiyadi tedbir karar verilemez. Temel kuraldır. Esası öne çekecek kadar, yani esas anlamına gelecek bir ihtiyadi tedbir kararı verildi. Bu konuda Kemal Bey ne düşünüyor bilmiyoruz. Kemal Bey'in her konuda fikri var. Haklı ya da haksız. Yani eleştirmek için söylemiyorum bunu ama Kemal Bey bir tek bu konularda ben hukukçu değilim diyor, çekiliyor. Ben aslında bir video bekliyorum ondan. Ya da diğer politik aktörlerden. Yani bugün Kemal Bey'i konuştuğumuz için Kemal Bey'i özne olarak kullanıyorum. Ya bu ihtiyadi tedbir kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkanızdan hançerlenme varsa kim size neler yaptı, ama soyut kelimelerle değil. Şuralarda şuralarda paralar yendi gibi, hani böyle herkesin bir tarafından çekebileceği ama ispat edemeyeceğiniz şeyler değil.
1: Şahsi tanıklarınızın şey bekliyorsunuz. Kemal. Bu belgesidir, bunlar evet, yaşanmıştır,
2: paylaşıyorum. Bunu konuşmak yerine biz mesela X'ten, eski Twitter'dan bir şey görüyoruz. Ya Kemal Bey'den şunu da bekleyecek miyiz? Yani yarın Facebook'tan da başka bir şey paylaşacak. Ve biz de televizyon ekranlarında acaba Kemal Bey ne demek istedi, bunu tartışacağız. Aslında bu Türk siyasetinin sorunu olmakla birlikte, dediğim gibi baştan, dünya siyasetinde sorun. Trump da bunu yapmıyor mu mesela? Hani bugün konuşacağımız konular arasında muhtemelen var. Yani İran'da bir barış anlaşması sözde şey yapılıyor, konuşuluyor. Anlaşmalardan ve en önemli başarı puanlarından bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın açılması. Çok ilginç. Savaş başlamadan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Şimdi bunu Türkiye siyasetine baktığımız zaman artık hani biz bu kadar net gerçeklerle konuşamıyoruz. Hani hukuka aykırılık için ne diyorsunuz? Türkiye'de mesela anayasal sistem olarak hakimler, savcılar kurulunun 13 üyesinin 13'ünde öyle veya böyle, bugün Sayın Erdoğan yarın başka birisi, önemli değil, ilkesel konuşalım. Doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından, yürütme organının başı tarafından seçilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey konusunun cevabını bilmiyoruz. Hatta Kemal Bey'den şunu

0: da bilmiyoruz. Yani mesela bazı yargı kararlarına için İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyor. Çok katılıyorum ve çok doğru da buluyorum bunu ama başka yargı kararları için müthiş doğru ve tartışılamaz mı görüyor acaba? Biz bunları dinlemek isterdik aslında.
1: Mutlak mutlanı kastediyorsunuz. Evet, bir karar için adalet yürüyüşü yapıyorsunuz.
0: Adalet yürüyüşünü
1: mutlak mutlan çıkmış tutumunuz
0: belli değil. Onun için ciddi bir yargı eleştirisi yaparken demokratik ve meşru bir haktır. Bu konuda niye sessizsiniz? Sessizsiniz derken şundan bahsediyorum. Yani %100 doğru mudur bu karar? Kemal Bey'den bunu hiç duymadık. Kararın gerekçelerinde bazılarında mesela ceza hukukunda kesinleşmeyi beklemesi gereken hususlar var. Mesela savcılık dosyalarından veyahut da ceza mahkemelerinin yürüttüğü dosyalardan bahsediyor. İhtiyadi tedbir kararını veren bölge adliye mahkemesi kararı. Normalde bir ceza dosyasını gerekçe olarak gösterecekse bir hukuk mahkemesi bir bekletici mesele yapar. Çünkü neden bekletici mesele yapar? Hukuka boğmadan söyleyeyim şundan. Hukuk hakimi ceza hakiminin olguya ilişkin kararla bağlıdır. Muhakkak bir şey bu. Yani bu tartışılabilir bir şey değil bu söylediğim şey. Eğer bağlıysa teorik olarak söyleyelim şimdi. O süre gelen yargılamalardan ötürü burada iptal kararı verildi ya. Ya o yargılamalardan beraat kararı verilirse ileride. Ne olacak? Bu durumda ne yapması lazım hukuk hakiminin? Genelde bizde bekletici mesele yapar. Onu bekler sonra karar verir. Bu da mesela Kemal Bey bu konuda da ne düşünüyor? Buradan şöyle kaçmak çok doğru değil. Ben hukukçu değilim. Ya her konuda hukukçu oluyorsunuz. Hmm. İşte bizim siyasetçilerimiz Kemal Bey özelinde konuştuğumuz bizim Kemal'in siyasetçilerimiz kadın doğum uzmanı olurlar, hukukçu olurlar, hakem olurlar, futbolcu olurlar, evet, mühendis olurlar.
2: Da değil yani.
0: Hocam espri olsun diye biraz da şey sizi tenzih ederek ifade edeyim. Hani her konuyu bilirler de bir tek bu konuyu bilmiyorsunuz. Tekrar geri döneyim. Bu videoyu geldiğim zaman ben çok böyle içerikli ya da çok net bir şey görmüyorum. Bir show business'ın bir halka ifade etmek için kendisine bir şey çalışması görüyorum. Yedimizde bir şey konuşuruz bunun hakkında. Ama gerçekten ne konuşulması gerektiğini sadece Kemal Bey bilir ya da yakın çalışma arkadaşları bilir. Belki 3 sene sonra aralarından bir arkadaş ya o gün öyle yaptık da böyle oldu da der. Biz onu da o gün konuşuruz.
1: Show business mı?
2: Bence çok büyük
1: yani
2: haksızlık.
1: Bu show işi mi?
2: Çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani ben Kemal Bey'le Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 dönem çalıştım, gördüm. Yani bir iktidar partisi milletvekili olarak bu değerlendirmemi yapıyorum. 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir kişi. Burada hiç kendisiyle ilgisi olmayan ve AK Parti ile hiç ilgisi olmayan bir yargı bir karar vermiş. Bu kararda da burada değerli hukukçumuz var. Tamamen Cumhuriyet Halk Parti mensubu kişilerin itirafları, verdiği belgeler, bilgiler bunlar değerlendirilmiş. Bu karar verilmiş. Burada Kemal Bey'e şöyle bakmak lazım. Kemal Bey 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yaptığı zaman o süre içerisinde şöyle bir eleştiri yapılabilir. Ya bak hiç oy oranını falan artıramadı ama bugün konuşulan benim böyle çok rahatsız olduğum o konuşulanları bile burada tekrarlamaktan rahatsız olduğum durumlar oldu mu Kemal Bey'in zamanında? Ayrıca bugün o Kemal Bey'i yerden yere vuranlar Kemal Bey'in genel başkanlığı zamanında milletvekili olmadılar mı? Kemal Bey'in zamanında grup başkan vekili partinin genel merkezinde, parti meclisinde görev almadılar mı? Ve orada Kemal Bey ayrıldığı zaman o suni olarak mı o ağlamayı yaptınız Kemal Bey bıraktığı zaman? Bunları bir sorgulamak lazım. Ve arkadan haberi olmadan bir genel başkana haber vermeden yapılan toplantıları Kemal Bey mi organize etti? Siz bana arkadan toplantılar yapın devirin. Hele şu şeye bakın ya, seccade olayına bakın. Gökhan Zeybek, hemen Gökhan Zeybek Bey'e şunu hatırlatırım. Gümüşhane, Bayburt birbirine çok yakın il, benim ilime de yakın. 2 hafta bile olmadı. Orada yapılan yerel seçimde, Tekke'de yapılan yerel seçimde AK Parti adayı Kemalettin Demirkıran %63,09 oy alırken sizin adayınız yarısını aldı. Orada da Kemal Bey mi yaptı ya bak işte CHP'nin adayı bunu kazanmasın diye. Orada bayağı da büyük bir mücadele verdiniz. Yani yapılan tamamen haksızlık. Kemal Bey'i de şu şekilde değerlendiriyorum. O partinin, Atatürk'ün kurduğu parti çok çok önemli hepimiz için. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partili değilim. Hangi parti olursanız olun düşürüldüğü durum çok kötü. Onun için yapması gereken ne yapıyor? Partiyi arındıracağım diyor. Bunun için işte hukukun verdiği bir karar var. O çerçevede mücadele veriyor. Yani ben hukukçu değilim demesi tabii lazım. Ben de mesela burada

0: çok çok teknik bir hukuk konusu olsa Onur Bey bunun cevabını daha iyi bilirdir. Partilerin hukuk genel başkanlığı...
1: Ama Onur Bey diyor ki adalet yürüyüşte bir hukuk kararı üzerine başlatıldı.
0: O tamam, adalet yürüyüşünde de o zaman adalet yürüyüşünü beraber yaptığı arkadaşları bugün onun karşısında olanlar değil mi? Ondan sonra bir de biraz daha yani 2023 kurultan yapıldığı zamandan bu zamana çok zaman geçmemiş ki. Birinci turda çok çok az bir fark varken birdenbire nasıl oluyor da bu kadar bir fark çıkıyor? Burada bunu biz tabii ki ya nasıl oluyor diye kafamızı yormaya gerek yok. İşte anlatılıyor. Bir yerlerden partinin talimat aldığı söyleniyor, anlatılıyor. Ya bunlar göz göre göre varken bu kadar mahkemenin, o kadar hakim, savcının bu kadar çalışması, emeğiyle çıkan bir sonuçta ne yapacak? Ben adalet yürüyüşü yaptım. Ben buradaki mutlak putlanla bu şeyi görevi kabul etmiyorum. Kemal Bey o görevi kabul etmediği zaman değerli hukukçuların da bizi izleyen herkesin de bilmesi gerekir ki o zaman bir başka biri gelecek partinin başına, bir kayyum tayin edilecek. Hı hı. Daha mı iyi? Partiyi bilen 13 sene yürüten bir kişi, ben şuna da inanıyorum. Yani bir tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmasam bile ben Atatürk'ün kurduğu parti çok önemli bir parti. Ana muhalefet partisi. Bu şekilde yani o belediyelerde işte yapılanlar, açıklananlar, kendi belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı itiraf ediyor. Onun üstünde bir başka makam doğrudan partinin genel başkanı, genel merkez. Dolayısıyla bu kadar somut bilgiler paylaşılırken Kemal Bey tanıdığımda, bildiğimle de birleştirdiğim zaman burada ben bu partiyi arındıracağım diyor. Bu şekilde anılmaması için bugün düştüğü durumdan kurtarıp ondan sonra kurultaya götüreceğim. Ona göre de kendisinin aday olmayacağı da ben kişisel tahminim olarak bunu görüyorum, biliyorum. Ondan sonra partiyi bu şekilde, bu artık Cumhuriyet Halk Partisi için bugün söylenenlerin hiçbirinin söylenmeyeceği bir ortam oluşturuyor. Yani burada kalkıp bir tarafı tutuyorsunuz Cumhuriyet Halk Parti'de. Özgür Özel tarafı, bir tarafta Kemal Bey. Onu orada işte bu görevi niye kabul etti, adalet yürüyüşünü. Ya bunu elma ile armut gibi bir şey. Bunu karşılaştırmanın anlamı, mantığı yok. Hani ben belki hukukçu değilim ama mühendisim. Matematiği gayet iyi olan biriyim. Yani iyi değerlendiriyorum. Siyasi tecrübem var. Tanıyorum, biliyorum. Bir kendimizi yerine koyalım, o Sayın Kemal Bey'in yerine koyalım. Aynı durumlara maruz kalsa nasıl yaparız diye. Aynı biz o partinin
1: siz
0: genel...
1: Siz kabul ederdiniz yani.
0: Efendim?
1: Siz kabul ederdiniz.
0: Kabul etmek mecburiyetindeyiz tabii ki. Yani ben kabul etmesem sonuçta nasıl olacak? Yani tamam geri gelsin mevcut yönetim bu şaibelerle partiyi yönetsin. Ya yani diyor ki buradaki seçime Adalet Bakanı Akın Bey'e bir yarım sayfalık bu kararın alındığı zaman yaptığı açıklamada diyor ki bu seçmen yani delegelerin verdiği oy sakatlanmıştır diyor. Ya bir sakatlanmış bu şekilde bir genel başkan seçilmiş. Bunu yargı ta 2023'te hemen bunu vermemiş. Bak kaç yıl geçmiş, incelemiş, belgeleri, bilgileri toplamış, itirafları dinlemiş, bu kararı vermiş. Sakatlanmış bir seçimin devamı nasıl olabilir? Buradan sonra yok şey Onur Bey diyor ki bir sonra bir başka karar verilirse orada o kararı verecek olan yargıdır. Bunların hepsi bizim dışımızda. Yargının verdiği kararı zaten Özgür Bey de ne yapmış?
1: Pekala.
0: Tutmuş Yargıtay'a taşımış. Yani her ne kadar hukuksuzluğu, hukukun verdiği kararı bir hukuksuzlukla yani sokağa çıkma çağrıları falan olsa da netice itibariyle yargının vereceği kararla burada bir yanlışlık varsa düzeltmesi için girişimde bulunmuş. Dolayısıyla burada tekrar söylüyorum seccade olayı. Ya ben bu işi çok çok iyi biliyorum. 2023 seçimlerinde Kemal Bey'in verdiği bir mücadele, altılı masa kuruyor. Dört partiye milletvekillikleri veriyor. Ya işte oradan bütün esas şey Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz? Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanlığını kazanırız? Bunun için o partilerden nasıl bir destek alırız? Daha seçim olmadan dağıtılıyor Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları, bakanlıklar, rektörlükler, büyükelçilikler. Ya bu kadar kendilerini nasıl kaptırmışlar?

0: Sonuçta bütün şey ne? Siz de çok güzel söylediniz. Yani birinci turda seçim kazanılmadı. Bayağı burada büyük bir mücadele verilmiş. Yani burada hem Kemal Bey'e hem burada yapılanların yargı değil de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirilmesinin çok büyük bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Son cümle olarak da izlenimlerim şu. Cumhuriyet Halk Partililerin dışında vatandaş gerçekten bunları çok iyi görüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin şu anda Kemal Bey'e karşı olan dirençleri, onlara karşı antipatileri diğer partilerde yok. Öyle bir ortam oluşturmuşlar ki gelsinler bir hafta önceki şu seçim sonuçlarına baksınlar. Hani seçime her an gidelim diyordular. Şimdi niye diyemiyorlar? Altı belde de olsa buradaki örnekleme istatistiklerde, anketlerde alınanın çok çok üstünde.
1: Peki.
0: Dolayısıyla haksızlık.
2: Çalışıyorum burada. Evet,
0: yani konuklarımız da bu haksızlığa biraz onlar da aynı farklı görüşte olduğunu görüyor.
3: Biz siyaseten ben mutlak kararının siyaseten doğru hukuksal açıdan değerlendirmiyorum. Siyaseten doğru olduğunu düşünenlerden değilim.
0: Siyasi bir karar değil ki.
3: Hayır, işte, onu anlatıyorum. Hukuksal olarak tartışmam. Hukuk kararını vermiş. Ama siyaseten bu mutlak
0: ama onu kutlanan... yok sayamazsınız hukukun.
3: Ben yok saymıyorum zaten. Yok, Kemal yani Bey'in Kemal Bey'in yakın çevresi Ali Şerif son dakikaları söylesin. Diyorlar ki Gökhan Bey'in şeyine kim kurmuş bu kumpası? Bunu da söylerse çok makul ve güzel olur diyorlar. Yani madem bir suçlama var, madem bir şey iddia ediyor, böyle bir şey varsa kim yapmış bunun sorusuna da cevap verirse diyor. Oradan
4: bence her iki taraf için de çok doğru bir soru bu. Yani hani birisi bir şey, iki tarafta birbirine bir şey söylüyorsa kim nasıl bunu, kim nasıl nerede ne şekilde yaptı bunu biliyor olmamız lazım kamuoyu olarak.
0: Ya Sena Hanım 3 sene geçmiş ya. Allah'tan korkar insan. O zaman niye bunları açıklamıyorsunuz da şu anda bu duruma gelince kumpastı bilmem neydi olacak iş mi ya?
1: Ama önemli bir soru. Kim yaptıysa hakikaten yani şöyle olur. Söylüyor. Kılıçdaroğlu'na seccadeye ayakkabıyla bastırmak ve bunu medyaya servis ettirmek bir projeymiş gibi düşünüyorum. Bir proje demiyor, projeymiş gibi
3: Kemal
1: düşünüyorum
3: diyor.
1: Kemal
3: proje olduğunu söylüyor zaten. İkisi orada örtüşüyor, sorun yok orada. Ama projeyi kim yaptı, ne için yaptı sorusu.
5: Sürece Kemal ben de müdahale edeyim mi Ankara'da?
1: Hadi buyurun Edin. Zaten size gelecektim. Hani sonra da son dakikaları var Ali Şerif'in. O not alıyor diye ona gitmedim. Muhtemelen ona haberler akıyor şu anda. Buyurun.
5: Şöyle, şimdi siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ayrışma noktasına gelmiş bazı kişilerin siyasi meşruiyet zeminini bir önceki genel başkan olarak gördükleri kişi üzerinden tanımlıyor olmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması muhtemel yeni siyasi oluşumun Türkiye'de siyasal iktidar diye bir hedefi olmadığının temel göstergesidir. Eğer Sayın Zeybek ya da Sayın Başarır an itibariyle bir önceki Cumhurbaşkanı adayı olarak arkasında yürüdükleri kişinin ve %48'e yakın oy almış bir Cumhuriyet Halk Partili'nin üzerinden kendilerine siyasi bir zemin üretmeye gayret ediyorlarsa belli ki kurmayı planladıkları parti Türkiye'de iktidar olma gayesi gütmüyor, ana muhalefet partisi olmak için aday olma telaşı içerisinde bir pozisyon alıyor. Muhalefetin muhalefeti eleştirdiği başka böyle bir demokratik ülke yok. Parti içerisindeki muhalefetin varlık sebebinin çoğulcu demokrasi olması itibariyle gayet anlayışla karşılanması ve siyasetin zenginleşmesi itibariyle gayet rasyonel olgu içerisinde bulunuyor olması gerekir. Ama bakıyoruz ki Kemal Bey'e ilişkin bundan 2 yıl 2 ay önce yaşananlara dair eleştiriler belli ki bu zamana saklanmış. O zaman insan kendi kendine tereddüt etmiyor değil açıkçası. 2 yıl 2 aydır neredeydiniz? 2 yıl 2 aydır bu söylemleri niçin içinizde tuttunuz? Hukuki anlamda süreç tabii kıymetli meslektaşım Onur Bey'in belirttiği konu önemli ve özellikle baktım. Adalet yürüyüşü esnasında Kemal Bey gerçekten Türk yargı sistemiyle ilgili, Ağır Ceza Mahkemenin kararlarıyla ilgili, Yargıtay ve de HSK ile ilgili bir şey söylemiş mi diye? Gayet de söylemiş. HSK'nın mevcut yapısı yargı bağımsızlığını zedelemektedir. Siyasi iktidarın yargı üzerindeki etkisi artmaktadır. HSK'nın bu yapısının anayasa değişikliği yeniden yorumlanması gerekir. Kemal Bey'in bu söylediğine asla katılmıyorum kendi adıma. Ama bir şey söylemiş mi diye sorulduğu zaman en üst düzeyde bir şey söylemiş. Bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun içerisinde Cumhurbaşkanı sadece 4 üye seçiyor. Kalan

0: üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildiğini, hatta bu dönem üyelerin büyük bir kısmının kura ile seçildiğini, Adalet ve Anayasa Komisyonları oluşan karma komisyonun sürece dahil olduğunu, geçmiş dönemde siyasi partiler arasında yine çoğulculuk anlayışı ekseni içerisinde çok kuvvetli bir anlayışla, anlayış birlikteliğiyle HSK üyelerinin seçildiğini ve parlamentoda pozisyon alan hiçbir partinin bundan şikayet etmediğini hatırlatalım. Kemal Bey şikayet etmiş, yanlış bulmuş. Ha, ben Kemal Bey'in tezini doğru bulmuyorum ama ana muhalefet partisi lideri olarak bir duruş ortaya koymuş mu? Evet. Peki mutlak mutlağın kararı? Tabii ki doğru bir karar. Tabii ki makul bir karar. Ama tabii ki eleştiriye açık bir karar. Söylenebilir. Türkiye'de ifade özgürlüğü çerçevesinde yargının, mahkemelerin almış olduğu kararları eleştirmeye sıradan bir vatandaşın da, hukukçunun da, mahkeme üyelerinin de hakkı olduğu kanaatindeyim. Ama tedbirli bir karar alınmasının ardından koca koca hukukçuların dönüp de kurultay için 45 günün kaldı, kurultay için 60 günün kaldı, parti meclisinde 2/3 çoğunluk yok, kurultay yapmak zorundasın dediği bir ülkedeyiz. Demek ki muhalefete muhalefet edenlerin hukuki yoksunlukları Türkiye'de iktidar namzeti olan, olduğunu iddia eden partilerin siyasetten de, hukuktan da, çoğulcu demokrasi anlayışından da bir haber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ben parti meclisinde 2/3 çoğunluk olmadığı zaman Kemal Bey'i kurultaya zorlamak, 900 imza topladık şimdi ne yapacaksın demek, grup toplantılarına koskoca genel başkanı konuşturmuyor olmak, bunlar değer yargılarıyla, hukuki sistematikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin normatif kalıplarıyla iç tüzükle ya da TBMM tüzüğüyle örtüşen hadiseler mi? Bence değil. Ama aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak toplamış olduğu MYK'nın da parti meclisinin kararı olmadan 9 tane üyeyle ilgili almış olduğu tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı da doğru değil. Şüphesiz bunu da tartışmak gerekir. O zaman bir hukuksuzluk üzerine bina edilmiş kararlar alarak yeni bir hukuk reformu yapamazsınız. Demek ki arınma kavramının içini topyekün bir arınma olarak değiştirmek, siyaseti zorlarken hukukun ortaya koymuş olduğu normatif kalıpların ötesinde kendi adınıza hukuk üretmemekle yükümlüsünüz. Bir tane anayasamız var.
1: Evet.
0: Benim acilen değişmesi gerektiğini düşündüğüm bir tane seçim kanunumuz ve siyasi partiler kanunumuz var. Bu kanunlarda alenen ortaya çıkan boşluklar var. Kemal Bey için de büyük bir fırsat var. Belki de bir bilen olarak genel başkanlığı döneminde, ki ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Genel başkanlığı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir reform çağrısı yapacak. Bakın diyecek, benim partimde yaşadıklarım, siyasi partiler kanunun doğurduğu boşluklar, hala dernekler kanunu, hala medeni kanunu, hala medeni usul kanununa gidiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev alanlarının belirsizliği, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ortaya koyduğu kararlardaki problem alanları, hadi gelin çözelim diyebilecek bir kişi olarak görüyorum ben
1: Pekala.
0: Kemal Bey'i. Belki de böylesi güçlü temel bir misyonla gelmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir parti kurma telaşındaki kişilerin kendi meşruiyetlerini eski genel başkanlarına muhalefet ederek sağlamaya gayret ediyor olmasını, seccade meselesini 2,5 yıl sonra gündeme getiriyor olmalarını ve tabanın bir kısmını dışarıda bırakarak biz iktidara değiliz, biz muhalefete talibiz söylemlerini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kendine yeni diyen milletvekilleri Sena Hanım, son cümlem.
1: Buyurun.
0: Yenilik istiyoruz, değişim istiyoruz, dönüşümden yana izliyorsunuz. Baktım biraz önce, bir tanesi 4 dönemdir milletvekili, bir tanesi 5 dönemdir milletvekili, diğeri 6 dönemdir milletvekili. Yani değişim isteyen bir kişinin 5 ya da 6 dönem milletvekili yaptıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda önemli görevler üstlendikten sonra, genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olup %48 oy aldıktan sonra değişimin acaba neresinden tutmayı planladığını merak ediyorum. Ben değişim isteyebilirim. Ben bir akademisyenim. Hazerun değişim isteyebilir. Yıllardır çok önemli yorum yapan insanlar. Ama zaten siz yasama organındasınız. Şu ana kadar değiştiremediyseniz, genel başkan yardımcısı olarak hiçbir değişime imza atamadıysanız ciddi bir samimiyet problemiyle karşı
1: Evet,
0: karşıya olduğumuzu düşünüyorum.

0: Teşekkür ederim. Şimdi bugün gelen bazı açıklamalar var. Alişer'de konuyla ilgili bilgiler de var. Grup toplantısı birkaç haftadır konuştuğumuz bir başlıktı. Acaba böyle bir uzlaşıya giden bir süreç mi var? Bir mekik diplomasisi işliyor da ara bir yol mu bulunuyor diye sorduran gelişmelerdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın mecliste gerçekleştirmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldı dedi. Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili, bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru yok. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır diyerek orada o da Özgür Özel'i işaret ediyor. Alişer'de bu konuyla ilgili de bilgiler var. Ne olmuş da taraflar böyle bir karar almış?
1: Şimdi önce şuranın bir analizini yapayım.
0: Hadi.
1: Oraya da geleceğim. Şöyle, ilk açıklamayı aslında Murat Emir yaptı. Neden onu önemsediğimi de söyleyeyim. Aslında taraflar arasında ben iki tarafa da bugün sordum. Bir diyalog anlıyorum ben burada. Bir görüşme mi var gene? Vekiller mi gidip
0: Değil mi
1: geliyor? Araya giren
0: sanki?
1: belediye başkanları mı var? Yani bu iki tarafın
0: Diplomatik bir şeyler işlemiş
1: karşılıklı aldığı bir şey
0: mutfaktaki.
1: mi? İki taraf da bunu reddetti. Çok şaşırdım.
0: Aa,
1: Yani.
0: yok yok
1: Evet evet
0: yani.
1: yok dediler hani. Peki nasıl oluyor diye şey yapınca taraflardan bir tanesinin, şimdi hatırlayamadım gerçekten bugün çok yoğundu ama söyleyeceğim yere gelecek. İlk açıklamayı Murat Emir'in yapmış olması şundan önemli. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclise genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bir başvuru yapmadığını meclisten öğrenmişler. Yani karşı tarafla Kemal Bey tarafıyla görüşüp de bir başvuru var ya da yok mu, siz ne yapacaksınız diye bir görüşme gerçekten olmadığının bir işareti bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafı bir grupta toplantı yapmamak için başvuru yapmayacağını anlayınca o zaman biz de bir başvuru yapmıyoruz. Bu hafta grup toplantısı olmayacak diye bir açıklama yapıyorlar.
0: Niye sonra hemen bu açıklamadan sonra başvuru yapabilirler?
1: Şimdi çok konuşulan bir şey bu oldu. Yani evet hani çok affedersin de şeytanın aklına gelen de bu olmuş olacak ki tenzih ediyorum. Sosyal medyada sabahtandır çok konuşuluyor. Bir belki hani son durum olarak söyleyebileceğim bu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafına dedim ki bir baskın grup toplantısı yapacak mısınız? Böyle bir iddia var. Çalışma arkadaşlarından iki isim doğrudan yalanladı. Böyle bir şey yok. Yapmayacağız. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın gitmiyor. Şimdi ama şuraya dair bu memleketin bir vatandaşı olarak, gazetecisi olarak CHP'nin içine düştüğü durumun bir göstergesidir bu yarın grup toplantısı yapılmaması. Şimdi ben her iki tarafa da buradan hani telefonda da söyledim ama kamuoyu önünde de söylemiş olayım. Grup toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi için bir yani cephede bir cephe mi? Kendi kavgalarındaki bir cephe miydi? Dün yanlış değilsem Ankara'da ya da bugün dayak yiyen öğretmenler, önceki gün sendikalı maden işçilerine sıkılan kurşun Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacak mı? Ya da grup toplantısını yapmayacaklar mı? Bu ülkenin ana muhalefet partisinin böyle dertleri yok mu? Kendi işlerine son 3 haftadır girdikleri kavga yüzünden yarın grup toplantısı yapmıyorlar ve bunu iki tarafta şu an başarı olarak satıyor. Ana
2: Önümüzdeki
1: muhalefet
2: hafta ne
1: partisi
2: olacak
1: nerede?
2: Alişer Bey?
1: Efendim?
2: Önümüzdeki hafta ne olacak? Ondan
1: Zaten
2: sonra
1: onu
2: ne
1: da geleceğim.
2: olacak?
1: Şimdi mesela kriz aşıldı
0: Hocam son
1: manşetleri
0: 4
1: var.
0: hafta meclis tatile girmeden.
2: Meclis
1: Son
2: daha
1: 4 hafta
2: tatile
1: daha var.
2: girmiyor.
1: Mesela kriz aşıldı
2: Meclis mi
1: diye
2: zaten
1: bunu
2: başı?
1: bize böyle anlatıyorlar. Bu kriz aşıldı.
2: Şu an
3: Meclis
2: burada tatile
3: tatile
2: girmeyebilir. Evet.
0: Girmeyebilir, doğru.
1: Dolayısıyla kriz
2: Girmeyebilir o meclisin
1: ötelendi.
2: alacağı karar
1: Kriz
2: yani.
1: ötelendi ve krizleri devam edecek Cumhuriyet Halk. Bu mesela Salı günü.
2: Sena Hanım, müsaadenizle bak şurada Murat Emir Bey'in açıklamasında bir şey dikkatten kaçıyor. Birinci paragrafa bakalım. Grup toplantısı için genel merkezimizden diyor. Merkezimizden sahipleniyor. Başvuru olmamış.
0: Evet.
2: Ondan sonra ikincisinde de diyor genel başkanımız diyor. Ya genel merkezi sahipleniyorsun. Özgür Özel'i genel başkan yapıyorsun. Yani şu iki cümle birbiriyle örtüşmüyor.
0: Tanımıyor çünkü Özgür Özel
2: Tamam
0: Bey'i.
2: ya hayır birinci cümlede çok net.
0: Genel orası hala bizim genel merkezimiz
4: Bir
0: diyor.
4: dakika
0: Ben öyle
2: olur
0: anladım.
2: mu?
4: Orada
2: Olur mu? Olmaz.
4: Orada Özgür Özel, Sayın Özgür Özel olduğuna emin miyiz?
2: Yok yok birinci
4: Ben
2: cümle
4: onu
2: çok
4: öyle
2: net.
4: okumuyorum. Mesela Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır.
0: Örgütlerin bize verdiği destek dedi, bize
4: Yani
0: destek.
4: Kemal, yani diyor
0: Ama
4: ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bize örgütlerin vermiş olduğu desteği gördüğü için grup toplantısı yapmama kararı almış.
0: hakikaten böyle de yorumlanabilir ama
2: Yok
0: burada
2: yok.
0: Murat
4: Ya
0: Emir'in
4: çünkü oradaki
0: pozisyonu
4: Sayın
0: belli.
4: Genel Başkanımız kim? Çünkü grup...

0: Başkanımız tamam da, demiyor ki.
1: Yok, hocam orada bir kere iki...
0: Efendim?
2: İkinci cümledeki kastı Özgür Özel.
0: Geç tartışmaya evet, gerek yok.
1: Tartışmasız tamam. Özgür Özel ama...
2: İlk cümledeki ama genel merkeziniz...
1: Ne olur, siz de profesyonel gazetecisiniz. Birincide Murat Emir Bey genel merkezimiz diyerek genel merkezi tanıdığını ifade ediyor.
2: Ya, orası hala bizim genel merkeziz gibi bir söylem. Evet.
3: Ama bu cümlede boğulmayalım.
1: Evet. Sendeki bu çok bilgini... önemli ama.
2: Baskın şeyde söyleyeyim. Yani son durum o. Baskın bir şey olmayacak. Ama hani anlatmaya çalıştığım ana muhalefet partisinin bugün hani kendi kavgamız değil, iktidarın bize oyunu, operasyon diyorlar. Hepsini kabul ediyorum. Ben de mutlak mutlak kararının hukuku uydurumu siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi ifadeleriyle iktidarın onlara kurduğu bu tuzağın içine düştüler. Daha işte 15. gün itibariyle grup toplantısı yapmaz hale geldiler. Çarşamba günü 1000 tane delegenin, bunu da şimdi söyleyeyim, bugün bekleniyordu ama çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını toplayacak. 1000 tane delegenin imzası genel merkeze iletilecek ve işte parti tüzüğüne göre, Özgür Özel tarafını söyledi, parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini onlar tüzüğe göre söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı gene aynı şeyi söyleyecek. Mevcut mutlak mutlak kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidemeyiz diyecek. Böyle böyle bu oyalanmalarla ve kavgalarıyla Türkiye'nin gündemini ıskalayacaklar.
3: Haftaya ne yapacaklar?
2: İşte bu sorunu yanıt onlar. Geçen hafta da yoktu
3: hani
2: ki bu sorunu yanıt.
3: Hiç aralarında bir temas olmadığını bilmiyorum. Bazen hani ABD İran'dan da biliyoruz. Görüşmüyoruz derken bile bir görüşme o bir kanal açıktır ya. Bu kadar iki tarafın
4: var aslında ya.
3: Ya evet yapmamaya karar verdik
2: şöyle,
3: bugün.
2: Bence ne
3: gelmesi
2: çarşamba,
3: sanki hiçbir şey olmamış da böyle olmuş gibi gelmedi bana ama bilemiyorum.
2: Çarşamba günü yeni kararlar açıklanacak genel merkezden. Yeni kararlar içerisinde bazı yine uzaklaştırmayı da işte ihraç kararları da olabilir. Grup başkan vekillerinin Murat Emir kalmıştı tek grup başkan vekili. Onun değişmesi ya da o değişmezse bile diğer iki grup başkan vekilinin isminin belirlenmesi. Hı. Ya da belki de grup başkanlığından Özgür Özel'in alınması dahil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir sonraki salı bu toplantıyı yapmak için kararlar alacağını, bütün bu kararların altında ana hedefin, oraya da geleyim, diğer bilgiyi de vereyim, ana hedefin aslında bir salı günü grup toplantısı yapmak değil de, hep söylediğim şeyi tekrarlayayım, Kemal Kılıçdaroğlu kovan olmak istemiyor, kendileri gitsinler diyor. Özgür Özel ekibi de biz baba ocağımıza terk ettik demek istemiyorlar, kovulduk demek istiyorlar. Aslında biraz burada iki tarafta siyaset üreterek bu işe devam ediyor. Peki ne zaman olacak bu yeni parti? Kamuoyunda çok tartışılan bir şey de bu. İşte yeni parti hazır diyenler de var. Hatta işte Ankara'nın çeşitli ilçelerinde merkez binasının tutulduğunu söyleyenler de var. Benim bugün az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın, pardon özür dilerim, Özgür Özel'in en yakındaki isimle de konuştum bu yayına girmeden önce. Çünkü yüksek beklenti 20 Temmuz'du. Yani şey arasına kadar, yargı tatiline kadar, verilecek tatile kadar bir süre verilecekti. Neden? Yargıtay 20 Temmuz'a kadar bir karar verecek. Bir beklentisi vardı ya da o kararı versin baskısı yapılacaktı. Az önce öğrendiğim Özgür Özel'in en yakındaki isimlerden bir tanesiyle konuştum. Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi. 20 Temmuz diye bir kısıtlamamız yok ama ne olursa olsun Yargıtay kararını bekleyeceğiz. Yeni partiye geçmek için. Dedim ki Yargıtay kararı dediğin şey 6 ayda sürebilir, 1 yılda sürebilir. Hı hı. Bekleyeceğiz dedi. Yani Özgür Özel'in bence... Bu yeni bir şey, değişen bir stratejisi. Parti içerisinde kalıp bu mücadeleye parti içerisinde devam etmek. Ama orada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabrının ve azmini diyeyim bu arınma meselesindeki benim gördüğüm pek de buna müsaade etmeyecek. O da kendi şu an hem mutlak mutlak kararın hem de genel başkanlık sıfatının ona verdiği gücü kullanarak onları kapıyı gösterecek.
3: Yani şöyle söylüyorsun, bir parti kurulacaksa da bu Yargıtay kararı gelmeden olmayacak.
2: Şu an itibariyle söyledikleri o. Aslında 2-3 geçen haftaya kadar Özgür Özel böyle düşünmüyor.
3: Tam onu soracaktım. Sen 2-3 gün öncesine kadar 20 Temmuz'du.
2: Evet, ben hala öyle düşünüyorum da. Ama biz giderken yani Özgür Özel'in tarafının yeni bilgisi bu. Biz Yargıtay kararını görüp gideceğiz. Yargıtay kararına kadar ya da gideceğiz değil mi? Yargıtay kararına kadar parti içerisinde mücadelemize devam edeceğiz diyor.
3: Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle çok bekler, sabırlıdır derken karşı taraf biz de sabırlıyız, biz de bekleriz gibi bir şeye gidiyor o zaman.
2: Evet ama hani son bir iki haftada gördük ki güç Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde her ne kadar değil deselerdi. Yani ihraçları gördük, grup başkan vekilliklerini aldık, meclisten çıkarılan isimlikleri gördük. Kemal Kılıçdaroğlu istediğini yapabiliyor şu an. Dolayısıyla o kavga böyle şey çok olmaz. Böyle çok eşitlerin kavgası değil.
3: Uzamaz diyor.
2: Yani haklı haksızlığı geçtim ama eşitlerin kavgası değil şu an devam eden kavga.
3: Kemal Kılıçdaroğlu o halde o süreyi beklemeden gönderebilir Özgür Özel ve ekibini.
2: Bitmeleri için her şeyi yapar.
1: Ne için oraya kaçın?
2: Bitmeleri için.
3: Efendim? Bitmeleri için.
1: Öyle mi?
3: Siz ne diyecektiniz?
0: Ben algı savaşlarında

0: CHP seçmeninin şu iki konuyu aslında sorgulaması gerektiğini düşünürüm. Çünkü yani hani evet bir günün sonunda birisiyle ilgili olarak bir değerlendirme veya belki bu yönüyle bakıldığı zaman bir not verme, belki bir cezalandırma söz konusu olacaksa yine de şunları atlamamak gerekiyor. Şimdi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı Sayın Sinan Ogan'la bir stratejik işbirliği yaptı ikinci tur için. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Ümit Özdağ'la yapma gayretinde olduğu o stratejik işbirliğini tartışabilirsiniz. Yani işte niye partinin üst düzey yönetiminin haberi yoktu o detaylardan falan. Ama bu şunu çok net gösteriyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla bu seçim sürecini seçilmemek için yönetmiyordu. O da son dakikaya kadar kozlarını oynadı. Ümit Özdağ'la işbirliğinin stratejisi yanlış olabilir, yönetim şekli yanlış olabilir vesaire. Ama eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ogan'la Cumhur İttifakı Sinan Ogan'la işbirliği yaparken eğer o da Ümit Özdağ'la bir işbirliği yapmışsa bunu açık ve net söylemek lazım ki demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri daha baştan kaybetmeyle ilgili bir niyeti yoktu.
1: Kazanmak için
0: uğraşıyoruz. Kazanmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla yani biraz bunları gerçekten
2: belli ki tek başına uğraşıyormuş.
0: Analitik ol.
1: Ne dediniz Levent Hocam? Duyamadım. Çok affedersiniz.
2: Değerli hocama katılıyorum ama belli ki tek başına uğraşıyormuş. Partiden kimse yanında yokmuş.
0: Evet, yani o konunun ayrı bir boyutu ama yani hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha sürecin başından itibaren seçilmekle ilgili bir niyeti yoktu. Aslında çaktırmadan son derece samimiyetsiz bir süreç yönetti. Yani bu hakikaten hani bir şey, hani ne bileyim bir şeyin
1: böyle bir iddiayı ortaya atıyorsanız yani, bunun içini hakikaten
0: yani,
1: bazı
0: hani
1: bilgilerle de
0: hakikaten
1: doldurmanız lazım.
0: Bunu doğrulayacak tam tersine Kemal Kılıçdaroğlu son dakikaya kadar bastırdı. İkinci konu tabii ki kıymetli hukukçumuz başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde birinci oylama ile ikinci oylama arasında beklenmesi gereken süre beklendi, beklenmedi falan filan. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı devam ettirmek konusunda müthiş bir hırs içerisinde olsaydı, o zaman 38. kurultay gerçekleştiğinde orada 38. kurultayın Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmak suretiyle iptaliyle ilgili varsayalım ki bazı hukuki açıklar var ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki bir ekiple birlikte sonuna kadar mücadelesini verirdi. Tam tersine gördüğüm kadarıyla her ne kadar biraz tartışmalı bazı şeyler yaşanmış olsa da sonuçta günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ille de genel başkan kalacağım, size de burayı koklatmayacağım diye bir duruşu olmadığından dolayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki kendisiyle birlikte hareket eden bir ekiple birlikte ikinci turu büyük bir saygınlıkla karşıladı. Şu yakın döneme kadar yani iddialar yanlıştır, doğrudur, hukuki olarak kanıtlanacaktır, kanıtlanmayacaktır. Doğru bu konu var ama bunlar ortaya dökülene kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha genel başkanlığı kaybettiği ilk günden itibaren benim arkamdan oyun oynandı. Bana hiç öyle bir şey olmadı. Ta ki şu ana kadar. O yüzden de hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ille de CHP'ye genel başkan olacağım diye ölçüsüz bir tutkusu vardı. Öyle bir tutkusu var idiyse ve o gün CHP kurultayında tekrar vurgulamak gerekirse süreçlerle ilgili bazı pürüzler o zaman da gündeme geldi. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu konuda ille de bastıracak idiyse Belki o zaman bir teşebbüs.

0: teşebbüsü olurdu.
1: Kesinlikle.
0: Ama madem ki sonuç böyle, madem ki Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri bu yönde bir duruş ortaya koydular. Dolayısıyla da ben de bunu kabulleniyorum dedi Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden yani hakikaten bu kadar bu kadar marjinalleştirerek bu tartışmaları Türkiye'de yapmamız bence çok sıkıntılı bir konu. Yani evet, herkesin haklı olarak tartışmak istediği, hı hı, tartışmasının da son derece demokrasinin kalitesi açısından son derece sağlıklı olduğu konular var. Ama bunları zaman zaman marjinalleştirerek veya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken hani bunu da ölçüsüz bir haksızlığa veya arkası doldurulması mümkün olmayan bir takım yakıştırmalarla yapmamak lazım. Yoksa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan sürecindeki şu andaki duruşu, hı hı, ile ilgili olarak birçok şey söylenebilir söylemek isteyenler açısından. Demokrasinin tam merkezinde olan bir ülkeyiz. O yüzden de hani bu yönüyle bakıldığında bu konular benim biraz tuhafıma geliyor açıkçası söylemek gerekirse. Bunların biraz sorgulanması gerekiyor.
2: Bir katkıda bulunabilir miyim acaba?
1: Çok özür dilerim, hemen geleceğim. Bu bir sıcak bir gelişme. Bülent Yücetürk bizim de evet, yayınlarımıza sıkça konuk olan bir isim. Ankara ili Çankaya ilçe üyesi CHP'nin kesin çıkarma cezası sistemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. Şöyle söylüyor, televizyon programlarında CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve mutlak butlan adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim. İroniktir demiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim diye bir açıklama yapmış Bülent Yücetürk. Bizim de konuğumuz olurdu zaman zaman, halen daha oluyor. Böyle bir açıklaması var. Disipline sevk edilmiş kendisi. İhraçlarla
3: çok ilgili. Yanlış bir şey mesela. Yani sadece fikri söyledi ve yani ben de söyledi. Fikirlerini söyledi.
1: Daha önce de burada konuşulmuştu. Üye yani görevimiz var mı yok mu?
4: Hüseyin Bey, daha önce ihraç edilenler ne yapmışlar?
3: Onların en azından şöyle bir şey, 9 ihraç için şöyle bir şey değil.
4: Dava lazım yani.
3: Efendim?
4: Şu daha önce Cumhuriyet Halk Parti'den ne yapmışlar? İhraç edilmişler. Çok isim var, siz benden daha iyi bilirsiniz.
3: Önemli. Şimdi ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatıyım bir şey ama şunu söylüyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ifade özgürlüğünü kullanan bir avukatın, bir parti üyesinin ihraç edilmesi yakışmaz. Hangi dönem hangisi olursa olsun.
4: Siz ben onu tartışıyorum. Burada Sena Hanım okuyunca eleştiriyorsunuz kendi görüşünüz. Önceki ihraçları da inceleyip eleştirdiniz
2: ama
4: mi?
2: Ama Sayın Hocam şöyle bir
3: şey. Şurada konuşursanız eleştiririm. Şimdi bunu ben mi sorguya çekiliyorum burada? Gelirse ve onu da haksız bulsam eleştiririm.
2: Sayın Hocam, size
3: ifade özgürlüğünü kullanan bir CHP'li eleştiririm.
1: Hocam, CHP üyesi partide aktif bir rolü şu anda yok. Eski parti meclis üyesi zannederim. Eski PM üyesi.
5: Şu an Ankara
1: Baro ve televizyon programlarını
6: görüyor. Baro başkan adayıydı.
5: Evet, Baro başkan.
3: Bunun CHP'yle bir alakası yok.
2: Bir de şu da var, yani nitelikli bir hukukçu. Yaptığını ve yapmadığını ekranlarda görüyoruz. Bir acaba diyecek bir durumumuz yok. Saygılı bir şekilde hukuki noktada kendini ifade ediyor. Katılmayabilirsiniz, katılabilirsiniz ama saygılı, nitelikli bir hukukçu ihraç etmek hani pek hukuka uygun da görünmüyor bu anlamda. Bu eleştiriye matuf gerçekten. Bunu ilk bakışta bunu söyleyeyim.
4: Yo, ben şimdi kendim yanlış anlaşılmamak için şunu söylüyorum. Bir tweet paylaşmış. Oradaki ifadeyi Sena Hanım okuyor. Parti o kararı verirken neye göre verdiğini bir bekleyelim, gelen bir açıklamayı ona göre daha
3: net. O zaman şöyle diyelim.
1: Hocam,
3: böyleyse yanlış.
1: Bir de yani
3: söylediği gibi ise yanlış.
2: Ama bir şey diyeceğim. Bu böyleyse yanlış dediğimiz noktada bile bazen hakikati bükmek anlamına geliyor.
1: Tamam, ne olduğu ve ne olmadığı belli zaten. İzninizle çok affedersiniz. Şöyle metin var. Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gönderilen metinde şöyle söylüyor. Parti disiplinini zedeleyici nitelikteki eylemleri nedeniyle tüzükteki ilgili maddelere atıfla tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Ankara İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi MYK'nın 12 Haziran 2026 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir diyor.
2: Bir kere hukuken
1: yani parti disiplinini zedeliyor.
2: Hemen ifade edeyim.
4: Bakın hocam, orada 12 Haziran diyorsunuz.
2: Hocam çok net bir yanlış var.
4: Bugün 15 Haziran. Nasıl
1: şimdi
4: oluyor?
1: Şimdi paylaşmış hocam, Bülent Bey hocam.
4: Yok yani,
2: Sayın hocam, şöyle ifade edeyim. Bir, bu tebligat yapıldığı günle kararın alındığı, yani sevk kararının alındığı gün farklıdır. Bu bir. Hı. İkincisi, sevk kararı siyasi partiler hukukunda adeta bir iddianame gibidir. İddianamenin özelliği

0: nedir? Somut olgu isnat edersiniz. Şunu şunu yaptığın için buraya buraya buraya. Okuduğunuz metinde şunu şunu yaptığın yok. Soyut ifadeler, parti disipline aykırı. Nerede, nasıl, kiminle, hangi televizyonda ne dedi bu yok. Dolayısıyla zaten sevk kararı Asya Hukuk Mahkemesi'nden dönme ihtimali olan bir karar. Onu söyleyeyim. Salt bu sevk kararı bile okuduğunuz. İki, hocam özellikle şey, Kerem hocam bir şey ifade etti. Ben özellikle onu atlamamak istiyorum. Hani şeyde. Şimdi gerçekten hani Mevlana'ya sormuşlar. Neyi tavsiye edersiniz demişler. Yavaş demiş. Bu noktada ben de böyle birini eleştirirken veya birini överken yavaş olmayı ve terazinin kantarını hep bir yerde tutmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hem toplumsal barış için hem de adalet için bunlar geçerli. Şimdi Kemal Bey bilerek seçim kaybetti mi kaybetmedi mi? Bu aslında sakıncalı bir tartışma. Yani suçlayanlar açısından da Kemal Bey'in suçladıkları açısından da. Çünkü şunu söylemek lazım. Bu bütün taraftan içsel bir mevzu. Eğer Kemal Bey'in böyle olduğunu birileri biliyor ve en yakınındaysa bu konuda oy verenlerin de onlara hesap sorma hakkı olacaktır çünkü. Yani bu kadar büyük yanılamazsınız. Hani halk yanılır da.
1: Tabii başlarken söylediğimiz yani siz de oradaydınız. Evet. Neden o zaman böyle bir
0: soru,
1: şey izin
0: ama verdiniz? Ama şunu da koymak lazım. Belki de bu sözlerin sahipleri şunu kastediyordur. Bir çocuk doktor arkadaşım söylemişti bana. Güzel aldırmazlık diye bir ifade. Mesela bir astım hastasını düşünün. Devamlı günde 2,5-3 paket sigara içmeye devam ediyor. Astımının artacağı muhakkak. Astımın artmasını istiyor mu? Hayır. Ama neticeyi umursamıyor. Hukukta da olası kast kavramı vardır. Yani neticeyi özel olarak istemezsiniz ama aman olursa olsun dersiniz. Bazen herkesin uyarılarına, siyasette özellikle, arkadaş sen olma, işte bak kazanılacak seçim, bak başka bir seçeneği değerlendirirsek daha iyi olur diye herkes mantıklı ve altını doldurarak bir şey anlatır. Siz hayır illa ben olacağım dersiniz. İşte bu çocuk doktor arkadaşımın tabiriyle güzel aldırmazlık olur. Başka bir hukukçunun, ceza hukukçusunun tabiriyle olası kast olur. Kazanılacak ya da kazanılma ihtimali yüksek olan bir seçime şey yapmak. Yani kazanamamak diyeyim. Yani burada belki bilerek yapmamıştır. Belki gerçekten çok istiyordur. Belki de ki ona katıldım. Yani hocam söyleyince özellikle ikna oldum. Yani hani Ümit Hoca ile Ümit Özdağ ile bu sonradan bu seçim ittifakının yapılması ve bu kadar taviz vererek yapılması... Bence içerik taviz değil de yöntem taviz. O anlamda söylüyorum. İçerik zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programıdır aslında imzalanan içerik. Ama orada şunu diyememek mesela. Arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu. Siz bizim ilkelerimizi nasıl bir protokol haline getirirsiniz deyip onur meselesi yapmamak yöntemsel bir sorun. Demek ki ben de istiyoyu anlayabilirim bu noktada.
1: O Kemal Bey istiyordu ki taviz vererek bunları
0: evet,
1: yaptı.
0: Bunu anlayabilirim ama
1: çok eleştiriyor.
0: Ama bundan önce şunu da Kemal Bey'in biraz batırması gerekir bence çuvaldız anlamında kendine ya da onu sevenlerin onu destekleyen AK Partili çoğunluğun diye espri yapıyorum hocam lütfen şey yapmayın.
2: Gerçekleri söyle.
0: Hocamı tenzih ederek ifade edeyim. Hocamı ayrı severim zaten.
2: Evet, estağfurullah.
0: Şey,
2: sizi çok severim.
0: Sağ olun hocam. Bu noktada şuraya çuvaldıza batırmak lazım. Bazen siyasette ilk düşünülenler doğrudur. İlk aklınıza gelir. Yok ya ondan olmaz ya da ondan olur dersiniz ve olur. Ve bu bizim bildiğimiz şeyi siyasetçiler ve üst düzey siyasetçiler zaten bilirler. Burada belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir güzel aldırmazlık da o kadar da şanslı olmadığı ya da kendisinden daha şanslı olan diğer adayların olduğu yerde hayır siz durun ben aday olacağım demesi belki eleştiriye matuftur. Ya da bunu başından beri tartıştırmaması sakinlikle, sükunetle herkesi böyle televizyon ekranlarında konuşturarak son anda kendi adaylığına zorunlu kılması belki eleştiriye matuftur. Bunu diyelim. Yani Kemal Bey hiç kazanamadı demeyelim belki de. Ama kazanmamak için çok hata yaptı
1: diye. Yine başladığınız
0: diyelim.
1: Yere geliyoruz esasında. Keşke Selam o Hanım. Zaman öyle ne varsa çıksa da somut verilerle iki taraftan da dinlesek. Öyle olmuş olabilir, öyle düşünüyorum olunca. Çünkü bu çok tartışmaya açık ve ucu açık bir değerlendirme.
0: Ya keşke mesela şunu çok isterim bugünlerde.
1: Biliyorum Levent.
0: Birileri mesela Kemal Bey adına konuşmasa da. Hatta şunu da söyleyeyim. Kemal Bey'e hayatında hiç siyasal anlamda yakın olmamış bir sürü insan görüyorum. Bu arada kimse yakın olmak ya da uzak olmak zorunda da değil. Ama canhıraş destek ya da tam tersi. Candıraş ona karşıtlık üzerinden. Ya bu vekiller savaşını bıraksak da mesela Kemal Bey'in çatır çatır soru soran gazetecilerin karşısında olduğu ve şu şimdi konuştuğumuz, acaba şöyle mi böyle mi dediğimiz konularda cevap vermesini hak etmiyor muyuz mesela halk olarak? Bence
1: basın
0: hak ediyoruz.
1: Basın toplantısı mı yapsın diyor.
0: Basın toplantısı değil yani sorulara cevap verebileceği bir şey. Ya Nevzat Çiçek olacak karşısında, bu nedir, bu nedir, bu nedir diye soracak. Siyasi parti

0: Kanunun 20. maddesini soracak, mutlak mutlak kararını soracak, neden kurultay yapmadığını soracak ya da neden işte şu delegelerle onları eleyip niye işte kalan delegelerle kurultay yapmıyoruz? Ondan dinlemeye ihtiyacımız var bizim.
1: Onur Bey, o öyle bir şey olsa ben size söyleyeyim mi cevabını Kemal Bey'in? Gidin yargıya sorun diye.
0: İşte hocam niye siz söylüyorsunuz bunu?
2: Kemal Bey söylemiş.
0: Bunu Kemal Bey söylemedi. Kendisi, Kemal Bey şu anda...
1: Kendisi dememiş ki beni buraya getirin genel başkan yapın.
0: Kemal Bey hep böyle ya. Susarak, olayı soğutarak, kendi tabiriyle olayı çürüterek bir politika yaptı şimdiye kadar. Ve iç siyaset anlamında başarılı da olmuş olabilir Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Ama eğer amacınız iktidar olmaksa bunun çok daha fazlasına ihtiyacınız var Türkiye'de.
3: Şimdi şöyle esasında bu sürece nereden geldik? Şimdi
2: hemen geliyorum dün, Levent Hocam. Nevzat'ta bazı bilgiler var. Bir
3: dün
2: şey,
3: ben katıldığım yayında MYK'nın çarşamba günü, herkes pazartesi diyordu. Görüşme çarşamba günü yapılacağını ifade ettiler. Ben de dün katıldığım yayında onu ifade ettim. Ve sonra çarşamba niye diye sorduğumda birincisi dediler ki biz grup yapmayacağız. Dün pazar itibariyle Kemal Bey'in çevresi niye diye sordum. Dediler çok büyük bir gerginlik var ve biz bu gerginliğe taraf olmak istemiyoruz. Dolayısıyla da biz salı günü grup yapmayacağımızı beyan ediyoruz. Pazartesi MYK'yı da çarşambaya alıyoruz ve çarşamba MYK'da bu disiplin süreciyle ilgili bazı atamalarla ilgili, özellikle Alişer söyledi, grup başkan vekillikleriyle ilgili bazı şeyler ifade edeceğiz. Şimdi orada aslında beklenen şuydu, eğer Murat Emir imzasıyla meclise grup yapılacağını yazsaydı genel merkez disiplin sürecini Murat Emir için de başlatacaktı. Çünkü genel merkezin isteklerine karşı olarak bunu ifade edeceklerini söyleyeceklerdi. Dün biz yayına katıldığımızda Celal Çelik, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı yayına bağlandı. Ben o soruyu sordum. Aranızda bir temas var mı? Dedi ki Özgür Bey'in hukukçu kurma heyetiyle ben görüştüm. Biz böyle bir görüşme yaptık. Ben onlardan şunu talep ettim. Siz bu kurultayın yapılmasını istiyorsunuz. Bana yasal bir çerçeve sunun, bir dayanak sunun. Biz onun üzerinden hareket edelim. Ne cevap verdiler size diye sorduk. Tabii bu Celal Bey'in açıklaması, Özgür Bey adına katılan kişinin şeyi değil. Dedi ki bana bir şey sunamadılar. Ve sonrasında da biz bir şey yapamadık ve bu böyle devam ediyor.
2: Peki, bu ilk görüşmeyi söylüyorsunuz.
3: Ya en son dün Celal Bey'in söylediği. Tamam. Dün Celal Bey'in söyledi. Anladığım kadarıyla yakın zamanda ondan sonra bir temas olmamış. Ama 3 belediye başkanının teması olduğu biliniyor zaten. İşte belli kişilerin teması olduğu biliniyor. Fakat burada belli bir yere gelemiyor. Gelememesinin temel sebebi şu. Şimdi Özgür Bey ve çevresi bir takvim istiyor. Kemal Bey de bu takvimi Yargıtay süreci kesinleşmeden veremeyeceğini ifade ediyor. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İki, şimdi grup başkanı atayabilir mi, atayamaz mı tartışması söz konusu. CHP'ye Kemal Bey'e yakın ekip tüzüğü ifade ediyor. Tüzüğün her şeyin üzerinde olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama meclis iş tüzüğü, Özgür Bey'e yakın ekip CHP'nin meclis iş tüzüğünü söylüyor. Böyle bir şeyin olamayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla da orada da bir muğlaklık söz konusu. Bunun nasıl aşılacağını göreceğiz. Kemal Bey bunu disiplinle şu an aşıyor. Yani grup başkan vekilliklerini disiplin mekanizması işleterek uzaklaştırıyor. Hani yakında il başkanları vesaire falan da gündeme gelir diye tahmin ediyorum. Yeni parti meselesinde temel sorun şu. Şimdi birincisi partinin iskeletinin ne olacağıyla ilgili bence Özgür Bey ile Ekrem Bey arasında tam bir mutabakat olduğunu düşünenlerden değilim. Yani bu ANAP meselesi konuşuluyor, AK Parti'nin ilk dönemi meselesi konuşuluyor. Ama Özgür Bey biraz daha sola yakın bir partinin oluşması gerektiğini kanaatimce düşünürken Ekrem İmamoğlu'nun kafasında biraz daha o ANAP şekli bir yaklaşım söz konusu.
1: Daha merkez.
3: Dolayısıyla en önemli meselelerden bir tanesi bu. İki, seçime girmeyle ilgili CHP'nin seçime girme yeterliliği olan bir partiyle temas kurduğu, aynı anda da yeni bir partiyi de hazırlama noktasında çalışma yaptığı ifade ediliyor. Bu gayet mantıklı.
2: Hangi partiyle temas kurdu?
3: Onu bilmiyorum. Yani onunla ilgili birçok parti ismi dolaşıyor. Demokrat Parti'den tutun da birçok parti dolaşıyor ama yani net olarak bir şey söylenmediği için şu an bir şey söyleyemiyoruz. Ama bir parti çalışması yapıldığı ile ilgili de bir şey söz konusu. Alişer ilk günden itibaren onu çok güzel özetledi. Yani onu formüle etti. Evet, Kemal Bey kendileri gitsinler diyor. Özgür Bey bizi atsınlar, biz baba

hocamıza sırtımızı dönemeyiz tarzı bir yaklaşım. Yani mağdur kim olacak sorusu, kim mağdur etmiş sorusu iki taraf açısından da son derece önemli. Özgür Bey çevresi mağdur edilmiş şekilde partiden gönderilme noktasını kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu kısım. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın durduğu yerde bence AK Partililerin Kemal Bey'den de CHP'den de uzak durması lazım. Sebebi şu. Şimdi

0: suçlama. Sen bu parti, yani bu mutlak mutlak kararıyla birlikte esasında AK Parti'nin yedeğini oluşturmaya çalışıyorsun tarzı bir yaklaşım. Bu suçlama yapılıyor değil mi? Özgür Bey çevresinde yapılan suçlama da bu.
1: Hatta şöyle, AK Parti'nin yumruğuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurdun gibi
2: bu
1: diyorlar.
2: Çok büyük o kadar. Ya da kontrollü bir muhalefet zemini yaratıyorsun diyorlar.
3: Bunu Nevzat Bey hiç konuşmamak lazım. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuyla en böyle milim bir alakası
0: yok. Mustafa Hocam,
3: bunu herkes biliyor zaten. Bir algı bu yani.
0: Hayır, siz şöyle iyi niyetle Kemal Bey'e yapılan haksızlığı bile söylediğinizde CHP seçmeninde bir AK Partili Kemal Bey'i savunuyorsa diye başlayan cümleler de buraya doğru gidiyor. Hayır, ya böyle algılanıyor. O yüzden Özgür Bey...
3: Ya Kemal Bey'in, Nevzat Bey, ben de işin içindeydim. En sert muhalefeti yapıyordu Kemal
0: Bey. Ben söyleminiz haksızdır yani demiyorum.
3: Yani Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra gitti, randevu aldı, görüştü. Kemal Bey böyle bir hareket yaptı mı?
0: Ben ya sizin bu, şeyiniz haksızdır. Bu çok açık. Algıyı ifade ediyorum. Dolayısıyla tamam. Özgür Bey ve çevresi zaten biraz önce bu seccade tartışmasının da gündeme gelmesinin temel sebebi, ya diyorlar ki esasında sen seçimi kazanmak istemedin, gittin anlaştın.
3: 48 bu, oyu bu, nasıl aldı bu, o zaman?
0: Mustafa Bey,
3: ya hocam,
0: bunun muhatabı ben değilim, ben başka bir şey söylüyorum.
3: Kusura bakmayın, benim de girmem lazım yani neticede.
0: Siz onu CHP'lere sorun.
3: Sizden daha fazla bilgiye sahip olduğumu düşünmeniz
0: lazım. Siz onu CHP'lere sorun, ben bir tahlil
3: yani,
0: yapıyorum.
3: Bakın, %48 oy almış mı? %25 olan parti nereden aldı onu, kazanmak istemeyen
0: Mustafa Bey, bir... şimdi bunu bana niye söylüyorsunuz?
3: Ben tamam da siz konuşuyorsunuz.
0: Ama ben onu bir tahlil yapıyorum. İki tarafın da objektif olarak tahlilini
3: tamam,
0: yapıyorum.
3: Ben de
0: bu doğrudur diye söylemiyorum. Bu bir gerçek yani. Onun %48 oy aldığını herkes biliyor. Ben iki tarafın algısını söylüyorum. Şimdi Kemal Bey, Kemal Bey'e karşı Özgür Özel ve çevresinin algısı şu. Şu an kamuoyuna neyi oturtmaya çalışıyor? Tam da Alişer'in söylediği gibi. Ya sen burada bir karar aldırdın. Dolayısıyla da bu kararla birlikte sen CHP'yi bölmeye çalışıyorsun ve sen zaten iktidar olamayacağını biliyorsun. Geldiğimiz yer itibariyle de CHP burada bambaşka bir noktaya gidiyor. Şimdi Kemal Bey çevresi ne diyor? Ya diyor ki siz iktidar olmayı o kadar meşrulaştırmışsınız ki her türlü alavere dalavereyi helal kılıyorsunuz. Bu CHP'nin ruhuna, bizim geleneklerimize aykırı diyor. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. İki taraf açısından kim haklı kim haksızı CHP'ler ve halk belirler. Ama genel algı itibariyle bu noktaya doğru geldik. Şimdi AK Partililer niye uzak durmalı sözü? Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu CHP'nin içi bizi ilgilendirmez dedi. Şimdi ben tam o noktadayım. Neden ilgilendirmemeli sorusu. Şimdi Kemal Bey'in haksızlığa uğradı, uğramadı, o oldu, bu oldu. Kemal Bey'le ilgili bir AK Parti'nin söyleyeceği her cümle Kemal Bey'e çok net olumsuz yazar. İki, Özgür Özel ve çevresinin Kemal Bey ile ilgili geçmişte şu oldu, bu oldu dediği her şey onlara eksi yazar. Bu iki şey çok net. Yani bunu görmek gerekiyor. O noktadan hareketle çok açık ve net. Yani hiç ben çok açık söyleyeyim. Yani bütün bunları uzatma olarak görüyorum ben. Yani bütün bu süreçlerin hepsini, sonuç belli. Ama biz uzatma...
4: Sonuçta ayrılıp yeni parti.
0: Ya şöyle,
4: başka bir parti.
0: Yani şimdi bak, çok net. Şimdi Kemal Bey...
1: Yeni partinin inşasını aslında şu an görüyoruz. Yani Nevzat'ın söylediğinde şöyle yanılıyorsam şunu anladım ve doğru bir şey. Bence yani Özgür Özel ekibi yeni partilerin siyasetine şimdiden başladılar. Nedir o? Dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine diyecekler ki siz muhalefet partisi değilsiniz. Siz iktidar da bloğunun partisisiniz. Şimdi ona başladılar. Yani işte bu sen zamanında projeydin. Sen aslında zaten hiç zaman kazanacağına sen bile inanmıyordun. Bizi kandırdın. Sen hep işte şeydin, Cumhur İttifakı tarafındaydın. Hep o tarafın adamıydın. Bunu şimdiden inşasına başlayarak yeni bir parti üzerine
0: bunu. Ama burada sıkıntı şu. CHP açısından sıkıntı şu. Şimdi hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Kemal Bey bu kararları tek başına almadı. İster olumlu in, ister %48'i başarı olarak görün, ister başarısızlık olarak görün. Yanında Özgür Özel de vardı, diğer yetkililer de vardı, o vardı,
4: şimdi
0: bu vardı.
4: Şimdi Alişer'in dediğini deseler onlara o zaman denmeyecek. Siz de buradaydınız.
0: Abi işte sorun şu, bak tam da mesela şimdi onun üzerine biz neyi tartışıyoruz? Yani bizim tartışma mesele o. Ama esas bir şey söyleyeyim, gözden kaçmasın. Ekrem Bey ile ilgili yanılmıyorsam Temmuz ayında Ankara'da bir dava var. İradeyi sakatlamadan dolayı siyaset yasağının istendiği bir dava süreci var Ekrem Bey ile ilgili. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Silivri'deki yargılamalar dışında bir dava daha söz konusu. Şimdi bu süreç içerisinde hani 20 Temmuz, 27 Temmuz vesaire çok konuşuluyor vesaire ama şurası çok net. Bugün Yargıtay bir ay içinde de karar verse, 2 ay, 3 ay, 6 ay onu bilmiyoruz. Sonuç itibariyle bunun bir itiraz süreci olacak. Bu itiraz süreciyle birlikte yeni bir durum gelecek. Yani nereden bakarsan bak 8 ay ve 12 ay arasından önce CHP'de bir

0: şeyin olma ihtimalinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde esas söyleyeceğim kısmı, şimdi Özgür Bey ve çevresinin kendisine göre kamuoyu da yakaladığı bir şey var.
1: Rüzgar.
0: Bir rüzgar var. Bunu görmek gerekiyor.
1: Çok da sağlam bu arada. Yani onu da inkar etmiyor.
0: Evet, bunu görmek gerekiyor. Yani şimdi kalkıp da şunu söyleyemeyiz. Kemal Bey'in desteğiyle Özgür Bey'in desteği aynı dersek bu gazeteciyle ihanet olur. Şimdi bu rüzgarı devam ettirme noktasında da hızlı hareket etmeleri gerekiyor tarzı bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bu hızlı hareket bir şekilde baba ocağına sırtımızı dönüp mü yoksa baba ocağından atılalım mı meselesi üzerinden hareketlenecek ve burada anladığım kadarıyla Temmuz ayı CHP'de Özgür Bey açısından da son derece kritik. Ama tartışılan başka bir şey daha var. O da şu ki bütün bu tartışmaları meşrulaştırma anlamında söylemiyorum ama tartışılan da o. Özgür Bey'in dava süreçlerinin ne olacağı tartışılıyor. Yani bir kesim işte dokunulmazlıkların meclise gelme ihtimalinden bahsediyor. Onu söyleyenler demler vesaire de var diyor. Böyle bir şey imkansız deniyor. Bazı da işte yanılmıyorsam 50'ye yakın fezleke var herhalde mecliste.
1: Özgür şimdi, Bey için 56.
0: Evet, 56
1: ama 2 tanesi İstanbul'dan geliyor. Yani doğrudan şeyle
0: şimdi mesela en son İstanbul'dan gönderilen esas olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını söylüyor. O nedenle şimdi şu da tartışılıyor. Özgür Bey diyelim ki herhangi siyaseten tırnak içinde söylüyorum yara aldı. Üçüncü kişi kim? Ve ne olacak sorusu. O yüzden bu zaman kavramı Kılıçdaroğlu açısından ben çok rahatım. Süre benim aleyhime işlemiyor. Tam tersi benim lehime işler. Ben hukuksal açıdan istediğimi zaten kongre kurultay süreçlerini uzatırım. Ama Özgür Bey ve çevresi açısından bu zaman kavramı sıkıntılı. Bir tarafıyla rüzgarı tutmaları gerekiyor. Diğer tarafıyla işte bu fezlekeler vesaire var. Üçüncü mesele partinin kuruluş meselesi. İşte seçimlere girip girmeme meselesi. O nedenle ben Temmuz ayı içerisinde yani Temmuz'un sonu itibariyle böyle safların daha da belirginleşeceğini çarşamba günü MYK'dan eğer biz...
2: İhraç bekliyor musunuz?
0: Ben çarşamba? Radikal şeyleri daha yani Kemal Bey'in radikal kısmı daha yeni başladığını düşünüyorum.
1: İki tane çatışma noktası var. 1000 tane delegenin imzasını verecekler MYK, yani çarşamba günü genel merkeze ve Özgür Kemal Kılıçdaroğlu da reddedecek. Bir buradan tekrar bir ayrışma başlayacak. İki il başkanları değişecek.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi il başkanlarını en başta da İstanbul olmak üzere il başkanlarını görevden alma yenilerini atama olacak. Özgür Özel cephesi hem arkasındaki rüzgar da yani o rüzgarı besleyenler de onun arkasındaki destekçileri de bunu kaldıramaz artık. Yani bu dikiş yara tutmaz. Bu yara
0: şimdi
1: dikiş
0: başka
1: tutmaz.
0: Başka bir şey var
1: Sena. Gidiyor yani. Şimdi, taşıyan bak şimdi sadece az önce söylediğim kulis bilgisini paylaştım. Ben hangisi? Sosyal medyada 20 Temmuz'u değil Yargıtay 6 ay 1 yıl sürse bile kıyamet kopuyor.
2: Neden?
1: Yani şimdi hani ben de bu aralar Cumhuriyet Halk Partisi paylaşımları yaptığım için iyi bir şey veriyor çok fazla. Bekleyemeyiz o kadar diyorlar mesela. Yani tabanda bir an önce ayrılalım ayrı parti kuralım diye bir şey de var. Baskı da var Özgür Özel tarafından. Ama Özgür Özel tabii parti içerisinde siyaset diye bilen bir şey. Konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir marka aynı zamanda. O altı ok kolay kolay terk edilip gidip başka iş yapılabilir şey, gidip başka bir yerde siyaset yapılacak bir şey de değil. Bir
2: ama
1: de,
2: yapacaklar dedin.
1: Yapacaklar
3: ama
1: işte
3: zorunda kalacaklar.
1: Zorluklarının da farkında.
3: Zorunda kalacaklar.
2: Ya, yani yapmak zorunda kaldık.
1: Evet.
0: Yani bu yapmak zorunda oldukları gibi. Mesela şu an CHP Genel Merkezi'ne imzaları götürecekler ya. Fiili olarak genel başkanı tanıyorlar zaten.
1: Tabii
0: yani,
1: canım.
0: Yani bir, böyle de bir şey
1: genel
0: var.
1: Merkezi
0: yani böyle çıkmazları
1: yani.
0: Var. Yani mecburlar. Şimdi genel başkanı bak şöyle bir siyasete mücadele ediyorsun. Ama hukuksal olarak tanımak zorundasın. Çünkü orası atanmış ve genel merkez orası.
4: Oradan söylüyormuş zaten.
3: Ne yapacağım daha mı çıkacak tabii canım.
0: Hayır şunun için söylüyorum. Yani şimdi öyle yani birden kesip atıyorum kolay olmuyor. Yani kolay olmamasını sebebi.
1: Şunu da biliyorlar. Hani ben iddia olarak söyleyeyim hadi. 111 vekilin imzası var değil mi mesela grup başkanı seçilmesinde? Bugün yap 111 vekil imza vermez.
0: Vermez.
1: Rüzgar dönmeye başladı. Düşer. Yani sayı vermem. Ben öyle loto toto oynamayı sevmiyorum ama.
2: Loto değil ama kaç olur? Bizim bunu trendi görmek açısından da önemli.
1: Vekiller de yavaş yavaş.
0: Bugün belediye başkanları da.
1: Bugün belediye başkanları da
4: belediye başkanının açıklaması mesela.
0: Kemal Bey şöyle bakıyor. Benim yani izlenimim aldığım kulis.
1: Zaman ona işliyor. Farkında.
0: Şöyle söylüyor. Diyor ki ben şu an bir rüzgar şey oldu. Bir kaos var. Ama yarın bu partinin bir kurumsal kimliği var. Eğer il başkanları atanmaya başlarsam, burada görev almak isteyecek olan insanlar var. Siyaseten burayı daha en azından şöyle, nasıl olsa Kemal Bey bir daha aday olmaz. Biz bir dönem daha burada mücadele edelim. Sonrasında yine bakarız tarzı bir yaklaşım. Şimdi esas bana sorsan, mesela bu Fransa'da olduğu gibi 2 milyon üyeye hani soralım hikayesi falan vardı ya.

0: Yani bu kurumsal işletelim. Şu an o da olmaz. Kemal Bey'in elinde ne söylersen söyle, karar var, yargı karar vermeli diyor. Her şeyi orada bir kere bırakıyor.
1: Tedbir kararı var.
0: Tedbir kararı.
2: Kemal Bey istese bunu aşabilir burada. İstemediği için tamam, aşmıyor.
0: Zaten şöyle, o
2: yani
0: istese aşabilir.
2: Şey gelir Yargıtay'dan, Yargıtay'a yapılan temiz başvurusunu çeker, karar kesinleşir.
1: Kurultay'a işte,
0: gidiyor. Orada evet, da şu konuşuluyor. İsterse mesela yani. Özgür Özel ve çevresinin o başvurusunun hukuksal açıdan çok doğru olduğu
3: ne
0: şey olmuyor.
3: Siz? Çok pardon.
2: Şöyle, Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği, Özgür Özel yönetimindeyken Yargıtay'a başvurdu. Aslında Murat neydi bu kararla? Mutlak butlan gerekçesiyle 2023 kurultayın iptaliydi, değil mi? Bu Murat çerçevesinde, davacının dilekleri çerçevesinde bir karar çıktı. Karar çıktığı an, belki de o biraz hukuk siyaseti anlamında çok mu hızlı hareket etti diye eleştiriye matuftur, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetimi derhal Yargıtay'ı temiz etti.
0: Evet.
2: Olayın kesinleşmeme sebebi bu temiz.
3: Evet doğru. Bu arada hani çok evet, söylendi bu.
1: Hatta şuna temize başvur gitmeyin. Burada şimdi işte
2: yani, şey evet, çok yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi
1: demişti ki ben aslında git temiz edilmemesini tavsiye evet, etmiştim. Çünkü süreci uzatıyor diyor.
2: Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu da eğer kurultaya gitmek istersen önünde engel var mı anlamında söylüyorum bunu. Temizi geri çektiği noktada karar kesinleşir.
0: Ama itiraz var. Dolayısıyla bekliyorum. Onu yapamaz
1: diyorlar. Buyur bir Ankara'ya gidelim mi? Levent
3: bir önerimle gidelim mi? Ben mesela
2: hukuka çok takma yaptırıyoruz. Ben bazen çok üzülüyorum.
4: Eğer temiz etmeseydi.
3: Gidin başvuru yapın siz, bırakın mahkeme reddetsin de biz de görelim. Böylece ellerinde tabii, şey belgesi tabii, olsun. Mahkeme yaptık.
2: İki tane yapılacak şey var. Biri feragat peki, meselesi evet, temizden feragat. Evet. Feragate tabi mi değil mi? Bırakın Yargıtay tartışsın. İki, kurultaya gitmeyi deneyin bakalım. Orada da reddetsin, şey tedbir makamı bakalım reddetsin.
3: Siyaset onu
2: kayyumakam
1: Levent reddetsin. Hocam.
2: İyi niyet şeydir testi bunlar.
4: Temiz etmeseydi Sayın Özgür Özel ve ekibi o zaman mutlak butlan kararın hukuka uygunluğunu kabul etmiş olacaklardı. Yani 2023 Kasım'da yapılan kurultayda gerçekten şaibe vardır. Biz de bu şaibenin altında pozisyon aldık. Neden? Temiz etmediniz. Neden temiz etmiyorsunuz? Çünkü biliyoruz. Mahkeme doğru söylüyor. Anlamı çıkacaktı. Bu defa da kıymetli meslektaşım sevgili Onur dostuma katılıyorum. Temiz edilmeyebilirdi. Ama temiz etmemenin hukuki değil ama siyasi sonuçlarını Özgür Bey ve arkadaşları üstlenebilecek miydi?
2: Yok hocam ben şunu biraz bekletmek miydi anlamında söyledim. Madem yoksa ben de olsam temiz ederdim bekleyince.
4: Değiliz. Aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim.
2: Madem ya 14. gün falan gibi bahsettim.
5: 4. günde
4: bundan
5: zaten
4: sonraki süreçte geri çekiliyorum diyebilirlerdi. Ama ama Özgür Bey temiz etmeseydi ben sorardım. Yani bir hukukçu akademisyen olarak ben derdim ki ya bu temiz edilmediğine göre bu karar genel merkez tarafından kabul edilmiş.
2: Doğru doğru doğru tabii
4: demek
2: ki.
4: Demek ki Kasım ayı 2023'te yapılan kurultayda şaibe varmış. Bu şaibeden beyefendi genel başkan haberdarmış. İlgililer de haberdarmış derdim. O saatten sonra Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak hangi sayıkla siyaset yürüteceğini, seçmenin karşısına nasıl çıkacağını, daha sonra yapmış olduğu olağan ve olağanüstü kurultay süreçleriyle ilgili delegelere, partililere nasıl açıklama yapacağını düşünebiliyoruz değil mi? O bakımdan ben temizi gayet makul buluyorum. Ama Alişer Bey'in belirttiği çok kritik bir konu var. Bu grup toplantısıyla alakalı olarak biraz önce Sayın Özgür Özel'in son 10 grup toplantısında yapmış olduğu konuşmalardaki genel başlıklara baktım. Ankara'da bulunmanın da böyle avantajları var sanırım. Sayın Özgür Özel son 10 grup toplantısının tamamında erken seçim çağrısında bulunmuş. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır problemlerden kaynaklı olarak bir erken seçim çağrısında bulunan Sayın Özgür Özel acaba geçen hafta neden bulunmadı? Bir önceki hafta neden bulunmadı? Ya da yarın grubu toplayarak neden erken seçim çağrısında bulunmuyor?
5: Belde seçimlerinin sonucunu gördü de onun için Levent Hocam.
4: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının geleceği mi?
5: Levent Hocam belde seçimlerinin sonuçlarını
3: doğru söylüyorsunuz.
5: Gördü.
3: Muhalefetin içine düştüğü durum bu oldu işte. Türkiye'nin önüne sandığı getirildi.
2: Hayır Kemal Kılıçdaroğlu mu aday yapacak? Nasıl erken seçim çağrısında bulunsun?
4: Tamam merak ediyorum. Konu Türkiye'nin uzun vadeli geleceği mi? Yoksa Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının milletvekili olma kaygısı mı? Sonra devam ediyorum. Sayın Özgür Özel son 10 grup toplantısında terörsüz Türkiye ve siyasi sorumluluk demiş. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti

0: AK Partisi Özgür Özel yönetiminde önemli bir destek verdi. Milletvekillerini yönlendirdi. Komisyona katıldı. Komisyonda pozisyon aldı ve rapora dahil oldu. Evet oyu verdi. Müthiş bir etki. Peki yarın acaba neden böyle bir çağrıda bulunmak istemez? Biz parti içindeki sorunların bilincindeyiz ama bu bizim iç meselemizdir. Fakat Türkiye'nin önünde çok önemli mevzular var. Terörsüz Türkiye gerçeği var. Bu gerçek için yasamanın faaliyette bulunması zorunluluğu var. Biz her şeyden önce milletvekiliyiz. Bu ceketler geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği geçicidir. Bu ceketimizi çıkarırız ama gömleğimizi millet bize emanet etmiştir. Biz milletvekiliyiz. Yasama organında bu kanunların çıkması için pozisyon almalıyız. Ve bana oy verenleri geri çevirmeden onların yüzü suyu hürmetine sahada olmalıyım. Niye demedi? Ya da son 10 toplantıda kadın haklarından bahsedilmiş. Güvenlikten bahsedilmiş. Sokak hayvanlarından bahsedilmiş. Şu anda Türkiye'de kadın haklarına değinmeye gerek kalmadı mı? İnsan haklarına ilişkin eşitlik kavramını vurgulamaya gerek kalmadı mı? Neden geçen haftaki toplantıda, bir önceki hafta toplantıda ve yarın yapması muhtemel toplantıda bunları dile getirmiyor? O zaman Sena Hanım, üzülerek müşahede ediyoruz ki hadise grup toplantısında Türkiye'nin iktidar anlayışını değiştirmeye yönelik güçlü cümleler olmaktan çıkmış, parti içerisindeki dengelerden kaynaklı olarak saf tutma, sandalye kapma yarışına girmiş diyebilir bizi izleyen vatandaş. Çünkü vatandaşın bir tane oyu var. Bir tane oyu var. Vatandaş bilmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkanmış, değilmiş. Vatandaş asgari ücreti bilir. Vatandaş emeklinin sorunlarını bilir. Vatandaş kadın hakları ile ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini bilir. Vatandaş İran'la ABD arasında ateşkes oldu. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Onu sorar. Terörsüz Türkiye'de hangi noktada kaldık? Bunu değerlendirir. Bunu gören vatandaş bu saatten sonra yeni bir parti kurulduğu zaman da ideolojik olarak yeni bir alan açılmadığına göre, fikri altyapı olarak ortanın solu, demokratik sol, sosyal demokrasi, Kemalizm gibi kavramlar konuşulmadığına göre Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının neden yanında dursun? Yenilik getirmeyen bir siyasi hareket, Türkiye ilişkin söylem geliştirmekten uzak duran bir siyasi hareket, parti içindeki kısır çekişmelerle sınırlanmış, daralmış bir siyasi hareket acaba yenilik doğuracak bir umut vaat ediyor mu sorusunu vatandaş sorar diye düşünüyorum. Nevzat Bey'e katılıyorum. Nevzat Bey'in çok önemli cümlesi vardı. Basında böyle söylüyorsunuz ya, doğru her zaman gerçek değildir. Ama algı her zaman gerçektir. Evet, algı Kemal Bey'le alakalı tam da bu noktada. Biraz önce Yüksek Disiplin Kurulu ve İhtiyat Tedbirle ilintili bahsettiğiniz kişi de aynen böyle söylemiş. Partimiz iktidar tarafından dizayn edilmeye gayret ediliyor. İktidar partimizde kontrollü bir muhalefet istiyor. Peki. Partimiz fiilen işgal girişimi altındadır. Sizce bu cümle disiplin kuruluna sevk için yeterli mi diye ben sorup bırakmış olayım.
1: Pekala, dönüşte Onur Hocam size geleceğim.
2: Bu CHP konuşmak hiç avantajlı değil. Çay bile içemiyoruz.
1: Gelecek reklamda çay. Bir reklam sonra devam.
3: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Piran Tek'le devam ediyor. Piran Tek, benimle hep.
1: Devam ediyoruz açık ve nette konuşmaya. Şimdi bu ihraçlarla ilgili özellikle bazı iddialar ortada dolaşıyordu. Mesela Bülent Yücetürk'ün ihraçla ilgili onun hakkında alınan kararı gördük az önce. Onur Hocam, siz bir ekleme yapacaktınız ya da belki itiraz edecektiniz, bilmiyorum. Size söz vereyim.
2: Şunu ifade edecektim. Yani dikkat edersek burada hani şunu konuşuyoruz ya. İşte Sayın Özgür Özel işte niye son toplantıda seçimin yenilenmesinden veya başka bir de işte erken seçimden bahsetmedi diye konuşuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kimin temsil ettiği belli değil Özgür Bey'in sözüyle. Yani burada bunu dışarı hareket etmekten öte artık Cumhuriyet Halk Partisi iç işine döndü. Hı. Zaten burada eleştirilecek kişi Özgür Bey değil. Bu sisteme, bu yeni habitatı yaratanlar. O yüzden önce iç işine dönmek zorunda. Şimdi çok kıymetli bir hocam vardı. İsmini şu anda özellikle vermiyorum. İzliyorsa da şeydir, size de bazen konuk olur. Şu örneği verirdi, ortak dostumuz. Bir gökdelen düşünün derdi. O gökdelende işte 50 katlı bir gökdelen, 17. katı fosseptik basmış. O gökdelenin müdürü o 17. kattaki fosseptiği çözmekle sorumludur derdi. Orada ben bunu yapmam değil. Yani orada çünkü 17. katı çözemezseniz gökdelenin kokusu çok kötü olur. Özgür Özel şu anda bu noktada. Hani bu işi küçümseyip salt iktidara vuracak noktada değil. Önce işini çözmek zorunda. Bu bir. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu ve dostlarının veya birlikte hareket ettiklerinin şunu yaptığını görüyoruz. Bakın, hep iç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine oynamak. Denendi ve test edildi, onaylandı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir siyasi parti seçmeniyle gündemini farklılaştırdığı sürece kaybediyor. Mesela seçmeniniz işte ekonomiden, dış politikadan, işte atıyorum bağımsızlıktan vesaire bir şey yapıyorsa, bunu düşünüyorsa, ay sonu düşünüyorsa, siz o sırada hangi ilçe başkanının nereye atanacağını düşünüyorsanız mesela, ya da işte tabanda değil ama tavanda hangi ittifakları yapacağınızı düşünüyorsanız garanti kaybediyorsunuz. Oy vereninizle gündeminiz ortaklaştığı noktada kemik seçmeninizi potansiyele doğru yükseltebiliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu yönetimi 2023'e kadar dikkat ederseniz, yani herkesin biraz payı vardır ama bizim siyasi partiler kanununda kimse kusura bakmasın, genel başkanlar adeta Duverger'in tabiriyle seçilmiş krallardır. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu, yani seçim yenilgisini hazmedememe sebeplerinden biri de aslında Türkiye'deki siyasi partiler yasasıdır. Çünkü siyasi partiler yasası çerçevesinde delegeyi siz seçersiniz, sonra da delege sizi seçer. Burada seçtiği delege genel başkanı seçmedi.
1: Onur Kuş şöyle, Muharrem İnce'nin bir tabiri,
2: Atatürk gelse Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olamaz bu delege yapısıyla dedi. Delege yapısıyla. Ama bazen konjonktür hazretleri diyelim.

0: değiştirir. Yani en temel kabullerinizi bile değiştirir. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiyorum sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi genel başkanı Bülent Ecevit olsaydı eğer 2023 yılında o seçim yenilgisini o konjonktüre rağmen yaşatan, Bülent Ecevit de Kasım kurultayında seçilmezdi. Bu Kemal Bey'le alakalı bir şey değil ya da sadece kumpasla alakalı bir şey.
1: Siz diyorsunuz ki seçim hezimeti nedeniyle seçildi.
0: Elbet, ya şunu varsayın. Her kurultay delegesi şöyledir böyledir bir şey diyemem. Başka siyasi partiler için de bir şey diyemem. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Tanımadığım, bilmediğim insanların ne kefil olurum ne %100 bir şey söyleyebilirim. Buna mukabil kurultay delegeleri de yerel politikacılar da ki yerel politikacılar aslında bunların birçoğu. Çünkü il kongrelerinde seçilerek kurultaya delege olarak gönderilirler. Onlar komşusundan, seçmeninden, kız kardeşinden, çocuğundan gelecek baskıdan korkarlar bir süre sonra. Eğer baskı yoksa o siyasi parti yönetimiyle seçmenin gündem farklılığı tolere edilebilir. Seçim kaybedersiniz ama parti içi iktidarı kurarsınız. Ama bazen baskı o kadar yüksek boyuta gelir ki 2023'te yaşandığı sürece. İşte o noktada artık delegenin aklının çelinmesi, başka bir tabirle kendisini seçmiş olanı bile değiştirme iradesini göstermesi kolaylaşır. Burada sorun şu şimdi de.
2: Belki de baskının yanına bazı şeyler eklenir.
0: Burada şimdi, ya o sizin söylediniz hocam. Yani hani bir hukukçu, ceza hukukçusu olarak söyleyeyim. Bu bahsettiğiniz iddianameleri bile özellikle olgusal temeli bakımından ciddi anlamda eleştiririm. Yani işin böyle işte bir kafe dedikodusu yaparsak konuşacağımız şeyler olur veya olmaz. Ona bir şey diyemem ama ceza hukuku mantığıyla hani sizin de gazeteci mantığınızda 5N1K var ya iddianame bunları gösterir. Yani olgusal temeli noktasında o iddianameleri de eleştiririm. Öyle o kadar böyle bırakın eleştiriye matuf olmayan hani kesinleşmesi beklenecek iddianameleri. İddianameler temelinden eleştiriye de matuf iddianameler onlar. Dolayısıyla salt gerçeklik olarak kabul etmeyelim onları. Ha yargıya güvenelim, bekleyelim buna bir şey söyleyemem. Ha, eyvallah ama o iddianameleri iman etmemizi de kimse beklemesin bakalım mahkemeler ne diyecek.
3: İddianameleri eleştirirsiniz, meslektaşlarınız almış evet. Ama sonucuna...
0: İddianame sonucu olmaz hocam.
3: Şu anda alınan karar kesinleşmemiş.
0: Benim söylediğim şimdiki ihtiyadi tedbir kararı değil. Tamam. Ceza hukuku bağlamındaki iddianameden bahsediyorum. Farklı bir hukuk tekniği. Yani o iddianamelerde anlatılan olgular da temelleri çok iyi temellendirilmiş falan değil. Kimse öyle zannetmesin. Yani ceza hukukunda şu vardır. Kasap Ahmet, Manav Mehmet'i işte Talat Paşa sokağında vurmuştur. İşte şu balistikle şu silahıyla falan gibi şeylerden bahsediyorum. Bu kadar net olgular yok. Daha çok imalar. Bu olduysa bu oldu kıvamında şeyler var. Ama dediğim gibi mahkeme karar vereceği için şu anda çok yani temeline girmek istemiyorum.
1: O açıdan iddianamenin de içinin boş olduğunu bir parça
0: çok, yani çok böyle şey yok çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Buna mukabil aslında yargılamaya matuf. Yani yargı karar verecek bir şekilde. Onu beklemek durumundayız. Ama hal böyleyken çok iyi bir iddianame olsaydı da bekleyecektik. Bu da ayrı.
3: Peki bu iddianameyi eleştiriyorsunuz kadar, kesinleşince yine aynı eleştirinizi
0: bakacağız, gerekçesine bakacağım. Göreceğim tabii
3: tamam
0: ki.
3: Tamam ama yani, burada bir iddialı hukukçu olarak burada
0: gerekçesini göreceğim. Var. Yani şu anda o yüzden...
4: Ne fark ediyor? Mustafa Bey iyi sordu.
0: Hayır.
3: Olur bakın. Mu bugün başka, yarın başka mı?
0: Yok hayır, yani? Bu öyle değil.
3: Bir bak iddia, değerli bir sen çok iyi bir hukukçusun.
0: Sayın hocam teşekkür ederim.
3: Ceza hukukçusu, doktoran var, akademisyen yönüm var. Bugün o iddianameyi eleştiriyorsun tamam. Ama yarın o kesinleştiği zaman o zaman eleştirir.
0: Şimdi Nevzat da güzel soru dedi. Ben de güzel yanıt yani alayım şimdi.
4: Bu arada onun benim okul arkadaşım.
3: Nevzat Bey'den cesaret alıp bir daha tekrar.
0: Dost sorusu bunlar. Çok keyif de alırım böyle soruları yanıtlamaktan. Şöyle sayın hocam. Bu bir şimdiki eleştirimiz. Gerekçeli kararı görürüz. Belki muhteşem bir gerekçeyle beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz bir karar çıkar saygı bravo duyuyoruz. Ama gerekçeyi görmeden şu anda iddianameyi bir mutlak bir olgu olarak kabul etmek ne ceza hukukçuluğuna ne de hakkaniyete yaklaşır.
3: Yok saymıyor yani. Çok
0: hayır yok
1: zaten
0: değil.
1: Zaten az önce de öyle dedi.
3: Tabii yok onu haksızlık olmasın.
4: Mustafa hocam onun için çizgiye gelmez.
3: Gelmez. Onur Bey'in şeyi ne de haktan, hukuktan, adaletten yana olan adamla ortak paydamız aynı. Nasıl gelmez?
4: Yok o hukuk diyeceksiniz, siyaset diyeceksiniz. O yüzden aynı yerde buluşamazsınız. Şimdi,
3: siyaset farklı bu, şey.
0: Şunu eklemek isterim özellikle. Böyle bir noktada...
3: Levent Bey devreye girer o zaman.
0: Yalnız bir şey diyeyim mi? Biz Levent Bey'le ilk yayınımızı çok da yayın yaptık daha önce. Levent son kertede hukukçu namusu çıkar onda. Bak

0: Evet, siyasi yorumlar.
1: Hukukçu değil mi?
0: Hukuk iyi de mi hukukçu?
1: Siyaset yönü var.
0: Vardır elbette.
1: Hukuk var, tamam işte.
2: Değerli bir büyüğüm var.
0: Eyvah.
1: Sağ ol, var ol.
0: Şimdi şunu ifade edecektim. Buyurun. Orada biraz kaynattık hep beraber.
1: Gerçekten çok iyi bir hukukçu.
0: Sağ ol hocam.
3: O Mustafa hocam ısrarla oynuyor. Çekecek o tarafı.
0: İddianameleri.
1: İddianameleri. Başkan yardımcılığını bırakmış, ona üzüldüm.
0: İddianameleri evet, mutlak veri olarak kabul edemeyiz. Böyle bir noktada da mutlak bir veriymiş gibi de siyasal yorum yapmak bizi doğru yere götürmeyecektir. Böyle bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun şunu yaptığını görüyorum uzun süredir. Kendi seçmeninin gündemi şu anda başka, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemi başka. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni başka bir şey söylerken ve düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresi bambaşka bir şey söylüyor. Ekranda Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezlerinin çok fazla savunuluyor olması minibüse, dolmuşa, metrobüse falan bindiğimiz zaman bu görüşlerin çok savunulduğu anlamına da gelmiyor. Bunu da bir yere kenara yazalım.
4: Bravo. Sokak farklı diyor.
0: Sokak farklı
1: nokta. Onu bana soracaksın.
0: Hocama soracağım. Ulaşım nasıl hocam?
4: Hocam, Onur hocam da sokağa çıkmıyor mu? Konuşmuyor mu sokaktakiler?
3: Hayır, ulaşım hocanın konusu.
0: Ulaşım hocamın şey.
1: 9 milyon yolculuk yapılıyor bir günde. Bu muazzam bir rakam. Hiçbir örnekleme bu kadar olmadı. Sadece toplu ulaşımı. Şimdi ben da söz hakkı gelmiştir.
5: Sena lütfen Mustafa hocam
1: hiç
5: konuşmadı.
1: Sena Hanım, evet, şu anda bak şöyle çok karışıyor. Bu kadar profesyonel, duayen, bilgi birikimi muazzam gazetecilerle burada olmak çok büyük bir onur.
0: Estağfurullah.
3: Hocam bunların hepsine bir cağ kebabı ısmarlasaydınız iş bitecekti.
1: Cağ kebabın lafı mı olur? Şimdi bir alo diyeyim. Burada duyanlar getirirler birazdan. Şimdi
5: son bir
1: Nevzat Bey, bir Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliği var mı? Var. İki, Kemal Kılıçdaroğlu. 3, Özgür Özel, yani o ekip. 3, burada hep yani Kemal Bey üzerine kuruyoruz cümleleri. Özgür Bey üzerine kuruyoruz. Ya Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliği ne olacak? Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yöneticileri, eski yöneticileri, bu partiyi kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, değil mi? 100 yıl devirmiş bir parti. Bunun burada bir taban seçmeni var mı? Var. Genel başkanlarına hiç bakmaz o tabandaki seçmeni. Gider oyunu verir. Yani onun için belli bir yerde 20-25'in altına asla düşme. Böyle bir parti var mı? Yok. E peki şimdi biz burada kurumsal kimliğine bir zarar gelmiş. O anlatılanlar, itiraf edilenler, sunulan belgeler, bunları görmezden mi geleceğiz? Ya biz şimdi sanki hiçbir şey olmamış, Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine bir zarar gelmemiş gibi işi toplulaşımda dediniz. Toplumsallıktan çıkarıp bireyselliğe döküyoruz.
3: Mustafa hocam,
1: burada
3: siz şuna mı inanıyorsunuz?
1: Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Siz şuna mı inanıyorsunuz? Yani diyorsunuz ki CHP'de o kurumsallığa ne ayrışma olursa olsun gidip oraya oy veren kesimi yüzde kaç olarak görüyorsunuz?
1: Yani ben şimdi oradaki oyu yani tahmin daha detaylı yapılabilir ama 20-25'in altında olmayacağını düşünüyorum. Ve ben Sena Hanım size burada daha bilgi vereyim. Bu son geçen hafta Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanına oy veren akademisyenlerle böyle tesadüfi buluşmalarımız oldu. Ben bir bakıyorum onlara. Yani onlar şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tepkiyi yani AK Parti'ye göstermiyorlar. Doğru. Şu anda çok acayip bir durum var. Ama demek istediğim şu...
3: Bunlar yine gidip CHP'ye oy verir mi diyorsunuz?
1: Kesin verirler CHP'ye oy. Yani başka
4: bu kadar
1: partiye...
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: yani belki
4: taban...
1: çok zorlasanız... Haydi der ki hadi bir bahane uydurur, gidip oy vermez. Ya kaçırdık, yetişemeyeceğiz, kuyruk vardır. Yani diğer spor kulüplerinin
3: kongresi... O zaman yani Kemal Bey %5'i 7'yi aşamaz diyenlere... Siz inanmıyorsunuz.
1: Yok yani orada parti bölündüğü zaman tabii ki matematiksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak tekrar söylüyorum. Özgür Özel'in tarafında olanların yaptığım yani gözlemlerde sadece bir gözleme dayalı bir bilimselliği yok. Daha fazla. Ama burada mesela şunu düşünmek lazım. Ben mesela 85 milyondan bir kişiyim. Farklı bir partideyim. Gerçekten bak çok samimi olarak söylüyorum. Ya bu parti için... Bu yapılanlar işte o başkanların itirafları, itirafçılar, belgeler, bilgiler bunlar hoş bir şey mi? Ya şimdi şunu bırakalım mahkemenin verdiği kararı bunları görmezden mi gelelim? Diyelim ki bu mutlak kararı alınmamış olsaydı normal olarak bu şekilde Cumhuriyet Halk Parti devam etseydi yönetime bunları görmezden mi gelelim?
3: Bir şey sorayım. Siz
1: mesela bugün
3: yani.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını Sayın Özgür Özel de ya bizim parti bu, bu parti bu.

0: olmaz. Ben de bu partide bunların üzerine gideceğim deseydi, disiplin kurulunu buna göre bir çalıştırsaydı, bir kararlar alınsaydı güzel olmaz mıydı?
1: Bir şey soracağım. Siz Erzurumlusunuz. Şimdi muhafazakar, milliyetçi diye bilinen bir şehir. Şimdi bu ayrışma süreci olsa, somut olsun diye söyleyeyim. Diyelim ki parti CHP ikiye bölündü. Mesela Erzurum gibi bir yerde nasıl bir tablo çıkar?
0: Size ne kadar güzel soru sordunuz. Bir önceki programda Erzurum'un 3-4 dönem il başkanlığını yapmış kişi bana mesaj attı. Mesajı da burada
1: CHP'den duruyor. CHP'den mi?
0: CHP, il başkanı.
1: Yani ne olur mesela?
0: Ya şöyle, yani o çok rahatsız. Yani bir de biliyorsunuz bu dava dosyasında Erzurumlu delegelerin de açıklamaları var. Onların da itirafları bu dosyaya girmiş vaziyette. Yani mesela şu, ben mesela...
1: Yani güç kaybeder mi CHP? İkiye bölündüğünde Erzurum gibi bir yerde.
0: Erzurum'da zaten çok büyük bir oy olmadığı
1: için. Güç kaybeder mi? Ne yapar mesela?
0: Kaybeder tabii. Şimdi normal olarak zaten belli bir oyunuz var. Bir küçük, yani diğer yüzün içerisinde %20-25. Burada yani en iyi şartlarda ikiye bölünse veya 4'e 3, 4'e 1 olsa bir azalma olacak tabii ki yani.
2: Totalden, toplamdan bir azalma olacak değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Kesinlikle. Ben evet, de
3: yani,
2: yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir olur, bölümü bir cümleye, olunca
0: Sena Hanım burada bunları anlattı anlattı.
4: Belli olmayan bir havuzdan da yalnız akmada olur, onu da söyleyeyim.
0: Şöyle, şimdi bunları anlattı anlattı, yani nasıl hoca ya, bir sonuca bağlamadı diyor.
3: Buyurun, sonuca
0: şimdi mesela bugün o olaylar olmuş. Bunu en iyi partinin o günkü yönetimi bilir. Ben Özgür Bey'in yerinde olsam, bunlar oluyor. Kendi hukukçularım, işte Onur Bey'den bir diyelim ki, yani yanlış anlamayın ya, bir Onur Bey şu dosyalara bir baksana, bana bir kanaatini getir. Ya tam ben bundan tatmin olmadım. Nevzat Bey bir getir. Siz bunu bizim 85 milyondan daha iyi biliyorsunuz. Buna rağmen buradaki gerçek mi değil mi? Buna göre bir parti olarak, yönetim olarak bir tavır koyup, siz de o zaman daha bu işler olmadan bazıları için bu disiplin sürecini işletip bunlar almış olsanız, bunlar çok çok çok olumlu olurdu. Taban evet, üzerinde de olumlu olurdu. Şimdi buradan da bağlayarak, belki benim aradaki konuşmalardan, ben bir partili olmayan bir kişi olarak bize göre ne var? Ben şundan çok rahatsızım. Ben 85 milyondan biriyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar Türkiye'nin gündemi olmuş. Habertürk sabahtan akşama kadar A kanalı, B kanalı Cumhuriyet Halk Partisi'yi tartışıyor. Biraz önce yine değerli konuklarınızdan biri dedi, Türkiye'de içeride dışarıda ne biçim gelişmeler oluyor, birçok sorunlar var. Bunları partilerin gündemine getirip, grup toplantılarına getirip, vatandaşın, milletin sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken, ya benim ne alakam var, ben bu partili de değilim, Kemal Bey'in tarafında değilim, Özgür Bey'in değilim. Bu yük milletin üzerine binmiş vaziyette. Yani bir an önce bu yükü milletin üzerinden alıp, partinin gerçekten ana muhalefet partisi olarak bugünkü pozisyon itibariyle de çok önemli bir pozisyonu var. Türkiye'nin ikinci partisi. Bunu kendi işlerinde çözmesi lazım. Ve burada son cümlem de şudur. Yani ne olur burada alınan kararda bunu AK Parti ile, bunu genel başkanıyla, AK Parti'nin cumhurbaşkanıyla ilişkilendirmeyin. Bir AK Partili kişinin bu değerlendirmeleri adil bir şekilde yaparken şu tarafı tutuyor, bu tarafı tutuyor demeyin. Bunun takdirini de sizin bu programı izleyenlere bırakıyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş piyasalar konusuna geçeceğim. Bu ABD-İran anlaşması sonrası. Değerli hocam, bize anlatır mısınız? Sizin için de zahmet olmayacaksa şöyle LED'in önüne, bilgi ekranına sizi alsam. Çünkü biz bugün sabah böyle piyasalarda bir coşkuyla başladık gibi.
1: İyi bir coşku vardı, evet.
3: ABD-İran.
1: Evet. İyi bir coşku vardı.
3: Anlaştık.
0: Devam ediyor şu anda.
1: Yani şöyle, piyasalar vallahi kapandı bak mı?
2: En piyasadan en can alıcı şey söyleyeyim. Bugün berbere gittim, tıraş oldum. Berberde 3 kişi diyordu ki benzin almıyoruz, bekliyoruz.
3: Benzin almıyoruz.
2: Milletin derdi bu. Gerçekten bu kadar konuştuğumuzun özeti.
3: Bir şey söyleyeceğim. Brent petrol 83 dolara kadar indi. Sabah saatlerinde 80 dolardı ama yansıması biraz vakit alıyor herhalde. Bilmiyorum hocam, bekliyorlarmış. Ne dersiniz?
5: Şimdi aslında bu bile önemli bir yansıma. Çünkü kabaca 100 dolarlar seviyesinden aşağıya doğru oldukça sert bir düzeltme yaptığını ifade etmemiz lazım. İzleyicilerimiz ekrandaki kırmızı renkli yüzdesel değer ve dolar cinsinden düşüşe aldanmasınlar. Çünkü artık bir sonraki günün piyasasını konuştuğumuz için pazarı pazartesiye bağlayan süreçten itibaren

0: ki o ağır düşüş, o çok sert düşüş burada tabii çok gözükmüyor. Belki grafiği biraz daha daraltırsak, çünkü bu günlük bir trend. Bunu biraz daha uzatırsak o zaman çok daha net görüleceğini ifade edebilirim.
1: Şey, 7 numaralı yukarı grafiği getirebilir miyiz arkadaşlar?
0: Aşağı yukarı burası gördüğüm kadarıyla sabah saat 4'e kadar evet, gidiyor. Amerika saatiyle. Çünkü önce her şey uzak doğuda başlıyor. Şimdi bu boyutuyla bakıldığında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde iş biraz karmaşık bir noktaya gelmişti. Birkaç yönü itibariyle. Birincisi, bir kere Trump'ın ikinci kez başkan seçildiğinde Amerikan seçmenine, Amerikan halkına verdiği en önemli sözlerden bir tanesi, bir önceki Joe Biden döneminde bir ara 4.2 doları bile görmüş olan bir galon benzinin fiyatını yaklaşık olarak 2 doların altına indirerek Amerikan halkına hemen hemen hane başına 1000 doların üzerinde bir imkan kazandıracağıydı. Çünkü Amerikan ekonomisinde, Amerikan halkının yaşam tarzında benzinin çok büyük bir payı var. Çünkü çok mobilize bir vatandaş grubu. Dolayısıyla da otomobile çok ihtiyaçları var. Şimdi bir ara 110 dolarları gördüğünde ve eyaletlerin önemli bir kısmında ortalama 4,5 dolar, hatta 4.8 doları gören eyaletler bile oldu galon benzin fiyatında. Amerikalılar tabii çok büyük bir şok yaşadılar ve bu yönüyle bakıldığında Amerikan Merkez Bankası, ben duramayabilirim, faiz arttırmak durumunda kalabilirim dedi. Nitekim Avrupa Merkez Bankası bir faiz artış kararı da aldı. Dolayısıyla zihinlerin oldukça karışık olduğu, Amerikan halkının çok keyifsiz olduğu bir dönemde bu haber ham petrol fiyatlarında bu kadar ciddi bir düzeltme yaptığında, bunun hiç şüphesiz akaryakıt fiyatlarına da muhakkak ki olumlu yönde bir yansıması olacak.
2: Kasım'daki seçimi de hatırlayarak değil mi hocam?
0: Tabii.
2: Zaten asıl orada, motivasyon o bence.
0: Ara seçimler son derece
2: Trump
0: kritik.
2: Trump için çok önemli.
0: Yani şimdi tabii biz burada sadece işin ekonomik yönünü konuşuyoruz. Acaba bu ABD ile İran arasında bu mutabakat muhtırası genel manada evangelistlerin ve siyonistlerin uzun zamandan beri Trump yönetimine İran'daki rejimi tümüyle yok edecek ölçüde bir askeri operasyon için yaptıkları ağır baskının geride kaldığı anlamına mı geliyor? Herkes birazcık da bunu sorguluyor. Ama Nevzat kardeşimiz de bununla ilgili olarak bence çok ilgi çekici bir başka perspektif de var. Onu da mutlaka paylaşacaktır. Ben şimdi kendisi adına paylaşmayayım. Saygısızlık olur. Hani çünkü hani Trump yönetiminin de çünkü ilginç noktaları var. Ama bu hiç şüphesiz ki Türkiye'de bile, işte demin kıymetli konuklarımız da ifade ettiler, vatandaşımız bile bunun acaba Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıması bugün yarın olur mu diye merak eder, hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Yani çünkü bizim akaryakıt fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili bir formüle dayalı otomatik bir sistemimiz var. Bu sistemde ham petrol fiyatlarında bu şekilde bir düzeltme olduğu zaman zaten gerektiği şekilde bir fiyat düzeltmesi de söz konusu oluyor.
1: Hocam hemen oraya geçmeden şu 6 aylığa getirebilir miyiz değerli arkadaşlar? Şimdi bu 83 dolarlara geldi Brent petrol. Batı Texas ham petrol de yine 80-83'teydi en son baktığımda. Bir aylık arkadaşlar, 6 aylığın yanında hemen açabilirsek oradan inmeyi, trendi görürüz. Bu 83 dolardan daha nerelere gelir? Yani şimdi tabii, 70 dolarlara iner mi mesela?
0: Mesela işte Cenevre'de yapılacak olan bundan sonraki müzakere sürecini çok ciddi manada merak ettiğimizi ifade etmek lazım. Burada tabii bir yukarı doğru trend var. Ondan sonra da aşağıya gelen bir süreç
1: buralara
0: var.
1: Buralara döner mi yani?
0: Efendim?
1: Bu tren, yani bu kadar
0: i̇şte,
1: bu düşük seviyelere.
0: Tekrar 65 dolarlar seviyesine gelebilmesi için Cenevre'de yapılacak olan

0: müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın bütünüyle ulaşıma açılması, İran'ın bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili olarak bir ücret talep etmekten tümüyle vazgeçtiğini açıklaması. Ama kritik olan enteresan nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nin de onayladığı nokta, İran'ın yeniden ayağa kaldırılması ile ilgili olarak 300 milyar dolarlık bir yatırım ve ihya paketi. Bu çok ilginç. Bir de 24 milyar dolar civarında İran'ın daha önceden dondurulmuş olan bir finansal kaynağının da bu arada İran'ın kullanımına sunulacağı. Bunlar açıkçası söylemek gerekirse Amerika tarafından da reddedilmemiş maddeler olmaları itibariyle, yani doğruluk payı oldukça yüksek maddeler olması itibariyle biraz şaşırtıcı. Çünkü katil Netanyahu ve Siyonist İsrail hükümetinin genel yaklaşımına baktığınızda İran için 300 milyar dolarlık bu söz konusu savaştan kaynaklanan altyapı zararının telafisine yönelik bir kaynağın kullandırılması Siyonistleri, evangelistleri delirtecektir. Çünkü bu aslında mevcut rejime bu yönüyle bakıldığında aslında bir yaşam nefesi vermek, bir can suyu vermek anlamına da geliyor. Dolayısıyla burada bir tenakuz olacaktır. Bu noktada yani ne kadar samimi olup olmadığını sorguluyor olsak bile bu söz konusu mutabakatın içerisinde Lübnan ve Suriye'ye dokunulmaması ile ilgili de İsrail'in buraya yönelik bazı hasmane tutumlar içerisinde olmamasına yönelik detaylar da var. Bu detaylar çerçevesinde mesela son Beyrut'u vurduğunda Trump'ın veya Trump yönetiminin İsrail'e çok ciddi tepki gösterdiğini de biliyoruz. Ya siz sürekli olarak baltalamaya mı çalışıyorsunuz? Zaten evet, zaten baltalamaya çalışıyorlar hiç şüphesiz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mutabakat muhtırası büyük ölçüde dünya kamuoyuna yansıdıktan sonra bunun coğrafyamızın geleceği ve özellikle istikrarı açısından çok tarihi ve önemli bir adım olduğu noktasındaki açıklaması bence dikkatle not alınmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta grup toplantısı olacaktır herhalde AK Parti'nin diye tahmin ediyorum.
1: Olur hocam.
0: Bu hafta, bu hafta olur mu bilmiyorum. Yok. Bu hafta yok mu?
2: Ben öyle biliyorum.
1: Yok mu bu hafta?
3: İki haftada bir yapıyor değil mi?
2: Geçen hafta vardı.
1: Geçen hafta vardı.
2: İki haftada yani
0: ben,
2: bir.
0: Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çeşitli vesilelerle açıklamaları daha da genişleteceğini ifade edebilirim. Dolayısıyla da yani özellikle İsrail'e geri adım attırmak noktasında bir süreç elden geldiğince en etkili şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Mutabakat ne kadar hız kazanırsa, yani bu kalıcı bir barış anlaşmasına veya bir yani bir yönüyle bir ateşkese dönüşürse, o zaman Körfez'in yeniden ayağa kalkışı ile ilgili bir süreç olacak ve bu noktada da belki Körfez Hürmüz Boğazı'nın tümüyle kullanıma açılmasından sonra çok daha ciddi boyutlarda ham petrol sevkiyatına başlayacak. Tesisleri ne kadar hızla tamir ettiklerine bağlı. Yani önümüzdeki dönemde hiç şüphesiz belki çok hızlı olmasa bile yaklaşık 80 doların altına çok rahatlıkla gelecek. Ama belki de 75 dolar, 70 dolar bandına da geri dönecek bir ham petrol fiyatı olabilir.
4: Şubat, savaş başladı. Şubat'ta 71-72'ydi.
0: Evet, yani dolayısıyla
1: yani Trump'ın dediği gibi olabilir diyorsunuz hakikaten. Savaş biterse bunlar normale dönecek, inecek dediği noktaya gidebiliriz.
0: Başlangıçta Amerikan halkına dönüp şu anda kullandığınız galon benzinin fiyatının 4,5 dolara yükselmesi beni çok enterese etmiyor gibi açıklamalar yaptı ama yani bunun çok da hani inandırıcı olmadığını ya da çok da Trump yönetimi tarafından sürekli söylenebilecek bir ifade olmadığını da belirtmek lazım. Çünkü Amerikan halkı bu kadar yüksek galon benzin fiyatıyla mevcut iktidarı fena halde cezalandırır. Kasım'daki seçimler çok önemli.
4: Hocam diyor ki boş galon iktidar devirir diyor Amerika için.
0: Yani şöyle ifade edeyim, açıkçası söylemek gerekirse, yani Kasım ayındaki ara seçimler

0: Seçimler aslında pek çok şeyi beraberinde getirecek. Hı hı. Yani evangelistlere ve siyonistlere daha eğilimi olan bir demokrat parti grubu eğer hem temsilciler meclisinde hem de senatoda ciddi bir güç elde ederse, o zaman İsrail'in Orta Doğu'ya vermiş olduğu zararı belki bir ölçüde sınırlayacak olan veya büyük ölçüde bastıracak olan bir Trump yönetimi belki kongreden gereken desteği alamayabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta teklif edilen bir yasal düzenleme bence yeterince ürkütücü. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bile ürkütücü. İddia şu, bir senatörün vermiş olduğu kanun teklifiyle eğer bu kanun gerçekten Amerikan Kongresi'nden geçerse Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra tüm sahip olduğu istihbarati bilgiyi İsrail'e paylaşmak zorunda. Bu yani hakikaten akıl alır bir şey değil. Yani bir ülkenin milli egemenliği ile ilgili, bunun da ötesinde tatsız olan yönü şu, NATO üzerinden Amerika'nın elinde olan, NATO üyesi ülkelerin evet. tümüyle ilgili de istihbarat var. Bu nasıl bir şey? Bunu teklif edebilecek türde bir Amerikan senatörünün olduğu bir Amerikan kongresinde buna aşırı meyilli olan bir grup siyasetçinin, demokrat siyasetçinin ciddi manada kongrede çoğunluğu elde etmesi gerçekten Orta Doğu'yu tekrar bir sıkıntıya da sürükleyebilir. Kasım'daki ara seçimler bu nedenle Orta Doğu'nun geleceğini de, bizim coğrafyamızın geleceğini de ilgilendiren bir konuya dönüştü.
1: Hocam hızlıca şimdi Alişer'e Brent petrolü sormuşlar. Bana da altını soruyorlar. Evet. Altın %2 değer kazandı bu sabah onsu. Gram altında da %2,5 seviye. Bu altın yükselişi başladı, devam eder mi artık? Nereye kadar gider?
0: Yani burada tabii açıkçası söylemek gerekirse şu ana kadar bir nasıl bir panik vardı diyelim. İnsanlar başlangıçta altın fiyatlarındaki küresel ölçekteki bu büyük sıçramayı, 5000 dolara doğru bu büyük sıçramayı kaçırmamak adına ciddi bir pozisyon aldılar. Hı hı. Fakat daha sonra İran'ın yani bütün bir sivil yaşamı, bütün bir uygarlığı yok edecek anlamda çok ağır mesajların verildiği konjonktürde bir yandan da dünyaca meşhur 90 yaşına gelmiş çok meşhur Warren Buffett diye bir uluslararası yatırımcı var. Onun da yaklaşık 2,5 seneden beri elindeki ve bir süre öncesine kadar yönettiği şirketteki fonları aşırı miktarda nakde dönüştürmesiyle ilgili de tartışmalar var. Altına önemli ölçüde yatırım yapan kurumsal ve büyük uluslararası yatırımcıların bir kısmı anladığım kadarıyla nakde dönmek istediler. Hmm. Açıkçası söylemek gerekirse.
2: Özellikle çünkü, Körfez hocam.
0: Savaşın.
2: Özellikle Körfez.
0: Evet. Savaşın bundan sonraki aşamasında demek ki bir endişeleri vardı nasıl sonuçlanacağı noktasında. O yüzden de biraz daha likitte olmak istediler. Böyle bir süreç var. Bu yönüyle bakıldığında şimdi tabii bu gelişme neticede bu endişeyi ortadan kaldırdığı için ve nakitte kalma ihtiyacını da kısmen yumuşattığından dolayı insanların bir kısmı hazır ons fiyatı bu kadar düşmüşken altın alabilirler. Çünkü geçen hafta yine kimsenin gözünden kaçmayan bir detay, fiyatlar düştükçe Çin Merkez Bankası'nın 3 aydır arka arkaya yine çok ciddi miktarda altın almaya devam ettiği haberiydi. Çin kaynaklarının açıklayabildiği kadarıyla, çünkü tam olarak resmi alım ne kadar yapıyor bilmiyoruz ama dünya kamuoyuyla açıklanan rakam 3 ayda toplam 27 ton daha, 27 ton
1: son
0: daha.
1: 3 ayda 27
0: son 3
1: ton ay,
0: daha. Sadece son 3 ayda 27 ton daha aldığı yönündeydi Çin'in. Dolayısıyla ve dünyadaki bazı merkez bankaları, mesela Polonya, Özbekistan Merkez Bankası da almaya devam etmiş. Biz bu dönemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız olarak farklı değerlendirdik. Farklı yönde değerlendirdik. O yüzden de burada açıkçası söylemek gerekirse hem bazı merkez bankalarının alım haberleri hem de belki çok ürkütücü bir belirsizliğin ortadan kalkmasıyla aşırı nakliyat

0: dönmüş olan bazı uluslararası yatırımcıların hazır altın fiyatı çok makul bir düzeye gelmişken belki bu fırsatı değerlendirelim eğilimi nedeniyle altında bir süre daha yukarı doğru trend görebiliriz. Ama çok 19 Haziran çok kritik.
1: Evet, imza atılacağı günden bahsediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Peki bu imza atılacak belgenin içerisinde neler var? Soru

0: Sovyetlere karşı bir anlaşma imzalamışlardı. Sovyetlere karşı bu anlaşma imzaladığında Doğu blokunda Sovyetlerin haklarını tanımışlardı. Yani onun imtiyazını, genişlemesini vesaire tanımışlardı. Ama orada bir madde koymuşlardı. O maddeyi de şuydu. İnsan hakları, işte bu özgürlükler vesaire kısmını ısrarla bağlayıcı olarak Sovyetlere bırakmışlardı. Ve sonrasında o dönem komünizme karşı muhalifler bu maddeleri kullanarak o ülkelerin çözülmesini sağlamıştı. Yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte gelişen süreç, bu Doğu Blok'ta işte dediğimiz bu ülkelerin çözülme süreci, bunu niye ifade ediyorum? Şimdi çok tartışılmıyor burada ama benim görüştüğüm bütün kaynaklarda esas tartışma meselesi o. İran bir Helsinki tuzağına çekildi mi, çekilmedi mi? Bunu uzun vade içinde göreceğiz.
1: 1975 mi Helsinki?
0: Evet, 75 hocam. Hı hı. Şimdi bu niye önemli? Şimdi
2: Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine giden yol.
0: Aynen öyle hocam. Şimdi bu şunun için tartışılıyor. Hani soruyoruz ya, kim kazandı, kim kaybetti? Herkesin sorduğu temel soru. Ben ilk günden itibaren bir onurlu çıkış yakalamaları gerekiyor diyordum. Şu an o onurlu çıkışları kendilerine göre yakaladılar. Bunu ifade etmemin sebebi şu. Önce şunu ifade edeyim sana. Irak'tayken bu görüşmelerin perde arkasını biliyorsun, Irak'ta İran çok güçlüdür. Daha rahat kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Anlaşma olacak mı dediğimizde, ki İsrail saldırdığında ben Irak'taydım. Evet olacak dediler. Şaşırmıştık. Yani uçuşlar askıya alınmış. İşte Ahmet Davutoğlu ile beraber oradayız, Türkiye'ye dönmeye çalışıyoruz. Hava trafiği kapatılmış. Ama insanlar orada son derece evet bu anlaşma oldu, hatta bitti dediler. Ya nasıl olur yani, adam saldırdı işte falan dediler ki, yani bu kısma bakmayın. Bunu şunun için anlatıyorum. Katar bu 15 saatlik diplomasiyi Tahran'da, biliyorsun o dönem Katarlı yetkililer Tahran'da. Hı-hı. Olay şöyle gelişiyor. İsrail saldırı yapıyor. İran gerçekten misilleme yapacak. Ve bunu çok açık beyan ediyor. Katar üzerinden Trump'ın mesajı geliyor İran'a.
3: Ne teklif etmiş?
0: Saldırı yapmayın. Saldırı yapmayın. Ben İsrail'i durduracağım. Saldırı yapmayın. Süre çökmesin. Ve İran o caydırıcılığında, o zaman anlaşmayı hızlandıralım.
3: Bir dakika. Oraya gelene kadar şu iddialar vardı. Trump orada biraz para verebiliriz. Dondurulmuş varlıklarınızdan biraz daha açabiliriz gibi bazı teklifler yaptı İran'a diye. Öyle teklif var mı?
0: Şöyle, deniz ablukası var. Yani ha, siz saldırı yapmazsanız
3: deniz ablukasını
0: hızlı biçimde kaldırabiliriz.
3: O tarzı zaten hemen kalkacaktı. 30 gün içinde kalkacaktı. 30 daha gün hızlı değil, evet.
0: Şimdi yapabiliriz diye. Ve burada İran bu caydırıcı gücünü kullanarak diyor ki ben bu anlaşma kısmına geldim. Şimdi anlaşma kısmı ile ilgili önce şunu söyleyeyim. İran'ın sızdırdığı maddeler var. Hı hı. Trump'ın sızdırdığı, yani Amerikalıların sızdırdığı maddeler var.
4: Şunu biliyoruz değil mi? Yani şunu bilmiyoruz değil mi? İşte imzalanan belge, yok, diye bir şey daha bilmiyoruz.
0: Şimdi ben
3: onu cuma günü imzalandıktan
1: saat
3: sonra
1: içerisinde açıklanacağını
0: bilmiyoruz ama
4: şunun için söylüyorum. Söyleyeceğin şey önemli. Onu bildiğim için bir pas atayım gazeteci arkadaşıma.
0: Aslında bir de arkaya versinler şu 14 maddeyi.
4: Bu şöyle. Kimin 14 maddesi mesela?
0: Şimdi bu İranların sızdığı 14 madde.
4: Meğer'de okuduğumuz, yani İran haber ajansında okuduğumuz.
3: Şöyle diyorsun. İran bu savaşın galibi.
0: Evet. Hayır,
3: öyle bir sızdırılmış metin.
4: İran'da bu, bir çok büyük tartışma var, hayır, şu an.
0: Şimdi bu maddeler sızdığı andan itibaren İran'da iki şey gerçekleşti. Birincisi Dışişleri Bakanı protesto edildi. İkincisi meclisteki güvenlik bakan yardımcısı çok net biçimde bunun tırnak içinde ihanet olacağına dair söylemler içerisine girdi. Neden bu önemli? Şimdi perde arkasında
4: Neşet'te Dışişleri Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenlendi. Devrim muhafızlarına yakın sosyal medya hesaplarından ihanet belgesi dendi. İran da öyle çok çabuk kabul etmedi bu işi.
0: Şimdi burada esas mesele şu. İranlıların, ben yayına geldiğimde sordum. Bu 14 madde içerisinde bir 13. maddeye çok büyük bir atıf yapıyorlar.
3: Açsana onu.
0: Bu 13. madde içerisinde
3: gelsene konuşalım. Göstererek.
0: 13. madde nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler güvenlik kararıyla onaylanması. Bunu niye ifade ediyorlar? İranlılar diyorlar ki bizim esasında biz bu maddelere geldiğimizde, hı hı, birinci madde Lübnan dair tüm cephelerde savaşın durdurulması. ABD'nin iç işlerine müdahale etmemesi, deniz ablukası, İran'ı çerçeveleyen bölgelerin çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması, hı hı, vesaire. Biz diyorlar bu 5 maddenin uygulanma sürecini

0: Esasında 13. maddeye bağlıyoruz. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde ve Amerika Birleşik Devletleri adına, ki İsrail'i kastediyorlar, herhangi bir suikast olursa, herhangi bir saldırı olursa, hı hı, bu otomatiğen düşüyor. Şimdi bu maddeyi ifade ediyorlar. Fakat İranlıların tartıştığı temel mesele şu. Şimdi İran'ı çerçeveleyen yerlerden Amerikalıların çekilmesi diyorlar ya.
1: Evet.
0: Diyor ki bu 2 kilometre midir? 100 kilometre midir? Burası neresi? En büyük tartışmalardan biri. İki, İran'daki en büyük tartışma, benim de katıldığım bir tartışma. Şimdi İran neyi söylüyordu? Hürmüz Boğazı'nı hiçbir şekilde İran'ın denetiminden bırakmayacağız, değil mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi ne diyor? Navigasyon hizmeti alacağız diyor. Yani navigasyon hizmeti karşılığında ücret alacağız.
1: Hizmet ücreti.
0: Ama şu, sen zaten bu anlaşmayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağladığın andan itibaren Hürmüz'ü Birleşmiş Milletler statüsü içerisine, evet, sokuyorsun. Ve dolayısıyla sen bu saatten sonra eğer bu nihai anlaşmayla onaylanırsa hiçbir şekilde artık Hürmüz'ü kapatma şansın olmaz. Ve İran'daki en büyük tartışma
2: öyle olması ki, lazım.
0: Diyorlar ki sen madem bunu ifade ettin, İranlılar da şunu söylüyor. Ya biz bunun karşılığında işte dondurmuş varlıkları alıyoruz, parayı alıyoruz.
3: Hürmüz'ü nakite çevirdik diyorlar.
0: Yani. Aynen öyle. Bak Hürmüz'ü çok güzel cümle. Ya tam Acem şeyi, Hürmüz'ü biz nakite çevirdik. Hürmüz'ü nakite çevirmek ne demek? Birincisi Katar'ın verdiği para. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu an önden verdiği para, bunlar verildi. Yani kimine göre 6 milyar, kimine göre 3 milyar.
3: Bak Arapları Hürmüz'e Araplara sattınız diye bir eleştiri var mesela.
0: Tabii canım, onu doğru söylüyor. Bu kesin. İki, diyorlar ki biz Lübnan'ı garanti içerisine aldık. O son derece önemli. Üçüncüsü, Amerikalılara Körfez'in şeyi şu, tepkisi, diyorlar ki ya sen bu anlaşmayı yaptın. Sen Lübnan'ı dahil ederek, kabul ederek İran'ın vekalet savaşı yürüttüğü örgütlerin
3: kabul ettin,
0: meşruiyetini kabul ettin.
3: İsrail de oradan kaybettin.
0: O da oradan ona itiraz var. Dördüncüsü en önemli mesele, statüyle ilgili, gelecekle ilgili muğlaklıklar var. O muğlaklıkları nasıl çözüleceğini nihai anlaşmada görmüş olacağız. Fakat geldiğimizde ne oldu? Esasında olan şey şu. İki taraf da yenişemedi. Ha, şunu çok net söyleyebiliriz. Bana göre İran, Amerika'ya karşı bu savaşı kazanmıştır. Nedeni şu.
3: Kaybetmediği için kazandı zaten.
0: Aynen o. Kaybetmediği
1: rejimin
0: için.
1: Rejimin hayatta kalması
3: üzerinden. Yani Amerika ile dünyanın en büyük ordusuyla savaşıyorsun. İsrail'le savaşıyorsun. İran'sın. Yıllardır yaptırım, ambargo, onunla bunlasın. Kaybetmemek büyük
0: bunu
3: bir zafer.
0: Bunu şunun için yok, dört nedenle sayabiliriz. Amerikalılar bu savaşı başlattığında neydi? Rejimi değiştireceğim. Değiştirdim, hayır.
3: Hayır.
0: İki, İran'ın vekalet savaşı yürütüyor. Örgütler üzerindeki hegemonyasını bitireceğim. Bitirdi mi? Hayır. Üçüncüsü, Hürmüz meselesinin sonradan eklemlendi. Hürmüz İran'ın istediği şekilde kısmen de olsa pazarlık unsuru değilken buna doğru geldi. Nükleer meselede bakmayın Trump söylüyor vesaire de orada da çok büyük bir kazanım söz konusu değil. Ama esas olarak İran neyi kazanıyor şurada? Şimdi İran, hocam da hep programlarda ifade ettik, petrolü ambargo olduğu için çok ucuz fiyata satıyordu. Yani götürüyordu, menşei değiştiriliyordu. Varil fiyatı piyasada 80 ise İran petrolü $55-60 satılıyordu. Alıcı da her yer olmadığı için mecburi bir anlaşma söz konusuydu. Sonra o parayı alıyordu, Dubai üzerinden parayı getiriyordu ve derken esasında İran'ın $60 sattığı petrolün kendisine gelmesi $48 falan ancak buluyordu. Arada para gidiyordu. Yani hatırlayın o şeyleri, para götürüp getirenleri. Şimdi burada mesela Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilgili bazı şeyi bıraktı ya, paraları. Şimdi tartışma şu. Kendi cebinden mi verdi? Hayır, İranlılar diyorlar ki zaten bizim paramız
3: alacak,
0: orada.
3: Alacak,
0: ve dolayısıyla da bunları dondurmuştu. Peki İran ne kazandı? İran bence şunu kazandı Sena. Hep konuştuğumuz mesele. Eğer bu süreçte İran ekonomik olarak, hı hı, bir şey almamış olsaydı, 12 gün savaşlarından sonra İran kapalı çarşısında başlayan sürecin bir benzerinin başlaması durumunda İran elinde herhangi bir şey
1: yok. Bak ama bugünden değerlendiriyorsun. Başlarken Helsinki tuzağına atıf yapıp oraya getirdin
0: şöyle,
1: konuyu. Bu, çok özür dilerim. Macron'a bugün sormuşlar. Ben şu an şu kazandı, bu kaybetti, meyalen aktarıyorum diyemem. Bunu önümüzdeki aylar ve yıllarla görmek lazım rejimin hayatta kalıp kalmayacak.
0: O zaman Macron'la ilgili söylediğin için söyleyeyim. Bir de özel bilgi olsun. Almanya, Fransa ve İtalya mutabakat zaten imzalandıktan sonra yaptırımları kaldıracak İran'a.
1: Evet, bunu duyurdular.
0: Evet, bunu yapacaklar.
4: Peki yani, Ursula von der Leyen bugün niye aleyhte konuştu?
0: Şöyle hocam, çok güzel. Çünkü buradaki temel sıkıntı, birincisi Amerika Birleşik Devletleri. Hepsini bahsettiğiniz İngiltere meselesi. İsrail meselesi, Avrupa Birliği meselesi. Avrupa'nın korkusu buradaki enerjinin aslında tırnak içinde söylüyorum, İran ve Amerikan ortaklığına gelmesi. Çünkü şunu biliyorlar. Biz bu işler ilk başladığında İranlı yetkililerden şunları duymuştuk. Ya bunlar bize uçak satmak istiyorlar. Bunlar burada kuyu işletmek istiyorlar. Bunlar burada petrolü beraber göndermeyi teklif ediyor. Trump bunu söylemedi
1: mi? Söyledi.
0: Hürmüz'ü beraber işletelim diyorlar. Ve dolayısıyla da esasında Katar üzerinden gelecek olan, ki çok tartışılıyor Avrupa'ya o gazın götürülmesi, İran gazının götürülmesi. Şunu söylüyorlar. Ya Amerika esasında bizi Rusya'ya karşı NATO meselesinde avucun içerisine aldı. Ama enerji meselesinde de aslında tekrardan bir gırtlağımızdan tutuyor. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin buradaki enerji fiyatları üzerinden memnuniyeti var. Ama uzun vade içerisinde aslında Avrupa Birliği de çok net biliyor ki buradaki petrol ve gazla ilgili Amerikalılar büyük oranda söz sahibi olacaklar. Şimdi İran tam bu Helsinki dediğim kısım o. Şimdi İran'la Batı'nın en büyük şeyi neydi? Rejim meselesi. Şimdi rejimin düşmediğini söylüyoruz. Ama rejimin dönüşme ihtimalini İranlıların kendisi de söylüyor. Hepimize söylüyoruz. Bu Irak'taki Sistani modeli mi olacak, başka bir model mi olacak bilmiyoruz. Ama şunu çok net biliyoruz. Uzun vade içerisinde eğer bu bahsettiğim insan haklarıdır, özgürlüklerdir vesaireyle ilgili maddeler geldiğinde ve bunu sıkıştırdıklarında İran'ın rejiminin kendi içerisinde dönüşme ihtimalini çok net görebiliriz. Bunu aslında gördük. Nerede gördük? Çok gözden kaçtı. Irak'ta Maliki Başbakan seçmediler. Irak'ta şu an seçtikleri kişi Şii, ılımlı, ama aynı şekilde başka bir şey yaptılar. Tam bu müzakere süreci yürütülürken Haçlı Şabi içerisinde 3 grup Haçlı Şabi'den ayrılmak durumunda kaldı. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde sıkıntı şu. Bu anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağı, daha doğrusu yürüyüp yürümeyeceğinin meselesi ekonomik mesele falan değil. Şu Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes
1: Lübnan
0: var ya.
1: Lübnan belirleyici.
3: Yani İsrail bir, ya. İsrail direkt onu söylüyor. İsrail'dir yani.
0: İsrail. Bu, ha, İsrail edelim. Burada ne kazanabilir sorusu. Bence İsrail nükleerle ilgili kamuoyuna bir şey söylüyor. Şimdi Trump bir şey söylüyor Amerikalılara. Kendisine göre bir şey söylüyor. İran kendisine göre bir şey söylüyor. Halkı ikna edebiliyor. İsrail'in bir şey söylemesi lazım. Netanyahu ne vereceksiniz ki buradan? Bir şey söylemesi lazım. Aslında veriliyor. O da şu. Tam bu anlaşmanın imzalandığını Irak'ta söyledikleri gün Ahmet El-Şara Suriye'de bir şey kullandı. Dedi ki Lübnan'la sınır sorunumuz var ama rafa kaldırıyoruz. Suriye hiçbir şekilde Lübnan'ın içine karışmayacak. Durup dururken kimse sorgulamadı. Yani niye, nereden çıktı bu diye.
1: Nereden çıktı?
0: Çünkü Hizbullah meselesi, Lübnan meselesi orada konuşulurken Ahmet El-Şara da şunu çok net söylüyor. Sen burada yumuşarsan ben de Hizbullah'ın alanına çok müdahale etmem. Hizbullah'ın devlet dışı aktörlerin devletlere eklenmesine ben de izin veririm. Bunu Hamas'la yapacaklar. Bunu Haçlı Şabi'yle yapacaklar. Bunu Yemen'de yapacaklar. Suriye'de zaten YPG'yle yapıldı bu. Dolayısıyla da ben ısrarla hep ilk gün söylüyorum. Bu bir paket. Ve biz paketin İran ayağının şu an olduğunu görüyoruz. Bence bundan sonra...
1: Yani devlet dışı aktörlerin dönemi bitiyor ve bir eklemlenme süreci mi başlıyor o bölgede diyoruz.
4: Esas İran'da bir konu da devlet içi aktörler. Yani devrim muhafızlarının bundan sonra İran'ın ekonomisindeki rolünün kademeli olarak ne kadar azaltılabileceği.
3: Ama bu şimdi, anlaşma onu gösterir. Orada bir şey yok.
4: Şimdi eğer 300 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım fonu, yatırım fonu anlamında değil. Yani İran'daki bütün bu petrol başta olmak üzere fosil yakıtlarla ilgili altyapıyı ihya edip buradan mesela bu ham petrol ve doğalgazın
0: yeniden inşa fonu diyorlar
4: hem
0: hocam
4: Hindistan'a.
3: Ona. Şimdi ona bakmakla parayı ne için veriyorlar değil mi? Öyle bir maddede muhtemelen sağlık ve yeniden inşa diyecek herhalde.
0: Yeniden inşa.
4: Bunu Hindistan'a satma konusunda İran'ı ikna ederlerse Avrupa Birliği de bir şekilde Rusya'dan alamadığı doğalgaz ve petrole İran üzerinden ulaşırsa ve bu nedenle de yaptırımları yumuşatmak konusunda Avrupa Birliği tarafı da adım atmak durumunda kalırsa burada kritik olan konu bence önümüzdeki yayınlarda başta Nevzat olmak üzere yani bölgeyi çok çok iyi takip eden çok kıymetli gazetecilerden anlamamız gereken şey şu, devrim muhafızlarının geleceği ne olacak? Devrim muhafızları son 30 yıl içerisinde, ülke içerisinde askeri bir güç olmanın ötesinde İran ekonomisinde büyük bir
0: hocam,
4: güç oldu.
0: Hocam anlaşmayı kim imzalıyor İran adına, kim imzaladı? Meclis Başkanı. Cumhurbaşkanı
2: Devrim
0: değil.
2: Muhafızları.
0: Cumhurbaşkanı değil. Peki. Son bir şey söyleyerek oturayım.
1: Bir cümle olsun.
0: Irak'ta şu an merkezi hükümeti güçlendiriyorlar. Buna Irak Kürt bölgesinin şeyleri dahil, sınır kapları dahil, birçok meselesi dahil. Orta Doğu'da biz şu an Suriye örnek ve devletlerin güçlenme eğilimini görüyoruz. Amerikalıların yeni politikası bu. Bu şöyle bir noktaya gelmemeli. Hani insanlar Amerikalılar yapınca haklı olarak ya ne oluyor böleceklerin parçalayacaklarını vesaire kısmına geliyorlar. Amerikalılar yeni bir paradigma oluşturuyor. Bu yeni paradigmanın vazgeçilmezlerinden bir tanesi, en önemli aktörü burası. Ve dolayısıyla da Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hani bu klişe bir söz değil. Hani önceki programlarda konuşuruz. Çünkü Lübnan normalleşirse, Irak normalleşirse, İran normalleşirse bu enerji koridorlarında adresin neresi olacağı?
1: Peki. Oturabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Buyurunuz. Çok özür dilerim hocam. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bu B-52 uçakları, bombardıman uçakları vardı ya, sığınak delici İran'da kullanılan. Onlardan biri Edwards Havalimanı'nda kalkıştan hemen sonra düşmüş. Öyle bir bilgi de geldi şimdi. Çok ilginç. Bu ABD'nin çok üzülerek anlattığı ve bu bütün şeyleri nükleer...
3: Nerede düşmüş dedi?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Edwards Hava Üssü'nde düşüyor. Görüntü yok şu anda. Bu B-52 bombardımanı. Buyurun hocam.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen Avrupa Birliği Rusya'ya ve İran'a karşı uyguladıkları bu yaklaşık 25 yıllık basınçlı politika setinden sonra, bu izledikleri stratejiden sonra Rusya ile İran'ı bundan sonraki en büyük rakip olan Çin'e daha fazla yakınlaştırmaktan başka bir sonuç elde etmedikleri gerçeğiyle,
0: evet,
4: bir yani bir uyanma söz konusu olacak mı? Yani acaba Başkan Trump'ın kendisi zorlu bir insan olabilir. Yani bazen ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Tavırları garibimize gidiyor. Söylemleri bir tuhaf vesaire. Ama orada çok uzunca bir zamandan bu yana bana göre marjinal neoliberal demokratlar nedeniyle Amerika Rusya ve İran'a yönelik olarak uyguladığı politikalarla ilgili olarak bir sorgulama yapıyor. Özellikle de evangelistler ve siyonistler, hatta Trump'ın birinci başkanlık döneminin yarısında Trump da aslında böyle bir ürkütücü ekip tarafından aslında çevrilmişti. Yani bu boyutuyla bakıldığında eğer Amerika ya biz stratejik bir hata yaptık, Çin'in daha da palazlanmasına sebep olduk Rusya'ya ve İran'a yönelik bu politikalar, bununla ilgili bir sorgulama başlarsa Batı'da, bunun da çok enteresan sonuçları olabilir.
0: Teşekkür Para İran'ı ediyorum. Bozacak mı bozmayacak mı göreceğiz.
1: Selam Hanım. Hemen geliyorum hocam, buyurun Ankara'ya gidelim. Bir sizden değerlendirme alayım, artık son dakikalardayım. Hızlı bir değerlendirme olacak.
0: Kabaca konuşmadım.
2: Kerem hocamın iktisadi... Kerem hocamın Çin, İran meselesiyle ilgili yaptığı yorum çok kıymetli. İran'ın esneklik payı, esneklik katsayısı her geçen gün düşerken, şayet böylesine bir anlaşma masaya gelmeseydi, İran tam anlamıyla Çin'e terk edilmiş olacaktı.
0: Evet.
2: Bu anlaşmayla beraber İran yeniden Batı dünyasına entegrasyon şansına sahip oldu. Nevzat Bey'in Helsinki benzetmesini kendi adıma söylüyorum, bir kazanım olarak görüyorum benim için. Çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum. Ve ben de katılıyorum bu benzetmeye ve bir soru daha soruyorum. Helsinki'den sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Azerbaycan mutlu, Türkmenistan mutlu, Özbekistan mutlu, Rusya mutlu. Civardaki Litvanya, Letonya, Estonya gayet mutlu. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti. Çekoslovakya ikiye bölündü. O coğrafyada herkes mutlu. İran da bu saatten sonra bölünmeden mutlu olacaktır. Çünkü ABD'nin savaşı başlattığı gün iki tane talebi vardı. Kalanların tamamı asparagastı aslında. Yok, rejim değişecek, insan hakları ile ilgili problemler var, İran'da büyük baskılar var. Bir, Hürmüz uluslararasılaşacaktı.
1: Hocam İki, beni affedin. Bölmeye inanın istemem ama bu görüntüler geldi. Bunlar yeni görüntü haber merkezimize ulaşan.

0: izleyicilerimiz için onu aktarayım. Az önce söylemiştim, Edwards üssünde Kaliforniya'da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağı, İran'da da kullanılan uçaklardı bunlar, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Bu görüntüler düştüğü yerden gelen görüntüler. Olay yerinden.
1: Çok pahalı uçaklar.
0: Çok pahalı uçak. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımında olan uçak. Hatta
2: Alişan'ın komplo teorisi iyi.
3: İsrail anlaşmanın bedelini mi ödetiyor?
0: Yani komplo teorileri şimdi buraya oraya gidiyor konu ama ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Uçağın düşüş nedenine dair de henüz resmi bir açıklama yok. Burası bir test merkezi. Edwards Hava Üssü burası ve Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nün kıyısında yer alan bir üsmüş. Uçak, silah, yazılım sistemi hepsinin stratejik olarak test edildiği bir noktada bu Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarından biri kalkıştan hemen sonra düşüyor. Bu görüntülerde olay yerinden. Hocam bir iki cümleyle kapatabilir miyiz? Benim hiç vaktim yok çünkü.
4: Tabii, sığınarak. Çok özür diliyorum. Bu galiba İran'da sivillerin katledilmesine vesile olan uçaklardan bir tanesiydi. Öyle gözüküyor.
3: Dünyanın pek çok yerinde.
4: Son olarak şunu söyleyeyim. Evet, pek çok. Bravo, bravo, bravo. Çok açık bir şekilde. Savaşın, evet, iki tarafta kazanmadığı çok açık. Ama artık Hürmüz uluslararası bir boğaz pozisyonuna evrilmiştir. BM Güvenlik Konseyi tarafından muhtemelen yakın zamanda, Kasım gibi, bir uluslararası konferans toplanarak Hürmüz'ün statüsü yeniden konumlandırılacaktır. Bu bağlamda İran ablukalardan sıyrılmış, ambargolardan sıyrılmış, Batı dünyasına adım adım entegre olan, devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden çıkarıldığı, devrim muhafızlarının iktisadi kabiliyetinin meşruiyet kazandığı yeni bir rejime doğru ilerlemektedir. Rejim değişmemiştir ama Nevzat Bey'in vurgusu çok kıymetli, rejim dönüşmüştür an itibariyle. O bakımdan ABD kaybetmedi. Peki. Hürmüz'ü uluslararasılaştırdı. Sırada Babil Mendeb var. Ardından da dönecekler Endonezya üzerinden yeni boğazları Malakka'yı uluslararasılaştıracaklar. Ve Çin'in çevrelenme sürecini adım adım sahneye koyacaklar. Trump burada bir figüran. Amerika'nın almış olduğu kararları en iyi Trump uygulayabilir. En çok ona yakışır dediler. Ve maalesef bu kararlar en çok Trump'a yakışıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Doktor Onur İste, Nevzat Çiçek. Hocam bir cümle olsun, hiç vaktim yok. Çünkü reklama gideceğim.
5: Bu savaşın kazananı İran olmuştur. Dünyadaki yeni gelişmelere göre diğer konuklarınızın da söylediği gibi yeni oluşumlar olacak. Temmuz ayında Türkiye'de, Ankara'da yapılacak NATO toplantısı çok önemli. Orada önemli kararlar alınacak. Aynı zamanda da Türkiye'nin orta koridor üzerinde yapmış olduğu çalışmalar, kalkınma yolu projesi, orta koridorun güçlendirilmesi, dünyada güvenli yolların adresi olma girişiminin de bu gelişmelerde ileride görülecektir etkileri.
0: Teşekkür
5: diyorum.
0: Ediyorum.
5: Verdiğiniz süreye göre bu kadar söyleyebilirim.
0: Affedin, siz de konuştunuz hocam. Burada hiçbir konuğuma hiçbir zaman süre yettiremedik. Onur hocam, sizden bir manşet alayım, buyurun.
6: Çok zor bir soru sordunuz. Kara harekatı olmayan savaşı kazanamıyorsunuz. Benim aklımda yapı vardı. İran-Amerika giremedi kara harekatıyla. Sonuçta fiili bir kazanım elde etti. Bu önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı, Doktor Onur İste, Nevzat Çiçek, Ali Şerdelek, Profesör Doktor Kerem Alkin.
3: Doçent. Belki ben de manşet vereceğim.
0: Hadi tamam, sen de.
3: Emperyalizmin gerçek yüzünü gördük. 10 bin sivil öldü. Bak, biz petrolün nereden nereye gittiğini konuşuyoruz. 1 milyon insan Lübnan'da evlerinden oldu. Trump beyefendi İran'a ayar verecek diye. Geldiğimiz noktada İran kazandı diye konuşuyoruz. 10 bin sivil öldü, 1 milyon kişi evlerinden oldu.
0: 168 kız çocuğu adını koymazsak dünya genelinde tahlil yapamayız. Ve yani bakıyorum ailelerinin futbol mesela zaman zaman röportajlarına, benim çocuklarım ne için öldü, benim evlatlarım ne için öldü diye soruyorlar.
5: Futbol takımına da verdiler onu.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Ankara'da doçent doktor Levent Ersin Orallı da bize katıldı. Çok sağ olunuz, bir reklam.
2: Son söz bitti değil mi?
7: Plantek'le devam edecek. Plantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim iyi geceler, Habertürk'tesiniz. Yeni bir haftaya başlarken tüm dünya nihai bir çözümden ziyade diplomaside yeni bir dönemi işaret eden ABD-İran anlaşmasını konuşuyor. Çatışmalar şimdilik durdu ama temel sorunlar çözümsüz. Amerikan Başkanı Trump da anlaşmanın imzalandığını doğruladı. Bölgenin, dünyanın geleceğine dair pek çok kritik soru halen yanıtlanmayı bekliyor. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Önce özetlerimize geçelim, sonra günü anlatmaya başlayacağız. ABD-İran savaşı mutabakat zaptına atılan dijital imzalarla sona erdi. O kritik imzalar Trump, Vance ve Kalibaf tarafından atıldı. Amerikalı üst düzey bir yetkili ise anlaşmanın İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini kapsamadığını söylüyor. Peki barış İsrail'e rağmen kalıcı olabilecek mi? Konuğumuzla değerlendireceğiz. Ve ABD-İran anlaşması kabine toplantısının da ana gündemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in olası provokasyonlarına karşı tüm dünyayı uyardı. Katliam şebekesi barıştan rahatsız dedi. O kritik açıklamada birazdan Gece Raporu'nda olacak. Ve CHP'deki durum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı başvurusu yapan olmadı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da Grup Başkanı Özel'de yarın mecliste konuşmayacak. İki cephenin kurmaylarından sıcak açıklamalar var. Hadi başlayalım Gece Raporu'na. Birbirinden önemli gelişmelerimiz var ama ilki bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. İşte o görüntüler. B-52 tipi uçak Kaliforniya'daki hava üssünden kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı askeri görevlerde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardıman gücünün de temelini oluşturuyor. G7 zirvesi için Fransa'daydı. Trump ve ABD ile İran arasındaki anlaşmaya imzaların atıldığını söyledi. İmza töreni ne zaman? Cuma günü. İsviçre'de yapılacak. Trump Cuma gününden sonra da o tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği mutabakat metninin de yayınlanacağını söyledi.
1: Uzlaşı sağlandı. Anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mutabakatın içeriğinin açıklanacağını söyledi. Trump açıklamayı Fransa'daki G7 zirvesine katılmak üzere ulaştığı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağını duyurdu. Trump bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise açılacağını bildirdi. And the strait is already partially opened, as you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. Amerikan Başkanı'na mutabakat zaptının ne zaman yayınlanacağı sorusu da yöneltildi. Document and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday. Üst düzey Amerikalı yetkili gazetecilerle mutabakata ilişkin detayları paylaştı. Mutabakata Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'la Vance'in, İran tarafındansa Meclis Başkanı Kalibaf'ın elektronik olarak imza attığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların yavaş yavaş serbest bırakılacağını belirtti. Öte yandan metinde İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair madde olmadığını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'da tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı. İran tarafından da mutabakat zaptı hakkında açıklamalar yapıldı. Kalibaf, İran nihai zafere doğru büyük adım attı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, devrim muhafızlarının mutabakat zaptının metnini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakat

0: Hat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
1: Evet, bu anlaşma mutabakat zaptı bir kalıcı barışa, bölgesel bir istikrara da neden olacak mı, bunları göreceğiz. Ama anlaşma sonrası sıcağı sıcağına savaşın taraflarından da gelen ilk açıklamalar önemliydi. Onlara bir sizlerle birlikte bakalım sevgili izleyiciler. İşte Donald Trump Amerikan Başkanı, az evvel haberimize de izledik. Bu haberde yaptığı açıklamalar dışında dikkat çeken bir notu buraya Aykut editörümüz taşımış ekrana. İran'la imzaları attık, artık çok daha iyi anlaşıyoruz diyor ve İran'daki yönetim kademesinden bahsederken aslında bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kurulabilecek ilişkilere dair de bir sinyal alabiliriz Trump'ın bu açıklamalarından. Peki İran'dan gelen açıklama kimden? Mesut Pezeşkan'dan, İran Cumhurbaşkanı'ndan. O da mutabakat zaptını değerlendirirken hükümlerinin uygulanması halinde gurur kaynağı bir belge olur dedi. İran için burada gurur belgesi demesi önemli ki aynı açıklamasında aylar süren diyaloga ve o çalışmalara da, ara bulucuların çalışmalarına da övgüde bulunmuştu Pezeşkan. Ki aynı açıklamasında İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in çabalarına da dikkat çekti ve İran'ın ulusal çıkarları ilişkin maddelerinde Müşteba Hamaney'in çalışmaları neticesinde bu zapta girdiğini söyledi. Peki savaşın görünmeyen tarafına, Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı'na bakalım. Bazen Trump ve benim görüşlerimiz aynı olmuyor diye özetledik burada açıklamalarını ama yani özellikle içeriden çok yoğun eleştiriler geliyor bugünlerde Netanyahu'yla ABD ile İran arası bir anlaşma sağlanmasından sonra ki bu açıklamasında anlaşmanın Trump tarafından imzalandığını ve biz kendi çıkarlarımızı devam ettireceğiz minvalinde bir açıklamada bulundu Netanyahu ki bundan sonraki süreçte İsrail kamuoyuna da anlatmakta bir hayli zorluk çekecek bu anlaşmayı ki son zamanlarda düzenlediği en zor basın toplantısına tanıklık ettik Netanyahu'nun. Şimdi devam edelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçelim. Kabine toplantısı sonrasında o da ABD ve İran arası varılan mutabakatı değerlendirdi ve sürecin sabote edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu Erdoğan. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi Erdoğan.
2: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Fitne girişimi başarısızlıkla sonuçlandı dedi.
2: İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.
2: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
0: Dış politika eleştirileri yönelten CHP'ye tepki gösterdi.
2: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

0: Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü vurguladı. Görüşmede Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Savaşın 107. gününe ulaşmıştı ki ABD ile İran çatışmaları sona erdirecek o anlaşma üzerinde uzlaştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de anlaşmada iki aşamalı bir doğrulama sistemi olacağını söyledi. Peki Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen o anlaşma metninde hangi maddeler var? Gelin bir hatırlayalım.
1: ABD ve İran savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ın Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
0: Tabii her savaşın bir neticesi var. Ciddi bedeller ödetilmiş durumda Orta Doğu'ya ki bu anlaşmayı göremeyen de büyük bir kısım var. Onları anmak da bizim boynumuzun borcu diyelim ki 107 günde binlerce kişi bu anlamsız dayatmacı savaşta hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın verileri burada çarpıcı. O verilere göre ABD-İsrail Savaşı'nda tam 7448 can kaybı var. Peki o can kayıpları nerelerde yaşandı? Bir hafızayı tazelemekte fayda var sevgili izleyiciler. Siz şöyle haritanın önüne doğru alalım. Evet, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü, İsrail'in bölgedeki gücünü ve aynı zamanda İran'ın da direncini ortaya koyması açısından çok tehlikeli bir kalkışmaydı bölgede. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarını hayatını kaybedenlerin sayısını Lübnan'da 3783 olarak bugün itibariyle sizlere özetliyoruz sevgili izleyiciler ki bu ABD ve İsrail eliyle 28 Şubat'ta bir kız çocuklarının hedef alındığı okul saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın toplam can kaybı da işte burada. Kameraman arkadaşım İbrahim sizlere gösterecek. Tam 3468 can kaybı yaşandı İran'da bu anlamsız savaşta. Tabii ABD ve İsrail eliyle İran'a yönelik başlatılan bu savaş misilleme saldırılarına da ciddi şekilde sahne olduğu bölgede ki on yıllarca süren o ekonomik büyüme sonrası ciddi bir güven ve istikrar bozulması yaşıyor. Birçok ülke işte başta Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve yine Umman olmak üzere ki gördüğümüz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12, Kuveyt'te 7, Bahreyn'de 3 ve yine Umman'da da 3 can kaybı var. Tabii bölge

0: doğru yayılan bölgesel gücü olan bir savaştan bahsediyoruz ki yansımalarına baktığımızda yine Irak'ta 118 can kaybı, Suriye'de 4, yine İsrail'de 3 can kaybı var ve savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri maliyeti olarak da 13 asker dikkat çekiyor. Tabii bu noktada savaşın en büyük kaybedenlerinden biri acaba Körfez ülkeleri mi? Önümüzdeki günlerde bu çok konuşulacak ve savaştan önce ana mesele bildiğiniz gibi Arap-İsrail normalleşmesiydi ki bu savaştan sonra da o temel meselenin biraz da Körfez ve İran arasındaki yeni uzlaşma noktalarına kayacağını biliyoruz. Şimdi savaşı ve sonrasındaki süreci konuşmaya devam edelim. Gece raporunda İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Evren Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler.
0: Çok sağ olun efendim. Şimdi dünyada olumlu bir hava esiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump kısa bir süre önce açıkladı. Hürmüz'de hayatın yavaş yavaş normale döneceğini ve Cuma gününden itibaren de tamamen açılacağını, ama şimdi henüz biz bir metin göremedik hocam. Bu nedenle işte taahhütleri, o zaman çizelgelerini bilemiyoruz. Yani varsa hangi uygulama mekanizmaları uygulanacak, bunlar konusunda da soru işaretlerimiz var. Yani halen kritik başlıklarda da taraflardan gelen farklı açıklamalar olması bu sürecin ruhuna uygun mudur hocam? Ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekten daha önce direttiği bazı noktalarda İran'a taviz vermeyi kabul etmiş görünüyor mu? Sizin bakış açınızda buyurun hocam.
1: Şimdi birkaç soru sormuş oldunuz Evren Bey. Amerika Birleşik Devletleri taviz vermiş olabilir. Öncelikle evet, İran'da taviz verdi. Kesin, öbür türlü bu anlaşmanın imkanı, yazılmış olma imkanı yoktu bence. Diğer taraftan tarafların işte birbiriyle çok da uyumlu olmayan açıklamaları sürecin ruhuna uygun mu? Bence uygun. Çünkü metin ne olursa olsun, ortadaki metin ki açıklandı biliyorsunuz bir 24 saat içinde, belki herhalde 48 saati bulabilir. Açıklanacak bir metin, ortada bir metin olacak. Bu maddeler ne olursa olsun taraflar kendi hesaplarına bir zafer ilan edecekler. Stratejik anlamda maksatların hasıl olduğunu söyleyecekler vesaire. Dolayısıyla yani dünyanın bu metni nasıl yorumladığından bağımsız bu iki başkent de kendi yorumunu sunacak. Bu manada bunun altyapısını yapmaları çok normal. Örneğin muhtemelen İran çok kapsamlı nükleer tavizler vermiş olacak. İran'a dönecek, diyecekler ki hani nükleer sizin için bir izzet nefis meselesidir falan. İran'da diyecek ki işte zaten biz nükleer peşinde değildik vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecekler. Diyecekler ki hani siz savaşa başka hesaplarla başlamıştınız. Şimdi Hürmüz'ün açılması yeterliymiş gibi duruyor falan. Amerika Birleşik Devletleri de diyecekti. Yok hayır, şimdiye kadar hiçbir başkanın almadığı büyük tavizler aldık. Dolayısıyla ben açıkçası olayın bu kısmını çok anormal bulmuyorum. Burada önemli olan nokta şu olacak. İran, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa ne için başlamıştı? Elde ettikleri Amerika'yı nereye ulaştırdı İran stratejisi anlamında? İran'da buna direnmeye, Amerika'ya bir ders vermeye çalışırken, ki böyle söylemişlerdi 28 Şubat'tan itibaren, bu dersi verebildi mi kendi hesabınca, buna bakacağız. Bunun için de nihai metni görmek gerekir elbette.
0: Hocam nihai metnin ortaya çıkmasıyla birlikte Amerikan Başkanı Trump için herhalde ayrı bir sınav başlayacak. Eğer savaş öncesi ortaya koyduğu hedeflerden ciddi oranda uzaklaşırsa bunu Amerika Birleşik Devletleri iç kamuoyuna anlatmakta zorluk yaşayabilir mi? Ve yaklaşan seçimler öncesinde bu Trump'ı nasıl etkiler?
1: Şimdi bence işi en zor olan taraf ABD ve Trump tarafı bence de gerçekten. Çünkü İran her halükarda buradan bir zafer anlatısı çıkaracak. Kendi boyutundan, kendi açısından bakıldığında haksız mıdır? Değildir. İşte diyecek ki rejim ayakta kaldı diyecek. İşte devlet halkla bütünleştiğini gösterdi diyecek. Elimizdeki varlıklar, füzelerimiz, kapasitemiz, düşmanı yıldırdı diyecek vesaire. Dolayısıyla İran buradan büyük bir anlatı inşa ederek çıkacak elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Trump bu sıkıştırır mı? Ya benim anladığım kadarıyla Amerika'daki tartışmalara bakıyorum. Seçmen Amerika'da oy verirken İran'ı akıllarını bir tarafında tutabilirler kuşkusuz, ama İran'a bakarak oy vermeyecekler. Amerika'nın bambaşka gündemleri var. Hatta zaman zaman Amerika'da işte bu araştırma işleriyle, süreçleriyle uğraşan, araştırma merkezinde çalışan insanlarla, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da İran'ın çok da merkezi bir konu olmadığını ısrarla söylüyorlar. Amerika'nın kendi iç meseleleri var. İstihdam meselesi var biliyorsunuz. Enflasyon meselesi var. İşte insanların kendi, yani Trump'ın geldiğinde çözeceği olmayacağını söylediği bir takım ekonomik refah sorunları var. Diğer taraftan tabii Orta Doğu'da genel anlamda bir İsrail meselesi var. Yani Trump'ın muhtemelen bu seçimlerde İsrail'i sevenlere de İsrail'e kuşkuyla bakanlara da kendini beğendirememek gibi bir durumu olabilir. Çünkü İsrail'i sevenler yeterli bulmuyor performansını. Kuşkulu bakanlar İsrail'e bu konuda da performansını yeterli bulmuyor. Ama ben İran'ın evet faktörlerden bir tanesi olabilir ama seçimlerde belirleyici faktör olacak kanaatinde değilim ABD Başkanı Trump açısından.
0: Hocam, Lübnan meselesini de konuşmakta fayda var ki herhalde Trump'ın İsrail'i dizgin

0: Nereden bahsettiniz? Taraflardan gelen mesajlar, açıklamalar konusunda Lübnan'da bunlardan bir tanesi.
1: Tabii.
0: Hatırlayalım Evren Bey, burada da birkaç defa konuştuğumuz ben hatırlıyorum. 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti. Daha sonra işte Cuma günü Cenevre'de olması beklenen Vance ve galiba İran ve ABD'den elbette iki isim. Bunlar İslamabad'da 11'inde bir araya gelmişlerdi ama bunlar İslamabad'a gitmeden hemen önce Lübnan'da bu ateşkes sürecine dahil mi değil mi diye biliyorsunuz tartışma falan olmuştu. İran dahil olduğunda ısrar etmişti ve Vance demişti ki yok bu meşru bir yanlış anlamadan ibaret, dahil değil falan demişti. Şimdi gelinen noktada İran'ın bir şekilde bu mutabakat metnine Lübnan'ı dahil ettiği söyleniyor ki ben Lübnan'ın ismen zikredilmesini çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Yani İran'a ve Lübnan'a karşı saldırılar duracak gibi bir metne bu eklenir mi? Özellikle bu eklenirse taraf masada olmayan taraflardan bir tanesinin yani İsrail'in masada olmayan taraflardan bir tanesine ya da Lübnan'a saldırmayacağının garanti edilmesi nasıl olur, ne anlama gelir gibi tartışmalar ortaya çıkar. Belki dolaylı ifadelerle bu olabilir ya da anlaşmanın ruhuna bir şekilde Lübnan işlenmiş olabilir. Yani İranlar Amerika'ya der ki anlaşmanın ruhuna göre Lübnan'da buraya dahil edilmesi gerekir. Şimdi bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı yani 10 yıllardır İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyamadı maalesef. Bu uzunca tarihe sahip olan bir gerçektir. Çünkü bugün İsrail'in en korktuğu, en tedirgin olduğu sınırlardan bir tanesi kuzeyinde biliyorsunuz Lübnan sınırı. Şimdi dolayısıyla Trump İsrail'i ne kadar efendime söyleyeyim bu manada frenleyebilir. Diğer tarafta seçime gidecek olan isimlerden bir tanesi de Netanyahu. Netanyahu da artık seçim sahte mailine girecek. Öyle olunca o da İsrail'lere başka bir şey anlatmak zorunda olacak ki biliyorsunuz İsrail toplumu büyük bir bölümü İran Savaşı'nın olduğu gibi Lübnan'a karşı yapılan, işlenen bu katliamları, bu tecavüzleri de destekliyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun böyle tamamen durması falan kolay mıdır bilmiyorum. Bu manada evet Lübnan en önemli problemlerden, daha doğrusu İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırganlığı en önemli problemlerden bir tanesi olacak.
2: Serhan Hocam, anlaşılan anlaşma Netanyahu'ya yönelik eleştirileri ülke içinde ciddi bir şekilde yoğunlaştırdı ki siyasi yelpazenin her iki tarafından görüyoruz eleştirileri. Muhalifler işte İsrail'in ABD-İsrail-İran savaşında temel hedeflerine ulaşamadığını söylüyor. Yani sizce de ABD-İran anlaşması uzun vadede Netanyahu için stratejik bir başarısızlık mıdır hocam?
0: Kesinlikle öyledir. Bu değerlendirmelere ben %100 katılıyorum. Hatta bence o kadar stratejik bir başarısızlıktır ki yani sadece konjonktürel olarak işte 28'inde başlayan savaş yahut geçen seneye de dahil ederim. 13 Haziran'da başlayan savaş faslı kapanmayacak bence bu anlaşmayla beraber. Aynı zamanda artık Netanyahu ya da Netanyahu yaklaşımının kendini Washington'da pazarlaması, kendi bakış açısını Washington'da pazarlama imkanı artık çok zayıf olacak. Çünkü bugüne kadar 92'den itibaren Netanyahu İran nükleere sahip oldu, olacak vurmamız lazım falan diyordu. Ha geldiler İran'ı vurdular. Kendileri vurdu, sonra Amerika ile birlikte vurdular. Ve gelinen nokta ortada. Dolayısıyla sadece bugüne dair değil, çok büyük sürpriz olmazsa geleceğe dair de bence stratejik bir başarısızlık olacak. Şimdi diğer taraftan İsrail'i de Ekim'den itibaren neyin içinde görüyoruz? Yani katliamlar, soykırımlar, Gazze ve ötesinde bunları konuşuyoruz uzunca bir süredir. Şimdi Gazze konusunu unutmuş gibi davranıyoruz ama Gazze defteri açılacak, mecbur açılacak. Çünkü orada bir ateşkes vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir plan çıktı vesaire ama İsrail işte plan hak getire vurmaya devam ediyor. Lübnan'ı da zaten konuştuk. İran'ı da konuştuk ve bunun üzerinden Arap ülkeleri bir açılım yapmaya çalıştı güya. Ya bakın böyle böyle tehditler var, açılım yapalım gibi. Şimdi bu paradigma kesinlikle İsrail'in beklediği sonuçları şu noktaya kadar veremedi. Bunu da şuradan görebiliriz. Buna Suudi Arabistan'ı dahil edemediğiniz ve bu yaklaşıma Suudi Arabistan ikna edemediğiniz sürece Orta Doğu'da istediğiniz kadar Arap devletiyle anlaşımı sırla durumu zaten ortada. Ve bunu da sağlayamadılar. Dolayısıyla ben Netanyahu açısından elbette hiçbir istediği hiçbir şey elde edemedi diyemem maalesef. Yani Gazze'de yaptıkları ortada. Gazze'yi çok geriye götürdü. Lübnan'da çok büyük bedeller ödetti. Suriye'de, İran'a da bunu yaptı. Ama strateji verdiğiniz zararla ölçülmez. Strateji nihai hedefinize ulaşıp ulaşmamakla ölçülür. Eğer böyleyse kesinlikle Netanyahu açısından da kolay bir süreç olmayacak. Nitekim bizzat kendi hükümeti içinde de biliyorsunuz bu bizi bağlamaz bu süreç. Biz kendi işimize bakıyoruz diye mesajlar geliyor. Bu da şu demek oluyor. Hedefimize ulaşmamak.

0: ulaşamadık. Ulaşmak için de ne yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz.
1: Hocam 107. gününde şimdilik sona eren savaşa dair genel bir kanaatinizi de almak istiyorum son olarak. Yani temel olarak şöyle bakınca İran'ın askeri kapasitesinin azaltılmasının ötesinde Amerikan halkının çoğunluğunun istemediği işte küresel çapta çok ciddi krizlere yol açan bir savaş gördük. Yani maliyetini haklı çıkaracak sizce herhangi bir sonuç elde edebildi mi bu savaş? Yani Beyaz Saray için iki temel problem halen geçerli. Yani baktığımızda Orta Doğu'da son bir yıllık şiddetten ne kazanıldı? Yani her şiddet döngüsü gördüğümüz her bu döngüde yani İran'ın nükleer silah sahibi olma isteği sizce arttı mı yoksa tüm bu yaşananlar arttırdı mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi bir kere bence baştaki sorunuz Evren Bey süreci değerlendirmek için çok kritik bir soru. Kesinlikle ve kesinlikle buna değmedi. Çok net söyleyeyim. Zaten biz bu savaşı gayrimeşru buluyoruz, biliyorsunuz, haksız buluyoruz, saldırgan buluyoruz. İşin ilkesel bir kısmı bir tarafa, stratejik anlamda da kesinlikle değmedi. Hatta ben defaatle vurguladım bunu. Ben kesinlikle bu savaşın yani ABD stratejik hedefleri açısından, yani ABD açısından baktığımda hiçbir şekilde başlamaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü buradan bir şey elde edemeyecekleri çok açıktı. Bana gerek yok. Zaten ABD'de de bir sürü insan söyledi. Yani bu yolda bir şey elde edemezsiniz. Elde edecekseniz çok daha büyük maliyet üstlenmeniz gerekir. İnsan anlamda, mali anlamda vesaire. Dolayısıyla buradan bir şey elde edemedi kuşkusuz. Yani ama şu taraftan, bir diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Şimdi İran büyük bir direniş ortaya koydu. Yani lideri öldü, ülkesinde stratejik alanlar vuruldu. Buna rağmen çok büyük bir mukavemet ortaya koydu. Doğru. Ama sanki İran da bu süreçten hiç hasar almamış gibi çıktı diye düşünme bence doğru değil. İran çok büyük hasar aldı. Hatta bu hasarın henüz bilançosunu da çıkarabilmiş değiller. Onu çok açık bir şey söyleyeyim. Bazı hesaplar yapılıyor biliyorsunuz milyar dolar bazında. Ama bunun da ötesi de çok büyük hasar aldı. Ama İran'ın yapacağı bir şey yok. Çünkü İran savaşı başlatmadı. Hadi savaşı başlatsa deriz ki değdi mi? İran zaten diyor ki savaşı ben başlatmadım. Dolayısıyla İran'ın bu manada çok fazla eleştirilecek tarafı muhtemelen yok. Dolayısıyla ise ABD Başkanı çok fazla eleştirilecek bu konuda hiçbir stratejik hedefine ulaşabildiği kanaatinde de değilim şahsen bu savaşta.
1: Peki. Orta Doğu'daki savaş döngüsünü ve anlaşma ihtimalini, ufuktaki barış anlaşmasını konuştuk. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan'la. Hocam çok teşekkürler katkılar için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Evet Serhan Hocam bunları anlatıyor. Devam edelim biz de haberlerimizle. ABD ile İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalarda bir anlamda nefes aldı. Hisse senetleri yükselirken petrol fiyatlarında sert bir düşüş var. Petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi ki kimi zaman 200 dolar senaryolarını da konuşuyorduk. Enflasyon endişesi vardı da ve gelişmelerin olası etkisi de şimdi haberde.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin Merkez Bankası'nın faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
1: NATO'nun Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceği zirveye sayılı günler kala Milli İstihbarat Akademisi tarafından İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panelde değişen güvenlik ortamı, Türkiye'nin ittifaktaki konumu ve bu yıla dair beklentiler ele alındı.
3: Değişen güvenlik paradigması doğal olarak ittifakların yapısını, işleyişini ve önceliklerini de yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.
4: Güvenlik ortamının küresel

0: Her boyutta değiştiğine dikkat çekti. NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi'nden beklentiyi paylaştı.
1: Bu yıl Ankara Zirvesi'nde NATO'nun güncel iç ve dış sınamalarla yönelik kendini yeniden şekillendirmesi beklenmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panele Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, büyükelçiler, akademisyenler ve savunma uzmanları katıldı. Panelde NATO İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de yer aldı. Rusya, Ukrayna Savaşı hakkında yeni önlemlerin alındığını söyledi.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı için ittifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var. Bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz. Türkiye, ittifak için önemli katkılar sunan bir müttefik. Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
0: Panele katılan savunma ve güvenlik araştırmacıları ise Türkiye'nin ittifaki konumunu değerlendirdi.
3: Türkiye burada iyi konumda bulunan NATO üyelerinden biri. Çünkü ittifaka ciddi bir muharip güç getiriyor. NATO'ya Afganistan'dan Balkanlara kadar destek veren ve misyonlarına katılan bir ülke. Bu açıdan baktığınızda çok aktif ve enerjik bir NATO katılımı görüyoruz.
4: Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, görevli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından törenle Ankara'ya uğurlandı. Aykut Çelik, 2,5 yıl boyunca aynı adliyede birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
5: Değerli kardeşim Sayın Aykut Çelik, Aykut Çelik'i İstanbul Adliyesi'nden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış, mütevaziliğiyle, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak 2,5 yıl görev yaptığı adliyedeki mesai arkadaşlarına veda etti. Aykut Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yaz kararnamesiyle Ankara'nın yeni başsavcısı olmuştu.
7: Okuduğum şehre, staj yaptığım adliyeye başsavcı olarak atananda emeği geçen başta Sayın Bakanımız Akın Gürlü'ye ve kıymetli Hakim Savcılar Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada kardeş, abi, birçok kardeş, abi dediğim, dost dediğim, insan edindim. Şimdi bu insanları biraz ardımızda bırakıp gidiyoruz belki. Mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu.
6: İstanbul Adliyesi'ndeki törene Başsavcı Fatih Dönmez, İstanbul Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
5: Aynı katkıları şimdi yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da sunacağından eminiz. Şimdi buradan uğurlarken bu birikim, paylaşım konusunda birazcık duygusallık tabii bize yer etti. Yeni görev yerinde kendisine de tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah orada da aynı katkıları sunacaktır.
6: İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı iken Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını yürüten Aykut Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.
4: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. 20 mühürlü çuval içerisinde 190 klasör ve bir karton kutudaki emanetlerde neler var izleyelim.
0: Ana dosya kararları, tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Ankara'ya gönderildi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada kayıtlı emanet eşyalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilme kararı alındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ait 100 klasör ve 1 karton kutu içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyaların içeriğinde dikkat çeken öğeler var. Bunların arasında başta kaza kırım raporu, fotoğraflar, HTS kayıtları, sivil hava radar görüntüleri, askeri radar görüntüleri, şüphelilere ait föyler, keşif tutanakları ve çok sayıda kurum arasındaki yazışmalar bulunuyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet

0: Başsavcılığı tarafından yürütülecek. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.
1: Teknolojideki gelişmeler, işte yapay zeka her geçen gün hayatımızı kolaylaştırıyor. Suçluya ulaşmada da önemli bir görev görüyor. Önemli bir yardımcı. İşte İstanbul'da da işlenen bir cinayet telefon sinyali sayesinde çözüldü.
2: Ormanda boynu kırılarak öldürüldü. Polis katil zanlısına cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarını inceleyerek ulaştı. 39 yaşındaki Osman Oruç 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulundu. Boynu kırılarak öldürülmüştü. Polis cep telefonu kayıtlarını ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Osman Oruç'un sık sık Erkan K ile telefonda görüştüğü belirlendi. İkilinin telefonlarının Sultanbeyli Gölet Parkı'nda ortak sinyal verdiği tespit edildi. Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki güvenlik kameraları incelenince Osman Oruç'un Erkan K ile buluştuğu ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Oruç'u bir otomobile doğru götürdüğü belirlenen Erkan K gözaltına alındı. Arkadaşını tartaklamadığını, şakalaştıklarını öne süren şüpheli suçlamayı kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Hafta sonu keyfi kabusa dönüştü. Yaz geldi, havalar da ısındı ama peş peşe boğulma haberleri memleketin farklı yerlerinden gelmeye başladı. İşte Mersin, Eskişehir ve Şırnak'ta dere ve gölete giren biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Serinlemek için girmişlerdi suya. Kimi akıntıya kapıldı, kimi çamura saplandı. 3 kentte 3 kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Enes, Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Dereye giren çocuk serinlemek istedi. Ancak suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Enes Muhammed Sved'in cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında bulundu. Enis Yasin Kocaoğlu ise Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete girdi. O da bir süre sonra gözden kayboldu. Onu uzaktan gören bir kişi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Enis Yasin Kocaoğlu'nun göletten çıkararak hastaneye kaldırdı ancak 34 yaşındaki adam kurtarılamadı. Çetin ailesi de Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde piknik yapıyordu. Aile üyeleri serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadılar. Onları gören Velat Çetin suya atlayarak yardıma koştu. Boğulmak üzere olan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Fakat 29 yaşındaki genç suyun güçlü akıntısı ve girdabına kapıldı. Velat Çetin gözden kaybolunca yakınları ihbarda bulundu. Ekipler genç adamın suda cansız bedenine ulaştı. Çetin'in ölümü ailesini yasa boğdu.
1: Aksaray'da öfkeli bir baba kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir genci hedef aldı. Genci takip eden baba bakın ne yaptı.
2: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömer Ç, iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
3: Önünü kesmişler. Çocuğun önüne arabayı durdu. Önünü kesiyorlar, çocuğu durduruyorlar.
2: Ömer Ç, yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının büyük bir bölümünün %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım mesajı verdi. Belediyeler

0: ve de yasayı uygulayın çağrısı yaptı.
1: Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Sahipsiz sokak köpeklerinin hepsinin toplatılacağını belirtti.
2: Sahipsiz sokak hayvanlarının %89'u hali hazırda toplandı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım. Belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplaması gerekmekte. Umursamaz davranan belediyelere ivedi şekilde uyarı yapılacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyelerini kabul etti. Gündemde sahipsiz sokak hayvanları vardı.
2: Sahipsiz sokak hayvanlarına merhamet, huzur ve güvenlik dengesiyle bakıyoruz. Toplama oranı yakın zamanda %100'e ulaşacak. Bu konuda kesin çözüm barınaklardır. Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacak.
0: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesinde artık satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanacak? Ne zamana kadar satışlar devam edecek? Gelin izleyelim.
3: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vade ile %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak. Taksitler 18.000 liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında arttı. 15 milyon 968 bin kişiyi aştı.
3: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi. TÜİK Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
0: Trafikte bir an olsun bile dikkati elden bırakmamak lazım. Niye böyle söylüyorum? Şimdi otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor ve o parça da sizi ölümle burun buruna getiriyor. İşte Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına tam da bu olay geldi. İşte görüntüler.
3: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
4: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
3: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı.

0: Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
1: Tamam, bir şey yok, iyi. Ya. İyiyim, iyi. Bir şeyim yok. İyiyim, iyi.
0: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
2: Gece raporunun radarına takılan yine dikkat çeken bir görüntü. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden iki helikopter havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi var. O 6 kişiden biri de Amerikalı şarkıcı Oliver Tree'ydi.
0: Helikopterler havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Olay Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. Havada çarpışan helikopterlerden biri otoparka düştü. Park halindeki yaklaşık 20 elektrikli araç alev aldı. Diğer helikopter ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulundu. Pilotun öldüğü duyuruldu. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerden birinin şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Kendine az saç kesimi ve 80'ler tarzı renkli kıyafetleriyle popüler kültürün ikonik figürlerinden biri haline gelen Tree, dünya turnesine çıkmıştı. Brezilya'da geçtiğimiz ayda küçük bir uçak bir binanın yan tarafına çarpmış, pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybetmişti. Havacılık otoriteleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. O gece 12 savaş uçağı da Beyaz Saray'ın üzerinden geçti. 80. yaş günü kutlamasında ise Trump uyuklamayı seçti.
0: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85 bin sporsever de şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.
2: Norveç Veliaht Prensesi'nin 29 yaşındaki oğlu cinsel istismarla yargılandığı davada hüküm giydi. Prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası verildi.
3: Cinsel saldırı suçundan yargılanan Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu için karar çıktı. 29 yaşındaki Marius Borkhoby 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Norveç Veliaht Prensesi Mette Marit'in oğlu Hobie'ye 4 kadına cinsel saldırı dahil 38 farklı suçlama yöneltildi. Hobie'nin bazı istismar suçlarını telefonuna kaydettiği ileri sürüldü. Sanık suçlamaları reddetse de savcılığın 7 yıl talebine karşılık mahkeme Hobie'ye 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mette Marit 2001'de çocuğu 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon'la evlenerek kraliyet ailesine girmişti. Hobby ailede büyümüş olsa da resmi olarak kraliyet ailesine mensubiyeti bulunmuyor. Norveç kraliyet ailesini son dönemde sarsan tek skandal Hobby'ninki de değil. Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan

0: yayınlanan belgelerde Veliaht Prenses'in 2011-2014 yılları arasında Epstein'le yazışmaları ortaya çıkmış. Mete Marit bu iletişiminin utandırıcı olduğunu söylemişti. Kızıl Haç'ta dahil birçok uluslararası örgütün başında bulunan Mete Marit, Norveç'in gelecekteki kraliçesi. Kraliyetteki bu prestij ve skandal savaşlarının gölgesinde prenses aynı zamanda ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kronik akciğer fibrozisi hastası olan prenses akciğer nakli listesinde yer alıyor.
1: Gece raporuna devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara var.

Efendim kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Özetlerimizle hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakat zaptına dijital ortamda imza attı. Haberi Fransa'da G7 zirvesine katılan Amerikan Başkanı Donald Trump duyurdu. İmza töreni ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Trump mutabakat metninin de törenden sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısı sonrasında ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Sürecin sabote edilmemesi için uyarılarda bulunan Erdoğan, aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu, bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel grup toplantısı yapmayacak. Olağanüstü kurultay için toplanan 900 imza ise 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verilecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da olacak. Ve Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. 190 klasör ve bir karton kutu içindeki dosyalarda tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Belediyelere de yasayı uygulayın uyarısı yaptı. Bu arada TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesinde satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Kampanyadan 18 yaşını dolduran ve ev sahibi olmayan Türk vatandaşları faydalanabiliyor. Ve yazla birlikte ne yazık ki boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Mersin, Eskişehir ve Şırnak'ta serinlemek için dere ve göletlere giren biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni güne ışık tutacak özetlerimizi paylaştık. Hemen ilk haberimizde de gece raporunda ikinci dilimi başlatalım. İlk bültende vermiştik. Önce Rusya, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nde bombardıman uçakları düştü. İşte ayrıntılar. Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tu-27M3 bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle düştü. Uçakta mühimmat bulunmadığı ve kazanın iniş için alçalmaya başladığı sırada meydana geldiği bildirildi. Uçaktaki mürettebatın ise paraşütle atladığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise B-52 Stratofortress uçağı Kaliforniya'daki hava üssünden kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz net bilgi yok. B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı askeri görevlerde kullanılıyor. Uçak 1991'de Irak'taki çöl fırtınası operasyonunda da görev yapmıştı. Amerikan Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya imzaların atıldığını açıkladı. Peki imza töreni ne zaman? Cuma günü İsviçre'de yapılacak.

0: Trump, Cuma gününden sonra da mutabakat metninin yayınlanacağını belirtti.
1: Uzlaşı sağlandı, anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mutabakatın içeriğinin açıklanacağını söyledi. Trump açıklamayı Fransa'daki G7 zirvesine katılmak üzere ulaştığı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağını duyurdu. Trump bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise açılacağını bildirdi.
2: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: Amerikan başkanına mutabakat zaptının ne zaman yayınlanacağı sorusu da yöneltildi.
2: Document and I want it to be released so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday.
1: Üst düzey Amerikalı yetkili gazetecilerle mutabakata ilişkin detayları paylaştı. Mutabakata Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'la Vance'in, İran tarafındansa Meclis Başkanı Kalibaf'ın elektronik olarak imza attığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların yavaş yavaş serbest bırakılacağını belirtti. Öte yandan metinde İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair madde olmadığını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'da tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı. İran tarafından da mutabakat zaptı hakkında açıklamalar yapıldı. Kalibaf, İran nihai zafere doğru büyük adım attı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, devrim muhafızlarının mutabakat zaptının metnini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
0: Evet, bu ön anlaşma dünyaya şimdilik rahat bir nefes aldırdı. Orta Doğu ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden de peş peşe müspet açıklamalar geldi. Bu arada İsrailli bakanlar ise ordunun Lübnan'dan çekilmeyeceğinden ısrarlı.
3: ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi. Liderler anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtirken, İsrail aşırı sağcı bakanlar anlaşmayı tanımıyoruz dedi. Arabuluculardan biri olan Katar, ABD ve İran'ın anlaşmazlıkların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki iradesini takdir ettiğini belirtti. Kuveyt, Mısır ve Çin de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve geçiş serbestisinin sağlanmasını umuyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın da aralarında olduğu ülkelerin müzakerelerde oynadığı yapıcı rol için takdirlerini iletti. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İngiltere Başbakanı Starmer da bundan sonraki adımın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzlaşmanın bir an önce uygulamaya geçmesini dilediğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, şimdi öncelik anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Almanya Başbakanı Merz de anlaşmanın Orta Doğu'daki güvenliği artıracağını belirtti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı belirtilmişti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri, taraflara ve arabuluculara teşekkür etti. Ancak İsrail'den karşıt sesler yükseldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıkladı. İşgal ordusunun Lübnan'dan geri çekilmesine karşı çıkıyoruz dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstermiş, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil ifadesini kullanmıştı.
0: Bu arada ABD'nin Ankara

0: Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da Türkiye'nin ABD ile İran arasında varılan mutabakatın sağlanmasındaki rolüne ilişkin paylaşımda bulundu. Büyükelçi Barak paylaşımını sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz dedi. İlerlemenin ancak milletlerin diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliği olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmayı Pakistan Ulusal Meclisi'nde değerlendirdi. Ateşkes anlaşması sürecinde gösterdiği liderlik ve işbirliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Sürecin sabote edilmemesi için uyarılarda bulunan Erdoğan, aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi.
1: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Fitne girişimi başarısızlıkla sonuçlandı dedi.
1: İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.
1: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
2: Dış politika eleştirileri yönelten CHP'ye tepki gösterdi.
1: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
0: Peki bu yeni haftada Cumhuriyet Halk Partisi'ni neler bekliyor? Şimdi aktaracağız. CHP'de Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de grup toplantısı yapmama kararı aldı. Bu arada olağanüstü kurultay için toplanan o 900 imza çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verilecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi'nde bir merkez yönetim kurulu toplantısı da olacak.
3: Geçen hafta CHP'de yaşanan grup toplantısı krizi sonrası hem Kılıçdaroğlu hem de Özel karar aldı. Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak. İlk açıklama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için meclise talep gönderilmediğini, bu nedenle Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını söyledi.
4: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
3: Grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir

0: Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarının tabelaları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Özgür Özel cephesi grup iç yönetmeliğine göre grup seçimi yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki bu hafta cephede neler olacak? Özgür Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için topladıkları 900'e yakın imzayı 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verecek.
1: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile Çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleriyle genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
0: Aynı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hem kurultay hem de ihraçların gündemde olması bekleniyor. Özgür Özel ve kurmaylarının yeni bir parti kuracağına yönelik iddialar da kulislerde dolaşıyor.
1: Biz partimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elbette ki. Olası her duruma karşı her türlü tedbir alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a kulak vereceğiz. Uçum erken seçim tartışmalarına değindi ve bu tartışmaların gerçekçi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok mesajı yolladı. Bu arada 16 Nisan 2028 tarihini de olası seçim günü olarak işaret etti.
0: Koşulların oluşmadığının altını çizdi. Erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
3: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
0: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
2: 12. yargı paketine bakalım. Bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak pakette iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor.
0: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
2: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talep edildi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli

0: Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi için tutuklama, 7 kişi hakkında ise adli kontrol talep etti. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediyeye yönelik soruşturma başlamış. İstanbul Büyükçekmece'de adliyenin adli emanet deposunun soyulması ile ilgili o soruşturmada da yeni bir gelişme var. Sınırdan Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece'de adli emanet deposundan 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüşün çalınması ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soyguncuların lideri olduğu iddia edilen Muhammed S. ve kuzeni Muhammed E.'nin olaydan sonra Gürcistan'a kaçtığı belirlenmişti. Orada yakalanıp bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli serbest kalınca Sarp sınır kapısından geçiş yaparak Türkiye'ye giriş yaptı. Polise teslim olan iki şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin soygunun kilit isimleri olduğu iddia ediliyor. Adli emanet deposu soygunuyla ilgili 16 kişi tutuklanmıştı. Bu arada depoyu soyan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'tan halen bir iz yok. Diyarbakır'da yaşanmıştı olay. 9 yıl önce kaçırıldığı söylenmişti. O günden sonra ondan hiçbir iz yok. 19 yaşındaki Osman Güler'in kayıp dosyası yeniden açıldı. Savcılık ve jandarmanın suçla mücadelede uzman ekibi JASAD adeta iğne ile kuyu kazdı. O kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi Pekin özel haberi sırada.
1: Dokuz yıl ben oğlum yok. Bir mezar yok. Var mı bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Biz yani yok gibi bir şeyiz.
2: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
1: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
2: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
3: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı.
2: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
4: Gidiyor bunlar da arkadan artık. Biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar, iki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
2: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
3: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
2: Tutuklanan kişiler gelin Rozerin'in babası ve 2 abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
5: Faillerden biri kendine güvenerek işte cinayet cesedi bulamadınız, bizi tutuklayamazsınız şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
4: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
2: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: Evet, çatışmalar şimdilik durdu. ABD ile İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla da küresel piyasalar aylar sonra rahat bir nefes alabildi. Hisse senetleri yükselirken petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer

0: Ülkelerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin merkez bankasının faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
1: Tüm dünyayı küresel piyasaları rahatlatan bu anlaşma duyurulmadan kısa bir süre önce. Tam o anlaşma doğum sancıları çekerken aslında Washington'la Tel Aviv hattında da gerginlik bir hayli yükseldi. Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı'nı Netanyahu'yu arayarak sert bir tepki gösterdi. Lübnan saldırısı nedeniyle ona çok sinirlendiğini söyleyen Trump, Netanyahu'ya seslenirken onun hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi.
0: ABD ve İran'ın barış anlaşmasında uzlaştığını duyurmasından saatler önce Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi. ABD Başkanı Netanyahu için hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. İki lider arasındaki telefon konuşmasının detaylarını ABD Başkanı Trump anlattı. Fox News kanalına verdiği demeçte İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok" dedi. Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi ifadelerini kullandı. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de söz konusu telefon konuşması için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesiyle gerçekleştirdiği toplantıyı yarıda kestiğini yazdı. Trump'ın Netanyahu'ya İran'la anlaşmada kararlıyım dediğini aktardı. Bu telefon konuşmasından saatler sonra Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Trump'ın 1 Haziran'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede de sinirlendiği ve lanet olası deli ifadesini kullandığı iddia edilmiş, ABD Başkanı görüşmede sinirlendiğini doğrulamıştı.
1: Kendi ülkesinde de aslında tepkilerin odağında Netanyahu var. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika ile İran arası varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya yüklenmeye devam ediyor. Anlaşmanın İran'a can simidi uzattığını, İsrail'in çıkarlarına ise aykırı olduğunu savunuyor siyasetçiler. Netanyahu içinse şu kelimeleri kullanıyorlar: hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmadan Netanyahu'yu sorumlu tuttular. Halkın güvenini kaybetti diyerek hasta ve güçsüz olduğunu savundular. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi. Demokratlar Partisi lideri Golan, "Vatandaşlarımız İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta ve izole edilmiş bir şekilde durduğunu söyleyen Golan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attı dedi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiğini söyledi. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte görülmedi dedi. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak niteledi. Muhalefetteki Yasar Partisi lideri Aizen Kotsa mutabakatı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret etti. Mavi Beyaz Partisi lideri Gantz da İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanması veya geri çekilmesi kabul edilemez dedi. Mutabakatın stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü söyledi. Daha önceki açıklamalarında savaşın büyük bir hata olduğunu savunan İspanya Başbakanı Sanchez de anlaşma açıklamasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak niteledi. Başbakan, "Diyalog ve diplomasi tek yoldur. Barış anlaşmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" dedi. Sanchez, geçtiğimiz ay savaşın dünya barışının yanı sıra ekonomiler içinde tehdit oluşturduğunu söyledi.

0: demişti.
1: La comunidad internacional y Europa.
2: Gazeteciler işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 araç kullanılamaz hale geldi. Olay Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde meydana geldi. Bir grup İsrailli yerleşimci ABD merkezi CNN International ekibine ait bir basın aracıyla Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi. Sosyal medyada yer alan videolarda araçların camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü. Olay sırasında CNN ekibinin araç içinde bulunmadığı duyuruldu. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistin halkına yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi bir artış var. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonla arayarak Amerikan Başkanı'nı Trump'ın doğum gününü kutladı. İki görüşmede de Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Her ne kadar liderler arasındaki görüşmelerde barış çabaları ele alınsa da Rusya da Ukrayna'ya gece boyunca saldırdı. O saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
3: Putin ve Zelenski ABD Başkanı Trump'ı aradı. Liderler sırayla Trump'ın 80. yaşını kutladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki samimi görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı, ardından iki liderin İran ve Ukrayna'daki son durumu ele aldığı aktarıldı. Açıklamada Kiev'in sivil saldırılarının çözüme engel olduğu ve Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi gerektiğini belirtildi. Trump'sa görüşmede çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Kiev'le Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu G7 zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump'ın doğum gününü kutlayan bir diğer isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump'a Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim ifadesini kullandı. İki liderin G7 zirvesinde bir araya gelerek görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Her ne kadar liderler arasında barışa yönelik değerlendirmeler yapılsa da Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar sürdü. Saldırıların ardından Kiev Pechersk Lavra Manastırı'nda yangın çıktı. Zelenski, kökeni 11. yüzyıla uzanan yapının hedef alınmasını Hristiyanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak nitelendirdi. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastır 1051 yılında kurulmuştu.
2: G7 zirvesine de bir yakından bakalım. Bu yıl dünya liderlerini Fransa'da bir araya getiriyor. Görüşmelerin gündeminde beklendiği gibi ABD-İran anlaşmasının Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konu var.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan anlaşmanın ardından gözler G7 liderler zirvesine çevrildi. Zirvenin bu yılki adresi Fransa'nın Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kenti. Bu yıl 52.'si yapılan zirve, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Gündemde Ukrayna Savaşı, küresel ekonomik gelişmeler, kritik minerallerin tedariki ve Amerika Birleşik Devletleri-İran mutabakatı var. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimine alınması gerektiğini söyledi. Macron'un gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı.
5: İngiltere ile birlikte bir görev gücü oluşturduk. İtalyanlar ve Hollandalılar da var. Hızlıca harekete geçmeye hazırız. Uçaklar, fırkateynler ve mayın temizleyiciler gönderebiliriz. Uçak gemimiz de 2-3 günde bölgeye intikal edebilir. Böylece Amerikalılar ve İranlılar ile paralel olarak Hürmüz'ün barışçıl ve kalıcı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.
4: Zirveden bir gün önce 20 bin gösterici Cenevre'de toplanmış, gelir eşitsizliğine tepki gösteren eylemciler Filistin'e destek sloganları atmıştı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Bu yıl Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore'de zirvenin çeşitli oturumlarına katılacak.
2: Gelişen savunma sanayisiyle Türkiye dünyada ilgi odağı almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin katıldığı Fransa'daki savunma

0: Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda 50'nin üzerinde Türk firması da yer alıyor. Sanayi ürünlerinin boy gösterdiği o fuarda Türk firmalar yoğun ilgi görüyor.
1: Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi Avrupa'nın ilgisini çekiyor. Düzenlenen fuarlarda savunma sanayi ürünleri boy gösteriyor. Fuarın adresi bu kez Fransa oldu. Başkent Paris'e yakın Villepinte kentinde Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı düzenleniyor. 19 Haziran'a kadar devam edecek fuara 65 ülkeden 2000'i aşkın firma katılıyor. Türkiye'yi de 50'nin üzerinde firma temsil ediyor. Türk firmalarının arasında Aselsan, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve Haversan da bulunuyor. Aselsan, fuarın bu yılki ana sponsorları arasında. Elektronik harp ve insansız hava aracı karşıtı sistemlerini katılımcılarla buluşturuyor. Kamikaze ürünleri de dikkatleri üzerine topluyor. Makine ve Kimya Endüstrisi de keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile fuardaki yerini aldı. Roketsan'sa geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor. Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerin odağında.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde liderler de zirveye doğrudan ve hızlı ulaşım sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Erdoğan küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına da dikkat çekti.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesine Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
3: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO liderler zirvesine dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
2: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
2: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
3: Erdoğan havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
0: Türk boğazlarından transit geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidiliyor. Ücretlerin hesaplanmasına esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek.
3: Gemi geçiş ücretleri güncellenecek. 1 Temmuz'da Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçişlerinden ton başına 0,80 dolarlık sabit ücret tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de yapılan güncellemeyle geçişlerde birim ücreti yaklaşık 5 kat artırılarak 4,08 dolara yükseltilmişti.

0: Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te ise 5,83 dolar oldu. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahsiliyesi hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında arttı ve 15 milyon 968 bin kişiyi aştı.
0: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi. TÜİK Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
1: Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan Orhan Bulak, eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı öğretmen tutuklandı.
0: Antalya'dan Bursa'ya tayinini istedi. Kahvaltı masasında başlayan tartışma cinayette son buldu.
2: Neden öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Antalya'da yaşayan Bulak çifti öğretmenlik yapıyordu. Aslan Bulak, din kültürü öğretmeni, eşi Orhan Bulak coğrafya öğretmeniydi. Çiftin 3 çocuğu vardı. İddiaya göre Aslan öğretmen eşinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayin aldırdı. Kahvaltı masasında bu nedenle tartışma çıktı.
3: Sabah kahvaltı yaparken bir silah sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Benim kız dedi inşallah dedi Orhan abi değildir dedi. Koştuk.
0: Öğretmen Orhan Bulak evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeğiyle önce misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Öztürk'ü ardından da balkona kaçan eşi Aslan Bulak'ı vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekibi eve girdiğinde baba ve kız hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Orhan Bulak adliyeye sevk edildi. Tayin yüzünden çıkan tartışmada eşini ve kayınpederini öldüren Bulak tutuklandı.
1: Artvin Şavşat'ta yakınlarının haber alamadığı baba oğlun kamyonetle dereye uçtuğu ortaya çıktı. Araç dereden çıkarılırken ekipler iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Araçla yola çıktılar, bir daha dönmediler. Kamyonetle dereye uçan baba oğul için ekipler seferber oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya pazar günü kamyonetle evden çıktı. İkili geç saatlere kadar eve dönmedi.
4: Cumartesi günü akşam gece arıyı yükledik. Ardahan'a gittik bunun arabasıyla. Arıyı boşalttık. Arabasında arıza vardı. Sokağa çürüyor bilmem ne diye bir şeyler diyordu. Saat 1'de telefon ettiler ki Selahattin'in telefonuna ulaşılmıyor.
0: Yakınları yetkililerden yardım istedi.
5: Arkadaşlarımız ihbar üzerine yapılan araştırmada saat 5.18 sularında Şavşat ilçe çıkışındaki plaka tanıma sisteminde aracı ve içindeki vatandaşlarımızı tespit ettiler. 6.45 sularında bir aracımızın Çiftehanlar mevkinde dereye uçtuğunu tespit ettik.
0: Bunun üzerine Artvin Ardahan Karayolu Çiftehanlar mevkiine jandarma, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla kamyonet Şavşat Deresi'nden çıkarıldı. Ancak içinde kimse yoktu. Ekipler baba ve oğlunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale neticesinde kontrol altına alındı. Ezine ilçesine bağlı Erenler mevkiinde bozuk ormanlık alanda saat 15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede rüzgar kuvvetli olduğu için alevler hızla geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki helikopter, iki söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı. Sivas'ta kene ısırması sonrası rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti.

0: kaybetti. Kentte keneden can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Lokman Sönmez hayvancılıkla uğraşıyordu. Üç çocuk babası Sönmez'i yaklaşık bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Lokman Sönmez hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Sönmez doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kentte keneden kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi. Genç oyuncu Ece İrtem evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ece İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
1: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
2: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
1: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
2: Oyuncu Ece İrtem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
1: İyi bir şey değil tabii.
3: Hayırdır, ne oldu?
1: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
3: Yahu söyle.
1: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: Ece İrtem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece İrtem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
1: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
2: Ece İrtem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
0: Sosyal medya son zamanlarda artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu denetimsiz bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen tavsiyeler çıkıyor. İşte bu tavsiyelerden en çok faydalanan da yine en çok zarar gören de yine kadınlar. Nasıl mı? İrem Şimşek'in haberinde o nasılı çok güzel anlattık.
4: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
5: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
6: Kas ağrı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
7: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
8: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
9: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
7: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
8: Tavsiyeyi veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
10: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
11: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
7: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
12: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
8: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkat almıyorum.
10: Arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
6: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra kas ağrı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
7: Yani siz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
6: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
0: 16 yaşından ufaklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere'de katıldı. İngiltere Başbakanı Starmer çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2000

0: 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini söyledi.
1: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
2: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
1: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
0: Tarihe dönüp baktığımızda filmlere, kitaplara, romanlara kitap olan Haydarpaşa Garı, İstanbul'un Anadolu'ya açılan demiryolu kapısı bir anlamda. Tam 16 yıl önce büyük bir yangın çıkmıştı ve o yangında zarar görmüştü ama yıllardır süren restorasyon çalışmalarının artık nihayet sona gelindi ve gar binasındaki o inşaat iskeleleri de yerinden kaldırıldı.
1: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
3: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı, Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
1: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi. Kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
0: Tunceli'de Milli Park'ta piknik yapanlar ayıyla karşılaşınca büyük bir korku yaşadı. Bozayı piknik masasını bir sürede işgal etti. Bir grup arkadaş doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapıyordu. Bu sırada yanlarında bir boz ayının yaklaştığını gördüler. Ayıyı görünce paniğe kapılan piknikçiler hızla oradan uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı yiyecekleri yedi. Bir süre sonra bölgede dolaşan boz ayı daha sonra gözden kayboldu. Evet, bu gecede bu haberle birlikte, bu görüntülerle birlikte gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yine burada gece raporunda sizlerle olacağım. Benden hemen sonra Nurdan Hüsrev karşınızda olacak. Gündemi ona devrediyorum. Tüm gelişmeleri size anlatmaya devam edecek. Efendim iyi geceler, hoşçakalın.

güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gecede günden ve dünden geceye yansıyanları sizlere aktaracağız. Evet, ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya imzaların atıldığını açıkladı. İmza töreni ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Trump, Cuma gününden sonra mutabakat metninin de yayınlanacağını duyurdu.
1: Şurada tavasutu.
2: Uzlaşı sağlandı. Anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mutabakatın içeriğinin açıklanacağını söyledi. Trump açıklamayı Fransa'daki G7 zirvesine katılmak üzere ulaştığı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. Cuma günü İsviçre'de düzenlenmesi beklenen imza törenine Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağını duyurdu. Trump bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise açılacağını bildirdi.
3: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
2: Amerikan Başkanı'na mutabakat zaptının ne zaman yayınlanacağı sorusu da yöneltildi.
3: Document and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday.
2: Üst düzey Amerikalı yetkili gazetecilerle mutabakata ilişkin detayları paylaştı. Mutabakata Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'la Vance'in, İran tarafındansa Meclis Başkanı Kalibaf'ın elektronik olarak imza attığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların yavaş yavaş serbest bırakılacağını belirtti. Öte yandan metinde İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesine dair madde olmadığını iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da Lübnan'da tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı. İran tarafından da mutabakat zaptı hakkında açıklamalar yapıldı. Kalibaf, İran nihai zafere doğru büyük adım attı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, devrim muhafızlarının mutabakat zaptının metnini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turunun gerçekleşeceğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Sürecin sabote edilmemesi için uyarıda bulunan Erdoğan, aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat nefes almış oldu. Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi.
4: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Fitne girişimi başarısızlıkla sonuçlandı dedi.
4: İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı,

0: ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.
0: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
1: Dış politika eleştirileri yönelten CHP'ye tepki gösterdi.
0: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
2: Savaşın 107. gününde ABD ile İran çatışmalarını sona erdirecek anlaşma üzerinde uzlaştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını açıkladı. Peki, Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen anlaşma metninde hangi maddeler var? Detaylara birlikte bakalım.
3: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehir, taraflar arasında imzalanacak 14 maddelik mutabakat taslağının ayrıntılarını paylaştı. Henüz iki ülke tarafından teyit edilmeyen maddeler, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı ateşkes, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması ve İran'dan askerlerini çekmesi olarak sıralandı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde 30 gün içinde açılması, ABD ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın ise nükleer silah üretmeme taahhüdünü yenilemesi de maddeler arasında yer aldı. Mehir ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılacağını belirtti. Fonların yarısı serbest bırakılmadan, yaptırımlar askıya alınmadan ve abluka kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağı iddia edildi. ABD basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance ise anlaşmada iki aşamalı doğrulama sistemi olacağını söyledi. Tahran'ın hangi konuda taviz vereceğini göreceğiz dedi. Anlaşma metninin bu hafta yayınlanabileceğini söyleyen Vance, imza töreninde İran'ın Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın temsil edeceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz ve açık kalmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hürmüz'e ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Boğaz'dan güvenli geçiş için Umman ve diğer ülkelerle koordineli bir şekilde önlem alacaklarını duyurdu. Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin de mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Anlaşma metninin detaylarının ise Cuma günü İsviçre'de yapılacak imza töreninin ardından yayınlanması bekleniyor.
2: ABD ile İran'ın anlaşma konusunda uzlaşmasıyla küresel piyasalar aylar sonra rahat bir nefes aldı. Hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı 82 dolara kadar geriledi. Enflasyon endişesi vardı. Gelişmelerin hepsine haberimizde bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın sağlanmasıyla küresel piyasalar nefes aldı, petrolde sert düşüş yaşandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla

0: Müzboğazının kapanması piyasalarda deprem etkisi yaratmış, tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları 120 dolara kadar yükselmişti. Tarafların uzlaşmasıyla küresel piyasalar nefes aldı. Brent petrolün varil fiyatı %4'e varan düşüşle 82 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. Anlaşma açıklamasıyla birlikte ons altınsa yaklaşık %3 artışla 4.300 doları geçti. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer değerli metallerde gümüş ve platin %3,1 artış gösterdi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Hisse senedi endeksleri yükselirken S&P 500 %0,50 arttı. Nasdaq %0,6 yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde de iyimserlik devam etti. Bu hafta dünya üretiminin %40'ından fazlasını oluşturan 20'den fazla ülkenin Merkez Bankası'nın faiz kararı alması bekleniyor. Bunlar arasında yer alan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Japonya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adımı geleceği tahmin ediliyor.
1: İran ve ABD arasında varılan anlaşma dünyaya evet rahat bir nefes aldırdı. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden peş peşe olumlu açıklamalar geldi. İsrailli bakanlarsa ordunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi.
0: ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi. Liderler anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtirken İsrail aşırı sağcı bakanlar anlaşmayı tanımıyoruz dedi. Arabuluculardan biri olan Katar, ABD ve İran'ın anlaşmazlıkların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki iradesini takdir ettiğini belirtti. Kuveyt, Mısır ve Çin de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve geçiş serbestisinin sağlanmasını umuyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın da aralarında olduğu ülkelerin müzakerelerde oynadığı yapıcı rol için takdirlerini iletti. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İngiltere Başbakanı Starmer da bundan sonraki adımın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzlaşmanın bir an önce uygulamaya geçmesini dilediğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, şimdi öncelik anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Almanya Başbakanı Merz de anlaşmanın Orta Doğu'daki güvenliği artıracağını belirtti. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı belirtilmişti. Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri, taraflara ve arabuluculara teşekkür etti. Ancak İsrail'den karşıt sesler yükseldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıkladı. İşgal ordusunun Lübnan'dan geri çekilmesine karşı çıkıyoruz dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstermiş, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil ifadesini kullanmıştı.
1: Türk siyasetinin nabzına bakalım şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel bugün grup toplantısı yapmayacak. Olağanüstü kurultay için toplanan 900 imza ise yine 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verilecek. Aynı gün CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da yapılacak. Peki yeni haftada CHP'de neler olacak? Ayrıntılar haberimizde.
0: Geçen hafta CHP'de yaşanan grup toplantısı krizi sonrası hem Kılıçdaroğlu hem de Özel karar aldı. Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacak. İlk açıklama CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi. Emir, CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için meclise talep gönderilmediğini, bu nedenle Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını söyledi.
2: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği, kişisel ya da dönemsel

0: tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.
1: Grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki odalarının tabelaları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliklerine yeni bir atama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Özgür Özel cephesi grup iç yönetmeliğine göre grup seçimi yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki bu hafta cephede neler olacak? Özgür Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için topladıkları 900'e yakın imzayı 17 Haziran Çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne verecek.
2: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile Çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleri ile genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
1: Aynı gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Hem kurultay hem de ihraçların gündemde olması bekleniyor. Özgür Özel ve kurmaylarının yeni bir parti kuracağına yönelik iddialar da kulislerde dolaşıyor.
2: Biz partimizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elbette ki olası her duruma karşı her türlü tedbir alacak, her türlü seçenek üzerinde çalışılmaktadır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarının gerçekçi olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok dedi. 16 Nisan 2028 tarihini olası seçim günü olarak işaret etti.
1: Koşulların oluşmadığının altını çizdi, erken seçim tartışması gerçekçi değil dedi.
0: Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Tam tersine bölgedeki durum, savaş koşulları, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci gibi son derece önemli sebeplerle bugün Türkiye'yi erken seçim gündemiyle meşgul etmeye çalışmak ciddi sorun olur.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı'na bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığını belirtti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan, TBMM'nin 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.
1: Mehmet Uçum, olası genel seçim tarihi olarak da 16 Nisan 2028'i işaret etti. 2027'nin son çeyreği ile 2028'in ilk çeyreğini oluşturan 6 aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir dedi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2 oranında arttı. 15 milyon 968 bin kişiyi aştı.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı yıllık %2 arttı. 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi. TÜİK Nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %2,4 azalırken inşaat sektöründe %6,8 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,4 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda da artış gösterdi. Bu artış sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,1 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 olarak gerçekleşti.
3: Türk boğazlarından transit geçiren gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1 Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek.
1: Gemi geçiş ücretleri güncellenecek. 1 Temmuz'da Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde artışa gidilecek. 1983'ten 2022'ye kadar boğaz geçişlerinden ton başına 0,80 dolarlık sabit ücret tahsil ediliyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de yapılan güncelleme ile geçişlerde birim ücreti yaklaşık 5 kat artırılarak 4,08 dolara yükseltilmişti. Bu ücret 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te ise 5,83 dolar oldu. Ücretlerin hesaplanmasında esas alınan altın frank değeri 1

0: Temmuz'dan itibaren 6,7 dolara yükseltilecek. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türk boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahsiliyesi hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. 20 mühürlü çuval içerisinde 190 klasör ve bir karton kutudaki emanetlerde neler var? Haberimizi izleyelim.
2: Ana dosya kararları, tanık ve şüpheli ifadeleri, otopsi, adli ve bilirkişi raporları. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler Ankara'ya gönderildi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Dosyada kayıtlı emanet eşyalarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilme kararı alındı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dair 190 klasör ve bir karton kutu içerisindeki soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyaların içeriğinde dikkat çeken öğeler var. Bunların arasında başta kaza kırım raporu, fotoğraflar, HTS kayıtları, sivil hava radar görüntüleri, askeri radar görüntüleri, şüphelilere ait föyler, keşif tutanakları ve çok sayıda kurum arasındaki yazışmalar bulunuyor. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.
1: Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik görevli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından törenle Ankara'ya uğurlandı. Aykut Çelik 2,5 yıl aynı adliyede birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
3: Kardeşim Sayın Aykut Çelik. Aykut Çelik'i İstanbul Adliyesi'nden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış, mütevaziliğiyle, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik için İstanbul Adliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak 2,5 yıl görev yaptığı adliyedeki mesai arkadaşlarına veda etti. Aykut Çelik, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yaz kararnamesiyle Ankara'nın yeni başsavcısı olmuştu.
4: Okuduğum şehre, staj yaptığım adliyeye başsavcı olarak atamamda emeği geçen başta Sayın Bakanımız Akın Gürlüğe ve kıymetli Hakim Savcılar Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul'un belki de Türkiye'nin en güzel adliyesinde görev yaptı. Burada kardeş, abi, birçok kardeş, abi dediğim, dost dediğim insan edindim. Şimdi bu insanları biraz ardımızda bırakıp gidiyoruz belki mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu.
0: İstanbul Adliyesi'ndeki törene Başsavcı Fatih Dönmez, İstanbul Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı vekilleri ve adliye personeli katıldı.
3: Aynı katkıları şimdi yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da sunacağından eminiz. Şimdi buradan uğurlarken duygu, birikim, paylaşım konusunda birazcık duygusallık tabii bize yer etti. Yeni görev yerinde kendisine de tekrardan başarılar diliyorum. İnşallah orada da aynı katkıları sunacaktır.
0: İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı iken Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasını yürüten Aykut Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.
1: Son yıllarda teknoloji suçların çözümünde en büyük yardımcıların başında geliyor. İstanbul'da da işlenen bir cinayet telefon sinyali sayesinde çözüldü. Detaylar haberimizde.
0: Ormanda boynu kırılarak öldürüldü. Polis katil zanlısına cep telefonu sinyali ve kamera kayıtlarını inceleyerek ulaştı. 39 yaşındaki Osman Oruç 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulundu. Boynu kırılarak öldü.

öldürülmüştü. Polis cep telefonu kayıtlarını ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Osman Oruç'un sık sık Erkan K ile telefonda görüştüğü belirlendi. İkilinin telefonlarının Sultanbeyli Gölet Parkı'nda ortak sinyal verdiği tespit edildi. Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki güvenlik kameraları incelenince Osman Oruç'un Erkan K ile buluştuğu ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Oruç'u bir otomobile doğru götürdüğü belirlenen Erkan K gözaltına alındı. Arkadaşını tartaklamadığını, şaka

0: Genç oyuncu Ece Ertem evinde rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ece Ertem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat vermişti.
1: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
2: Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Gelen ölüm haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
1: Bunu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü?
2: Oyuncu Ece Ertem 35 yaşındaydı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınmıştı. Öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Annesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Yahu söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
2: Ece Ertem, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Öte yandan genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ece Ertem'in annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. Ertem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.
1: Abdullah Bey'in böyle son zamanlarda kafası bir gidiyor. Fark ettin mi?
2: Ece Ertem'in avukatı açıklama yaptı. Genç oyuncunun kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıklı davada sona gelindi. Savcı 9 sanık hakkında mütalasını verdi. Duruşma Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Biri 18 yaşından küçük, ikisi tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmalarının ardından savcı mütalasını verdi. 6 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası istendi. 3 sanığın ise beraati talep edildi. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma karar için ileri bir tarihe ertelendi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi cinayetten bir süre sonra tehdit almaya başlamıştı. Kentsel dönüşüm sırasında yine facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da yıkımına başlanılan 5 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olan yandaki binaları oldu.
5: Mustafa gelecek mi? Hadi.
6: Dükkanı açtım, masaya oturdum. Masaya oturduğumda bir gürültü oldu, deprem olur gibi. Salladı.
7: Binayı sallayan deprem değil, yıkımdı. Çöken bina az kalsın etrafındaki binaları da yıkacaktı. İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binada yıkım çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılacaktı. İş makinesi çalışırken bina çöktü.
8: Binanın yapısal olarak, fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina düşünce sağında ve solundaki binalara zarar vermiş.
7: Çöken bina etrafındaki iki binaya da zarar verdi. Kolonlarda oluşan hasar deprem etkisi yarattı.
6: Salladı, telefonu aldığım gibi dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda bu taraf komple toz buluttu abisi. Göz gözü görünmüyordu.
7: Binadakiler can havliyle dışarı kaçtı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri geldi. İki binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu. Çökme riskine karşı iki apartman da tahliye edildi. Boşaltılan binalarında kentsel dönüşüm kapsamında olduğu öğrenildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Belediyeleri de yasayı uygulayın uyarısı yaptı.
2: Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Sahipsiz sokak köpeklerinin hepsinin toplatılacağını belirtti.
9: Sahipsiz sokak hayvanlarının %89'u hali hazırda toplandı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım. Belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplaması gerekmekte. Umursamaz davranan belediyelere ivedi şekilde uyarı yapılacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyelerini kabul etti. Gündemde sahipsiz sokak hayvanları vardı.
9: Sahipsiz sokak hayvanlarına merhaba.

0: Ahmet, huzur ve güvenlik dengesiyle bakıyoruz. Toplama oranı yakın zamanda %100'e ulaşacak. Bu konuda kesin çözüm barınaklardır. Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacak.
1: 12. yargı paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Paketi Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor.
2: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. Kanuni faizin oranı %31'e yükselecek. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketinde yargının etkin ve verimli işletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reskont oranının %80'i olarak belirlenecek. Yani kanuni faiz %31 olarak uygulanacak.
1: İstanbul Büyükçekmece'de adliyenin adli emanet deposunun soyulması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sınırdan Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece'de adli emanet deposunda 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüşün çalınması ile ilgili soruşturma sürüyor. Soyguncuların lideri olduğu iddia edilen Muhammed S. ve kuzeni Muhammed E.'nin olaydan sonra Gürcistan'a kaçtığı belirlenmişti. Orada yakalanıp bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli serbest kalınca Sarp sınır kapısından geçiş yapıp Türkiye'ye giriş yaptı. Polise teslim olan iki şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin soygunun kilit isimleri olduğu iddia ediliyor. Adli emanet deposu soygunuyla ilgili 16 kişi tutuklanmıştı. Depoyu soyan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'tansa halen bir iz yok. Evet, yaz geldi, havalar ısınınca maalesef boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Mersin, Eskişehir ve Şırnak'ta dere ve gölete giren bir çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
3: Serinlemek için suya girmişlerdi. Kimi akıntıya kapıldı, kimi çabura saplandı. 3 kentte 3 kişi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Enes, Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Dereye giren çocuk serinlemek istedi. Ancak suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Enes Muhammed Sved'in cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında bulundu. Enis Yasin Karacaoğlu'ysa Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete girdi. O da bir süre sonra gözden kayboldu. Onu uzaktan gören bir kişi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Enis Yasin Karacaoğlu'nun göletten çıkararak hastaneye kaldırdı. Ancak 34 yaşındaki adam kurtarılamadı. Çetin ailesiyle Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde piknik yapıyordu. Aile üyeleri serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadılar. Onları gören Velat Çetin suya atlayarak yardıma koştu. Boğulmak üzere olan aile fertlerini tek tek kıyıya çıkarmayı başardı. Fakat 29 yaşındaki genç suyun güçlü akıntısı ve girdabına kapıldı. Çetin gözden kaybolunca yakınları ihbarda bulundu. Ekipler genç adamın suda cansız bedenine ulaştı. Çetin'in ölümü ailesini yasa boğdu.
1: Artvin'in Şavşat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı baba oğlun kamyonetle dereye uçtu ortaya çıktı. Araç dereden çıkarılırken ekip

0: Derin iki kişiyi bulmak için çalışmaları sürüyor.
1: Araçla yola çıktılar, bir daha dönmediler. Kamyonetle dereye uçan baba oğul için ekipler seferber oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya pazar günü kamyonetle evden çıktı. İkili geç saatlere kadar eve dönmedi.
2: Cumartesi günü akşam gece arıyı yükledik. Ardahan'a gittik bunun arabasıyla. Arıyı boşalttık. Arabasında arıza vardı. Sokağa çürüyor bilmem ne diye bir şeyler diyordu. Saat 1'de telefon ettiler ki Selahattin'in telefonuna ulaşılmıyor.
1: Yakınları yetkililerden yardım istedi.
3: Arkadaşlarımız ihbar üzerine yapılan araştırmada saat 5.18 sularında Şavşat ilçe çıkışındaki plaka tanıma sisteminde aracı ve içindeki vatandaşlarımızı tespit ettiler. 6.45 sularında bir aracımızın Çiftehanlar mevkiinde dereye uçtuğunu tespit ettik.
1: Bunun üzerine Artvin Ardahan Karayolu Çiftehanlar mevkiine jandarma, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla kamyonet Şavşat Deresi'nden çıkarıldı. Ancak içinde kimse yoktu. Ekipler baba ve oğlunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sivas'ta kene ısırması sonrası rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Kentte keneden can kaybı da böylece 5'e yükseldi. Evet, Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylık köyünde yaşayan Lokman Sönmez hayvancılıkla uğraşıyordu. 3 çocuk babası Sönmez'i yaklaşık bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Lokman Sönmez hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan Sönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve Sivas'ta keneden kaynaklı can kaybı da maalesef böylece 5'e yükseldi. Otoyolda ilerliyorsunuz ve bir anda yola bir beton mikserinden parça düşüyor ve o parça sizi ölümle burun buruna getiriyor. Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün başına tam da bu geldi. O anları izleyelim.
1: Otoyolda seyir halindeydi. Kendini bir anda yerde buldu. Arkadan gelen araçlar fark etmese ezilecekti.
4: Kardeş bir şey mi oldu ya? Dur bir dakika, dur su gel. Abi suyunuz var mıydı arabada ya?
1: Hatay'da bir motosiklet sürücüsü İskenderun 4 yol otoyolunda seyir halindeydi. Bir beton mikserinden yolun ortasına düşen parçayı gördü ama kaçamadı. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü hızla ayağa kalkıp yoldan uzaklaştı. Kazayı fark eden diğer sürücüler yardımına koştu.
5: Tamam, bizim yok iyi. Ya. İyiyim. Bir şeyim yok. İyiyim.
1: Motosiklet sürücüsü kask kamerasına yansıyan kaza görüntüsüyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Kazayla ilgili takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
0: Aksaray'da bir baba kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir genci hedef aldı. Genci takip eden baba bakın ne yaptı.
1: Kızının rahatsız edildiğini iddia etti. Peşine düştüğü gence maket bıçağıyla saldırdı. Aksaray'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Furkan Ö, iddiaya göre bir yıl önce bir genç kızı kaçırdı. Şehir şehir gezen çift bir süre sonra bulunup ailelerine teslim edildi. Bir yıl sonra genç kızın babası aynı gencin kızını yine rahatsız ettiğini ileri sürdü. Baba Ömer Ç, iki kardeşini alıp gencin peşine düştü.
6: Önünü kesmişler. Çocuğu durduruyorlar.
1: Ömer Ç yanındaki maket bıçağıyla gencin kulağını kesti. Olayı görüp müdahale etmeye çalışan polise de saldıran baba ve iki kardeşi gözaltına alındı. Kulağı kesilen gençle saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Çanakkale'de bozuk ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ezine ilçesine bağlı Erenler mevkiinde bozuk ormanlık alanda saat 15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede rüzgar kuvvetli olduğu için alevler hızla geniş bir alana yayıldı.

0: İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki helikopter, iki söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut projesinde satışlar başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. Peki kimler konut kampanyasından faydalanabilecek? Ne zamana kadar satışlar devam edecek? Ayrıntılara birimizde.
1: 64 ilde 20 bin yeni konut satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. TOKİ'nin 64 ilde inşa ettiği 20 bin konut kampanyasında açık satış yöntemi kullanılacak. Başvurular E-Devlet üzerinden ya da kamu bankalarından alınıyor. 20 bin konut kampanyasında gelir sınırı olmayacak. İkametgah ve ön başvuru şartı aranmıyor. Vatandaşlar istedikleri konutu kurasız şekilde açık satış yöntemiyle alacak. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlarda 2+1 ve 3+1 seçeneği bulunuyor. En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde kurulan TOKİ tanıtım ofislerinden de bilgi alınabiliyor. Peki kimler konut kampanyasından yararlanabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını dolduranlar TOKİ'nin kampanyasından konut satın alabilecek. Ancak konut başvurusu yapan kişiyle eşinin üstüne konut olmaması gerekiyor. Kampanyada vatandaşlar 3 ayrı ödeme planından faydalanabiliyor. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. Konut fiyatının yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel içinde 60 ay vade imkanı sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak. Taksitler 18.000 liradan başlıyor. Bu alternatiflerden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını Halk Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatıracak. Vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuran avantajlı olacak şekilde bütçelerine uygun konutları alabilecek. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Türkiye gelişen savunma sanayisiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin katıldığı Fransa'daki savunma ve güvenlik fuarında 50'nin üzerinde Türk firması da yer alıyor. Sanayi ürünlerinin boy gösterdiği fuarda Türk firmalar yoğun ilgi görüyor.
2: Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi Avrupa'nın ilgisini çekiyor. Düzenlenen fuarlarda savunma sanayi ürünleri boy gösteriyor. Fuarın adresi bu kez Fransa oldu. Başkent Paris'e yakın Villepinte kentinde Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı düzenleniyor. 19 Haziran'a kadar devam edecek fuara 65 ülkeden 2000'i aşkın firma katılıyor. Türkiye'yi de 50'nin üzerinde firma temsil ediyor. Türk firmalarının arasında Aselsan, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve Havelsan da bulunuyor. Aselsan, fuarın bu yılki ana sponsorları arasında elektronik harp ve insansız hava aracı karşıtı sistemlerini katılımcılarla buluşturuyor. Kamikaze ürünleri de dikkatleri üzerine topluyor. Makine ve Kimya Endüstrisi de keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile fuardaki yerini aldı. Roketsan'sa geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor. Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerin odağında.
0: Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan Orhan Bulak, eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı öğretmen tutuklandı.
1: Antalya'dan Bursa'ya tayinini istedi. Kahvaltı masasında başlayan tartışma cinayette son buldu.
3: Neden oldu? Bir şey söyleyecek misiniz?
1: Antalya'da yaşayan Bulak çifti öğretmenlik yapıyordu. Aslan Bulak din kültürü öğretmeni, eşi Orhan Bulak coğrafya öğretmeniydi. Çiftin 3 çocuğu vardı. Hidaye göre Aslan öğretmen eşinden habersiz şekilde babasının yaşadığı Bursa'ya tayin aldırdı. Kahvaltı masasında bu nedenle tartışma çıktı.
4: Sabah kahvaltı yaparken bir silah sesi geldi. Herkes dışarı çıktı. Benim kız dedi inşallah dedi Orhan abi değildir dedi. Koştuk.
1: Öğretmen Orhan Bulak evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeğiyle önce misafirliğe gelen kayınpederi Cafer Öztürk'ü ardından da balkona kaçan eşi Aslan Bulak'ı vurdu. Komşuların ihbarı.

0: ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekibi eve girdiğinde baba ve kız hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Orhan Bulak adliyeye sevk edildi. Tayin yüzünden çıkan tartışmada eşini ve kayınpederini öldüren Bulak tutuklandı.
1: Diyarbakır'da 9 yıl önce kaçırıldığı söylenmişti. O günden sonra ondan hiçbir iz yok. 19 yaşındaki Osman Güler'in kayıp dosyası yeniden açıldı. Savcılık ve jandarmanın suçla mücadelede uzman ekibi JASAT iğneyle kuyu kazdı. Kayıp genç için cinayet davası açıldı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in özel haberi gelsin.
2: Dokuz yıl ben oğlum yok, bir mezarı yok, var mı bilmiyorum, nerede bilmiyorum. Biz yani yok gibi bir şeyiz.
0: Bir anneyi yıllardır gözyaşlarına mahkum eden olay 2017 yılında oğlu Burak Güler'in sevgilisi Rozerin'le birlikte kaçmasıyla başladı. Güler ailesi daha sonra kız tarafının isteği üzerine Rozerin'i evinden gelinlikle çıkardı. Ama barış gibi görünen olay iddiaya göre husumetin başlangıcıydı.
2: Gelini çıkartırken kapıdan annesi eğildi kızının kulağına. Ne sen kalacaksın, ne kocan kalacak, eşin kalacak, ne de kaynın kalacak, ne kayınbaban. Hiçbiriniz kalmayacaksınız.
0: Tehditlerin hedefinde Güler ailesinin 19 yaşındaki oğlu Osman da vardı.
3: 3 Eylül 2017'de Osman Güler bu kapıda tam bayramın 3. günde çıktı, bir daha kendisinden haber alınamadı.
0: İddiaya göre Osman Güler tarlada çalışırken kaçırıldı.
4: Gidiyor bunlar da arkadan artık biri köyden ihbar mı etti, telefon mu etti, artık bilgilendirmişler onları. Yoksa araçla geliyorlar, iki araçla köyün içine takibe geliyorlar. Okulun kamerasına takılmışlardı.
0: Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 3 kez takipsizlik kararı verildi.
3: Güler ailesi 9 yıldır oğulları Osman Güler'in bulunması için çalmadıkları kapı kalmadı. Faili meçhul dosya yeniden raflardan indirildi ve şüphelilerden 3'ü Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.
0: Tutuklanan kişiler gelin Rozerin'in babası ve 2 abisiydi. Ortada ceset olmasa da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 8 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açtı.
5: Faillerden biri kendine güvenerek işte cinayet cesedi bulamadınız, bizi tutuklayamadınız şeklinde beyanları dosyada mevcut. Oysa ceza yargılamamızda bu böyle değil. Kesinlikle dosyadaki mevcut delil durumuna göre faillerin bu suçu işledikleri sabittir.
4: Ceza, büyük bir ceza alsınlar, çıkamasınlar. Ne cenazesini bize, ne kemiklerini bize gösterdiler, ne mezarı var, ne bir şey. Biz hanımla her gün ölüyoruz.
0: Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Sosyal medya deyim yerindeyse artık herkesin sağlıklı yaşam reçetesi sunduğu bir alan haline geldi. Her gün karşımıza sonu gelmeyen tavsiyeler çıkıyor. Bu tavsiyelerden en çok faydalanan da en çok zarar gören de yine kadınlar. Nasıl mı? İrem Şimşek'in haberini izleyelim.
6: İnsanları bir şekilde avlamak için yapılan şeyler diye düşünüyorum.
7: Evde yapabileceğimiz beslenme türleriyle ilgili tabii ki dikkate alıyorum.
8: Kas ağrı kalıcı olabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
0: Hızlı kilo verdirdiği söylenen diyetler, mucize diye pazarlanan bakım kürleri ve yaşlanmayı önlediği iddia edilen formüller.
9: Doğruluğu olup olmadığı belli değil bir kere bu tavsiyelerin.
10: Yapmak isteyen de olursa ben uyarıyorum, yani hiç öyle şeyleri kendi kafanıza göre yapmayın diye.
0: Sosyal medyada içerik üreticilerinin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de sağlıklı yaşam. Üstelik bu videolar saatler içinde milyonlarca tık alıyor. Ama bununla beraber tırmanan büyük bir tehlike de var. Normalde hekim kontrolünde yapılması gereken diyetlerin ve yönlendirmelerin yerini hiçbir uzman görüşüne dayanmayan işte bu içerikler aldı.
9: Tavsiyeyi veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bir yetkinliği var mı yok mu onu bilmiyorum.
11: Araştırmaya göre kadınların yaklaşık %66'sı bir sağlık sorunu yaşadığında doktora gitmek yerine sosyal medyaya danışıyor.
12: İyi doktorlar varsa onları uyguluyorum ama öyle herhangi bir titri olmayan insanları uygulamıyorum.
0: Kimi bu tavsiyeleri uyguluyor, kimi şüpheyle yaklaşıyor.
13: Çok önümüze çıkıyor sosyal medyada ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bu tip bilgileri.
14: Ben onlara fazla inanmıyorum. O yüzden dikkat almıyorum.
15: Yani. Ark

0: aslında kimin olduğunu bilmediğimiz sosyal medya hesapları kadınlara sağlıklı bir yaşam için reçete sunuyor. Peki bu reçetelere uymak bizim için ne kadar sağlıklı?
1: Spesifik bir diyete giriyorsunuz. Daha sonra mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. Ondan sonra onun hasarı kalıcı olabilir. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hayatınızı kaybetmezseniz kalbiniz sakat kalabilir. Nefes nefese kalabilirsiniz.
2: Yani sessiz olun, profesyonel bir yönlendirme olmadan sosyal medyadaki içeriklere kanmayın.
1: Sosyal medyada bir şey gördükten sonra ona körü körüne inanıp veya komşusundan, iş arkadaşından ben bunu kullanıyorum çok fayda gördüm, işte ben bu kremi kullanıyorum çok faydasını gördüm gibi bir şeye inanıp hemen kullanmaya başlamasınlar.
3: 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi planlayan ülkelere İngiltere de katıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, çocukların mutluluğu ve güvenliği için 2027 yılının bahar aylarında kısıtlamaların getirileceğini açıkladı.
2: İngiltere 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiriyor. Kararın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Açıklamayı İngiltere Başbakanı Starmer yaptı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı getirileceğini belirten Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
4: Bu büyük bir adım. Çocuklarımız ve geleceğimiz için gerçek bir değişim. Bu kararı bir ebeveyn olarak alıyorum. Çünkü kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmaları. Bence her ebeveynin istediği de budur. Ve sosyal medya çocuklar için güvenli bir ortam değil.
2: Daha güçlü ve adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanılması gerektiğine inandığını da söyleyen Starmer, kolay olmayacak ama bu yasak uygulanmalı dedi. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Avustralya olmuştu. Yunanistan'da 2027 yılından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıklamıştı. Fransa, Danimarka ve Polonya'da sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
3: Norveç Veliaht Prensesi'nin 29 yaşındaki oğlu Hobi cinsel istismarla yargılandığı davada hüküm giydi. Prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası verildi.
5: Cinsel saldırı suçundan yargılanan Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu için karar çıktı. 29 yaşındaki Marius Borg Hobi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Norveç Veliaht Prensesi Mette Marit'in oğlu Hobie'ye 4 kadına cinsel saldırı dahil 38 farklı suçlama yöneltildi. Hobie'nin bazı istismar suçlarını telefonuna kaydettiği ileri sürüldü. Sanık suçlamaları reddetse de savcılığın 7 yıl talebine karşılık mahkeme Hobie'ye 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mette Marit 2001'de çocuğu 4 yaşındayken Veliaht Prens Haakon'la evlenerek kraliyet ailesine girmişti. Hobi ailede büyümüş olsa da resmi olarak kraliyet ailesine mensubiyeti bulunmuyor. Norveç kraliyet ailesinin son dönemde sarsan tek skandal Hobi'ninki de değil. Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde Veliaht Prenses'in 2011-2014 yılları arasında Epstein'le yazışmaları ortaya çıkmış. Mette Marit bu iletişiminin utandırıcı olduğunu söylemişti. Kızıl Haç'ta dahil birçok uluslararası örgütün başında bulunan Mette Marit, Norveç'in gelecekteki kraliçesi. Kraliyetteki bu prestij ve skandal savaşlarının gölgesinde prenses aynı zamanda ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kronik akciğer fibrozisi hastası olan prenses, akciğer nakli listesinde yer alıyor.
3: Haydarpaşa Garı İstanbul'un Anadolu'ya açılan demir yolu kapısı tam 16 yıl önce çıkan büyük yangında zarar gördü. Yıllarca süren restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Gar binasında inşaat iskeleleri kaldırıldı.
2: 10 yıllık restorasyonda sona gelindi. İlk büyük adım atıldı. İskeleler kaldırıldı. Tarihi cephe gün yüzüne çıktı.
6: 2010 yılında çıkan büyük yangının ardından Haydarpaşa Garı 2016 yılında restorasyona alındı. Uzun süren restorasyon çalışmalarının ise yavaş yavaş sonuna gelindi. İnşaat iskeleleri kaldırıldı. Haydarpaşa Garı'nın muhteşem görüntüsü yeniden ortaya çıktı.
2: Restorasyon çalışmalarında yangın nedeniyle hasar gören çatı aslına uygun şekilde restore edildi.

0: kuleler ve dış cephede restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıldı. Tarihi gar binasındaki güçlendirme, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları eş zamanlı sürdürülüyor. Devam eden çalışmaların bu yılın sonunda bitmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık paylaşımı yaptı. İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
1: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden burada olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Etimesgut'taki havalimanı modernize edildi ve açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Havalimanı ve bağlantı yolları sayesinde liderler zirveye doğrudan ve hızlı ulaşım sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, küresel siyasette Türkiye'nin rolünün arttığına vurgu yaptı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor.
2: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'ne dikkat çekti. 2026 zirveler yılı oluyor dedi.
1: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu.
1: Bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
2: Erdoğan havalimanı ile ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
1: Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ya Allah! Bismillah!
0: NATO'nun Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceği zirveye sayılı günler kala Milli İstihbarat Akademisi tarafından İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panelde değişen güvenlik ortamı, Türkiye'nin ittifaktaki konumu ve bu yıla kadar beklentiler, bu yıla dair beklentiler ele alındı.
3: Değişen güvenlik paradigması doğal olarak ittifakların yapısını, işleyişini ve önceliklerini de yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.
4: Güvenlik ortamının küresel boyutta değiştiğine dikkat çekti. NATO'nun 2026 Ankara zirvesinden beklentiyi paylaştı.
3: Bu yıl Ankara zirvesinde NATO'nun güncel iç ve dış sınamalarla yönelik kendini yeniden şekillendirmesi beklenmektedir.
4: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Paneli düzenlendi. Panele Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, büyükelçiler, akademisyenler ve savunma uzmanları katıldı. Panelde NATO İstihbarat ve Güvenlik'ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de yer aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yeni önlemlerin alındığını söyledi.
5: Rusya-Ukrayna Savaşı için ittifakımız içinde aldığımız farklı önlemler var. Bununla birlikte tüm tehditleri önlemeye çalışıyoruz. Türkiye, ittifak için önemli katkılar sunan bir müttefik. Bu kilit zirvenin aynı zamanda çok önemli sonuçları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
4: Panele katılan savunma ve güvenlik araştırmacıları ise Türkiye'nin ittifaki konumunu değerlendirdi.
6: Türkiye burada iyi konumda bulunan NATO üyelerinden biri. Çünkü ittifaka ciddi bir muharip güç getiriyor. NATO'ya Afganistan'dan Balkanlara kadar destek veren ve misyonlarını

0: Katılan bir ülke. Bu açıdan baktığınızda çok aktif ve enerjik bir NATO katılımı görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü vurguladı. Görüşmede Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. İsrail'de muhalif siyasetçiler ABD ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya yüklendi. Anlaşmanın İran'a can simidi uzattığını, İsrail'in çıkarlarına ise aykırı olduğunu savunan siyasetçiler Netanyahu hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz ifadesini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmadan Netanyahu'yu sorumlu tuttular. Halkın güvenini kaybetti diyerek hasta ve güçsüz olduğunu savundular. İsrail'de muhalif siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi. Demokratlar Partisi lideri Golan, vatandaşlarımız İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor ifadesini kullandı. Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta ve izole edilmiş bir şekilde durduğunu söyleyen Golan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attı dedi. Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiğini söyledi. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte görülmedi dedi. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak niteledi. Muhalefetteki Yasar Partisi lideri Aizen Kotsa, mutabakatı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret etti. Mavi Beyaz Partisi lideri Gantz da, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanması veya geri çekilmesi kabul edilemez dedi. Mutabakatın stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü söyledi. Daha önceki açıklamalarında savaşın büyük bir hata olduğunu savunan İspanya Başbakanı Sanchez de anlaşma açıklamasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak niteledi. Başbakan, diyalog ve diplomasi tek yoldur. Barış anlaşmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz dedi. Sanchez, geçtiğimiz ay savaşın dünya barışının yanı sıra ekonomiler içinde tehdit oluşturduğunu söylemişti.
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan gelen değerlendirmelere bakalım şimdi de. Mesajlarda iki ülke arasındaki bu adım memnuniyetle karşılandı. Kalıcı barış için sağduyuyla bundan sonraki sürecin ilerlemesi açısından da önemi vurgulandı.
3: ABD ile İran arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Ankara'dan peş peşe değerlendirme mesajları geldi.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor, savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında savaşın ekonomik maliyetinin son bulması açısından anlaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirtti.
5: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu

0: olumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'da anlaşmaya dair yaptığı değerlendirmede, "Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur," dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu süreçte destek veren, başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında, "Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır," ifadelerini kullandı.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonla arayarak ABD Başkanı Trump'ın doğum gününü kutladı. İki görüşmede de Ukrayna'daki son durum ele alındı. Her ne kadar liderler arasındaki görüşmelerde barış çabaları ele alınsa da Rusya Ukrayna'ya gece boyunca saldırdı. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
1: Putin ve Zelenski ABD Başkanı Trump'ı aradı. Liderler sırayla Trump'ın 80. yaşını kutladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki samimi görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığı, ardından iki liderin İran ve Ukrayna'daki son durumu ele aldığı aktarıldı. Açıklamada Kiev'in sivil saldırılarının çözüme engel olduğu ve Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi gerektiğini belirtildi. Trump ise görüşmede çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Kiev'le Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu G7 zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump'ın doğum gününü kutlayan bir diğer isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump'a Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim ifadesini kullandı. İki liderin G7 zirvesinde bir araya gelerek görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Her ne kadar liderler arasında barışa yönelik değerlendirmeler yapılsa da Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar sürdü. Saldırıların ardından Kiev Pechersk Lavra Manastırı'nda yangın çıktı. Zelenski, kökeni 11. yüzyıla uzanan yapının hedef alınmasını Hristiyanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak nitelendirdi. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, uluslararası topluma Rusya üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastır 1051 yılında kurulmuştu.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya'ya gidecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da olacak. Fidan'la Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar, ABD-İran arasında varılan barış anlaşmasının yansımaları değerlendirilecek. Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yürütülecek çalışmalar da masada olacak. Bakan Fidan'ın Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi de bekleniyor. G7 zirvesi bu yıl dünya liderlerini Fransa'da bir araya getiriyor. Görüşmelerin gündeminde ABD-İran anlaşmasından Ukrayna'daki savaşa kadar birçok konu var.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan anlaşmanın ardından gözler G7 liderler zirvesine çevrildi. Zirvenin bu yılki adresi Fransa'nın Cenevre Gölü kıyısındaki Evian kenti. Bu yıl 52.'si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Gündemde Ukrayna Savaşı, küresel ekonomik gelişmeler, kritik minerallerin tedariki ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı var. Zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantı öncesinde yaptığı açıklamada İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimine alınması gerektiğini söyledi. Macron'un gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı.
5: İngiltere ile birlikte

0: birlikte bir görev gücü oluşturduk. İtalyanlar ve Hollandalılar da var. Hızlıca harekete geçmeye hazırız. Uçaklar, fırkateynler ve mayın temizleyiciler gönderebiliriz. Uçak gemimiz de 2-3 günde bölgeye intikal edebilir. Böylece Amerikalılar ve İranlılar ile paralel olarak Hürmüz'ün barışçıl ve kalıcı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.
1: Zirveden bir gün önce 20 bin gösterici Cenevre'de toplanmış, gelir eşitsizliğine tepki gösteren eylemciler Filistin'e destek sloganları atmıştı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Bu yıl Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore'de zirvenin çeşitli oturumlarına katılacak.
2: Suriye hükümeti devrik Esad rejimine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı şu ana kadar binlerce kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamayı Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptı. Rejimin devrilmesinin ardından yürütülen soruşturmalarda şu ana kadar toplam 3696 kişinin yakalandığını aktardı. Yakalananların arasında üst düzey subayların da olduğu bildirildi ve öte yandan Rakka vilayetinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kampa intihar saldırısı düzenlendi. İki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişiden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı.
3: Helikopterler havada çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin ABD'li şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Olay Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. Havada çarpışan helikopterlerden biri otoparka düştü. Park halindeki yaklaşık 20 elektrikli araç alev aldı. Diğer helikopter ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulundu. Pilotun öldüğü duyuruldu. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerden birinin şarkıcı Oliver Tree olduğu açıklandı. Kendine az saç kesimi ve 80'ler tarzı renkli kıyafetleriyle popüler kültürün ikonik figürlerinden biri haline gelen Tree, dünya turnesine çıkmıştı. Brezilya'da geçtiğimiz ayda küçük bir uçak bir binanın yan tarafına çarpmış, pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybetmişti. Havacılık otoriteleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
2: Önce Rusya'da ardından ABD'de bombardıman uçakları düştü. Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tu-22M3 bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle düştü. Uçakta mühimmat bulunmadığı ve kazanın iniş için alçalmaya başladığı sırada meydana geldiği bildirildi. Uçaktaki mürettebat paraşütle atladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'de ise B-2 Stafford Fortress uçağı Kaliforniya'daki hava üssünden kalkışından kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı askeri görevlerde kullanılıyor. Uçak 1991'de Irak'taki çöl fırtınası operasyonunda da görev yapmıştı.
4: That looks like an airplane right there, like right next to it.
2: Yeah. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplatıldığını duyurdu. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım dedi. Belediyelere de yasayı uygulayın uyarısı yaptı.
1: Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. Sahipsiz sokak köpeklerinin hepsinin toplatılacağını belirtti.
5: Sahipsiz sokak hayvanlarının %89'u hali hazırda toplandı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım. Belediyelerin yasal olarak sahipsiz hayvanları toplaması gerekmekte. Umursamaz davranan belediyelere ivedi şekilde uyarı yapılacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyelerini kabul etti. Gündemde sahipsiz sokak hayvanları vardı.
5: Sahipsiz sokak hayvanlarına merhamet, huzur ve güvenlik dengesiyle bakıyoruz. Toplama oranı yakın zamanda %100'e ulaşacak. Bu konuda kesin çözüm barınaklardır. toplum sağlığı.

0: trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle geri adım atılmayacak.
1: Tunceli'de Milli Park'ta piknik yapanlar ayı ile karşılaşınca büyük korku yaşadı. Boz ayı piknik masasını bir süre işgal etti. Bir grup arkadaş doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapıyordu. Bu sırada yanlarına bir boz ayı yaklaştı. Ayıyı görünce paniğe kapılan piknikçiler hızla uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı yiyeceklerden yedi ve bir süre bölgede dolaşan boz ayı da sonra gözden kayboldu. ABD Başkanı Trump doğum gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen kafesi dövüşüyle kutladı. Gecede 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinden geçti. 80. yaş günü kutlamasında uyuklayan Trump ise bir kez daha sağlığına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.
2: ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'da düzenlenen kafes dövüşüyle kutladı. Beyaz Saray'ın bahçesine kurulan kafeste 14 profesyonel dövüşçü ringe çıktı. Beyaz Saray tarihinde ilk kez kafes dövüşüne ev sahipliği yapıldı. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik canlı yayınlandı. ABD Başkanı Oval Ofis'ten UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White'la birlikte etkinlik alanına inerek dövüşçülerle bir araya geldi. Teknoloji ve iş dünyasından Mark Zuckerberg ve David Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4000 kişi müsabakayı Beyaz Saray'ın bahçesinde izledi. 85 bin sporsever de şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan organizasyonu takip etti. Gecenin en görkemli anlarından biri Milli Marş sırasında yaşandı. 12 jetlik geçiş uçuşu yapıldı. ABD Başkanı'nın gözlerini kapattığı anlarsa kameralara yansıdı. Yanında oturan White, Trump'ı kibarca uyandırdı. Trump'ın yorgun halleri sosyal medyada bir kez daha sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Etkinlik Trump'ın sağlığının yanı sıra pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD Başkanı'nın bu etkinliği ülkedeki yüksek enflasyon, savaş giderleri ve halkın düşen desteğini gölgelemek adına gerçekleştirdiği iddia edildi. Yalnızca etkinliğin düzenlendiği Güney Çimenliği'ndeki çimin yenilenmesinin bile 700 bin dolara mal olacağı belirtiliyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. 15 Haziran bugün günlerden 20'den 23'e beraberiz. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. CHP'de pek çok gelişme bugün yaşandı. Geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım da geldi. Onun ne anlama geldiğini de konuşuruz. CHP grup toplantısı son birkaç haftadır en çok tartışılan başlık oluyor salı günü gelip çattığında. Ama bu kez taraflar grup toplantısı yapmaktan vazgeçti. Neden vazgeçti? Özgür Özel ve ekibi için yeni parti kuracaklar. Yeni parti yolda açıklamaları, iddiaları özellikle kulislerde hareket kazandı geliyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran artık haftalar sonra bir anlaşmaya en yakın noktadalar. Dijital olarak imzalanmış bir anlaşma var. 19'unda Cenevre'de başka bir anlaşma oturulacak resmen. İmzalanacak ve 60 günlük bir süreçte bir müzakere süreci de başlayacak deniyor. Piyasalar bunu bugün çok kuvvetli satın aldı. O açıdan da bakacağız. Altına, borsaya, Brent petrole hepsini konuşacağız. Çok yoğun bir gündemimiz var bugün. Kimler bizimle beraber, bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı akademisyen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hukukçu Doktor Onur İste, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler katıldığınız için. Profesör

0: Doktor Kerem Alkin, emekli Büyükelçi İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Size de soru çok bugün, özellikle ekonomik açıdan pek çok başlık var. Hepsini konuşuruz. Gazeteci Ali Şerdelek, hoş geldin Ali.
1: Merhaba,
0: çok
1: hoş
0: teşekkürler
1: bulduk.
0: Katıldığın için. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, birkaç haftanın ardından bizimle. Hoş geldin Nevzat.
2: Hoş buldum.
0: Çok teşekkürler. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi de Ankara'dan bizimle. Hoş geldiniz.
3: Sena Hanım, hoş bulduk. Sizlere kıymetli konuklarım.

0: İzleyenlerimize Ankara'dan selam ve saygılarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkürler. Bizden de başkentimiz Ankara'ya selamlar. Bugün en çok konuşulan konulardan biri ekranlarınızdaki bantta yer alan CHP'nin grup toplantısından vazgeçilmesi konusu. Her iki tarafta vazgeçti. Nedeni merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bir mesaj paylaştı. Önce bir videosu var, 2 dakikalık ve bu videoyu da şu notla paylaşmış. Kendi yürüyüşünden bahsediyor, adalet yürüyüşüne atıfla. Yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek yürekten, gülerekten yürümek diye. Bu videoyu paylaşmış. Bir bakalım. Böyle adalet yürüyüşünden bir kesit paylaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve üzerine yolunda pusuya yatanlar olduğunu ima ederek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme taktıklarını bilerek yürümek, yürümek yürekten, gülerekten yürümek diye bir not. Neden şimdi bu paylaşım? Alişer, hadi seninle başlayalım.
2: İki gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem çok yakın çalıştığı, kendisinin başarılarında onu alkışlayan, yanında duran, sevindiklerini söyleyen ama bugün siyasi olur, hayatta bunlar var, siyasi olarak Özgür Özel cephesinde kalan bazı isimler, özellikle çok konuşulan Ali Mahir Başarı ve Gökhan Zeybek'in doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemine yönelik artık suçlamalar diyebileceğim açıklamalarını ben anlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden. Ali Mahir Başarı Cumhurbaşkanlığı adayı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle bir görüşmesi üzerine, ya bu olmaz, kazanacağına kendisi de inanmıyor. O zaman anlamıştım diyor. Gökhan Zeybek'in de bugün benzer bir açıklaması var o döneme atıfta bulunarak. Seccadeye basma, o çok tartışılan fotoğraf için bunun bir proje olduğunu, bilerek yapıldığını düşünüyorum gibi bir açıklaması var. Yani o döneme ait, kendilerine ait itiraflar bugün iki gündür çok konuşuluyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece bu kamuoyuna mal olmuş bu iki açıklama değil, aynı zamanda peşi sıra şu an Özgür Özel'le beraber hareket eden, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, onunla beraber hareket edenlerin yaptıkları açıklamalara bir işaret olarak görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bunların artık doğrudan kendisini hedef alan bir şey olduğunu düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu söylemlerin, kişiler için söylemiyorum ben de bunu, bu söylemlerin arınması diye, arınma diye bunları da artık işin içine katarak devam edecek. Bu paylaşımın sebebi bu. Grup toplantısını da soruyor muydu o sırada? Şeye
1: bakalım. Önce bunu bir konuşalım.
2: Ben öyle okuyorum. Burada şey var yani, dün yanında duranlar bugün karşında duruyorlar. Bir de üstüne üstelik geçmişe dair bazı iftiralar atıyorlar gibi okuyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını.
1: Nevzat, bu böyle, bunu direkt, yani bazı isimler geçti burada. İşte Ali Mahir Başarır gibi, hakikaten ifadeleri çok konuşuldu, tartışıldı. Bir cevap niteliğinde mi görüyorsun? Cevap mı onlara?
3: Öyle cevap zaten aslında Kemal Bey'in yola çıktığı andan itibaren hep ifade ediyorum. 2025'ten Haziran'dı yanılmıyorsam. Orada yakın çevresi ısrarla 3 şeyi söylüyordu zaten. Birincisi diyordu ki biz bu insanları partiye getirdik. Bu kadar kirlendiklerini bilmiyorduk. Dolayısıyla da biz bunları temizleyeceğiz. 2, arkamızdan hançerlendik ve bunlarla yüzleşeceğiz. 3, partiyi arındırma noktasında kurultay sürecini mahalleden başlayarak en yukarıya kadar taşıyacağız. Bu mutlak butlandan çok çok önce 2025 Haziran'da ifade edilen şeylerdi. Ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı meselesi, biliyorsun Mansur Bey, Ekrem Bey aday olacak mıydı, olmayacak mıydı? Yani şunu da söyleyeyim. Yani bu altılı masayla ilgili çok tartışma var. Bence Sayın Akçener'in konuşması gerekiyor. Meral Hanım'ın. Yani bu altılı masanın oluşma süreci, kalkış süreci, ne oldu, ne bitti süreciyle ilgili bence Meral Hanım'ın Türkiye kamuoyuna bunu bir açıklaması gerekiyor.
1: Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mi diyorsun?
3: Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili, Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in kendisine getirdiği teklifle ilgili, o masada niye gelip niye kalktığıyla ilgili, orada oluşan durumlarla ilgili çok fazla Meral Hanım'da bilgi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da şimdi bu Kemal Bey ısrarla o dönem şöyle bir şey vardı. Sanki Kemal Bey'in kazanamayacağıyla ilgili işte CHP içerisinde bazı kulis bilgileri yansımıştı. Zaten kazanamayacak, ondan sonra partiyi dizayn etme noktasında. Ama bunlar üstü örtülmüştü. Çünkü bir kurultay yapılmıştı. O kurultayla birlikte bunların üstü örtülmüştü. Şu an o hesaplaşma, ayrışma sürecine girdiği için ben de Alişer'e katılıyorum. Bence bunun daha fazlası gelecek. Yani

0: hem itiraflarda, hem suçlamalarda, hem karşılıklı olarak birbirini suçlamayla ilgili çok fazla gelecek. Çünkü bir kısım işte Kemal Bey'e diyecek ki ya sen Ümit Özdağ'la son dakika gidip de anlaşma yapmadın mı? Kemal Bey işte büyük ihtimalle siz arkada şunu şunu yaptınız, yapmadınız mı tarzı söylemler içerisine girecek. O nedenle ben bunu Kemal Bey'in yanında beklediği ama bulamadığı insanlarla birlikte aynı anda da kendisine karşı mücadele edenlere verdiği bir mesaj olarak okuyorum.
1: Şimdi bu CHP'li Gökhan Zeybek'in açıklamasından bahsetti Alişer. Kılıçdaroğlu'nu seccadeye bastırmak ve servis etmek bir projeymiş. Bu ne demek?
0: Ya şimdi ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani orada ben de o toplantının yani oraya gidecektim normalde. Şeyde Ataşehir'deydi hatırlarsanız son anda gidememiştim. Bu çok tartışılmıştı. Bilerek mi bastı, bilerek mi basmadı? Günlerce bu biliyorsun dolaştırıldı vesaire. Şimdi CHP içerisinde yani eğer birileri gerçekten bunu Kemal Bey'i bilerek bu noktaya doğru getirmişse bir şey söylemeye gerek yok. Yani hakikaten bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü o gün...
1: Hayır anlamadım. Gökhan Zeybek'in iddiası bilerek bastırıldığı, buna itildiği yönünde mi? Metni yani de okumadığım için şu
0: kazanamasın,
1: an anlamaya çalışıyorum.
0: Kazanamasın tarzı böyle bir yaklaşım içerisinde bu hatanın bilerek yaptırıldığı. Ben öyle algılıyorum.
2: Öyle söylüyor. Yani öyle bilerek söylüyor. Bastırıldı, bilerek de servis edildi bu fotoğraf diyor. Bu
1: da bilerek bu, hata yaptı.
2: Kemal tamam. Kazanmamak için yapılan bir şey olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu oyunun içinde olduğunu ima ediyor, iddia ediyor.
0: Ya orada bir samimiyet sorunu var. O samimiyet sorunu da şu, çok açık konuşmak lazım. Yani şimdi çıkmışsınız, kolları sıvamışsınız, videolar yayınlamışsınız değil mi? Beyaz gömlekler giymişsiniz, işte millete umut vermişsiniz. Sonrasında parti içerisinde birçok ayrışma olmuş, onu kapatmışsınız. Ama şimdi kazanmama üzerine bir strateji, o zaman konuşmak gerekiyordu. Yani o zaman itiraz etmek gerekiyordu, bunu ifade etmek gerekiyordu. Şimdi şunu düşünmüyorlar. Hani biz CHP'deki ayrışmayı konuşuyoruz ama bütün bunları biriktirdiğinde CHP seçmeninin CHP'den niye koptuğu gerçeğini çıkarıyorlar. Şimdi CHP seçmeni bütün bunları gördükten sonra şöyle bir algıya kapılmayacak mı? Yani ne olursa olsun zaten bu parti iktidar olamayacak. Ne olursa olsun zaten kendi içimize buna izin vermeyecekler. Ne olursa olsun zaten ayrışma. Geçmişte de bunlar yapılmış. Şimdi bu hesaplaşma bence çok açık söyleyeyim. Eğer doğru şekilde yapılabilirse Türkiye siyaseti açısından olumlu. Doğru şekilde yapılabilirse. Yani ben ısrarla o dönemde de bu altılı masa içerisindeki orada muhafazakar olarak isimlendirilen partilerin ayrı girmesi gerektiğini hep savunuyordum. Çünkü herkes birbirine benzeşmeye çalışıyordu. Yani örnek söyleyeyim işte o dönem İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Saadet'in tavrı belliyken hani masa bozulmasın diye sesini çıkarmıyordu. Ama bunların olmadığını gördük. O nedenle şimdi seccade meselesi çok açık net söyleyeyim. Yani böyle bir şey organize edilmişse Gökhan Bey'de bu bilgi varsa, CHP'lerde bu bilgi varsa kim yaptı sorusuna da cevap vermeleri gerekiyor.
1: Buyurun hocam.
3: Yani şöyle belki 2015'ten bu yana yürüyen süreç açısından yani gezi olaylarından başlayarak yürüyen süreç açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde CHP'nin üst yönetimine oynayan, genel başkanlığına oynayan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynayan çeşitli iddialı adaylar arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tümüyle bağımsız, oradan asla herhangi bir talimat almadan bu sürecin yönetildiği ve dolayısıyla bağımsız siyaset anlamındaki çıkışın genel manada CHP seçmeni nezdinde ciddi prim yaptığına dair bir genel kanaat var. Bu nedenle bu süreç başladığından bu yana Özgür Özel Bey ve etrafındakiler genel manada bunu muhtemel bir belki başka bir partiye de eğer taşıyacaklarsa bu siyasi mücadeleyi burada biz sonsuza kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hareket eden oradan talimat alan bir siyasi ekip olmayacağız söylemi ve o algıya yönelik olarak bir yatırım yapıldığını görüyorum ben. Dolayısıyla da sanki Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki genel manada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hareket etmiş. Hmm. Hatta Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman bile birlikte hareket etmiş. Oradan gelen talimatla zaten baştan itibaren hiç seçilmemeyi göze alarak ve buna göre de strateji izleyerek işte seccadeye bastı.

0: Bak da dahil olmak üzere bunun üzerine şu anda bir algı inşası var. Buna daha önce bu hatırlayacak olursanız bu muamele daha önce Muharrem İnce'ye de yapıldı. Yani Muharrem İnce de bir mücadele ortaya koyduğunda Muharrem İnce de aynı muameleyle, aynı suçlamalarla, aynı algı operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla
1: sarayın adamı söylemeye çalışıyor.
0: Sarayın adamı işte işte efendime söyleyeyim kim gitti saraya falan filan gibi
1: saraya
0: böyle.
1: Saraya giden CHP'li.
0: Vesaire. Yani dolayısıyla burada gerçekten zor bir süreç var. Bir şekilde CHP seçmeninin bu konuyla ilgili olarak sahip olduğu hassasiyeti muhtemelen bir şekilde bundan sonraki siyasi harekete bir itme kuvveti olarak dönüştürmek adına bir ciddi bir çalışma olduğunu anlıyoruz. Yani çünkü ima edilen her şey, yani işte Mehmet Ali Başarır diyor ki, işte
2: Ali Maher Başarır.
0: Çok özür dilerim. Ali Maher Başarır diyor ki işte yani kendisi de zaten çok kazanacağı izleniminde değildi.
1: Mersin'den milletvekili o kadar yani o 3. sırada mı çıkma 5. sırada çıkmaz
3: zaten. 5 çıkmaz diyor. 5 çıkmaz demek hani zaten Mersin'den oyu alamazsan cumhurbaşkanı olamazsına getirip kendisi de kendisinin olmayacağına inanıyordu imasında bu.
0: Evet. Sonra işte Gökhan Zeybek Bey'in seccade bir özel operasyondu. Bilinçli olarak yapıldı. Bilinçli olarak o fotoğraf servis edildi vesaire. Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ve net Cumhurbaşkanı adayı olduğu günden itibaren zaten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hareket etmiş gibi bir izlenime oturtmaya çalışıyorlar. Böyle bir algıya oturtmaya çalışıyorlar. Oysa kanımca belki de Türk demokrasisi açısından en ilgi çekecek mücadelelerden bir tanesiydi o süreç. Ve çok küçük oy farkıyla aslında Cumhurbaşkanlığı süreci netlik kazandı. İkinci tura kaldı. Yani dolayısıyla hani birileri bundan sonraki siyasi kariyerleri için yeni bir rotalama inşa ederken, yeni bir rota çizerken ve bu nedenle de belki yeni bir siyasi parti oluşumuyla ilgili olarak belirli bir seçmen grubunda güçlü bir imaj oluşturmak, güçlü bir intiba oluşturmak isterken aslında Türk demokrasisiyle ilgili olarak ortaya konan mücadeleyi bu kadar da örseleyecek işler yapmamak lazım. Günün sonunda 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi aslında böyle neredeyse burun buruna geçmişken neredeyse hani ciddi manada bir mücadele ortaya konmuşken son dakikada belki ip göğüslenmişken buradan gerçekten hakikaten 2023'teki seçimlere de sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötü göstermek için, sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu töhmet altına sokmak için 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerine de gölge düşürmek ama bunu da bilhassa bir sonraki siyasi kariyer süreci için de kullanmaya çalışmak bence olmaması gereken bir şey. Yani bunların hepsi Türk demokrasisine o anlamda zarar veriyor. Seçmen evet. Nezdinde çok büyük bir zihin karışıklığına sebep oluyor. Üzücü olduğunu ifade etmem lazım.
2: Bir ek yapayım. Yani özür. 31 Mart 2023'tü. Bu şey İstanbul platformu yapmıştı. Adalet Eski Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun organizasyonuydu. Şimdi baktım. O dönem İsmail Bey'in gönderdiği açıklamaya. Şimdi Kemal Bey de daha sonra katıldığı saadet iftarında burada bana bir operasyon yapıldı dedim. Bak onun altını çizeyim. Yani şimdi Gökhan Bey bir operasyondan bahsediyor. Kemal Bey de o gün yaptığı açıklamada kendisine bir operasyon yapıldı. Hani cümleyi okuyorum. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm bunu ifade edeyim tarzı böyle bir açıklaması var. Kemal Bey'in.
3: Ama Kemal Bey'in orada kastettiği seccadeye bilerek bastırıldığı değil.
2: Değil, hayır.
3: Sonrasında fotoğraf üzerinden kendisi bir operasyon yapılan. Yani Gökhan Zeybek'in iddiası seccadeye de kendi

0: bilerek bahsediyor. Tamam işte böyle şimdi, hani
1: şimdi Kemal Bey de diyor ki bu seccade üzerinden ben hırpalandım, inançlara saygısı olarak lanse edildim, bana bir operasyon yapıldı diyor. Şimdi Gökhan Bey'in de ifadesi, Kemal Bey bilinçli gitti, seccadeyi o seccadeyi bilerek bastı. Şimdi burada iki operasyondan bahsediliyor. Biri kendisine operasyon yapıldığını ifade eden bir eski genel başkan.
2: Birisi seçilmemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu bir... bilmiyorum, olabilir mi böyle bir şey? Bütün bunlar şimdi geçmişe dönük, Kemal Kılıçdaroğlu kendini seçtirmemeye dönük böyle bir operasyonun parçasıydı gibi iddialar. Bir projeydi gibi iddialar. O dönem kendisine oy vermiş isimler de dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde de sizce nasıl yankılanıyor? Bir de geriye dönük bir hesaplaşma içinde mi Kemal Kılıçdaroğlu mesela, bu paylaşımdan onu mu anlamalıyız?
3: Bir küçük ekleme. Buyurun mesela hocam. Gökhan Zeybek sanıyorum herhalde o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Gökhan Zeybek, en Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanı başındaydı. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine bu fotoğraf üzerinden bir operasyon yapıldığını söylediğinde ben %100 eminim ki Sayın Gökhan Zeybek de evet efendim %100 haklısınız. Siz seccadeye o sırada bilmeden bastınız. Sonra o fotoğraf aleyhinize kullandı demiştir. Şimdi o gün onu söyleyen bir Sayın Gökhan Zeybek'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına destek olan, arkasına duran Sayın Gökhan Zeybek'in şimdi durup birdenbire efendime söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o seccadeye bilerek bastı ve o fotoğraf bilerek piyasaya sürüldü ya da medyaya sürüldü. Tuhaf bir durum yani.
2: Bir tuhaf, bir de yani siz de sürecin içindeydiniz o zaman, siz de bu işin içindeydiniz. Hoş değil derler yani insana. Neden böyle bir şey konuşuyoruz şimdi?
4: Ya şöyle, aslında o seccadeye bilerek basıldı mı basılmadı mı konusunda çok yorum yapabilecek noktada değilim. Ama o akşamı çok iyi hatırlıyorum. Başka bir yayındaydım ve bu kesin bilerek basılmamıştır diye yorum yapmıştım. Yani çünkü Türkiye'de bu bizim kültürümüzde yetişen kimse, inanan inanmayan, hangi siyasal yelpazede bulursa bulsun kendine, herhangi bir insana seccadeye falan basmaz. Bir gayrimüslim de basmaz, onu da söyleyeyim yani. Birisi bir yanlışlıkla basıyorsa işte zaten özür diler. Eğer birisi bilerek bastıysa da haindir, bu kadar net söylemek lazım yani. Başka bir şey olamaz bunun. Ama bunun bilerek basıldı, bilerek basılmadı noktasında bir şey söylemek bana sadece kendi açımdan spekülasyon. Videoya geldikten sonra biraz bana şunu hatırlatıyor. Türkiye siyasetinde çok uzun yıllardır var bu ama sadece Türkiye'de falan değil, dünya siyaseti de böyle artık. Biz dikkat edin, içerik konuşmuyoruz, imaj. Böyle arkadan böyle fon müzikleri, yürüyen insanlar falan. Hep izleyenin içini dolduracağı videolar, izleyenin içeriğini dolduracağı söylevler dinliyoruz. Ama söylevin içeriğine bakıyorsunuz, hiçbir şey yok. Kandırıldım. Kim kandırdı bilmiyoruz. İşte arkamdan hançerlendim. Hançer ne? Nasıl oldu? Kim yaptı? Neler oldu? Bunların hiçbiri yok. Siz diyor içini doldurun. Ve bunun aslında çok temel sebeplerinden biri şu. Yine sırf Türkiye'de değil, bunu özellikle söyleyeyim. Mesela Amerikan siyasetine baktığınız zaman da benzer bir şey var. Biz artık politikacıların siyaset yapmadığı, onun yerine reklam kampanyası tarzında profesyonel şirketlerin siyaset yaptığı yerlerdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu videosunu izlediğim zaman da Kemal Kılıçdaroğlu son anda gördü, çok eminim. Böyle oluyor çünkü bu işler. Video ekibi tarafından yapılmış, profesyonel bir ekip tarafından. Profesyonel bir ekip arkasını biz burada dolduralım diye o müzikleri vermiş, görüntüleri vermiş. Kemal Bey de görmüş, tamam tamam bunun arkası iyi doldurulur demiş.
2: Ya da şöyle demiş olamaz mı ya, adalet yürüyüşü vardı, bu kadar isim benim yanımdaydı. Bir video hazırlayın, hem hatırlatalım hem de her şeye rağmen tabii, arkamdan tabii. Vuranlara rağmen yürüdüğümü Sinan, görsünler. Sinan. Yani böyle de liderleri böyle
4: demiş olabilir. Aynen biraz önce konuştuğumuza geldik işte. İki tarafta şimdi 5 kişiyiz burada. Sizin de 6 kişiyiz, 7 kişiyiz Levent hocamla beraber.
2: Kalabalığız.
4: Kalabalığız gayet. Her birimiz farklı şekilde doldurabiliriz içine.
2: Doğru.
4: İçeriğin boş olduğu ve show business'ın öne çıktığı siyaset bu işte. Kemal Bey şunu konuşmak yerine mesela, bu sadece Kemal Bey'in sorunu değil ama bugün Kemal Bey'i konuştuğumuz için aslında bunu altını çizmek lazım. Mesela Kemal Bey siyasi partiler kanunun 21. maddesi çerçevesinde adli mahkemelerin yetkili olup olmadığını düşünüyor mu acaba? Seçim yargısının görev alanına girdi mi adli mahkemeler? Bunu hiç konuşmuyor. İki, mesela esası ilişkin ihtiyadi tedbir karar verilemez. Temel kuraldır. Esası öne çekecek kadar, yani esas anlamına gelecek bir ihtiyadi tedbir kararı verildi. Bu konuda Kemal Bey ne düşünüyor bilmiyoruz. Kemal Bey'in her konuda fikri var. Haklı ya da haksız. Yani eleştirmek için söylemiyorum bunu ama Kemal Bey bir tek bu konularda ben hukukçu değilim diyor, çekiliyor. Ben aslında bir video bekliyorum.

0: kurumundan ya da diğer politik aktörlerden. Yani bugün Kemal Bey'i konuştuğumuz için Kemal Bey'i özne olarak kullanıyorum. Ya bu ihtiyadi tedbir kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkanızdan hançerlenme varsa kim size neler yaptı, ama soyut kelimelerle değil. Şuralarda şuralarda paralar yendi gibi, hani böyle herkesin bir tarafından çekebileceği ama ispat edemeyeceğiniz şeyler değil.
1: Şahsi şöyle bir şey bekliyorsunuz. Kemal. Bu belgesidir. Bunlar evet, bu yaşanmıştır.
0: Bu, bunu konuşmak yerine oyunu. Biz mesela X'ten, eski Twitter'dan bir şey görüyoruz. Ya Kemal Bey'den şunu da bekleyecek miyiz? Yani yarın Facebook'tan da başka bir şey paylaşacak. Ve biz de televizyon ekranlarında acaba Kemal Bey ne demek istedi, bunu tartışacağız. Aslında bu Türk siyasetinin sorunu olmakla birlikte, dediğim gibi baştan, dünya siyasetinde sorun. Trump da bunu yapmıyor mu mesela? Hani bugün konuşacağımız konular arasında muhtemelen var. Yani İran'da bir barış anlaşması sözde şey yapılıyor, konuşuluyor. Anlaşmalardan ve en önemli başarı puanlarından bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın açılması. Çok ilginç. Savaş başlamadan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Şimdi bunu Türkiye siyasetine baktığımız zaman artık hani biz bu kadar net gerçeklerle konuşamıyoruz. Hani hukuka aykırılık için ne diyorsunuz? Türkiye'de mesela anayasal sistem olarak hakimler, savcılar kurulu 13 üyesinin 13'ünde öyle veya böyle, bugün Sayın Erdoğan yarın başka birisi, önemli değil, ilkesel konuşalım. Doğrudan ya da dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından, yürütme organının başı tarafından seçilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey konusunun cevabını bilmiyoruz. Hatta Kemal Bey'den şunu da bilmiyoruz. Yani mesela bazı yargı kararlarına için İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyor. Çok katılıyorum ve çok doğru da buluyorum bunu, ama başka yargı kararları için müthiş doğru ve tartışılamaz mı görüyor acaba? Biz bunları dinlemek isterdik aslında.
1: Mutlak mutlanı kastediyorsunuz. Evet, bir evet, karar evet. için adalet yürüyüşü yapıyorsunuz.
0: Adalet yürüyüşünü
1: yapar. Mutlak çıkmış, tutumunuz
0: belli için,
1: değil.
0: Onun için ciddi bir yargı eleştirisi yaparken demokratik ve meşru bir haktır. Bu konuda niye sessizsiniz? Sessizsiniz derken şundan bahsediyorum. Yani %100 doğru mudur bu karar? Kemal Bey'den bunu hiç duymadık. Kararın gerekçelerinde bazılarında mesela ceza hukukunda kesinleşmeyi beklemesi gereken hususlar var. Mesela savcılık dosyalarından veyahut da ceza mahkemelerinin yürüttüğü dosyalardan bahsediyor. İhtiyadi tedbir kararını veren bölge adliye mahkemesi kararı. Normalde bir ceza dosyasını gerekçe olarak gösterecekse bir hukuk mahkemesi, bir bekletici mesele yapar. Çünkü neden bekletici mesele yapar? Hukuka boğmadan söyleyeyim şundan. Hukuk hakimi, ceza hakiminin olguya ilişkin kararla bağlıdır. Muhakkak bir şey bu. Yani bu tartışılabilir bir şey değil, bu söylediğim şey. Eğer bağlıysa, teorik olarak söyleyelim şimdi. O süre gelen yargılamalardan ötürü burada iptal kararı verildi ya. Ya o yargılamalardan beraat kararı verilirse ileride. Ne olacak? Bu durumda ne yapması lazım hukuk hakiminin? Genelde bizde bekletici mesele yapar. Onu bekler, sonra karar verir. Bu da mesela Kemal Bey bu konuda da ne düşünüyor? Buradan şöyle kaçmak çok doğru değil. Ben hukukçu değilim. Ya her konuda hukukçu oluyorsunuz. İşte bizim siyasetçilerimiz, Kemal Bey özelinde konuştuğumuz, bizim Kemal siyasetçilerimiz kadın doğum uzmanı olurlar, hukukçu olurlar, hakem olurlar, futbolcu olurlar, hı, mühendis olurlar.
2: Da değil yani.
0: Hocam espri olsun diye biraz da şey, yani. Sizi tenzih ederek ifade edeyim. Hani her konuyu bilirler de bir tek mi bu konuyu bilmiyorsunuz? Tekrar bir yere döneyim. Bu videoyu geldiğim zaman ben çok böyle içerikli ya da çok net bir şey görmüyorum. Bir show business'ın bir halka ifade etmek için kendisine bir şey çalışması görüyorum. Yedimizde bir şey konuşuruz bunun hakkında. Ama gerçekten ne konuşulması gerektiğini sadece Kemal Bey bilir ya da en yakın çalışma arkadaşları bilir. Belki 3 sene sonra aralarından bir arkadaş ya o gün öyle yaptık da böyle oldu da der. Biz onu da o gün konuşuruz.
1: Show business mı?
2: Bence çok büyük
1: yani
2: haksızlık.
1: Yani bu show işi mi?
2: Çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani ben Kemal Bey'le Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 dönem çalıştım, gördüm. Yani bir iktidar partisi milletvekili olarak bu değerlendirmemi yapıyorum. 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir kişi. Burada hiç kendisiyle ilgisi olmayan ve AK Parti ile hiç ilgisi olmayan bir yargı bir karar vermiş. Bu kararda da burada değerli hukukçumuz var. Tamamen Cumhuriyet Halk Parti mensubu kişilerin itirafları, verdiği belgeler, bilgiler, bunlar değerlendirilmiş, bu karar verilmiş. Burada Kemal Bey'e şöyle bakmak lazım. Kemal Bey 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yaptığı zaman o süre içerisinde şöyle bir eleştiri yapılabilir. Ya bak hiç oy oranını falan artıramadı, ama bugün konuşulan, benim böyle çok rahatsız olduğum o konuşulanları bile burada tekrarlamaktan rahatsız olduğum durumlar oldu mu Kemal Bey'in zamanında? Ayrıca bugün o Kemal Bey'i yerden yere vuranlar Kemal Bey'in genel başkanlığı zamanında milletvekili olmadılar mı? Kemal Bey'in zamanında grup başkan vekili partinin genel merkezinde, parti meclisinde görev almadılar mı? Ve orada

0: Kemal Bey ayrıldığı zaman o suni olarak mı o ağlamayı yaptınız Kemal Bey bıraktığı zaman? Bunları bir sorgulamak lazım. Ve arkadan haberi olmadan, bir genel başkana haber vermeden yapılan toplantıları Kemal Bey mi organize etti? Siz bana arkadan toplantılar yapın, devirin. Hele şu şeye bakın ya, seccade olayına bakın. Gökhan Zeybek, hemen Gökhan Zeybek Bey'e şunu hatırlatırım. Gümüşhane, Bayburt birbirine çok yakın il, benim ilime de yakın. 2 hafta bile olmadı. Orada yapılan yerel seçimde, Tekke'de yapılan yerel seçimde AK Parti adayı Kemalettin Demirkıran %63,09 oy alırken sizin adayınız yarısını aldı. Orada da Kemal Bey mi yaptı ya, bak işte CHP'nin adayı bunu kazanmasın diye. Orada bayağı da büyük bir mücadele verdiniz. Yani yapılan tamamen haksızlık. Kemal Bey'i de şu şekilde değerlendiriyorum. O partinin, Atatürk'ün kurduğu parti çok çok önemli hepimiz için. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partili değilim. Hangi parti olursanız olun, düşürüldüğü durum çok kötü. Onun için yapması gereken ne yapıyor? Partiyi arındıracağım diyor. Bunun için işte hukukun verdiği bir karar var. O çerçevede mücadele veriyor. Yani ben hukukçu değilim demesi tabii lazım. Ben de mesela burada çok çok teknik bir hukuk konusu olsa Onur Bey bunun cevabını daha iyi bilirdir. Partilerin hukuk genel başkanlığı.
1: Onur Bey diyor ki adalet yürüyüşü de bir hukuk kararı üzerine başlatıldı.
0: Adalet yürüyüşünde de o zaman adalet yürüyüşünü beraber yaptığı arkadaşları bugün onun karşısında olanlar değil mi? Ondan sonra bir de biraz daha, yani 2023 kurultan yapıldığı zamandan bu zamana çok zaman geçmemiş ki. Birinci turda çok çok az bir fark varken birdenbire nasıl oluyor da bu kadar bir fark çıkıyor? Burada bunu biz tabii ki ya nasıl oluyor diye kafamızı yormaya gerek yok. İşte anlatılıyor. Bir yerlerden partinin talimat aldığı söyleniyor, anlatılıyor. Ya bunlar göz göre göre varken bu kadar mahkemenin, o kadar hakim, savcının bu kadar çalışması, emeğiyle çıkan bir sonuçta ne yapacak? Ben adalet yürüyüşü yaptım. Ben buradaki mutlak putlanla bu şeyi, görevi kabul etmiyorum. Kemal Bey o görevi kabul etmediği zaman değerli hukukçuların da, bizi izleyen herkesin de bilmesi gerekir ki o zaman bir başka biri gelecek partinin başına, bir kayyum tayin edilecek. Daha mı iyi? Partiyi bilen, 13 sene yürüten bir kişi. Ben şuna da inanıyorum. Yani bir tekrar tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmasam bile ben Atatürk'ün kurduğu parti çok önemli bir parti. Ana muhalefet partisi. Bu şekilde yani o belediyelerde işte yapılanlar, açıklananlar, kendi belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı itiraf ediyor. Onun üstünde bir başka makam doğrudan partinin genel başkanı, genel merkez. Dolayısıyla bu kadar somut bilgiler paylaşılırken Kemal Bey tanıdığım da bildiğimle de birleştirdiğim zaman burada ben bu partiyi arındıracağım diyor. Bu şekilde anılmaması için bugün düştüğü durumdan kurtarıp ondan sonra kurultaya götüreceğim. Ona göre de kendisinin aday olmayacağı da ben kişisel tahminim olarak bunu görüyorum, biliyorum. Ondan sonra partiyi bu şekilde, bu artık Cumhuriyet Halk Partisi için bugün söylenenlerin hiçbirinin söylenmeyeceği bir ortam oluşturuyor. Yani burada kalkıp bir tarafı tutuyorsunuz Cumhuriyet Halk Parti'de. Özgür Özel tarafı, bir tarafta Kemal Bey. Onu orada işte bu görevi niye kabul etti, adalet yürüyüşünü? Ya bunu elma ile armut gibi bir şey. Bunu karşılaştırmanın anlamı, mantığı yok. Hani ben belki hukukçu değilim ama mühendisim. Matematiği gayet iyi olan biriyim. Yani iyi değerlendiriyorum. Siyasi tecrübem var. Tanıyorum, biliyorum. Bir kendimizi yerine koyalım, o Sayın Kemal Bey'in yerine koyalım. Aynı durumlara maruz kalsa nasıl yaparız diye. Aynı biz o partinin
1: siz
0: genel...
1: Siz kabul ederdiniz yani.
0: Efendim?
1: Siz kabul ederdiniz.
0: Kabul etmek mecburiyetindeyiz tabii ki. Yani ben kabul etmesem sonuçta nasıl olacak? Yani tamam, geri gelsin mevcut yönetim, bu şaibelerle partiyi yönetsin. Ya diyor ki buradaki seçime Adalet Bakanı Akın Bey'e bir yarım sayfalık bu kararın alındığı zaman yaptığı açıklamada diyor ki bu seçmen, yani delegelerin verdiği oy sakatlanmıştır diyor. Ya bir sakatlanmış, bu şekilde bir genel başkan seçilmiş. Bunu yargı

0: Ta 2023'te hemen bunu vermemiş. Bak kaç yıl geçmiş, incelemiş, belgeleri, bilgileri toplamış, itirafları dinlemiş, bu kararı vermiş. Sakatlanmış bir seçimin devamı nasıl olabilir? Buradan sonra yok şey, Onur Bey diyor ki bir sonra bir başka karar verilirse orada o kararı verecek olan yargıdır. Bunların hepsi bizim dışımızda. Yargının verdiği kararı zaten Özgür Bey de ne yapmış?
1: Pekala.
0: Tutmuş Yargıtay'a taşımış. Yani her ne kadar hukuksuzluğu, hukukun verdiği kararı bir hukuksuzlukla yani sokağa çıkma çağrıları falan olsa da netice itibariyle yargının vereceği kararla burada bir yanlışlık varsa düzeltmesi için girişimde bulunmuş. Dolayısıyla burada tekrar tekrar söylüyorum, seccade olayı, ya ben bu işi çok çok iyi biliyorum. 2023 seçimlerinde Kemal Bey'in verdiği bir mücadele, altılı masa kuruyor, dört partiye milletvekillikleri veriyor. Ya işte oradan bütün esas şey Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanlığını kazanırız. Bunun için o partilerden nasıl bir destek alırız? Daha seçim olmadan dağıtılıyor Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları, bakanlıklar, rektörlükler, büyükelçilikler. Ya bu kadar kendilerini nasıl kaptırmışlar? Sonuçta bütün şey ne? Siz de çok güzel söylediniz. Yani birinci turda seçim kazanılmadı. Bayağı burada büyük bir mücadele verilmiş. Yani burada hem Kemal Bey'e hem burada yapılanların yargı değil de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirilmesinin çok büyük bir haksızlık olduğunu söylüyorum. Son cümle olarak da izlenimlerim şu. Cumhuriyet Halk Partililerin dışında vatandaş gerçekten bunları çok iyi görüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin şu anda Kemal Bey'e karşı olan dirençleri, onlara karşı antipatileri diğer partilerde yok. Öyle bir ortam oluşturmuşlar ki gelsinler bir hafta önceki şu seçim sonuçlarına baksınlar. Hani seçime her an gidelim diyordular. Şimdi niye diyemiyorlar? Altı belde de olsa buradaki örnekleme istatistiklerde, anketlerde alınanın çok çok üstünde.
1: Peki.
0: Dolayısıyla haksızlık. Çalışıyorum burada. Evet, yani konuklarımız da bu haksızlığa biraz onlar da aynı farklı görüşte olduğunu
2: görüyor.
0: Biz
2: siyaseten ben mutlak buttan kararının siyaseten doğru, hukuksal açıdan değerlendirmiyorum. Siyaseten doğru olduğunu düşünenlerden değilim.
0: Siyasi bir karar değil ki.
2: Hayır, onu anlatıyorum. Hukuksal olarak tartışmam. Hukuk kararını vermiş. Ama siyaseten bu mutlak
0: ama onu kutlanan yok sayamazsınız hukukun.
2: Ben yok saymıyorum zaten. Yo, Kemal yani Bey'in yakın çevresi Ali Şerif son dakikaları söylesin. Diyorlar ki Gökhan Bey'in şeyine kim kurmuş bu kumpası? Bunu da söylerse çok makul ve güzel olur diyorlar. Yani madem bir suçlama var, madem bir şey iddia ediyor, böyle bir şey varsa kim yapmış bunun sorusuna da cevap verirse diyor. Oradan
3: bence her iki taraf için de çok doğru bir soru bu. Yani hani birisi bir şey, iki tarafta birbirine bir şey söylüyorsa kim nasıl, bunu kim nasıl, nerede, ne şekilde yaptı bunu biliyor olmamız lazım kamuoyu olarak.
0: Ya Sena Hanım 3 sene geçmiş ya. Allah'tan korkar insan. O zaman niye bunları açıklamıyorsunuz da şu anda bu duruma gelince kumpastı bilmem neydi olacak iş mi ya?
1: Ya bu önemli bir soru. Kim yaptıysa hakikaten yani şöyle olur söylüyor. Kılıçdaroğlu'na seccadeye ayakkabıyla bastırmak ve bunu medyaya servis ettirmek bir projeymiş gibi düşünüyorum. Bir proje değil mi? Projeymiş gibi
2: Kemal
1: düşünüyorum.
2: Kemal Bey de proje olduğunu
1: diyor
2: söylüyor zaten. İkisi orada örtüşüyor. Sorun yok orada.
1: Ama
2: projeyi kim yaptı? Ne için yaptı sorusu.
4: Sürece Kemal ben de müdahale edeyim mi Ankara'da?
1: Hadi buyurun Edin. Zaten size gelecektim. Hani sonra da son dakikaları var, evet. Alişer'in. O not alıyor diye ona gitmedim. Muhtemelen ona haberler akıyor şu anda. Buyurun.
4: Şöyle, şimdi siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ayrışma noktasına gelmiş bazı kişilerin siyasi meşruiyet zeminini bir önceki genel başkan olarak gördükleri kişi üzerinden tanımlıyor olmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması muhtemel yeni siyasi oluşumun Türkiye'de siyasal iktidar diye bir hedefi olmadığının temel göstergesidir. Eğer Sayın Zeybek ya da Sayın Başarır an itibariyle bir önceki Cumhurbaşkanı adayı olarak arkasında yürüdükleri kişinin ve %48'e yakın oy almış bir Cumhuriyet Halk Partili'nin üzerinden kendilerine siyasi bir zemin üretmeye gayret ediyorlarsa belli ki kurmayı planladıkları parti Türkiye'de iktidar olma gayesi gütmüyor, ana muhalefet partisi olmak için aday olma telaşı içerisinde bir pozisyon alıyor. Muhalefetin muhalefeti eleştirilmesi

geliştirdiği başka böyle bir demokratik ülke yok. Parti içerisindeki muhalefetin varlık sebebinin çoğulcu demokrasi olması itibariyle gayet anlayışla karşılanması ve siyasetin zenginleşmesi itibariyle gayet rasyonel olgu içerisinde bulunuyor olması gerekir. Ama bakıyoruz ki Kemal Bey'e ilişkin bundan 2 yıl 2 ay önce yaşananlara dair eleştiriler belli ki bu zamana saklanmış. O zaman insan kendi kendine tereddüt etmiyor değil açıkçası. 2 yıl 2 aydır neredeydiniz? 2 yıl 2 aydır bu söylemleri niçin içinizde tuttunuz? Hukuki anlamda süreç tabii kıymetli meslektaşım Onur Bey'in belirttiği konu önemli ve özellikle baktım. Adalet yürüyüşü esnasında Kemal Bey gerçekten Türk yargı sistemiyle ilgili, Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarıyla ilgili, Yargıtay ve de HSK ile ilgili bir şey söylemiş mi diye? Gayet de söylemiş. HSK'nın mevcut yapısı yargı bağımsızlığını zedelemektedir. Siyasi iktidarın yargı üzerindeki etkisi artmaktadır. HSK'nın bu yapısının anayasa değişikliği yeniden yorumlanması gerekir. Kemal Bey'in bu söylediğine asla katılmıyorum kendi adıma. Ama bir şey söylemiş mi diye sorulduğu zaman en üst düzeyde bir şey söylemiş. Bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun içerisinde Cumhurbaşkanı sadece 4 üye seçiyor. Kalan üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildiğini, hatta bu dönem üyelerin büyük bir kısmının kura ile seçildiğini, Adalet ve Anayasa Komisyonları oluşan karma komisyonun sürece dahil olduğunu, geçmiş dönemde siyasi partiler arasında yine çoğulculuk anlayışı ekseni içerisinde çok kuvvetli bir anlayışla, anlayış birlikteliğiyle HSK üyelerinin seçildiğini ve parlamentoda pozisyon alan hiçbir partinin bundan şikayet etmediğini hatırlatalım. Kemal Bey şikayet etmiş, yanlış bulmuş. Ha ben Kemal Bey'in tezini doğru bulmuyorum ama ana muhalefet partisi lideri olarak bir duruş ortaya koymuş mu? Evet. Peki mutlak mutlağın kararı? Tabii ki doğru bir karar. Tabii ki makul bir karar. Ama tabii ki eleştiriye açık bir karar. Söylenebilir. Türkiye'de ifade özgürlüğü çerçevesinde yargının, mahkemelerin almış olduğu kararları eleştirmeye sıradan bir vatandaşın da, hukukçunun da, mahkeme üyelerinin de hakkı olduğu kanaatindeyim. Ama tedbirli bir karar alınmasının ardından koca koca hukukçuların dönüp de kurultay için 45 günün kaldı, kurultay için 60 günün kaldı, parti meclisinde 2/3 çoğunluk yok, kurultay yapmak zorundasın dediği bir ülkedeyiz. Demek ki muhalefete muhalefet edenlerin hukuki yoksunlukları Türkiye'de iktidar namzeti olan, olduğunu iddia eden partilerin siyasetten de, hukuktan da, çoğulcu demokrasi anlayışından da bir haber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ben parti meclisinde 2/3 çoğunluk olmadığı zaman Kemal Bey'i kurultaya zorlamak, 900 imza topladık şimdi ne yapacaksın demek, grup toplantılarına koskoca genel başkanı konuşturmuyor olmak, bunlar değer yargılarıyla, hukuki sistematikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin normatif kalıplarıyla iç tüzükle ya da TBMM tüzüğüyle örtüşen hadiseler mi? Bence değil. Ama aynı şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak toplamış olduğu MYK'nın da parti meclisinin kararı olmadan 9 tane üyeyle ilgili almış olduğu tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı da doğru değil. Şüphesiz bunu da tartışmak gerekir. O zaman bir hukuksuzluk üzerine bina edilmiş kararlar alarak yeni bir hukuk reformu yapamazsınız. Demek ki arınma kavramının içini topyekün bir arınma olarak değiştirmek, siyaseti zorlarken hukukun ortaya koymuş olduğu normatif kalıpların ötesinde kendi adınıza hukuk üretmemekle yükümlüsünüz. Bir tane anayasamız var. Evet. Benim acilen değişmesi gerektiğini düşündüğüm bir tane seçim kanunumuz ve siyasi partiler kanunumuz var. Bu kanunlarda alenen ortaya çıkan boşluklar var. Kemal Bey için de büyük bir fırsat var. Belki de bir bilen olarak genel başkanlığı döneminde ki ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Genel başkanlığı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir reform çağrısı yapacak. Bakın diyecek, benim partimde yaşadıklarım, siyasi partiler kanunun doğurduğu boşluklar, hala dernekler kanunu, hala medeni kanunu, hala medeni usul kanununa gidiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev alanlarının belirsizliği, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ortaya koyduğu kararlardaki problem alanları, hadi gelin çözelim diyebilecek bir kişi olarak görüyorum ben Kemal Bey'i. Belki